Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar. Bugün konuklarımla sohbete başlamadan önce katıldığım bir konser hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği bir konserdi. Şeddi Araban Cumhurbaşkanlığı Kültür Klasik Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği yaklaşık 2,5 saat süren bir programdı. Mehmet Güntekin'in şefliğinde ve Erol Devran'ın, Anıl Yurttaş'ın ve Merve Utandı Kalkan'ın solist olarak yer aldığı bir programdı. Koristler ve solistler son derece başarılı ve çok da geniş kapsamlı bir çalışmaydı. 11.30'da. Bu arada bunun tekrarı yakın zamanda Haziran ayı içerisinde de olacakmış, takip ederseniz sevgili dinleyenler. Ama tabii Türk sanat müziğini gerçekten sevenler ve o tınıyı duymak isteyenlerin katılmasını öneririm. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Hiçbir kelimesini anlamadım desem abartı olmaz. Çünkü Türk sanat müziği, evet, o ezgiler şahaneydi. Fakat Dede Efendi'den, Itri'den eserler seslendirildiği için çok ağır bir konser olduğunu da söylemek isterim. Yani eğer siz böyle Çile Bülbülümler ya da işte Bülent Ersoy'dan aşina olduğunuz ve Türk sanat müziği olduğunu düşündüğünüz eserler dinlemek isteyecekseniz eğer, o Şeddi Araban doğru bir yer değil sizin için. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama zaten sanatın illa anlaşılır olması, geniş kitleler tarafından tam olarak özümsenmesi ve ne olduğunun anlaşılması gerekir mi? Bu soruya hayır cevabı da verebiliriz. Kimileri evet cevabı da verebilir. Ben hayır cevabı veriyorum. Nitekim Avusturya'ya gittiğimiz zaman, Viyana'ya gittiğimiz zaman, Viyana'da herhalde bir operaya bilet almadan, işte vaktiniz varsa gece onu dinlemeden, akşam din katılmadan programa herhalde kolay kolay ayrılmayız. Almanca'ya çok hakim olduğumuz için mi? Soru işareti. Bence hayır. Yahut Japonya'ya gidildiği zaman yapılacaklar listesinin ilk onunda Kabuki Tiyatrosu'nu görmek vardır. Japonca tabii bunlar oynanıyor. Ama Japonca bildiğimiz için mi gidiyoruz ya da Japonca bilenler mi sadece gidiyorlar oraya? Yine hayır cevabı veriyoruz. Fransa'daki gösteriler için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bunu da böyle değerlendirmek lazım. Yani o müzik kulağa hoş geliyor. Oradaki eserlerin 4 kanun vardı. 6 keman vardı ve çok sayıda solist vardı, saydım, korist vardı, 14 kadın, 12 de erkek olmak üzere koristler vardı, 2 solist vardı. Dolayısıyla aslında kelimeleri tam anlamasak ya da o şarkıda ne olduğunu birebir o cümleleri yakalayamasak bile bütün o işte telli çalgıların, üflemeli çalgıların, insanların çıkardığı seslerin birbiriyle uyumuna belki bakıp bu işin ne kadar zor olduğunu düşünüp hani buna belki saygı duymak ve o müziğin ahengine, sözlerden bağımsız olarak ve ne söylediğinden bağımsız olarak onu kendimize bırakmak söz konusu olabilir. Kültür Turizm Bakanlığı'na bu özel daveti için teşekkür ederim. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği Şeddi Araban'dan söz ettik ve şimdi stüdyo konuklarımdan ilkiyle sohbetime başlayacağım. Ta ki 17 haberlerine kadar kiminle konuşacağım? Sezin Mızrak Avalin ilk bölümde benimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Merhabalar. Evet, gündem dışında bugün özel bir konuğum var sevgili dinleyenler. Hayatın kırılma anlarını, kayıpları, hastalık korkusunu ve güçlü görünme baskısını ve yeniden ayağa kalkmayı son derece samimi bir dille anlatan bir kitap yazdı. Sezin Mızrak ve Avalin'in kaleme aldığı Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik. Yalnızca bir hastalık hikayesi değil, aynı zamanda modern hayatın insanı nasıl yorduğunu, dolu. Her şeye yetişmeye çalışan insanların iç dünyasını ve bazen hayatın bizi durdurup yeniden kendimize baktırmasını anlatan kişisel bir yüzleşme metni aslında. Bugün başarı baskısını, kontrol etme arzusunu, anneliği, evlat olmayı, yas tutmayı, kadınların görünmeyen yüklerini ve sahip olmak mı, var olmak mı sorusunu konuşacağız. Doğru mu özetledim?
2: Doğru,
1: eksik
2: doğru,
1: varsa bu eksikleri de tabii gidermiş olacağız. Kitap kişisel gelişim klişelerine yaslanan bir anlatıdan daha çok kayıp, hastalık, kadınlık, kırılma anları üzerine oldukça samimi bir iç dökme niteliği taşıyor ki konuğum özellikle meme kanseri sürecini anlatırken sadece tıbbi bir mücadeleyi değil, mükemmel kadın, her şeye yetişen insan, kontrolü elinde tutan profesyonel olma baskısını da masaya yatırdı. Kitabın en güçlü tarafı dramatik olayları anlatırken bile bunu ajitasyona kaçmadan gündelik hayatın içinden bir dille yapabilmesi, anne baba kaybı, ikinci evlilik, çocuk yetiştirme, kariyer baskısı ve hastalık korkusu birbirine paralel ilerliyor. Özellikle sahip olmak mı, var olmak mı sorusu kitabın ana omurgası haline geliyor bana göre. Konuğum da mimikleriyle onayladığına göre bir sorun yok demektir. Peki kitabın adı Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik iddialı ve oldukça samimi bir başlangıç taşıyor. Bu cümle sizin için tam olarak neyi anlatıyor?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Bu soru çok değişik bir cevabı olabilir aslında. Gerçek bir cevabı var aslında. Onu öyle anlatayım. Şimdi meme kanseri geçirirken ağır kemoterapiler alıyorsunuz. Ve belli bir süreden sonra işte saçlar dökülüyor falan. Bu beklenen bir şey. Bende şöyle bir şey oldu. Hiç beklemiyordum. Bir sabah uyandım. Alaçatı'dayım, hiç unutmuyorum. Makyaj yapmak istiyorum. Rimel süreceğim. Kadınlar beni anlar şu an. Bir baktım aynada, kirpik yok rimel süreceğim. Sadece tek bir tane kalmış. O tek bir tane kirpik kitabın kapağındaki o tek kirpik aslında. Ve birkaç gün daha o idare etti, dayandı.
1: Evet.
2: Ve ilk gerçekten çok ciddi bir şok yaşamıştım o an ben. Yani hani saçları bekliyordum, hazırlıklıydım ama kirpiklere hiç hazırlıklı değildim. Ve
1: saçları kazıtmış mıydınız o zaman?
2: Kazıtmıştım. Yani tabii ikinci kemoterapiden sonra kazıtmıştım.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani o gayet beklenen ve yönetilebilir bir süreçti benim için. Ama kirpikler işte böyle bir son noktasına doğru dökülmeye başladı ve hiç beklemiyordum. Diyorum ya, tesadüfen gördüm yani ve şöyle bir durum gelişti aslında. Süreçler tamamlandı, ben artık sağlığıma kavuştum. Ama o kadar çok şaşırmıştım ki buna. Zaman zaman işte insanoğlu unutuyor ya, işte o yükleri tekrar üzerine almak, sınırlarını tekrar koyamamak ya da yine kendimi yorduğum, hayatın merkezinden çıkardığım anlara döndüğümü hissettiğim an, şey diyorum kendime, sizin kızım sen o kirpikleri boşa dökmedin. Aslında hikaye oradan geliyor. Diğer başka kadınların da belki böyle bir şey yaşamadan evvel, ya bu kirpikleri biz boşa dökmemeliyiz, biraz feyiz alabileceğini düşünerek, inanarak aslında bu başlığı verdim ben.
1: Evet. Kitabın birinci kısmında zorluklar ayrımcılık yapmaz başlığını okuyoruz değil mi? Biraz buradan
2: doğru
1: söz edelim.
2: Tabii yani orada ben kendi hayatıma bakarsam özellikle son 10 senem biraz hareketli geçti. İşte evlendim. 2008'de üniversiteden mezun oldum. Evlendim.
1: Ekonomi bölümü değil mi?
2: Evet. Boğaziçi ekonomi mezunuyum ben. Üniversiteden mezun oldum. İşte bizim zamanımızda o dönem ya telekomünikasyona ya bankaya giriliyordu. Ben telekomünikasyonu tercih edenlerdenim. İşe başladıktan 7-8 sene sonra evlendim. Bir oğlum oldu. Daha sonra boşandım. Tek başına anneliği deneyimledim yıllarca. İşte babamı uzun bir tedavi sürecinden sonra kaybettim. Annemi ise 3 ay gibi kısa bir sürede kaybettim. Aslında ikisi arasında geride kalanlar için çok da büyük bir fark olmadığını deneyimledim. Çok müthiş projeler yaptık, çok büyük başarılar elde ettim. Ama konjonktür değişti, işten çıkarıldığımda oldu. Harika yöneticilerle çalıştım. 40 yaşında dünya devi bir şirkette mobbing'de yapıldı bana.
1: İşte peki nasıl güçlü bir kadın olduğunuzu vurgulayalım burada özellikle. Yani mobbing yapıldığı zaman bir kadın savaşır mı, kaçar mı, ne yapar?
2: Ben savaştım. Yine olsa yine savaşırdım.
1: O güçlü olma özellikle vurgulayın istedim.
2: Evet, evet, evet. Yani bunlar böyle arka arka işte son meme kanseri zaten. Hani kedim bile fip oldu öyle değişik bir dönemde. Ama hep her şey kötü gitmedi tabii. İşte 40 yaşında tekrar aşık oldum. Yeniden evlendim. Dolayısıyla bambaşka bir ilişki yaşıyorum şu an. İki oğlumuz var, oğullarımızla birlikte. Bunları şunun için anlatıyorum. Ben böyle arka arkaya bunları söylediğim zaman insanlar şey diyor, ya sen nasıl yıkılmadın, ayaktasın. Aslında buna bir cevap o zorluk ayrımcılık yapmaz. Yani genç, yaşlı, zengin, fakir, içe dönük, dışa dönük fark etmiyor. Başımıza zorluklar geliyor. Evet. Önemli olan burada o zorlukları nasıl karşıladığımız. Yani yüzyıllar evvel, yıllar evvel Epiktetos demiş ya, işte olayları nasıl karşıladığınız önemli. Başka, sizden başka hiç kimse huzurunuzu kaçıramaz bu noktada diye. Aynı şey hala geçerli. Dolayısıyla o giriş ondan kaynaklanıyor aslında.
1: Amazon kadınlarıyla ilgili de vurgu var. Başlık hatta Amazon kadınların ne çekmiş, neler çekmiş öyleydi değil
2: ya,
1: mi?
2: Evet.
1: Öyle olmak lazım. Ben mobbing yapana hayret etmiyorum. Mobbingle savaşmayan, yani ayrılacaksa da böyle savaşarak, yıpratarak ayrılmayana hayret ediyorum. Dar etsinler dünyayı mobbing yapan kişiye değil mi?
2: Evet.
1: Yani o kadar da kafama vur ekmeğimi ağzına olmaz ki. Savaşarak, onu mahvederek, hırpalayarak, bir sonraki mobbingi yapamaz hale getirerek aslında kişinin ayrılması
2: İşten lazım. İşten çıkarttılar sonra. Neyse yani o da öyle bir hikayeydi. Dolayısıyla
1: sizi mi?
2: Diğer kişi.
1: İşte bu. Duymak istediğimiz şey
2: evet,
1: bu.
2: Evet, evet. Yani dolayısıyla kader, kısmet, mukadderat diyoruz.
1: Siz Boğaziçi dışında MIT'de yüksek lisans MIT'de de bulundunuz.
2: 3 haftalık bir leadership programıydı o. Liderlikle alakalı. Amerika'da 3 haftalık bir leadership programına katıldım, evet.
1: Evet.

0: olduğu danışmanlık ve eğitim hizmetlerine ek olarak kendi hayat deneyimlerine de atıfta bulunduğu liderlik, iş hayatında başarılı kadınlar, rezilyans değil mi? Gibi konularda motivasyon konuşmaları da yapıyor. Evli ve bir çocuk annesi sevgili konuğum. Şimdi tekrar sorulara döndüğümüz zaman, kötü şeylerin sadece kötü insanların başına gelmediğini, kitaptan alıntılıyorum yine, fark ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu düşünce hayat görüşünüzü hangi anda değiştirdi ve nasıl değiştirdi?
1: Biraz önce saydığım bir sürü zorluk var. Hı-hı. Ben kötü bir insan değilim, dolayısıyla hani birebir aslında kendi deneyimim bu. Ve diğer yandan şunu söyleyebilirim, zorluklar insanların başına geldiğinde ve sonrasında geriye dönüp baktığınızda ben kendi adıma görüyorum ki eğer bir kapı kapanıyorsa çok daha huzurlu, çok daha mutlu olduğunuz yeni bir kapı açılıyor. Hı-hı. Bunu fark ettikten sonra o gelen zorlukları karşılayıp, hani topu göğsünde yumuşatmak derler ya, karşılayıp hayatınızı daha doğru düzgün yönetmek de mümkün. Dolayısıyla evet, hani iyi insanların başına da maalesef günümüzde de öyle, hani kötü şeyler geliyor ama bir şekilde bunları iyi yönetebilmeyi öğrenebiliyoruz.
0: Aşık insanların midesinde kelebekler uçuşur. Yazacağım sandığınız muhtemelen, evet uçuşur ama bir gün yaşayan kelebek de var, bir senede vurgusu önemli. Kadın ve erkek birbirlerini eşit oranda sahiplenir ama bu bir kelebeği tutmak gibi olmalı. Çok sıkmak ilişkiyi öldüren, çok gevşek bırakansa uçup gitmesine neden olan sebepler diye konuğum anlatıyor. Geleceğe dair ortak bir hayaliniz ya da yatırımınız var mı? Sanırım evlilik terapistlerinin en sık sorduğu soru bu. Cevap hayırsa durum vahim diye de sürdürecek. İlişkiler konusunda da aslında sizin bir yaptığınız profesyonel iş dışında uzmanlığınız var değil mi, bu tespitlere baktığınız zaman?
1: Yine kendi hayatımdan örnekler aslında. Bana hep şey dediler, işte çocuğunla birlikte boşandın, hani yeniden bir ilişki kurmak zor. Birçok kadın da buna maalesef inanıyor ama ben buna çok inanmıyorum. Doğru insanı bulduğunuzda aşkın geçici olduğuna da inanmıyorum. Şu an yaşadığım resmen o. Biz yaklaşık 9 yıldır beraberiz Murat'la, işte 8 yıldır da evliyiz. Evet. İkinci eşimle.
0: Murat dediğiniz salonda o yakışıklı beyefendi.
1: Evet, az evvel tanıştınız, aynen. Dolayısıyla şey, yani hani sadece şöyle bir şey var, hani doğru kararlar almak, doğru insanları seçebilmek hayatınızın geri kalanını nasıl geçireceğinizi çok belirleyen bir şey. Eş olarak söylüyorum, ilişki olarak söylüyorum, evet. Bunu işte sizi vezir de ediyor, rezil de edebiliyor. Dolayısıyla sizi destekleyen ve iyi günde kötü günde yanınızda olan, sadece kötü günde değil iyi günde de sizinle gurur duyan, yanınızda olan insanlarla birlikte olmak gerek.
0: O yakışıklı beyefendiden bahsediyorsunuz.
1: Yakışıklı beyefendi, evet.
0: Hastalık sürecinde sizi en çok öfkelendiren şey neydi? Yani hastalık, evet, belki öfkelendirmez, kaygılandırır ama bir de beklemek var değil mi?
1: Evet. Ya şöyle, ben teşhis konuldu ve çok öfkelendim. Sebebi şuydu, ondan önceki 4 sene gerçekten zorlu bir 4 sene geçirmiştim. Ve o yılı çok daha böyle hani rahat, biraz daha kendime vakit ayırabileceğim, sağlıklı, mutlu, hani daha az hastane göreceğim falan, hani öyle. Hatta yıl başında bir dilek yazmışım, zamanın ve sağlığın kıymetini daha çok bileceğim bir yıl olsun diye. Dilekleri de iyi tanımlamak gerekiyor. Hı-hı. Daha detaylı tanımlamak gerekiyor. Çünkü o sene benim sağlığımın ve zamanımın en çok kıymetini bildiğim sene oldu, 2024. Öfkem şuydu, insan iki sebeple öfkeleniyor. Ya bir şey istiyorsunuzdur, olmuyordur. Ya da bir şey istemediğiniz bir şey oluyordur. Hmm. Benimki her ikisideydi. Yani ama bu böyle şey gibi düşünün. Hani Rocky Rambo öfkesi gibi, hani yıkıcı, kavurucu bir öfke değil de daha yapıcı bir öfke. Biraz daha böyle hedefe odaklayan, insanın bir plan yapmasını, ki benimki hedefim yani sağlığıma kavuşmaktı. O protokolü düzgün izleyip o sağlığa kavuşma noktasında hızlıca ilerleyebilmeyi sağladı o öfke aslında. Ve bu süreci de olumlu geçirmemi sağladı o yapıcı öfke.
0: Evet, sizin hatırlatmanıza ihtiyacım olabilir. Kitabın bir kısmında sanki ikinci bir görüş alınmamasından mı bahsediyordunuz değil mi? Geriye dönüp baktığınızda nasıl bir risk bu?
1: Çok büyük bir risk. Orada hani ben farkındalık kısmını vurgulamak istiyordum. Çok güzel oldu bu soru. Ben yaklaşık bir sene boyunca bir başka hastanede 7 yıldır gittiğim, göründüğüm, 6 ayda bir gittiğim, göründüğüm doktoruma düzenli görünmeye devam ettim. Mamografi, işte ultrason birkaç kez hatta çekildi. Biyopsi yapıldı. Hepsi temiz çıktı. Bu hormonlardandır dedi o dönem doktor. doktorum ve yani normal bir insan olsa tamam artık biyopsi de yaptım, mesedeyim, iyiyim yani.

0: hastalık hastası gibi hissettim hatta, yani Allah Allah diye. Ve fakat yılbaşında yakın arkadaşlarımla bir yemekte bir tanesinin ya bir görüş daha alsana demesiyle ben bir harekete geçtim. Sağ olsun Senemcim. Başka bir hastanede bir başka doktor ve ilk 50 muayenede anladı doktorum. Yani dolayısıyla ve sonrası da çok hızlı ilerledi. İkinci evre olmuştu ama o sırada, ya o bir senelik kayıp. Ben hani buradan kadınlara da gerçekten sesleniyorum. Kendiniz, hepiniz hani vücudunuzu ne kadar uzman olurlarsa olsunlar, ne kadar uzun okumuş olurlarsa olsunlar, ne kadar saygı duyarsak duyalım, herkes kendi vücudunu başka birinden daha iyi tanıyor. Biraz inat etmekte fayda var o noktada. Başka bir görüş çok önemli. Sakın dopingin önemli.
1: Tedavinin ortalarında anladığım oydu ki benim öfkem bu şekilde beyninde sol tarafı kullanan mutluluğa benzemiş, değil mi? Bu da bu süreci daha iyimser, daha pozitif, enerji dolu geçirmemi sağlamış diyor ki. Sizin o dönemlerki fotoğraflarınıza bakıyorum, hep çok güzel bir kadınsınız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yani saçlar kazınmış ama mutlu, pozitif. Yani belki check-up'tan çıksa ve her şey yolunda denilen kadın hastanenin çıkışında poz vermiş olsa, sizin kadar mutlu ve bu kadar pozitif olur mu soru işareti.
0: O kısmı zihinle ilişkilendiriyorum ben.
1: O beynin yani, sol taraf sağ tarafla da ilgili bilmiyorum yani. Onu özellikle bırakıyorum size söz.
0: Bio aslında şöyle, şimdi böyle bir yani sabah sağlıkla uyandınız, öğleden sonra size böyle bir teşhis konuldu. Doğal olarak bir psikolojik uyum süreci geçirmeniz gerekiyor. Bu bazı insanlarda 2-3 gün sürüyor, bazı insanlarda günler haftalar alabiliyor. Bir karar vermeniz gerekiyor aslında o an. Yani bu sadece hastalık değil, başınıza bir zorluk geldiğinde bir karar vermeniz gerekiyor. Ve kararlar bağlayıp bu benim niye başıma geldi deyip işte kurban psikolojisi diyorlar buna. Üzülebilirsiniz. Veya bu benim başıma geldi, peki ben bundan ne öğreneceğim? Ben bunu en az zararlı, en kolay şekilde nasıl atlatacağım diye de bakabilirsiniz. Bu benim ikincisini seçme yolumdu. O resimler, fotoğraflar da tabii teşhis konuldu, bir imge geldi benim de gözüme. Çünkü zihnim onu yani filmlerden yıllarca işte ve birkaç hastalık geçen gördüğüm hastalardan işte mavi bir bandana, soluk mavi, gözlerin altı mor, işte üzgün bir ifade. İşte ben o değil de resimlerdeki gibi geçirmeyi tercih ettim. O biraz sizin hani zihninizle, inancınızla, düşüncenizle biraz kendi enerjinizi yönetmenizin sonucu olarak düşünüyorum ve öğrenilebilir olduğunu düşünüyorum.
1: Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir. Kitaptaki alıntıya bağlamış olalım sözü şimdi de.
0: Bu biraz şeydi, aynı doktora gidip hani tamam bir şeyin yok deyip geri dönme hikayesine evet. Bağlamıştım onu.
1: Ama ne yapılabilir
0: onu.
1: Ki değil mi?
0: İkinci bir görüş. Diyorsan. Yani tekrar ediyorum, ikinci bir görüş.
1: Peki. Kitap boyunca kontrol duygusunun kırılması çok merkezi bir temaya kendisini oturtuyor. Sizce kontrol arzusu korkudan mı besleniyor?
0: Mükemmeliyetçi olmadan besleniyor aslında. Yani ben şuna inanıyorum, işte küçükken anne babaları hep böyle iyi yaptığı şeyleri öven ya da işte kötü yaptığı, hata yapmasına çok da müsaade etmeyen ebeveynleriniz varsa birinci seçenek bence bu. İkincisi de eğer önünüzde gerçekten mükemmel bir ablanız ya da abiniz varsa, ki benimki ikinci case, her şeyi doğru yapan, işte arka arkaya iyi başarılı olan ve ailenin hep onu böyle takdir ettiğini göre göre büyüdüyseniz, siz de diyorsunuz ki tamam ben de mükemmel yapmalıyım. Maalesef bu böyle bir yandan da şeyle birlikte geliyor. Paket bunlar. Mükemmel, ben, mükemmel olmalı. Bunu ancak ben yapabilirim. İşte birazcık da narsizm herhalde giriyor. Ben orada uyanıyorum artık. Abi, ben yapabilirim değil. Ben başkaları da yapabilir diyorum. Bırakıyorum. Ama kontrol freaklik oradan geliyor biraz. Benim de hikayemde şey var. Yani Demir, benim bir oğlum var. 14-15 yaşına basacak bu Mayıs sonu. O hamile olduğumu öğrendiğim an, işte yurt dışı seyahatim vardı. Onun böyle cinsiyetini bilmeden günlük, haftalık, aylık kıyafetlerini falan alıp, işte cinsiyetini öğrendiğim an baby shower'ını planlayıp ve sonra maalesef Demir'in prematüre doğma hikayesi var. Hiçbir kıyafetini giyemedi. O baby shower hiçbir zaman yapılamadı. Ve o gün ben aslında anladım, biliyor musunuz? Tamam, ben her şeyi kontrol edemem diye 15 sene evvel. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Unuttum. Ta ki 2 sene evvelki bu hastalığa kadar. Çünkü o hastalığın tedavisi, yani meme kanseri protokolü gereği hani bir hafta bir şey ilaç alıyorsunuz, bir etki yapıyor. 2 hafta sonra bir ilaç daha alıyorsunuz, bambaşka aynı ilacı alıyorsunuz, bambaşka bir etki yapıyor. Ben orada dedim tamam, ben artık hani yukarıdan bir hatırlatmaya gerek yok, kontrol etmeyeceğim kendimi, başkalarını. Bu benim hayatımda bana hala evet zaman zaman kontrol ihtiyacı duyuyorum ve yapıyorum, sıfırladım diyemem ama o kadar azalttım ki hayatımın kalitesi arttı diyebilirim. Gördükçe, fark ettikçe, çünkü farkındalığınızı çok artıran da bir süreç, tedavi süreci.
1: Mükemmel kadın sizi zihinsel olarak görüyor, fiziksel olarak da görüyor.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Peki.
0: Yani işte geceleri uykusuz kalıp işte mükemmel olsun iş hayatında mesela şurasına da bir şey koyayım ve şeyi fark ediyorum bazen. Hani sizin iyiniz birçok insanın mükemmeli aslında. Dolayısıyla o farkı çok anlayamıyor birçok insan. Ne gerek var? İnsanları yoruyorsunuz, kendinizi yoruyorsunuz. Gerek yok.
1: Ve sizin yöneticilik yaptığınızı da değerlendirdiğimiz zaman 15 sene önce birisi bir aday iş için size bağlı bir pozisyon için geldi. 15 sene önce onun da mükemmeliyetçi olduğunu gördünüz. Bir başka aday da eşit rolde ve eşit yetkinlikte onda mükemmeliyetçi olmadığını gördünüz. 15 yıl önce olsa konuğum neye karar verirdi? Şu an olsa neye karar verir? Birlikte çalışacağı kişi için.
0: Açıkçası 15 sene önce olsaydı mükemmeliyetçi olanı almayı tercih ederdim maalesef. Ama şu an tek kriterimin o olmadığını düşünüyorum. Cesur olanı almayı tercih ederim mesela şu an.
1: İkisi de cesur. Eşit yetkinlikler ve cesurluk dışında, kişisel özellikler dışında.
0: Mükemmeliyetçi olması gerekmiyor birlikte çalışmak için artık. Yani o bir kimseye tavsiye etmediğim de bir şey aslında artık. Yani ben de dediğim gibi üstesinden gelmeye çalışıyorum. Hala yolum var. Ama dediğim gibi hayat kalitesini çok etkiliyor. Özellikle iş hayatının kalitesini de çok etkiliyor mükemmeliyetçi olmak.
1: Benden başkası benim kadar iyisini yapamaz cümlesi kitapta geçen ve biraz önce de sizin gizli narsizm olarak kitapta anlattığınız cümleden söz ediyorum. Çarpıcı bir cümle. Bu farkındalık ne zaman yaşandı tam olarak?
0: Şu zaman yaşandı. Teşhis bana konulmadan evvel özellikle son 4-5 ayında işte annemi yeni kaybetmiştim ama işte işe kendimi gömüp olabildiğince üzerime yükleri alıp başkalarının olan aslında yükleri alıp bir şekilde belki de kendimi öyle avuttuğum bir dönem. Ve bir noktada artık yetişemiyorsunuz. Yani gerçekten hiçbirine yetişemediğimi anladığım ve yorulduğum bir dönem. O noktada da işte zaten şey geliyor yani hani aynen dediğiniz gibi hani bir şekilde sizin o yükleri sahiplerine geri verip o tedavi süreci benim için de öyle bir süreç oldu. Bir daha da geri almadım o yüklerin sahiplerinden o yükleri. Dolayısıyla o süreç öyle bir süreç diyeyim.
1: Evet.
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi tabii diğer sorumu o zaman es geçiyorum. Diğer sorum kitapta başarı duygusunun zamanla bir yük haline dönüştüğünü görüyoruz da başlayan bir soruydu. Konuğum iki soruya aynı anda cevap vermiş oldu, isabet oldu. Anne ve babanızın kaybına bu defa bakmak istiyorum. Gerçek anlamda ancak annenizi de kaybettikten sonra bu kayıp hissini yaşadığınızı söylüyorsunuz. Yasın ertelenebildiğini düşünüyor musunuz?
0: Ertelenemediğini düşünüyorum. Ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben babamı kaybettikten sonra uzunca bir süre telefonumda babamın numarası kaldı. Telefonu kapatmadım. Hani her an orada dursun. Yani en çok onu arananlar içerisinde. Mezarına çok gidemedim. İki kere gittim. Annem de aynı mezarla gömüldü ve aslında o gün fark ettim ki benim babam da vefat etti çoktan. Yani 3 sene var aralarında. Dolayısıyla ikisini birden evet yaşadığımı düşünüyorum. Hiçbir şey yok, bana bir şey olmadı, canım acımadı demek yaz yönetimini, yani yaz sürecini yönetmek için doğru bir yöntem değilmiş. Annemde ise dibine kadar yaşadım yani onu söyleyebilirim.
1: Evet, hastal mezarlığı. Peki hastal mezarlığına gidiş sahnesinin çok zor bir yazım gerektirdiğini düşünüyorum. Ne kadar zorladı sizi o hastal mezarlığına gidiş sahnesi?
0: Gitmekten daha çok zorlamadı.
1: Peki.
0: Gitmek daha çok zorlamıştı.
1: Sahipsiz hissetmek ifadesi yine kitabınızda yer bulan ifadelerden biri, vurucu cümlelerden biri. Anne baba kaybı insanın yaşını gerçekten de değiştiriyor sanki, değil mi?
0: Doğru. Bir yandan önce öyle hissediyorsunuz. Şimdi tabii kitabı yazdığımın üzerinden de birkaç ay tabii geçti. O hislerin de üzerinden bir iki sene, iki buçuk sene geçti. Şunu fark ediyorum. Biriktirdiğim insanlar yavaş yavaş kaybolan ailemin yerini alıyor. Bu da aslında işte bu eşim, işte hayatta kalan akrabalarım ve ailem ve hani arkadaşlarım. Gerçekten de o boşluğu hiç dolmayacak sandığınız o boşluğu doldurmaya başlıyorlar. Benim için öyle oldu en azından. Evet. İnsan biriktirmek önemliymiş.
1: Evet. Konuğumun sabrı için teşekkür ediyorum. Bütün bu anne babayla ilgili sorulara da ışıklar için de uysunlar tabii.
0: Teşekkür ederim.
1: Sabırla cevap verdi. Özellikle anneniz kraliçe gibi gitti ifadesi var. Oraya hiç takılmayacağım. Ben daha böyle sizin yüzünüzü daha çok güldürecek konulardan bahsedeceğim.
0: Teşekkür ederim.
1: Kitaptaki Murat. Yani gerçek hayattaki Murat aynı zamanda karakterini yine kitaptan alıntıladığımda neredeyse geç kalınmış doğru insan olarak ifade etmişsiniz. Sizce insanlar gerçekten birbirlerini yanlış zamanda mı kaçırıyor?
0: Murat benim üniversiteden arkadaşım. Hı-hı. Yani 35 sene evvelden. Aslında kardeşi, kız kardeşim Elis benim çok yakın arkadaşımdı. Murat arkadaşımın abisi statüsündeydi o zaman. Tabii ki ben küçük bir kız olduğum için onun gözünde o da yani Boğaziçi'nde, o da Boğaziçi mezunu. Böyle hani çok da bana benle ilgilenmedi o dönem. Sonra tabii yıllar geçti, gün oldu, devran döndü dermişim. aslında şöyle oldu. Biz onunla aynı şirketlerde de çalıştık. Yani telekomünikasyon şirketlerinde farklı birimlerde ve hani koridorda her yürüdüğünde ben hani ne kadar güzel gülümsüyor bu adam diye düşündüğümü bilirim. Ama arkadaşlık, çok yakın arkadaş değildik ama arkadaşlık. Aynı yıllarda evlendik, aynı yıllarda farklı kişilerle çocuklarımız oldu. Aralarında 8 ay var Çınar ve Demir'in. Ben hani ikinci telekomünikasyon şirketinden ayrılırken kesişti tekrar. Bence doğru insanın bile doğru zamanda hayatınıza gelmesi gerekiyor. Yani 25 sene evvel biz o ilişkiyi zedelerdik belki. Ama doğru zaman bu zamandı. Ve hani onu gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Çünkü zor zamanlarda da, iyi zamanlarda da yani leverage etmek diye bir terim var İngilizce'de. Sizi yükseltiyor, sizi yüceltiyor. Ben de onu, o da beni. Bir ilişkide en önemli şey o. Ve hayranlık duymak birbirine bence.
1: Kitaptaki cümleyi hatırlamaya çalışayım. Bir sonraki hayatımda yine 30 sene beklemeyelim cümlesini. Gerçekten evet. Kurulmuş bir cümle.
0: Burada kendi aramızda konuşuyoruz mu ya? Nasıl oldu? Yani bir ütopik bir şey ama nasıl oldu? Olsa da biz birbirimize hani gördüğümüz zaman anlasak bu oymuş desek. Yani kelebek mi olacağız, böcek mi olacağız, ne olacağız bilmiyorum ama yani gerçekten var öyle bir şeyimiz. Çünkü gerçekten uzun yıllardır evet tanışıyoruz ama çok daha yakınmışız gibi yıllardır hissediyoruz ikimiz de. Çok değişik bir hissiyat. Evet. Güven var arada, o çok önemli.
1: Tabii otobiyografik özellikler taşıyan kitabı konuğumun Sezin Mızraklı Avali'nin Biz o kirpikleri boşa dökmediği konuşuyoruz. Hem kitabı konuşuyoruz ama aslında aynı zamanda bir hayat öyküsünü konuşuyoruz sevgili dinleyenler konuğumla. Sağlıklı ilişki tanımlamanız sizin oldukça net ve keskin. Bunların ne kadarı deneyim, ne kadarı gözlem ürünü diye sormuş olsa.
0: Hayatımda farklı insanlar oldu. Aşık olduğumu da sandım. Evlendim, boşandım. Dolayısıyla en hakikaten arkasında duruyorum tüm ilişkilerimin. Deneyim büyük bir kısmı. Bir anlamda gözlem. Yani gerçekten çevremde çok çok birbirini seven, uzun yıllardır maşallah çok mutlu evlilikleri olan arkadaşlarım var. Olmayan da var. Biraz aslında yaş ilerledikçe gözlemlerden genel geçer şeyleri birazcık görmeye başlıyorsunuz. Mesela eğer işte siz birisi aman arayayım mı, aramayayım mı, şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, yanında oturamıyorsunuz, elinizi nereye koyacağınızı, elinizi kolunuzu bilemiyorsunuz, samimi olamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Ben böyle bir bu iki tarafında böyle oldu bir ilişkinin çok sağlıklı olmadığını gördüm, gözlemledim, deneyimledim mesela. Yani bazı şeyler de gerçekten genel geçer kurallar gibi sanki. Dolayısıyla bunun gibi pek çok örnek aslında o kitabımda da yazmaya çalıştığım, yazdığım onlarda.
1: Evet, kitapta beni sarsan cümlelerden bir tanesi de hastalanınca bırakan sevgiliyi affetmeyin.
0: Evet, çünkü onun da hikayesi şu. Şimdi ben o fotoğrafları işte 2024'ün Haziran ayında paylaştım Instagram'dan ve bir anda işte 4-5 bin takipçim vardı. Filmlerdeki gibi tak tak tak tak tak tak birçok ben seçilmiş kadın diyorum. Bunda bu süreçten geçmiş bir arkadaşım bana söylemiş. Çok hoşuma gitmişti. İzin aldım ve kullanıyorum. Seçilmiş kadınlar eklemeye başladı. Şu an 90 binin üzerinde takipçim var ve bir yazışıyorum, konuşuyorum. Tıbbi olmayan elimden gelen yani ben bir sınavdan geçtim. Bu sınavı da iyi geçtim. Kitabı da yazma sebebim bu. Bu sınavdan geçecek olan, yakınları geçmiş olan, geçiyor olan başka kadınlara ilham olsun. Amacım buydu.
1: En çok ne sorusu geliyor size?
0: Fiziksel, yani mesela işte mastektomiden sonra hissiyatım olacak mı? Yani aslında doktorunun bile bilmediği sorular. Mesela işte ameliyata gireceğim, ben ne giyeyim? İşte yarım kollu, ön tam düğmeli, gecelik. Hani bu böyle gerçekten hani canlı yayınlar yaptım mesela Instagram'dan. Orada da habire soru alıp cevaplamaya çalışıyordum. İşte kemik ağrıları, eklem ağrıları olan var. Mesela kemik ölçümüne gitmeleri gerektiğini zaman zaman atlayabiliyor kadınlar. Dolayısıyla nasıl teşhis konulu sorusu çok oluyor. İşte benim de böyle bir şey var, ne yapayım? Hemen ikinci göz ve hani gerçekten iyi bir tetkik den bahsediyorum. Korkuyorum ve çok yoğunum diyen ve doktora gitmeyi ihmal edenler var. Onlara diyorum ki hani korkunun acele faydası yok. Gitmiyorsanız korkun. Yoğunlukla ilgili de yani işe, güce, aileye vakit ayırabilmek için sağlıklı olmak gerekiyor önce. Yani bir gidin, hani her şeye vaktiniz var. Kontrolünüzü yapın. Daha sonra yoğunluğunuzu artırırsınız tekrar isterseniz. Dolayısıyla bu şekilde.
1: Yorgunum diyemeyen şehir insanına da değiniyor konuğum geniş çaplı bir biçimde. Şimdi doktorların tavsiyelerinden bahsettik. Biraz da terapist tavsiyesinden bahsedelim. Sizin terapistinizden bahsediyorum. Bu andan itibaren bırak.
0: Bu evet, ilk evliliğinden boşanma sürecinde bir terapiste gitmiştik. O bana şunu söylemişti: ya sen hani her şeyi üzerine almışsın, karşı tarafa yapacak hiçbir şey bırakmamışsın. Dolayısıyla artık bu andan itibaren bırak üzerine geri fazla yük almayı ve bu şekilde yaşamayı bir dene demişti. Ben hiç unutmuyorum, ertesi gün Demir çok küçüktü, şey yaptım, normalde kalkarım, kahvaltı hazırlarım falan. Ben dedim bu sabah uyuyacağım. Siz ne yapıyorsanız yapın baba oğul. Onlar da böyle elleri yüzleri batık bir şekilde ama mutlu bir şekilde geldiler. Demiştim ki ya daha dakika bir gol bir işe yaradı. Yani çok basit bir şeyle. Hani ben kendimi uykumu bölmeden bir şekilde onların hayatta kalabildiğini de gördüm belki. Bu hani çok basit bir örnek oldu ama gerçekten hani sizi yoran şeyi zaman zaman bırakmak lazım. Bazı kadınlar, bazı erkekler de üzerine gitmeyi tercih ediyorlar. Daha fazla yapabiliyor. Bu biraz... kişinin de kişiliğiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ama öğrenilebilir bir şey yine. Yani o çok fazla sizi yoran, çok fazla üstünüze gelen, çok fazla size yük olan olduğunu hissettiğiniz şeyleri bırakabilmek de gerekiyor, vedalaşabilmek gerekiyor. Evet.
1: Başta Amazon kadını ifadesini kullanmıştık, kitapta bölümde var. Amazon kadını ifadesini eleştiriyorsunuz.
0: Eleştiriyorum.
1: Ama ironik bir şekilde sahipleniyorsunuz da.
0: Evet. Yani şöyle, 49 yaşındayım, 46 senem öyle geçti. Şimdi insan hayatının büyük bir bölümünü yani sahip olduğu bir özelliği tukaka diyemiyor. Ama vazgeçilebilir olduğunu söylüyorum. Yani çok sevdiğim bir arkadaşım, o da çok üst düzey bir yönetici bir şirkette, bana şey demişti tedavi sürecinde arayıp. Yani demiştim ki bak şey yapıyoruz hani, biz kendimizi de çok görüyoruz, böyle yapmama, bu bizim kişiliğimiz demişti. Karakterimiz bu bizim demişti. Ben o dönemde bunu çok düşünmüştüm. Öyle olduğuna inanmıyorum. Yani karakterimizi kendimiz yaratıyoruz. Biz zemin hazırlıyoruz. Biz her şeye yüklendiğimizde karşı taraf onları zamanla yerine getirmemeye başlıyor. O bizim görevimiz oluyor. Üstümüze yapışıyor. Dolayısıyla biraz biz yaratıyoruz bunu. Yaratmamak da bizim elimizde demek istiyorum aslında.
1: Evet, kitapta güçlü olduğumuzu görüyoruz biz. Ama aynı zamanda kırılgan bir insan da var karşımızda. Bu dengeyi nasıl sağladınız?
0: Ben konuşuyorum. Yani şöyle, bir şeye kırıldığım zaman gidip söylüyorum. Hani seviyorsan git söyle derler ya. Kimisi içine atar, başka bir şekilde çıkar. Ben kim olursa olsun, hele de bu tedavi sürecinden sonra eski defterlerimi de bu şekilde konuşarak kendimce kalbimde kapattım diyeyim. Kim olursa olsun gidip anlatıyorum. Yani biz mesela Murat'la asla tartışırız elbette her çift gibi ama mesela küs uyumayız. Ya da en yakın arkadaşlarımdan birinin canım bir şeye sıkmış, sıkılmıştır, o bir şey demiştir, alınmışımdır, gider söylerim. Bu biraz aslında cesaretle, güçlü olmakla, kırılgan olmayı dengelemenin bir yöntemi benim hayatımda. Herkes de işe yaramıyor. Bazen insanlar anlamıyor. Savunmaya geçebiliyorlar. Ama artık beni tanıyor arkadaşlarım da, çevremde. O yüzden yavaş yavaş daha iyi oturdu bu yıllar içerisinde.
1: Evet. Kitapta simgeleşmiş markalardan biri var. Marka ismini söylesem mi dedim ama şöyle, kadınların çok sevdiği, erkekler de seviyor. Tabanı kırmızı olan ayakkabı sevgili dinleyenler. Yani söyleyelim, bir şey değil, reklam değil sonuç olarak. Labutin ayakkabıları, artık ne olacak bu ayakkabılara diye düşünmeyi bırakıyorsunuz diyorsunuz. Hastalık gerçekten de materyalizmi tamamen siliyor mu sizce?
0: Evet, evet. Yani hastalık ve diğer zor şeyler. Yani bir sabah uyanıyorsunuz, her şey yolunda ve hayatınızda birkaç tane kafanıza takılan, sizin hani canınızı sıkan şey var. Hasta olduğunuzu öğreniyorsunuz. Yani başınıza bir şey geliyor, zor bir şey. O sadece o sizin en büyük sorununuz haline geliyor. Hastalık en başında bu listenin tabii ki. Dolayısıyla hani o zaman ne işte Çeşme'deki eviniz ne... Labutin ayakkabılarınız ya da işte o biriktirdiğiniz paralar falan. Tek aklıma gelen neydi biliyor musunuz? Malta'ya iyi ki gitmişim dedim. Yani Malta bizim çok enteresan bir tatilimizdi. Bayılmamıştık. Zor bir şeydi, tatildi. Malta'ya bile iyi ki gittim dedim. İyi ki hani eşimle, çocuğumla, hani onlarla beraberim dedim. Yani bambaşka hem deneyim hem insanlar aklınıza geliyor. Benim açımdan öyle olmuştu en azından. Evet. Maddi bir şey değil.
1: bir hastalık hikayesi, kayıplar var ama kitapta da mizah duygusu hiç bir kenara atılacak bir duygu değil. Kendisini bırakmıyor mizah duygusu da. Otururken yazmaya, ilk cümleyi yazarken bu bir tercih miydi sizin için? Yoksa kendiliğinden geldi mi? Yani hayatınızın odağında mizah vardı da metinlere yansıdı mı? Yoksa bir tercih olarak mı bu yapıldı?
0: Ya ben kendimle hep dalga geçebilen bir insanım. Hı-hı. Bunu da yapmayı seviyorum. Samimi buluyorum. Bu arada hani Instagram'daki paylaşımlarda da mesela hani sürekli her şey çok güzel geçmedi. O süreçte de öyle. Düştüğüm zaman da paylaştım. Komik bir şey gördüğümde de paylaştım. Kendimde de etrafımda da. Kitap da öyle aslında. Yani ben nasıl yaşıyorsam kitabı da öyle yazmaya çalıştım. Özen gösterdim. Dolayısıyla neyse o olsun diye yazmaya başladım. Nasıl yaşıyorsam onu yazayım. Ki başka kadınlar da dediğim gibi ya da onların yakınları ilham alsınlar. Şu ana kadar okuyan kişiler yavaş yavaş işte yorumlarını da dönmeye başladılar. Herkesin ilk söylediği şey çok enerjisi yüksek, çok samimi. Hani bir hastalık, kayıp vesaire evet var içerisinde ama samimi ve motive edici. Bu benim duymak istediğim şeydi. O yüzden çok mutlu oluyorum bu yorumlara.
1: Peki. Kitapta aslında çıkarmak istediğiniz ama kıyamadığınız bir bölüm var mıydı? Yani bu olmasın ama... Ya kıyamıyorum da dediğiniz bir yer var mıydı? Hani mizah duygusunu belki baltalıyor olabilir. Hmm. Daha tonu ağırlaştırıyor olabilir kitapla ilgili.
0: Hiçbiri yok. Hayır. Hmm. Hiç yok. Hatta daha çok yazmak istediğim şey vardı ama bir yerde yazamadım.
1: Yazarken oturup ağladığınız bölüm oldu mu?
0: Okurken ağladığım bölüm.
1: Hangisi
0: oldu?
1: En çok ağladığınız bölüm?
0: Kirpik. Kirpik. Yani evet. Çünkü o şeyi hatırlıyorsunuz. Yani o şoku ben gerçekten hani kirpik böyle çok küçük, değersiz küçük bir şey gibi geliyor insanlara ama evet. Hakikaten çok önemliymiş. Kaybedince anlıyor insan. Dolayısıyla kirpiğinin bir teline bile zarar gelmesin derler ya, ne demek bu ya derdim. Ben hakikaten önemli bir şeymiş kirpik. O yüzden o kısım da tekrar hani kendimi mutsuz hissettiğim oldu.
1: Bu arada kirpikle ilgili de şunu söyleyelim, kapak tasarımı da bu anlamda çok uyumlu. Hem kitabın ismiyle hem de bu bahsettiğiniz dokunaklı kısımla bir göz var. Özellikle vurgulanmış bir insanda bir göz, tek bir kirpik kalmış ama kirpiğin ucuna da kalp bağlı.
0: O tasarım benim teyzeme ait. Hmm. Teyzem 30-40 yıla yakın. Bizim izlediğimiz Eurovision yarışmaları, işte bir sürü çizgi filmler, programların jeneriklerini yapan ekipte, ekibin başındaydı.
1: Melike Doğan'a da sevgiler gönderelim o halde. Değil mi? Melike Doğan mı?
0: Aysun Ünal. Aysun Ünal.
1: Pardon, yanlış baktım.
0: Aysun Ünal. İllüstrasyonu.
1: İllüstrasyonu.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Yani biz birçoğumuzun bilgisayarı yokken o Mac'te tasarımlar yapardı. Ben o yüzden kendisine rica ettim hani. Bana 3 tane seçenek yolladı. Bunu çok beğendik. Sağ olsun Melike Hanım da onun içini doldurarak kapağın üzerinde güzel yerleştirdi ve hani çok da şık oldu. Dikkat çekiyor olduğunu biz de düşünüyoruz. Ben de buradan dinliyor olduğunu biliyorum. Aysun teyzeme sevgilerimi yolluyorum.
1: Peki, hastane koridorlarının sınav sonucu beklemek metaforuna bağladığınızı okuyorum. Bu da güçlü bir metafor. Sağlık sistemi insanı biraz numaraya mı acaba dönüştürüyor? Ne dersiniz? Ya da hastaneler, hastalıklar.
0: Tersten söyleyeyim. Bazı doktorlar, yani ben annemin babamın tedavi süreçlerinde de birçok doktor hanım ve beyle birçok mesai harcadım. Kendiminkinde de öyle. Bazı doktorlar sizi bir numara gibi hissettirmiyor aslında. Ve bence bir doktorun gerçekten psikolojiden de anlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes canıyla uğraşıyor. Benim mesela Gökhan hocam vardır, hani onu söyleyebilirim, birçok farklı hocayla çalışıyorum, Gökhan hocanın yeri ayrıdır. Söylediği şeyle, verdiği tavsiyeyle bir saatini size ayırıp önceden hazırlanıp gelip sizinle ilgili dosyaya sorularınıza böyle kaçacakmış gibi değil de gerçekten uzun uzun detaylı yanıtlar vermesi, öyle bir hastalık sürecini yaşarken gerçekten çok önemli oluyor hasta için. İşte o zaman kendinizi bir numara gibi hissetmiyorsunuz. Ama işte saatlerce bekliyorsunuz, bazen küçücük bir cevap almak için bile çok zorlandığınız olabiliyor. Farklı doktorlar, farklı hastanelerde. Bu zor bir şey. O zaman işte insan canıyla mı uğraşsın, pozisyonuyla mı uğraşsın, üzülüyor yani. Yani ben babamda yaşamıştım çok fazla bunu. Umarım kimseye vermez Allah.
1: Kitabı okurken aslında biz hangi cümlenizin acaba okurlarda en çok yankı uyandırdığını düşündük ama bunu söylemektense özellikle Instagram'da geri dönüşler aldığınızı söylediğiniz için size bırakmış olalım. Hangisi oldu en çok?
0: Başlık hep. Yani biz o kirpikleri boşa dökmedik. Hatta bu sefer şeyler de gelmeye başladı. Ben de o kirpikleri boşa dökmedimler gelmeye başladı. O da benim çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla dediğim gibi akıcı ve samimi buldu okuyanlar. Hatta bu hastalığı geçiren çok sevdiğim bir arkadaşım şey dedi. Ben kendi hikayemi okuyormuşum. Hani bir film izlersin, bir kitap okursun ve kendini orada baş kahraman yerine koyarsın ya dedi. Ben öyle hissediyorum. Hatice de böyle hani gerçekten çok gözüm dolarak okuduğum bir mesaj yazmış bana bunu içeren. Dolayısıyla şey gerçekten insanın kendi yerine koyabileceği bir akışı var gibi anladım ben de.
1: Evet. Kitabı yazarkenki motivasyon iyileşmek mi yoksa anlatmak mı diyebiliriz?
0: İyileşmiştim ben kitabı yazdığımda zaten.
1: Asıl motivasyon iyileşmekti.
0: İyileşmiştim zaten ben kitabı. Tedavilerim bittikten sonra yazmaya başladım geçen yaz. Asıl motivasyonum birkaç şeydi. Bir, farkındalığı arttırmak. İki, hastalar ve yakınlarının. Çünkü hasta yakın olmak da çok kolay bir şey değil. Ve işte bir arkadaşınızın başına bir şey geliyor. Ben de eskiden ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemezdim. Biraz daha bilinçlendim. Her insanın karakteri farkı tabii ki ama biraz daha hani yani ne bileyim mastektomiye giden insana işte taş gibi olacaksın diye yollamaz yani. Hani uğurlanmamalı gibi şeyleri öğreniyorsunuz. Ya da işte cildim pırıl pırıl. Kortizon basıyorlar. Kemoterapi alıyorsunuz. Tabii ki cildim pırıl pırıl. Yani bu tarz hani neler demeniz ve neler dememeniz gerektiğini aslında öğreniyorsunuz. Biraz bunlardan da bahsediyorum kitapta. Dolayısıyla hani insanların farkındalığının biraz da artması veya işte o süreci yaşarken gerçekten de böyle kendinizi bir odaya, bir eve kapatıp karalar bağlamadan da yaşayabileceğinizi bilmeniz yapılmışı var yani. Demek ki yapılabiliyor. Biraz bu amaçla yazdım aslında.
1: Bu kitabı 30 yaşındaki Sezin'e okutsanız, kayıplar anne baba kaybı değil, hastalık değil, en çok neye şaşırırdı?
0: Çok güzel bir soru ve çok beklemediğim bir yerden geldi bu sefer. En çok ne? 30 yaşında okusaydım tekrar aşık olup evleneceğime şaşırırdım evet. Herhalde. Bir de gerçekten hani tabii 49 yaş 30 yaşında bir insan için çok yaşlı gibi geliyor ya. Bu kadar çok şey atlatıp gerçekten de motive bir şekilde hayatına tüm enerjisiyle devam ettiğine şaşırırdım. Yani şaşırırdım derken takdir ederdim anlamında söylüyorum. Hoşuma giderdi herhalde.
1: Peki bittiği zaman son noktayı koydunuz, bir hafiflemek mi? Yoksa bütün bu olumsuzlukları, kayıpları, hastalıkları yeniden yaşamış gibi mi hissetmek?
0: Hafiflemek. Hangisiydi? Ben bu konularda konuşma da yapıyorum. Konuşmalar yapıyorum, siz de bahsettiniz. Bir yandan o zamanı hatırlamak beni rahatsız etmiyor. Tam tersine unutmamamı sağlıyor ve hayatımı daha istediğim gibi yaşıyorum. Belki de bu amaçla o konuşmaları da yapıyorum. Bir yandan arka planda diye düşünüyorum zaman zaman. Hep bunu bana soruyorlar. Yani acaba hatırlamıyor musun? Acaba şey, çünkü kimi insan bundan bahsetmekten hiç hoşlanmıyor. Ben öyle değilim. Bir şey yaşadık. Şeffaf bir şekilde de anlatıyorum. Dolayısıyla şey... dediğiniz gibi yani hani birazcık yani iyileştikten sonra da yazdığım için aslında nasıl olsa geçti bitti rahatlığıyla diyeyim, motivasyonum oydu.
1: Peki kitaptan birkaç cümle okuyacağım. Benim için vurucu olan alıntıları. İlk 15'te bunu kaçıncı sıraya koyarsınız, bunu öğrenmek istiyorum. Bazen insanın kendi bedenini herkesten daha iyi tanıması gerekir.
0: 3.
1: Peki. Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar elde etmektir.
0: 4.
1: Sağlık ve zaman insanın gerçekten kıymetini en geç anladığı iki şey.
0: 1.
1: Hayat bir saniyede tüm öncelik listesini değiştirebilir.
0: 2.
1: Sahip olduklarımızın hiçbir anlamı kalmadığı anlar vardır.
0: 5.
1: Asıl mesele bazen olumlu düşünmek değil, olumsuz düşünmeyi bırakabilmektir.
0: İki.
1: Bu da güzelmiş. İkiyi doldurmuştunuz.
0: Biliyorum ama onu değiştirdim.
1: Peki. Kontrol etme isteği çoğu zaman korkudan beslenir.
0: 10.
1: Evet, peki. Mükemmel olmak çoğu zaman görünmez bir yük taşımaktır.
0: 7.
1: Güzel bir özet oluyor bence, final oluyor dinleyiciler açısından da. Herkes sen zaten halledersin dediğinde aslında en çok yorulan sensindir.
0: 3.
1: Kaç tane üçünüz var sizin? Kıyamadı bu arada konuğum. 13, 14, 15'e koyma, hepsi önemli gibi geldi, önemli geldi. Bırakmak öğrenmesi en zor ama en özgürleştirici şeydir.
0: 3'ü doldurduk 2 kere o yüzden.
1: Bence 8-10 defa doldurduk 3'ü.
0: Tamam, 9 diyelim o zaman buna.
1: Peki. Hayat bazen seni durdurur, kaçış yoktur.
0: 15.
1: Peki. Anne baba kaybı insanın yaşını bir anda büyütür. Bu da yükseklerde. 3 konusunda size sınırsız imkan tanıyorum.
0: Teşekkür ederim. 3.
1: Peki. Gerçek kırılma kötü haber değil, onun beklenmesidir.
0: 10.
1: Kontrolü kaybetme korkusu bazen hayatın kendisinden daha büyük olur.
0: 11.
1: Son olarak yeniden doğmak bazen bir hastalıkla değil bir fark edişle başlar.
0: Bir diyeceğim ama bir de dolu biliyorum.
1: Peki iki tane bir var. İki tane bir
0: diye gidiyor, evet.
1: Peki sizin mızraklı havalinin biz o kirpikleri boşa dökmedik ki bence iyi özetledik ve çok yönlü olarak ele almış olduk. Hilmi Yavuz'un Sözcükler kitabı elime ulaştı. Sözcükler fotoğraflar başlığını taşıyor. Fotoğraf sessiz olmalıdır diye de arka tarafta, bu bir ölçülük değil bir müzik sorunudur. Bu fotoğraflarda da sessizliğin müziğini duyuyoruz diye sürüyor. Şimdi size Hilmi Yavuz'un Everest'ten çıkan deneme kitabını hediye etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Dakikalar sonra 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinde Cevat Turan'la birlikte olacağız. 17 haberlerinden sonra tabii Miri bir kırık bir ada hikayesini konuşacağız. Alfa'dan çıktı o kitapta. Peki siz daha Mayıs ayında çıktı kitap, az bir zaman oldu. Ne yapacaksınız bundan sonra? Yeni bir kitap için hazırlık olabilir yahut daha çok yeni çıktığı için bu kitapla ilgili bir şeyler yapacak olmanız olabilir. Yani nedir bu bir şeyler?
0: En yakın plan imza günü var burada, dinleyen herkese davet ediyorum. 13 Haziran'da Kanyon'da, DNR'da.
1: Peki, tamam olsun.
0: Söylemiş oldum.
1: Evet.
0: Saat 3'te.
1: Etkinlik olduğu için bu bir reklam değil. Yani bir kitap evi önermiyoruz. Sonuç olarak imza atılacak. Ticari bir değeri olmayan bir şeyi söylüyoruz. O yüzden reklam olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Onun dışında yazı yine Alaçatı'da geçireceğim muhtemelen. Çalışmalarımı da orada yürüteceğim. Bilmiyorum tekrar. Yani ikinci bir kitap neden gelmesin? Bu çok zevkli bir şeymiş. Yazar daha çok yeniyim elbette. Hani çok üstadların yanında bunu söylemem çok doğru olmayabilir ama yazar kimliği çok değişik bir kimlikmiş. Bir sürü kimliğim oldu şimdiye kadar. Bu onların arasında bayağı üst sıralara yerleşti. O yüzden neden olmasın ikinci kitap?
1: Otobiyografik bir kitap yazmak daha rahatlatır. Yani en azından yeni karakter yaratacağım, kurgu yapacağım sıkıntısı yok. Bir sonrakinde yine otobiyografik olarak bir şeyleri alıp onu okuyucuyla buluşturmayı mı tercih edersiniz? Kendi hayatınızdan bir şeyler almaktan bahsediyorum haliyle. Yoksa otobiyografi dışına çıkma arzusu da olur mu? Çok yeni gerçi bunun için ama.
0: Yani roman tercih ederim bu sefer bence. Yani dolayısıyla yine kendi hayatımdan elbette kesitler olur ama kurgu denemek isterim gerçekten. Ama tabii ki bu kitabım önce bir tabii ki okuyuculara ulaşsın. Çok yeni, daha çok bebek.
1: Peki sizin mızraklı havaline teşekkür ediyoruz programa katıldığı için. Sağ olun. Birkaç dakika içinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra yeni bölüm ve yeni konukla devam edeceğiz.

0: Serhat Sarı Sözen'le Günden Dışı'nın tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümünde birlikteyiz. Cevat Turan, hoş geldiniz.
2: Bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Konuğum kupasıyla geldi. Kitabı Meli'nin basılı olduğu bir kupa. İçtikçe kahve çay. Hem Meli'yi hatırlayacağız tabii, hem de programdan sonra sizi hatırlayacağız. Konuğumun ilk eserleri aslında şiir kitapları.
2: Şiir kitapları.
1: Üç doğru. Şiir kitabı yayınlandı. Ama ondan sonra şiire olan bütün ilginizi kaybettiniz mi? Ne oldu? Devam ettiniz mi ya da şiir yazmaya?
2: Evet. Şu anda bir şiir dosyam hazır.
1: Evet.
2: Basımı hazır. Sonra romandan devam ettiğimiz için yayın evliler hep biraz roman devam etsin. Sonra
1: ama hep
2: şiir.
1: Romandan sonra hep öykü geldi bir ve sonrasında hep roman geldi değil mi?
2: Roman
1: şiirden
2: geldi.
1: Sonra.
2: Hepsi roman geldi ama şu anda bir şiir dosyam hazır. Hı-hı. Basımı hazır. Edit de yapılmış durumda. Sadece yayın evinde vereceğiz, basılacak.
1: Nereye vereceğiz? Çeksiniz yayını. Aynı yayın evinde
2: çıkar büyük bir ihtimalle.
1: Peki şiir okuyucusu nasılmış Türkiye'de, gözlemleyebiliyor musunuz? Önceki üç kitabınıza baktığınız zaman geri dönüşleri nasıl? Gerçekten bir şiir okuyucusu var mı? Yoksa Z kuşağı dediğimiz jenerasyon uzak mı şiirden? Kimler okuyor?
2: Ya şiir çok önceden beri de çok az bir kesim okuyordu. Aslında bugün de çok az bir kesim okuyor ama tabii 1980'den önce şiir sokaklarda söylenebilen ve herkesin dilinde olabilen bir edebiyatken 12 Eylül'den sonraki süreçlerde daha az insanın ilgi göstermiş olduğunu görüyoruz. Hele bugünkü süreç içerisinde şiir okuru daha az. Sosyal medyaya baktığınız zaman herkes bir şiir dizesi paylaşıyor. O şekilde görüyoruz ama şiir kitaplarının satışına baktığınızda da 500 kitap, 1000 kitabı geçmiyor. Yani 86 milyonluk bir ülkede 1000 satan bir şiir kitabı olmaması
1: neye
2: gerekiyor.
1: Neye bağlıyorsunuz acıtıcı bu düşüşü?
2: Şiiri okumuyorlar. Yani şiirin yerini daha çok fazla, şiirden daha çok artık roman, kişisel gelişim kitapları gibi diğer alanlara kaydığını görüyorum. Ama yeni şairler var. Yani şiiri bırakmayan, şiirin geleneğini sürdüren ve kendi dilini oluşturmaya çalışan yeni şairlerimiz de yok değil.
1: Siz ilk şiirinizi Çorum'da bir yerel gazetede yazdınız
2: tabii,
1: ve o bir başlangıç
2: tabii,
1: oldu.
2: Tabii. 1983'lü yıllarda çok eski tabii onlar. Sonra devam ettim ben. Ankara'ya geldikten sonra.
1: Ankara'da sanat rehberi.
2: Sanat rehberinde çıktı. Başka yerlerde çıktı. Şiirin hep içinde oldum.
1: Evet.
2: Şiiri bırakmadım.
1: Usuldan bir hüzün.
2: Evet, usuldan bir hüzün yayınlandı. Evet,
1: gözlerine sakla beni ve çoklu yalnızlıklar.
2: Çoklu yalnızlıklar en son şiir kitabım.
1: Evet, az okuyucusu var şiirin genel olarak diyorsunuz ama bu sizi ikinci, üçüncü şiir kitaplarını yazmaktan alıkoymamış ve 2026 itibariyle de bir şiir dosyası hazırlamaktan alıkoymamış. Bunu motive eden şey sizde neydi?
2: Şimdi şairler ya da şiire gönül veren insanlar yani geçici bir dönem şiir yazıp hayatında bırakmıyorsa ben şiir yazacağım, bildiğimiz edebiyat nitelikli şiir yazacağım diyenler için şiir bir hayat kaynağı, olmazsa olmazı. O nedenle ben kitaplarımın satışına bakarak şiir yazmıyorum. Sonuç itibariyle beni etkileyen hayatta, ülkemizde ve bölgemizde, dünyada ya da kişisel olarak iş dünyamda ne etkileyen varsa bunu şiire dönüştürüyorum. Yoksa kitaplar şu kadar satar, az şiir okuyucusu var diye meseleye bakmaz zaten şairler.
1: Peki okuyucu değil sizi motive eden şey.
2: Değil.
1: Cevat Turan'a şiir yazdıran ne? Kim?
2: Hayattaki görmüş olduğumuz duyarlılığımız aslında. Yani sınırımızın ötesindeki çocuklara yapılan katliamlar da etkileyebilir.
1: Evet.
2: Ülkemizin içindeki bir takım adaletsizlikler de etkileyebilir. Herhangi bir kendi içimizdeki yalnızlıklar, hüzünlerimiz ya da daha başka duygularda, çapraşık duygularda şairi etkileyebilir. Ama şairi en çok etkileyen şey de şiir okumasıdır. Sürekli başka şairlerin, şiirin geçmişini, tarihini ve şiirin içinde yaşayarak yaşamını sürdürmesidir. Şiir okumadan şiir pek yazılmaz. O nedenle şiir okudukça sözcüklerin dağarcığınızdaki artışını görüyorsunuz. Etkilenimleri de görüyorsunuz.
1: Kim okuyorsunuz en çok şiir olarak?
2: Şiir olarak bugüne kadar ikinci yeniyi daha çok fazla ben okudum. Cemal Süreyya'yı, Edip Cansever'i, Turgut Uyar'ı, İlhan Berk'i.
1: Çağdaşlarınızdan?
2: Çağdaşlarımızdan çok okuduğum söylenemez. Bu da benim bir eksikliğim aslında. Birbirimizi galiba pek okumuyoruz.
1: Samimi olmak gerekirse tevazu göstererek mi benim eksikliğim diyorsunuz? Yoksa gerçekten okunmaya değer çağdaşlarda yok mu?
2: Okunmaya değer kitap olarak değil de daha çok dergilerde görüyorum onları ben. Dergilerde rastladığım zaman isimlerini tabii aklımızda tutup kitap olarak da takip etmiyorum. Ama dergilerde gerçekten de çok iyi yazan şairler olduğunu görüyorum. Edebiyat dergilerinde rastlıyorum gençlerden. İyi dili kullanıyorlar. Şiirin dizelerini falan da iyi kullanıyorlar. Umarım bunlar da gelecekte şiir yolculuklarında kendilerine bir yer edinebilirler. Şiirde insanın kendisine bir yer edinmesi hakikaten çok zor. Yani kendi dilinizi, şiir dilinizi, şiir üslubunuzu yaratmış olsanız bile daha çok fazla burada başka etkenlerle popülist yazarların, popüler olmuş yazarların şiirlerini satıldığını görüyorum raflarda da.
1: Edebiyat dergileri derken sanki edebiyat dergilerinin yazarlar dışında ve yazar olmak için çabalayanlar dışında bir okuyucu kitlesi yok gibi. Yani farklı görüşteyseniz lütfen söyleyin.
2: Yok gerçekten yok. Gerçekten.
1: Değil mi? Genel okuyucu kitlesi aslında yazmak isteyenler ve yazanlar gibi
2: okuyanlar
1: sanki.
2: Şiire ilgi duyanlar, romana ilgi duyan, öyküye veya da eleştiriye, felsefeye ilgi duyan, bu konuda gönül veren insanlar daha çok fazla takip ediyorlar.
1: Çünkü ben mesela bir edebiyat dergisini yazar olmayıp da okuyan hiç kimseyi duymadım.
2: Ben de duymuyorum.
1: Belki çünkü benim çevremin entelijansiyası çok düşük bilmiyorum.
2: Yani şimdi mesela Varlık dergisine sorsak acaba Varlık dergisinin tirajı kaçtır?
1: Evet.
2: Bilmiyorum ama mesela Varlık dergisini herkesin okuduğunuz düşünmüyorum. Evet. Sadece edebiyata ilgi duyan
1: Ların da çok bildiği saygın bir dergi. Evet. Ama onun dışında Varlık'tan, Varlığın varlığından kimsenin haberi yok. Edebiyat camiası dışında, yazarlar dışında. Evet. Ama yazarların da ulaşmasının zor olduğu, böyle her şeyi de yazmayan, böyle burnundan da kıl aldırmayan bir dergi gibi sanki Varlık dergisi. Ama dönüp baktığımız zaman okuyucusu da yazarlar dışında yok.
2: Yazarlar dışında olmaz zaten. Bunu çok fazla beklemek doğru değil. Çünkü popülist olmayan edebiyatı yapan dergileri ancak bunun takipçisi olan nitelikli okuyucu ya da nitelikli takipçi bunları takip eder. Bu da çok bizi çok fazla şaşırtmıyor. Keşke gönül ister ki daha çok binlerce tiraj olsun. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de, Rusya'da bunların çok fazla tirajları olan dergileri var. Bizde galiba edebiyat ve sanatla ilgili incelikli ruhumuzu kaybediyoruz toplum olarak. Biraz ona bakmak lazım, dönüp bakmak. Çünkü insanların gündelik hayatlarındaki ezilmişlikleri ve koşturmaların içerisinde şiire zaman ayıracak bir duygu durumu da çok fazla kalmıyor. Yani çünkü bu bir artık hayatın üst noktası.
1: Siz başlangıcını 80'ler olarak mı aldınız? Bu incelikli duygumuzu kaybetmemizin başlangıcı.
2: Ben daha çok 1980 öncesindeki toplumsal olayların olduğu zamanlarda, dünyayı değiştirme güdümün ve ideolojimin olduğu zamanlarda şiire ilgim vardı. Ama yani
1: Türk okuyucusu için soruyorum. Yani 80'ler miydi 80, kırılma anı?
2: 80'ler.
1: 80 darbesi 80, belki.
2: Tabii 80'ler. Çünkü o zamanlar yasaklı olan kitaplar. Yani kitap okumak bile biliyorsunuz bir silahla ve başka yasaklarla eş gidiliyordu. Silahlar 12 Eylül'de kitaplar 12 Eylül'de biliyorsunuz meydanlara konulup yakıldı. Yani insanlar kitaplarını bahçelerine gömmek zorunda kaldı. Kitabın tehlikeli bir şey olduğu yaygısı çok fazla egemenleşti.
1: Bırakın kitap görmeyi değil mi? O dönem Yaşar Kemal okuduğunun bile biri tarafından söylenmesi, duyulması ciddi sonuçları olan dışlanmayı gerektiren en böyle hafif bir sonuçtu sanki.
2: Mesela ben bir yerde oturuyordum. 1983 olması lazım. Atol Behramoğlu'nun Ne Yağmur Ne Şiirler diye bir küçük bir ince bir şiir kitabı vardı. Elimdeydi şiir kitabı da karıştırıyordum onu. Evet. Birisi geldi dışarıdan dedi ki ya bu kitap yasak değil mi? Niye okuyorsun? Şimdi
1: yasak mıydı?
2: Yasakmış.
1: Yasak.
2: Ben onu bilmiyorum ama yasakmış. Şimdi Ne Yağmur ve Ne Şiirler çok da güzel bir kitap. Yani daha çok aşk şiirleri olan bir kitap ama rejimler tarafından bunlar yasaklandığı zaman insanların
3: 80 darbesini 80, yapanlar tabii, aşkı da yasakladılar, aşkı da diyebiliriz o zaman.
2: Tabii aşkı da yasaklıyorlar. İncelikli olan her şeye düşmanlar çünkü.
3: Ama aşk ne darbe olsun ne başka bir şey yasaklanamaz ki.
2: Aşkı da ondan istedikleri gibi sevmeniz, yaşamanız lazım.
3: Evet, yani bunu sizin gibi bir şairin yanında söylemem çok doğru olmaz ama hani sizden duymayı tercih ederim değil mi? Aşkı hiçbir darbe engelleyemez.
2: Ama onlar istiyorlar ki insanlar bir kalıba girsin, aşkı da sevgiyi de yaşam tarzlarını da bizim istediklerimiz normlarda yaşasınlar. Evet. Ama hayat öyle değil. Yani evet. Bizler de zaten ona müsaade etmeyeceğiz.
3: Hiçbir darbe bize aşkı unutturamaz ama aşkı şiiri unutturmuş 80'lerden sonra.
2: Bir nesil bir nesil geriye doğru gitti tabii. Şiire evet, olan ilgiyi bir nesil geriletti aslında sormak. Çünkü edebiyat dergileri de artık günümüzde çok az çıkar oldu. Yani edebiyat dergileri de çünkü kağıt pahalı, matbaa pahalı. Hmm. Edebiyat dergileri kendi hayatlarını sürdürmekte çok fazla zorlanıyorlar. Yani aboneliklerle sürdürmeye çalışıyorlar ama o da çok zor çıkıyor gerçekten.
3: Evet, evet, peki. Şimdi ben aslında bir ön yargıyla girmişim. Çünkü sizin de şiire olan ilginizin hiç kaybolduğunu, çünkü o üç şiir kitabından sonra hep düz yazıya geçtiğinizi söyleyecektim ama değil. Şiir dosyanızın hazır olduğunu ve basılmaya hazır olduğunu söyleyerek aslında benim yanıldığımı ortaya koymuş oldunuz. İyi oldu bu da. Yanıldıysak da değil mi? Yani bunda yüzleşmek lazım. Ön yargılı olmamak lazım. Şimdi siz şiirden sonra mı yönünüzü öyküye vermiştiniz. Evet. Nitekim öykü kitabınız konusunda bir dakika bana yardımcı
2: olursanız.
3: İnsanın
2: üşüdüğü yer.
3: İnsanın üşüdüğü yer.
2: Yer diye bir öykü
3: sizin
2: kitabım çıktı.
3: Sizin tek öykü kitabınız.
2: Tek öykü kitabım. Yine bir öykü dosyam hazır.
3: Hiçbir ön yargıda bulunamayacağım.
2: Evet, bir öykü dosyam hazır ama bütün bunları.
3: Ne kadar süredir benim, hazır peki?
2: Bayağı bir zamandan beri hazır öykü dosyamda ama bunu biraz yayın evleri istiyor. Yani romandan biraz devam edelim dedikleri için aslında tutuyoruz onları. Evet. Bana kalsa hemen peş peşe basmak isterim onu da.
3: Evet. Peki roman demişken o zaman yakın dönem romanı olan Unutmalar Şehri değil mi?

0: romanı Unutmalar Şehri.
1: CIA ajanı Peter. Bu romanda şöyle diyor: bu verimli Anadolu toprakları Türklere bırakılamayacak kadar değerli. Bu hatayı İran'da bir kez yaptık, aynı şeyi burada tekrarlamayacağız.
0: Peter kahramanı gerçek bir CIA ajanı kahramanıdır. Gerçek ismi Alexander Peck'tir. Yine Kıbrıs bürosunda CIA'nın Türkiye'ye görevlendirilmiştir. Bu Alexander Peck sosyolojik olarak en çok kırılgan olan bölgeleri gitmiştir Türkiye'de. Mesela Kahramanmaraş'a gittiği zaman Maraş olayları, Sivas olayları. Bu Türkiye'ye dolaşmaya başlayınca muhalefet partileri zaten bir önerge veriyorlar zamanda. Bu adam kim, neden Türkiye'ye dolaşıyor falan diye açığa çıkıyor. Ondan sonra Çorum'a giriyor. Aslında Çorum 12 Eylül olmasa Çorum'daki sonraki hedefinin Amasya olduğu söyleniyor. 12 Eylül olduktan sonra da zaten ülkeyi terk edip gidiyor bu Alexander Peck. Hani diyoruz ya, bu o zaman da dediler zaten, bizim çocukları bu işi başardı. Onların çocukları bu işi tek başlarına başarmadılar. Yani Alexander Peck gibi, bizim romanımızdaki Peter kahramanları gibi insanların işbirlikleriyle başardılar.
1: Peki mesela bir kişinin gelip de, yani tabii bir şeyden bahsediyoruz, istihbarat teşkilatından bahsediyoruz, şüphesiz bunun arkasındaki beyin ayrı, fakat bir kişinin sonuç olarak metaforik olarak gelip de o şehri karıştırabilmesi ve etkisinin milyonlarca kişiye ulaşabilmesi, yani o dönem belki binlerce kişiye ulaşabilmesi, bunu başarabilmesi aslında onlar açısından bir başarı, fakat oradakiler açısından, yani bu Çorum için geçerli, Kahramanmaraş için geçerli, Sivas için geçerli, onlar açısından bir başarısızlık anlamına gelmez mi? Birinin bir şeyleri yapabilmesi ama oradakilerin de bunu görememesi her nasılsa.
0: Halk için bu böyle. Ama tek başına değiller ki bunlar. Oradaki yerel militaristler var, biliyorsunuz. Yani bu konuda ülkeyi işte sosyalizme karşı ya da sol enerjiye karşı durdurmak isteyen bir yerel militaristleri var. Bunların aynı zamanda devletin içindeki işbirliği yapan şeyleri var. İstihbarat tarafları var. Yani devletin bu konuda destek vermediği hiçbir katliam olmaz. Yani o mümkün değil. O yüzden de bu konuda istihbaratçılar sadece işin kurgusunu yaparlar bunlar. O yüzden onlar için çok fazla zor bir olay değil. Halkımız için zaten şöyle diyor mesela, Çorum olaylarındaki içeride yatan mesela sağ görüşlü bir militan liderlerinden birisi diyor ki, biz büyük hata yapmışız. Çünkü diyor, içeride karşılaşmış olduğum devrimcilerle konuştuğum zaman onlar da bizim kadar vatanlarını seviyorlarmış diyor. Vatanı sevmek sadece bize özgü bir şey değilmiş, bizi kullanmışlar diyorlar. Ama bunu, sadece bunu yaşayanlar biliyor. Ama sonuçta ne oldu? Toplum bölündü, terör meselesi ortaya çıktı ve hedeflerine ulaştılar. Bugün de aslında baktığımız zaman biz farkında değiliz, belki toplumumuz farkında değil, ama bugün de farklı sağ sol ilişkileriyle belki mesele bölünmüyor. Şu anda da biliyorsunuz milliyetçilik cephesiyle bölünüyor. Farklı varyasyonlarla bölünüyor. Terör meselesiyle mesela Türkiye'de iç kargaşa yaşanıyor. Bu bitmiyor Türkiye'de.
1: Ama tabii sizin o ilk romanınızda dert edindiğiniz şey sadece bir koşuşturma değildi. Değil. İstihbarat ajansı dedi. Aşk da vardı.
0: Aşk var
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: Ki. Orada
1: biraz da aşka sözü getirelim.
0: Gazeteci, yerel gazeteciyle Esma'nın bir aşk ilişkisi var. Orada da etnik kökenlerin çatışması. Etnik kökenlerin çatışmasını işledim onu işlerken de. Yani o döneme ışık tutan, bütün çelişkilerini yapan, aşktaki devrimci jargonla bacı ve devrimci militan ilişkisini vurgu yaptık. Bunlar dönemin yaşayan insanların bildiği bir gerçek. O dönemi olduğu gibi gerçekliğiyle anlatmaya gayret gösterdim. Çünkü mekanları biliyorum Çorum'daki ve o dönemin mahkeme tutanaklarını inceledim. Gazete küpürlerini inceledim. Zaten benim yakın en bildiğim bir dönemdi. Benim için sadece yazmak kaldı geriye.
1: Şimdi kitaptaki Ömer karakterini bir sonraki romanda siz tekrar ete kemiğe kavuşturdunuz, ama öncesini anlattınız. Yani Ömer'in gençliğini, değil mi? Kızıl Ömer'in hikayesini anlattınız.

0: yaşadınız. Hı. Evet, ilk gençlik yıllarında yaşadıklarını ve şimdiye kadar ne kadar bunun etkilediğini, bugün nasıl bir hayat değil mi yaşadığını hesaplaşmaları okuduğumuz bir Eylül yarası geldi ilk kitabın adından.
1: Doğru. Şimdi orada da şunu işlemeye gayret gösterdim. Biliyorsunuz Glasnost ve Perestroika'dan sonra Sovyetler Birliği'nin özellikle dağılmasına bağlı olarak bu gençliğindeki devrimci romantizmi yaşayan insanlarda büyük bir kırılma ve hayal kırıklıkları oldu. Özellikle bu duygular yaşanmayınca azalınca gerçeklikler ortaya çıkmaya başladı.
0: Sizi birazcık dinlendireceğim ben ve gelen kitaplarla birkaç biraz devam etmek istiyorum. Bu hafta neler geldi? Zerrin Başer'in İnsan İnsan kitabı ulaştı elime. Anlam insanda değil, yaşamın özünde saklıdır diyor ki bu kitap düşünmeyi unutmuş ya da düşünmekten alıkonmuş olan ve düşünmeden yaşamaya çalışıp bunun eksikliğini ve acısını duyan insana düşünmek konusunda koçluk yapmayı hedefliyormuş. Şu kişiye, bu kişiye ya da doğrudan size değil bir varlık olarak insana koçluk yapmayı ve böylelikle varoluşsal özelliğimiz olan düşünme eyleminin kapılarını hepimiz için açmayı amaçlıyormuş. Doktor Zerrin Başer'in bu kitabı yaşamın insana değil, insan yaşamına ait olduğunu kavratan bir farkındalık alanı açıyor. Merak, düşünme ve gözlemle derinleşen bilinci yaşamdaşlık bütününe bağlayan etkileyici ve ufuk açıcı bir çalışma, bağlantısallık biliminin ufkunuza serdiği yaşanmışlık kültürünü bir yaşam modeli olarak bizlere sunan bir kitapmış Zerrin Başer'in bu kitabı. Atomdan Yaşam Dersleri kitabını görüyorum. Eda Horozlu'nun fizik kurallarıyla daha kaliteli bir yaşam mümkün alt başlığıyla verdiği bir metin. Hayat gerçekten karmaşık mı yoksa biz mi onu karmaşık yapıyoruz diye sorguluyor. Neden aynı biyolojiye sahip insanlar birbirleriyle anlaşamıyor? Stres neden bedenimizde kırılma noktaları yaratıyor ve en temelde ben kimim sorusuna odaklanıyor. Atomdan Yaşam Dersleri bu sorulara bilimle cevap veriyor. Fizikle başlayan, nörobilimle derinleşen bu arayış beynimizi ve fizik yasalarını aynı zeminde buluşturuyor. Maddenin halleriyle ruh hallerimizi atomlar arası bağlarla insan ilişkilerini, Hook yasasıyla stres sınırlarını açıklıyor. Katılaştığımız anlar neden olur, neden bazı bağlar bizi büyütür, bazıları yorar, değişime neden direniriz gibi sorulara odaklanıyormuş. Bilimsel kavramları soğuk formüller olmaktan çıkarıp hayatın tam merkezine yerleştiren bu kitap yalnızca anlatmıyor, sorular ve uygulamalarla sizi kendi zihninizi keşfetmeye davet ediyormuş. Ben kimim sorusunun cevabı sandığımızdan daha bilimsel ve kendini anladığında hayat gerçekten başka bir hal alıyor tanıtımını görüyoruz. Ve evet. Şimdi devam ettiğimde Nazlı Yiğit Büyüksoy'un Sana İhtiyacın Var kitabının geldiğini görüyorum. Birkaç kitaptan daha söz ettikten sonra tekrar konuğumla sohbet edeceğim. Tabii bunlardan da bahsedelim çünkü bütün konukları, bütün kitapların yazarlarını tabii programa alamıyoruz ama en azından gönderdikleri kitapları nezaketen de olsa kısaca değinelim istiyorum. Bunlardan bir tanesi size hediye edeceğim. Bugün en çok ilgi çeken hikayeler hayatı bir anda değiştirenlerin, büyük sırları bulanların, olağanüstü deneyimler yaşayanların hikayeleri ki peki ya sıradan hayatların içinde farkındalık arayanlar, ışığı görmeden sadece varlığına inanarak onu bulmaya çalışanlar. Sana İhtiyacım Var adlı kitap, Nazlı Yiğit Büyüksoy'un yazmış olduğu kitap, büyük kırılmaları değil, gündelik hayatın içinde sessizce biriken duyguların ve soruların kitabıymış ki hayatın kıyısından değil, tam içinden gelen satırlarla kendini tanımaya, kendi sesini duymaya ve kendine sarılmayı öğrenmeye bir davet niteliği taşıyormuş. Dünyanın kalabalıklaştığı, teknolojinin her geçen gün kendini aştığı, kendi sesimizi duyurmanın daha da zorlaştığı zamanlarda bir nefes, bir durak, bir yol arkadaşı. Hayat üç perde: karşılama, ağırlama, uğurlama. Bu yolculukta yeniden bakmaya, düşünmeye ve kendi cevaplarımızı bulmaya hoş geldiniz denilmiş ve Tüketici Nörobilimi kitabını görüyorum. Kılınç Orhan Erdemir'in kitabı ki markaların zihnimizde bıraktığı izler seçimlerimizi sandığımızdan çok daha fazla etkiler. Çünkü beyin kararların çoğu zaman bilinç dışı süreçlerle verir. Pazarlama, psikoloji ve nörobilimin kesişiminde yer alan bu kitap satın alma davranışlarının ardındaki görünmeyen mekanizmaları keşfe çıkıyor. Duyguların, ödül sisteminin, dikkat ve hafızanın kararlarımızı nasıl şekillendirdiğini bilimsel veriler, deneyler ve gerçek araştırma örnekleriyle açıklıyormuş. Okudukça ikna kabiliyetlerini, hızlı karar hatalarını ve markaların zihnimizde nasıl yer ettiğini daha net görecek. Hem tüketici olarak kendi davranışlarımızı hem de pazarlama stratejilerini bambaşka bir gözle değerlendirecekmişiz. Kılınç Orhan Erdemir'in bu kitabı aracılığıyla. Ve Onur Kankaya'nın Ben Beni Çok İhmal Ettim kitabını görüyorum. Her şeyi ihmal et ama kendini aslı alt başlığı da vermiş. Önce ben varsam gerisi bir şekilde yolunu bulur diyor ki bu kitabı da size hediye
1: çok
0: ediyorum sevgili
1: ediyorum.
0: Cevat Tura. Sağ olun, siz de öylesiniz. Şimdi nereden bahsediyor? 1 Eylül yarasından yani 1 Eylül bahsediyorduk yarasında, değil mi?
1: Evet. O dönemi anlatıyoruz kırılma. Çünkü bu 1980 öncesinde yaşayan insanlar bir romantik ortamda gerçekçilikle romantizm yaşarken aşklarında da bir gerçekle artık romantizmi elinden aldığında bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. O dönemde en çok boşanmaların ve ilişkilerdeki kırılmanın olduğu bir dönemdir bu insanların arasında. Aslında bu bir yere gitmediler sonuç itibariyle. O dönemi yaşadı bu insanlar. Ve nasıl yaşadılar? Dayanışma içinde mi, ihanet içinde mi yaşadılar? Onların duyguları neydi? Ondan sonra nasıl umutları yıkıldıktan sonra nasıl devam ettiler hayatlarına? Biraz o dönemi anlatan bir roman. Kahramanlarımız da aslında duygularıyla, aşklarıyla orada yaşıyorlar. Ve buna ışık tutuyor romanın sorgulama alanı.
0: Evet. 70'lerden 80'lere uzanan bir devrimciden bahsediyoruz değil mi? Kızıl Ömer.
1: Kızıl Ömer. Sonra 80'den sonra ne oldu Kızıl Ömer'e?
0: Zengin bir
1: bir ajans
0: oldu.
1: Sahibi oluyor. Bir ajans, büyük bir ajans oluyor. Zengin oluyor. Ama kazanmış olduğu parayı daha çok mağdur olan geçmişteki yoldaşlarının ve arkadaşlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için harcamaya gayret gösteriyor. Yani dayanışmayı sonuna kadar sürdürüyor ama bunu sürdürürken de en yakın arkadaşlarından ihanete uğruyor ve eşinden de ihanete uğruyor aslında. Orada bir sürü karmaşık duygularla devam ediyor.
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Kıbelenin Laneti geldi. Konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Mühür konuşmadığımız bir
1: mühür
0: kitaptı kitabı, herhalde.
1: Evet, mühürü konuşmadık.
0: Arada.
1: Kıbelenin Laneti'ni konuşmuştuk.
0: Evet. Yetimhanede büyüyen dört çocuk.
1: Dört çocuk.
0: Ve dört yol hikayesini anlatan bir kitap. Bir yanda çocukluğunun aşkı, diğer yanda memleket meselesi. Fırat acaba bu kitabın sonunda hangisini seçecek? Yetimhane aşkı Çiğdem'e kavuşabilecek mi? Gerçekçi, çarpıcı analizleriyle günümüz Türkiye'sinin aslında anatomisini çıkartan bir romana dönüşmüş mühür.
1: Evet, bu da aslında bir yakın dönem. Baktığımız zaman şeyi anlatıyoruz. Yani bu 2010'lu yıllarda insanların mallarını nasıl el konulduğunu, nasıl derin devletle siyasilerin iç içe yaşadıklarını falan burada anlatmaya gayret gösteriyorum bu romanda da. Yakın dönemimizi biraz üstü örtülü kapatılıyor. Aslında bu bir tür nasıl söyleyeyim ben, suikastçilere suikast yapan bir insanı anlatan bir roman başından sonuna kadar. Ama bu romanın devamını yazacağım. Yani bunun aslında bir devamı var. İlk başını sonuna aldık bu romanda. Bir dosya daha bu şekilde duruyor.
0: Sizin kaç dosyanız var? Her bir kitapla ilgili bir dosya var.
1: Evet, var. Bunun aslında daha kalın bir kitap. Bu aşağı yukarı 340 sayfalık bir kitaptı.
0: Evet.
1: Editörümüze dedik ki ya bunun sonuna doğru olan kısmını önce yayımlayalım. Başını da biraz sonundan irtibatlandırdık.
0: Çok kafamı karıştırdı editörümüz. İnşallah güvenilir, doğru bir yönlendirme yapmıştır.
1: Umarım. Umarım.
0: Yani hani sonunu alalım, başını öyle koyalım filan, acaba
1: aksiyonlu
0: öyle mi aslında?
1: Bu,
0: son derece, içinize sindiyse sorun yok.
1: Bu son derece aksiyonlu bir roman.
0: Evet.
1: Yani sokakta İstanbul'da geçiyor sürekli. Hakikaten de enteresan bir roman oldu bu.
0: Şimdi gelelim son kitap Mary'ye.
1: Mary.
0: kırık bir ada hikayesinden bahsediyoruz. Herkesin bir merisi var mıdır acaba herkesin? Ne dersiniz?
1: Nasıl anlamadım?
0: Herkesin bir merisi var mıdır?
1: Vardır. Yani aşk olduğu sürece hep bir meri vardır. Meri vardır ama merinin hikayesi çok daha spesifik olaylara dayanıyor. Aşkın içerisinde hayal kırıklıkları, terk edilmeler.
0: Rüzgarın hiç dinmediği bir adada herkesin hafızasında ve dilindedir. Bu arada kitabın kapak sayfasındaki tanıtım bu şekilde olduğu için bir herkesin merisi vardır diye ben de bunu sordum. Sevgili dinleyenler, kimine göre masum bir kız çocuğu, kimine göre baştan çıkartıcı bir kadın, kimine göre günah, kimine göre umut. Onu gören herkes başka bir hikayeye inanır ama hiç kimse onun gerçekliğinden uzak tutamaz kendini. Keçi çobanı Deli Garip'in bakışıyla, asker Faysal'ın kör tutkusu, mahpus Yunus'un gizli yarası, meyhanelerde yankılanan söylentiler ve dedikodularla Mary'nin hikayesi bir söylenceye dönüşür. Bir kadının yaşamı bir adamın suskun hafızasında yeniden kurulur. Mary herkesin arzularını, korkularını, hayallerini üzerine çeken bir ayna gibidir. Fakat aynaya bakan herkes kendi yıkımını görür onda. Konuğumun kaleme aldığı bu roman, bireysel tutkularla toplumsal çöküşün, aşkla şiddetin, inançla ihanetin birbirine karıştığı sarsıcı bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor. Göçün, mahpusluğun, devletin sert yüzünün ve kadın bedeni üzerinden kurulan iktidarların gölgesinde Mary yalnızca bir kadın değil, bir çağın, bir toplumun, bir coğrafyanın çırpınan bir kalbine dönüşüyor. Konuğum bu romanda farklı bir anlatım üzerinde okuyucuyla buluştu. Okurunu bir adamın karanlık sırlarına, bir toplumun gizli yaralarına ve tanıklığa çağırdınız. Buyurun.
1: Evet. Tabii Mary'deki anlatım tarzını ben burada değiştirdim. Normal tanrısal anlatım ya da ben ilişkisinden daha çok başkalarının ve üçüncü şahısların gözünden bir hikaye nasıl anlatılırdı? Burada herkesin bir Mary'si var derken mesela taksi şoförü Mary'i anlatıyor burada. Hı hı. Ya da kilisenin papazı anlatıyor Mary'i. Mary nasıldı, Mary'nin hayatı nasıldı diye. Keçi çobanı olan Deli Garip Mary'i anlatıyor. Meyhaneci Hristo Mary'i anlatıyor. Ve herkesin gözünde aslında bir Mary algısı var. Bunları anlatırken de kendi hikayelerini anlatıyorlar. Bu aslında Gökçeada'da geçen gerçek bir hikaye, bir
0: burada,
1: trajedi.
0: Unutmayın lütfen, farklı anlatımlar tabii sizi şöyle bir ikileme düşürecek. Çobanın anlatımı edebi bir anlatım olamayabileceği için.
1: Tabii öyle oluyor.
0: Haliyle edebiyattan uzak bir metinler yumağı okuyucuyla karşılaşmış olacak. Ama öte taraftan hani papaz daha edebi bir dil kurabilir. Çünkü sonuç olarak okuduğu dini kitaplara bakıldığı zaman çok sayıda metaforun kullanıldığı metinler topluluğundan bahsediyoruz. O anlamdaki çelişkiyi nasıl aştınız yani?
1: Her anlatıcının kendi bulunduğu konum ve kültüre göre bir üslupla anlattım. Yani mesela oradaki Mary'nin babasına mallarına, mülklerine el koymak isteyen bir açık cezaevinde yaşayan mahpusu anlatırken onun üslubuna ve onun sertliğine, onun duygularına bağlı olarak anlattım. Ama tabii edebi yazım tarzına dikkat etmek durumundayız burada. Yerel dil kullanmadım, bildiğimiz Türkçeyi kullandım ama her kahraman da aslında kendi kültürüne uygun anlatıyor anlatırken. Hı hı. Yani mesela Hristo da anlatırken hani o kırık Türkçesiyle anlatıyor, caciki derken dili caciki diyor. Bunu söylememiz gerekiyor, yazmamız gerekiyor. Orada bir çelişki yok, aslında uyumlaştırma var. Zaten anlıyoruz anlatım tarzından onun kendisine özgü bir anlatım olduğunu.
0: Evet. Bu arada öyküyü anlatıyordunuz tam.
1: Evet.
0: Ben tam anlatım üslubunuzla ilgili devreye girmiştim değil mi? Bir felaket.
1: Bir felaketle sonuçlanan bir iş aslında. Gökçeada'da biliyorsunuz açık cezaevi kuruluyor. Devlet özellikle 1960'lı yıllarda oraya, yani başka yerlere açık cezaevi yapması mümkünken gidip adaya yapıyor. Oradaki bir sürü işte cinayet işleyen, katil olan insanlar geceleri cezaevine gidiyor ve gündüzleri de çıkıp köylere dolaşarak aslında oradaki azınlığın, Rumların evlerine, köylerine rahatsızlık veriyor. Onların işte mallarına el koymaya çalışıyorlar ve oradan o nüfusun mümkün olduğu kadar azalmasına çaba gösteriyorlar. Aslında bu bilinçli yapılmış bir durum olduğunu görüyoruz. 1962-63'lerde mesela Gökçeada'da Rum nüfusu 6500-7000 iken bugün 600-700 kişi gibi bir duruma düşmüş durumda. Yani bu devlet eliyle yapılmış. Yine mesela oradaki bir kurulan askeri tesisteki bir Anadolu'nun farklı yerinden gelmiş olan bir erin yapmış olduğu felakete dönüşüyor. Aşk ve bağlılığı Meri'nin oradaki çocuğunun yanarak ölmesine sebebiyet veriyor. Şimdi böyle küçük yerlerde aslında hem güzel olmak bir tehlike arz eden bir olay. Yani çok güzelseniz, biraz da eğlenceye düşkünseniz çok çabuk biçimde yanlış anlaşılmaya muhtaç iklime dönüşebiliyor. Burada tabii Meri'nin yaptığı en dikkat çekici şey hep Türklere aşık olması. Ve bütün çocuklarının da farklı sevgililerden ve hep de Türklerden olması dikkati çekiyor. Çünkü Meri hep adadan gitmek istiyor. Hep gitmek isteyen, adadan kurtulmak isteyen ve kendi mahpusluğunu yaşayan bir duyguda olduğu için kendisini adadan götürebilecek, başka şehirlere taşıyabilecek umutla bu aşkları bekliyor. Ama her aşk bir hayal kırıklığına dönüşüyor.
0: Adaya geldiğimde öyle küçüktüm ki beni sahiplenen ailenin yığıma taş evinden rüzgar beni alıp götürecek diye hiç dışarı çıkmazdım. Çelimsiz, zayıf koşarken çalı dalı ayaklarının birbirine sürtünüp sürekli düşen bir çocuktum. Şimdi bakmayın böyle göbeğimin büyüdüğüne, sakallarımın beyazına, kirine. Ben kirden hoşlanırım. Bunu biliyor muydunuz diye ilk anlatıcı, değil mi? Evet. Kendisini tanıtacak.
1: Evet, doğru. Deli garip anlatıyor bunu. Evet. Bu şekilde anlatıyor. İşte burada deli garibin de bunun yanında herkes rahatlıkla konuşabiliyor. Bütün adanın sırlarını biliyor çünkü biliyorsunuz bu tipler birçok yerde bulunur ve kimse dikkate almaz aslında. Her şeyi, bütün sırları konuşurlar.
0: Evet, bakalım rahatlıkla. O zaman neler konuşuyor, evet, değil mi, evet, Meri ile ilgili? Evet. Babası Girit göçmeni bir balıkçıydı diyecektir, evet, tanımaya başlarken. Ben çocukken teknesini limanın en ucuna bağladığını görürdüm. Öyle tekne dediğime bakmayın. Küçük bir taka işte. Adamın üstü başı balık kokardı. Yanından geçerken eğer o gün şansı yaver gitmişse elinde ipe dizilmiş balıkları sallayarak huzurla yürürdü. Yüzünden bütün gün güneşin altında kalmanın yanığı olurdu. Bıyıklarında hiç söndürmediği sigarasının sarartısı dururdu. Kimseye selam vermeden gider gelirdi. Adam yalnızlıktan beslenen bir hava kabarcığının içinde yaşıyordu sanki. Hayalimde kalan tek şey bu diyecektir babasına ilişkin olarak. Meri'yi tanımış olduk. Şimdi annesine baktığımız zaman, annesi ise bir Rum kadınıydı. Kıvırcık saçlı, geniş yüzlü ve biraz da kiloluydu. Oturdukları taş evleri onun babasından kalmış. Geleneklerine bağlılardı. Sonraları yıllar geçtikçe değiştiklerini söyler ahali. Kim bilir? Rum kızıyla Türk delikanlının evlenmesi şimdiki gibi sorun olmazmış eskiden. Ne olduysa hükümet kararıyla, açık cezaevinin buraya yapılmasıyla başlamış her şey. Bu olay ilk değil elbet ama böylesi de daha önce hiç görülmemişti. Küçüktüm ama mahallede olup biteni görür anlardım. Meri'nin babası kendi halinde bir adamdı. Küçük takasıyla gün doğmadan denize açılır, dalga yorgun olarak dönerdi evine. Bağ bahçesi de vardı bunun diye söyleyecektir. Oradaki vardı bunun ifadesi aslında bunun bir yani hani Türkçesi birazcık daha, değil mi, belki çok edebi olmayan bir kişi tarafından, yani bir çoban tarafından kurulan bir cümle olmasını gerektirdiği için bu şekilde finalize oluyor.
1: Evet. Anlatıyor aslında orada, anlatıcı rolünde. Hepsi farklı bir şey görerek anlatıyor Meri konusunda. Tabii Meri'nin sonra babasına bağına, bahçesine açık cezaevinde yatanlar el koymak istediği zaman onlardan birkaçını vurunca işler değişiyor ve bırakıp gitmek zorunda kalıyor can derdiyle. Meri aslında ilk travmasını küçüklükte babasının kendilerini terk etmesiyle başlıyor. aslında ilgi duymuş olduğu erkeklere baktığımız zaman zaten kendisinden büyük, hı hı, ve aynı zamanda
0: baba özlemini gidermek özlemi için.
1: Tabii aslında bilinçaltında hep böyle bir güven duygusu ve aslında bir baba eksikliği var. Kırılma noktası da aslında o. Aradığı sıcaklık
0: var. Çünkü erkeklerine olan yakınlığını peki bu anlamda neden çelişkili bulmuyoruz? Çünkü bir şekilde bu felaketlerin, işte bu kararların arkasında da Türk kanun yapıcılar ya da Türk siyasa yapıcılar geliyor. Tabii, dolayısıyla tabii, bir taraftan evet güvende hissetmek için daha olgun erkeklerden hoşlanıyor kendisine göre, ama bir taraftan da Rum erkekleri değil Türk erkekleri ilgisini çekiyor.
1: Çünkü adadan gitmek istiyor. Onların, hı-hı, ancak kendilerini adadan kendisini götürüp İstanbul'a taşıyabileceğini, hı-hı, düşünüyor. Hı-hı. Yani Rum erkekleri evet ben, yani götürme imkanları yok.
0: Atina'ya götürürler belki.
1: Atina'ya gitmiyor. Atina'ya zaten çocuğun ölümünden sonra teklif ediyorlar, orada bir eve verelim, oraya yerleştirelim diye gerçekte, ama gitmek istemiyor.
0: Bence Mary Türk erkekleriyle gitmek ve Türk erkeklerine aşık olmak için bahane arıyor.
1: Olabilir. Bilemiyorum duyguları.
0: Siz yarattınız, siz bilemeyeceksiniz, kim bilir, belki derinlerde böyle bir şey var.
1: Olabilir.
0: Türk erkeği arzuluyor belki Mary o dönemde. Peki. Neyse, yazarın şeyine müdahale etmeyelim. Mary'yi de tanıyalım, nasıl bir kızmış. Öylesine güzel, öylesine uçarı bir kızdı ki ne söylesem azdır. El avuca sığmazdı. Bir bakarsın limanda, bir bakarsın çarşı pazar dükkan gezmesinde. Evde durduğu yok gibiydi. Kapalı yerleri sevmez, hep dışarıda olsun isterdi. Eğlenceyi, dansı sevdiği kadar şarabı da severdi. Sokaktan geçerken tüm esnaf birbirine seslenirdi, Mary geliyor diye. Baksan bir türlü, bakmasan bir başka türlüydü. Sanırsın ki bu dünyada aşık olunacak bir kadın varsa onun adı Mary olmalıydı. Onu görüp aşık olmayan varsa da benim gibi deli olmalı diyeceğim, ama ben herkesten daha çok aşıktım. Zaten doğuştan da deliydim. Adanın öteki ucunda balıkçı barınaklarındaki şarap ve ay ışığı altında söylenen şarkının adı Mary'ydi. Gençler arasındaki köylerdeki taş kahvehanelerinin vazgeçilmez sohbetinin de adı Mary olurdu. Bu arada rütük kuralları için bir zorunlu uyarı, paragraf bütünlüğünü, metin bütünlüğünü bozmamak için çıkarmadım, ama alkolün sağlığa zararlı olduğunu, evet, ve gençlerin tüketmemesini önerdiğim de söyleyelim, ama kitaptaki bütünlüğü de bozmamak için de bunu da ifade ediyorum. Tabii. Evet, Mary, evet, böyle de güzel de bir kız.
1: Evet, güzel olanların başına aslında böyle şeyler geliyor. Aslında şimdi Mary'nin başına evet, gelen felaket biraz şöyle bir şey var. Kırmızı Pazartesi'ye benziyor aslında.
0: Marquez'in.
1: Evet. Çünkü herkes orada biliyorsunuz Kırmızı Pazartesi bir cinayet, evet, işleneceğini
0: herkes
1: bilir.
0: Biliyor, evet.
1: Ama herkes sessiz kalır. Nasıl olacak diye beklerler. Hı-hı. Biraz Mary'nin bulunduğu duruma etrafındaki insanların seyirci kalması ve bu suça ortak oluyorlar aslında. Biraz da onlar da itiyorlar. Hı-hı. Bir şey olacak, bir felaket olacak, ama ne olacak felaket? Herkes seyrediyor. Hı-hı. Herkes izliyor. Kimse tedbir almak için bir çaba göstermiyor aslında. Biraz Kırmızı Pazartesi'nin travmasını anlatan bir sonuçla karşı karşıyayız burada.
0: Evet, Kırmızı Pazartesi göndermesi de güzel oldu. Bu bağlantıyı kurmamıştım işin açığı, ama tekrar dönüp bakınca doğru söylüyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü benzer bir durum.
1: Evet, herkes çünkü
0: yazarken
1: görüyor.
0: Yazarken ilham aldınız mı peki oradan? Yani bunu düşünerek mi, kurguladınız,
1: yok,
0: bittiği zaman mı benzediğini düşünüyorsunuz?
1: Bittiği zaman böyle olduğunu, evet, gördüm. Çünkü yani herkes ne olacağını biliyor.
0: İlham da alınabilir
1: biliyor
0: bu arada, çok normal. Evet, kim bilir Gabriel Garcia Marquez de nerelerden ilham tabii, almıştır İspanyol
1: bir yazar. Müthiş bir tabii artık roman, müthiş, evet, bir yazar.
0: Evet.
1: Oradan ilham almak da güzel.
0: Tabii ki, tabii ki, tabii.
1: Birçok dünyadaki yazarlar ilham almıştır. Tabii. Ama Mary'nin başına gelen felaketler aslında adadaki birçok insan seyrediyor. Aslında seyirci olarak suça ortak oluyorlar. Günaha ortak oluyorlar. Oradaki yaşanan trajedinin acısını aslında neden oluyorlar. Birçok şeyde zaten bu böyledir.
0: Peki başka karakterlerden de konuşalım. Kimlerden, evet, bahsedelim? Mesela Kör Nail var.
1: Kör Nail var.
0: Meyhaneci Hristo var. Ferit var.
1: Ferit ilk aşklarından, evet, Mary'nin. Sonra ben burada farklı bir karakterleri de işledim. Mesela Mahyacı'yı işledim mesela. Mahyacı biliyorsunuz edebiyatımızda çok işlenmedi. Camilerin arasında kurulan Hoş geldin Ramazan'ı yazan mahyacılar falan var mesela.
0: O dönemler tabii.
1: Mahyacılık nedir? Mesela bugün de şimdi mahyacılar var biliyorsunuz. Ramazanlarda yazarlar ya evet. Camilerin.
0: O, otomatik kişi, olarak oluyor diye düşünmüştüm yok, elektronik
1: yok,
0: olarak.
1: O, şu anda biraz kişi. Öyle ama oraya o mahyacılık dönem. Yapılır mesela. Evet. O bir şeydir.
0: Sanat, şöyle, iş
1: evet,
0: ya da
1: evet.
0: Neyse.
1: Aynı zamanda
0: neden yapıyorlarmış o dönem mahyacılar? Şimdi yani elektronik ortamda yazılar çıkıyor. Oraya ne yazarsanız o çıkıyor. O dönemler nasıl yapıyorlarmış?
1: O zaman bir sanat sonuçta yukarıya doğru çıkıyor ve orada ip çekerek yazarmış. Oradan şeylerle, kandillerle, kandillerle orada yazıyor ama tabii bizim bu romanın geçtiği dönem çok eski bir dönem de değil. Doğru. O nedenle biraz edebiyatımıza biz mahyacıyı da sokmuş oldum ben. Bir de şeyde kilisedeki bu çanı çalan bir karakterimiz var mesela. Hı-hı. O da bu şekilde farklı bir şekilde karakter olarak oraya sokuyoruz.
0: Kimleri gözlemlediniz peki? Mesela hiç mahyacı gördünüz mü? Ya da hani konuştunuz mu hani nasıl oluyor diye bir yanlış yapmamak için yahut o çanı çalan kişi belki de işte değil mi kimdir nasıl çalar nasıl bir iş akışı vardır düzeni
1: okudum.
0: Vardır kim kontrol
1: yani
0: ediyor
1: onları okudunuz. Tanımadım ama evet. Okudum yani mesela mahyacılık geleneği nereden gelir mahyacılar da mesela kendi bir çıraklarına mutlaka bunları anlatırmış eskiden mutlaka yetiştirirlermiş herkesin her mahyacının bir çırağı yetiştirdiği bir çırağı olurmuş burada. Çanı çalanlarsa aynı zamanda kiliseye sahip olanlar orada her şeyine bakıyorlar kilisenin. Her şeyinden sorumlu oluyorlar papasından sonra. Zaten Mary hikayede en son böyle bir kiliseye sığınıyor. Kiliseye sığındığı için de oradaki çanı çalan insan zangoç. Biliyorsunuz bu çanı çalanlara zangoç deniliyor. Zangoç'la olan diyalogları ve Zangoç'un gözlemlerini anlatıyoruz. Oradaki nasıl geldi, ne yaptı orada diye.
0: Bittikten sonra Mary dışında çünkü ana karakter o. En içinize sinen kimdi? Yarattığınız bütün o karakterler içerisinde.
1: Bence hepsi ben bütün karakterler.
0: Bir tık öne çıkan yok mu?
1: Yok. Bence bütün karakterler içime sinerek yazdım zaten. Sinmese de yeniden değiştirirdim. Hı hı. Yeniden bakardım. Ama şöyle bir şey var tabii yazarların. Her roman eksik bir romandır yazar için. Yani ne yazarsa yazsın mutlaka içinde bir yerde eksik olduğunu düşünür. Çünkü tamamlanmamış duygu, tamamlanmamış edebi eser okuyucu tarafından yeniden üretilmesini bekler. Okuyucuyla bir karşı karşıya geldiği zaman okuyucu aslında yazarın görmediği birçok şeyi kendisine soru olarak yöneltir ve bu aslında şiirde de edebiyatta da okuyucunun yeniden eseri üretilmesi süreci olarak ortaya koyar ama bu daha çok nitelikli okuyucuların yapabileceği bir şey. Yazarlar için de her eser bitmemiş bir eser olarak durur.
0: Siz ayna tutuyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir yüzleşme gerçekleşiyor evet. Haliyle.
1: Evet.
0: Bu bağlamda düşündüğümüzde hani özellikle diyoruz yani Türk siyasasının ürettiği bir sonuç olarak çok da Rumlar rahat edemediler. Bilinçli evet. olarak edemez. İşte bir şeyler yapıldı. Evet. Nüfus azaldı. Terk etmek durumunda kaldılar. Zalimlik oldu diyorsunuz tırnak içinde değil mi? Hani bunu bu şekilde ifade etmeseniz de bunu böyle söyleyip sonuca varabiliriz. Bu anlamda dokunduğunuz bant ellerinden nasıl bir dönüş aldınız ya da ne bekliyorsunuz?
1: İnsanlar onaylıyorlar bunları okudukları zaman. Evet böyle oldu deniliyor. Çünkü bunları kimse reddedemez. Bu bizim tarihsel bir yanlışımız bu ülkenin. Yani ta 1910'lardan 1920'lerde daha doğrusu devletleri yöneten siyasetçilerin kararlarının acısını toplumlar ve coğrafyalarda yaşayan insanlar, aileler, bireyler yaşıyorlar. Şimdi Anadolu'da bir kültürel mozaiğimiz varken, çeşitliliğimiz varken, farklı farklı kültürler ve farklı farklı inanç grupları yüzyıllar boyunca birlikte yaşamışken, savaşlar esnasında bunlar karşılıklı insanlar değiştirilerek bunlar azalıyor, kurumaya başlıyor bu etkileşim. Ben eğer bu insanlar sürgünler ya da ülkeyi terk edişler olmasaydı daha derin bir kültürümüzün, daha zengin bir kültürümüzün olacağını düşünüyorum yani. Ama olamadı.
0: Peki bütün biz kitaplarınızdaki bu yüzleşmeleri düşündüğümüzde ama bir tanesini silme hakkınız olsaydı hangisini silerdiniz?
1: Hiçbirini silmezdim. Çünkü neden? Ben romanlarımda...
0: Yok, roman değil de yaşanan gerçekliklerden hani Rumlara yapılan yahut Ermenilere yapılan hani vergisel anlamdaki bir takım problemler. Hangisini silerdiniz? Bir tane
1: Kibelini lanetindeki seri cinayeti yapan adamı silmek isterdim. Çünkü fevkalade acımasız bir karakter. Yani zaten ben onu canlı da ziyaret ettiğim için adamı gördüm. Yani adamla da konuştum bunu nasıl yaptığını. Onu silmek isterdim mesela. Hiç yazmak istemezdim. Ama bu karakterler var ne yazık ki hayatın içerisinde. Bu gerçekliği bizim silsek bile bir yere gitmiyor bu insanlar. Şimdi ben tabii kendi yaşadığım coğrafyadan, kendi yaşadığım toplumumdan kopmuyorum. Yani onların içinde yaşadık toplumsal meseleleri, çelişkileri, travmalarını, acılarını, hüzünlerini yazmaya gayret ediyorum. Çünkü bir yazarı yazar yapan şey kendi köklerine tutunmasıdır. Ama evrensel
0: bunlar rahatsız edici olsa
1: rahatsız edici olsa bile biz bunu yazmalıyız. Yazmalıyız ve insanlara soru işaretleri bırakmalıyız. Neler yapılması gerektiği ile ilgili soru işaretleri mutlaka olmalı. Eğitici değiliz. Kimseyi eğitmiyoruz edebiyatta, romanda ama bir takım duygular bırakıyorsak, bir tat bırakıyorsak, bir soru işaretiyle yüzleştiriyorsak bu bizim için yeterli oluyor.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun geldiğiniz için. Var mı son olarak ekleyeceğiniz bir şey?
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Peki bugün ikinci kısımda Cevat Turan'la Meri'yi konuştuk sevgili dinleyenler. Kırık bir ada hikayesi değil mi? Alt başlığı da verilmişti. Bu haftalık da bu kadar.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2019-2021 yılları arasında basın sözcülüğünü yapan Yulia Mendel, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuştu. Mendel, Zelenski'nin kendisinden Hitler'in propaganda bakanı olan Goebbels tarzı propaganda ve kamuoyu algısını şekillendirmek için bin konuşan kafa talep ettiğini söyledi. Zelenski'nin yeterli sayıda insan bir mesajı tekrarlarsa gerçeklikten bağımsız olarak halkın buna inanacağını savunduğunu aktardı. Mendel ayrıca Zelenski'nin davranışlarında tuhaflıklar olduğunu da belirtti. Mendel, periyodik olarak 15 dakikalığına tuvalete veya banyoya gidiyor ve oradan enerjik ve şarj olmuş bir şekilde geri dönüyordu, diye konuştu. Mendel, Zelenski'nin kamera önündeki imajıyla gerçek kişiliğinin çok farklı olduğunu savundu. Zelenski, duygusal olarak kontrolsüz, sık sık histerik olarak tanımlayan Mendel, herkesi harcanabilir görüyor. Oynadığı empatiye sahip değil, inanılmaz derecede harika bir aktör ve bu bize 2022'de büyük destek getirdi ama oyunculuğunun altı boş. Söylediği şeylerin çoğu ya manipülasyon, ya bağlamından koparılmış gerçekler, ya da düpedüz yalan, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eski basın sözcüsü Yulia Mendel, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a açıklamalarda bulundu. Mendel, Zelenski'nin kamuoyu algısını yönlendirmek amacıyla Hitler'in propaganda bakanı olan Goebbels tarzı propaganda talep ettiğini ifade ederken, kamera önündeki imajıyla gerçek kişiliği arasında büyük fark olduğunu kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Coming. Radyo Sputnik özel haber.
1: Konkordato süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle konkordato kapsamı genişledi. Ayrıca başvuru sürecinde sunulan finansal tabloların belirli standartlara uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yapılan değişikliklerin konkordato başvurularında daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor.

0: doğrultusunda artık bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirlerle diğer borçlular da uygulama kapsamına dahil edildi. Buna göre bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirlerin finansal tabloları büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına göre hazırlanacak. Bunun dışında kalan borçlularsa vergi usul kanunu ve ilgili mevzuata tabi olacak. Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise bildirim sürelerinde yapıldı. Konkordato talebinde bulunan borçluyla bağımsız denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşmenin kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumuna bildirilme süresi 60 günden 30 güne düşürüldü. Konkordato süreçlerine ilişkin uygulamalarda önemli değişiklikler yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen şirketlerin başvuru sürecine yönelik yeni kurallar devreye alındı. Yeni dönemde başvuru aşamasında sunulması gereken bilgi ve belgelerin kapsamı netleştirilirken, sürecin daha hızlı ve etkin ilerlemesine yönelik adımlar da düzenlemeye dahil edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. I found my treasure in plain sight. Found it deep down in your chest.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu Kartalkaya mağduru Eray Bağcı oldu. Bağcı, Kartalkaya ailelerinin Başkent Kayak Kulübü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Otelin eksikliklerle dolu olduğunu bildikleri halde kayak kulübünün etkinlik düzenlemeye devam ettiğini belirten Eray Bağcı şöyle konuştu.
2: MG ifadesinde şunu söylüyor. Ben odamdan dışarı çıkmadığım gibi hiç kimseyi aramadım, hiç kimseyi uyandırmadım. Hatta ya bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum, bana da çok acı geliyor ama ifadesinin bir yerinde şunu söylüyor. YA ve EA odama geldiğinde ben onlara Eren'in ömrün nerede olduğunu sormadım. Yani düşünün, bizim yıllardır devam ettiğimiz bir kulüpten bahsediyorum. Eren kayak yapmayı burada öğrendi. Sonrasında da Eren'i yardımcı eğitmen ve sonrasında da eğitmen olarak kadrosuna kattı. Sistematiği bu şekilde ilerliyor. Ve biz bu beyefendinin bir antrenörlük belgesi olduğunu düşünüyoruz buraya gönderirken. Devam ediyorum. Bir kulüp olarak tüm gerekli yasal izinleri alıp bu tip eğitimler düzenlediğini düşünüyoruz. Ama yine ifadelerde anlıyoruz ve öğreniyoruz ki ne bir ortada antrenörlük belgesi var, ne böyle bir eğitim kampı düzenlenmesi için gerekli izinler alınmış vesaire vesaire. Yani siz dosyayı çok iyi bilen biri olduğunuz için Güçlü Bey, nereden baksanız tutarsızlık dediğimiz şeyin başka bir boyutu aslında. Güçlü Bey, biz tabii ki her şeyden önce buranın bir spor kulübü olması, yani bu Spor Bakanlığı nezdinde kayıtlı bir spor kulübü, yasal bir kişilik, tüzel bir kişilik. Burada bir tane beyefendi var. Bu beyefendi size kendini antrenör gibi lanse ediyor. Yani aynı şeye geri döneceğiz aslında. Siz nasıl bir otele giderken ya acaba oraya bakıyorsunuz, Turizm Bakanlığı bu otele yıldız vermiş. Tabelanın altında ne yazıyor? Bu otel Turizm Bakanlığı denetimindedir yazıyor. Siz nasıl ona güveniyorsanız, burada da aynı durum söz konusu. Yani biz çocuğumuzu bir kampa gönderirken acaba bu kampın başındaki kişilerin belgeleri tam mıdır? Tabii, bu kamp izin almış mıdır? Bu etkinlik düzenlenirken tüm yasal vecibeler yerine getirilmiş midir şeklinde bir araştırmaya girmiyorsunuz. Orada ne yapıyorsunuz artık? Kendinizi devlet babaya, devlet anaya bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada bir resmi olarak kurulmuş tüzel kişilik var. Bu kişilik denetleniyor. Bu kişilik sorumluluklarını yerine getiriyor ki devam ediyor. Anladım. Hayatına. Bu şekilde düşünüyorsunuz.
3: Anladım. Burada benim dikkatimi çeken, yine ifadelere baktığım zaman otelle kulüp arasındaki mali ilişki. O enteresan bir tablo ortaya koyuyor. Bunu da bir özetleyebilir misiniz?
2: Ya tabii ki Güçlü Bey, çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Şimdi her şeyden önce bu kayak kulübüyle otelin organik bir bağı var. Aslında bir bütünler, tıpkı ilk dosya kapsamında değerlendirilen kafe gibi. Şimdi bu otel kayak kulübünün pazarlamasını yapıyor. Kayak kulübü otelin pazarlamasını yapıyor. Çünkü bu kayak kulübüne dahil olup çocuğunuz kayak eğitimi alsın isterseniz bu otelde kalmak zorundasınız. Bu otelde kalıyorsanız ve bir kayak kulübünde çocuğunuz eğitim almak istiyorsanız o zaman da bu kayak kulübüne yönlendiriliyorsunuz. Şimdi bir matematikçi ve finansçı olarak ben size sayılarla bunu açıklayayım. Organik bağı. Birincisi, az önce siz söylediniz. Otelde o gece kalan kişilerin 44 tanesi bu kulüple beraber otele gitmiş. Yani 250 kişiden 44. Maalesef 78 canımızın 9 tanesi bu kayak kulübüyle beraber bu otele gitmiş. Sayılar çok çarpıcı. Devam ediyorum. En az yılda 20 gün kayak kampı yapılıyor bu kulüp tarafından. Şimdi ortalama 40-45 kişi katılıyor desek, 40-50 kişi katılıyor desek, 800 ile 1000 arası konaklama bedeli ediyor. İlginç. Bu otelin konaklama fiyatını hepimiz biliyoruz artık. Binle çarptığınızda inanılmaz sayılar ortaya çıkıyor. Çift taneli milyon TL'lerden bahsediyoruz. Yani otelin gelirleri arasında Başkent Kayak Kulübü çok ciddi bir kalem aslında.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programına konuğu Kartalkaya mağduru Eray Bağcı oldu. Bağcı, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı kayak eğitmeni MG ve eğitmenler hakkında neden suç duyurusunda bulunduklarını ve bu kişilerin nasıl sorunlu olduğunu anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 43 yıl süren geniş kapsamlı araştırmada düzenli ancak ölçülü kahve ve çay tüketen kişilerde demans riskinin daha düşük olduğu görüldü. Bilim insanları özellikle günde 2-3 fincan kahve tüketiminin dikkat çekici sonuç verdiğini açıkladı. Bilim insanları düzenli şekilde tüketilen kahve ve çayın beyin sağlığı üzerinde koruyucu etki sağlayabileceğini açıkladı. Araştırmada özellikle günlük 250-300 mg kafein alan kişilerde demans riskinin yaklaşık %35 daha düşük olduğu belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen araştırmada sağlık çalışanlarından oluşan 131.821 kişi yaklaşık 43 yıl boyunca takip edildi. Çalışma süresince yaklaşık 11.000 kişiye demans tanısı konuldu. Araştırmaya göre günde yaklaşık 2-3 fincan kahve tüketen kişilerde demans riskinin belirgin şekilde daha düşük olduğu görüldü. Bilim insanları özellikle 75 yaş altındaki bireylerde bu etkinin daha dikkat çekici olduğunu belirtti. Araştırmacılar daha fazla kafein tüketmenin ise ek bir koruma sağlamadığını açıkladı. Aşırı kafeinin uyku sorunları ve kaygı düzeyini artırabileceği, bunun da beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Çalışmada ayrıca günde 1-2 fincan çay tüketen kişilerde de demans riskinin daha düşük olduğu görüldü. Bilim insanları kahve ve çayın yalnızca kafein değil, aynı zamanda antioksidanlar ve damar sağlığını etkileyen maddeler içerdiğini söyledi. Araştırmacılar, düzenli kahve tüketen bazı kişilerde Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilen zararlı protein birikimlerinin daha düşük seviyede görüldüğünü kaydetti. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa kafeinsiz kahve tüketen kişilerde hafıza kaybının daha hızlı ilerlemesi oldu. Bilim insanları bunun nedeninin bazı kişilerin sağlık sorunları nedeniyle sonradan kafeinsiz kahveye yönelmesi olabileceğini ifade etti. Uzmanlar kahvenin tek başına demansı önlediğinin kesin olarak söylenemeyeceğini ancak ölçülü tüketimin beyin sağlığı açısından faydalı olabileceğini vurguladı. Araştırmacılar düzenli ancak ölçülü kahve ve çay tüketiminin demans riskini azaltabileceğini belirtti. Özellikle günde 2-3 fincan kahve ile 1-2 fincan çay tüketen kişilerde hafıza kaybı ve bilişsel gerileme riskinin daha düşük görüldüğü ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonunda savaş görevine alınacağını söylediği füzenin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşabileceğini söyledi. Böylece Rusya'nın jeopolitik tehditlere karşı çalışmalarını sürdürdüğü caydırıcı füze sistemlerine bir yenisi daha eklendi. Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat, Voyevoda sisteminin yerini alacak. Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan füze dünyanın en güçlü füzesi diye niteleniyor. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlüdür. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması. Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi. ABD merkezi The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerini vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton. Sarmat'ın yörüngeleri Güney Kutbu'da dahil olmak üzere uzaydan da geçebiliyor. 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Putin, yeni silah sistemlerinin Rusya'nın askeri güvenliğini ve küresel istikrarının temel garantisi olduğunu belirtti. Rusya, Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan ve yörünge altı uzay uçuşu yapabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı başarıyla test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm füze savunma sistemlerini aşabilir dediği, tamamen yerli üretim olan 35 bin kilometre menzilli füze yıl sonunda savaş görevine alınacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Çorlu'da iki polis memuru şehit oldu. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, terörsüz Türkiye sürecinin DEM Parti'nin eline Türk bayrağını almadan ilerlemeyeceğini kaydetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale eden iki polis memuru açılan ateş sonucu şehit oldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi. Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Çıkan çatışmada saldıran yaralı olarak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek. Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreciyle ABD-İran savaşında kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinenin gündeminde olacak. Kabinede ayrıca yollardaki bayram tedbirleri de ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler güvenlik birimlerinden gelecek kritik rapora çevrildi. Raporun 10 gün içinde tamamlanması bekliyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmelerin ardından gerekli adımlar meclis ve devlet mekanizmaları tarafından atılacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Sakarya'da konuştu. Destici, terörsüz Türkiye sürecinin DEM Parti'nin eline Türk bayrağını almadan ilerlemeyeceğini kaydetti.
2: PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti birçok il ve ilçede tırnak içinde barış için adım at yürüyüşü yapacakmış. Sen önce vatan için bir adım at. O yürüyüşü bir Türk bayraklarıyla yap. Ondan sonra devletten, meclisten, bizden adım bekle. Sen eline Türk bayrağı almadığın sürece seninle ne barış olur, ne kardeşlik olur, ne de dostluk olur.
1: Yasadışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı adliyeye sevk edildi. Hesabında 37.7 milyon liralık hareketlilik tespit edilen Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Çete bağlantısını reddeden Kütahyalı hesabındaki milyonlarca liralık olağan dışı hareketliliği alacak ve borç transferi olarak savundu. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 5 Mayıs'ta Antalya'nın Alanya ilçesindeki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunan Aydın Çavuşoğlu 52 yaşındaydı. Çavuşoğlu'nun cenazesi bugün saat 14'te Türkler Merkez Mezarlığı'na defnedilecek. Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcıların yeni hedefi bağış yapmak isteyen vatandaşlar oldu. 0850'li numaralar üzerinden arama yapan dolandırıcılar kurban bağışı ve yardım desteği gibi ifadelerle para talep ediyor. Yetkililer bağış yapılacak kurumların mutlaka resmi kanallardan doğrulanması gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca şüpheli numaraların engellenmesi ve bilinmeyen linklere de tıklanmaması öneriliyor.
3: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalya Spor, Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu. Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0, Trabzonspor'da Gençler Birliği'ne 3-0 kaybetti. Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı. Antalya Spor, Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden takımlar oldu.
3: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara sağanak yağışlı 19 derece, İstanbul yerel sağanak yağışlı 20, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, İzmir 26, Antalya 29, Trabzon kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
3: Yol durumu.

0: Haftanın ilk iş ve eğitim gününde İstanbul'a bu dakikalarda %31'lik bir yoğunluk bekliyor. TEM Altınşehir Halkalı yönünde bir araç arızası var. Bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. Bu arada az önce İstanbul'da yerel yağış olduğundan bahsetmiştik. TEM'de Akşemseddin Viyadüğü'nü yolu etkileyen hava koşulu nedeniyle bu bölgede de bir yoğunluk gözüküyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
3: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
2: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Türk medyasında bu tür haberleri göremezsiniz. Çünkü Türk medyası haber vermek üzere değil, kurgu yapmak üzere ve halkla ilişkiler faaliyeti yürütmek üzere organize olmuş durumdadır. Türk medyasının tamamından bahsetmiyoruz elbette. Gerçekten habercilik ödevlerini çok iyi yerine getiren hem gazeteciler var hem de basın kuruluşları var.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Mahmut Bin Aşraf'tan dinliyoruz sizi. İçeriden, yürekten ve çok derinden söylüyor. Bu aslında bir ağıt ama arada marş temposu da var. Mahmut Bin Aşraf, Papa Buddey diyor. Neredesin baba? Babasına sesleniyor. Babasını kaybeden bir çocuğun çığlıkları aslında bu. İnsanlar annelerini kaybedince genellikle hayatın bittiğini ve her şeyin artık bir daha eskisi gibi olmayacağını düşünürler ve kendileri çok kötü hissederler. Babalarını kaybettikleri zaman da çok yalnız ve korumasız kaldıklarını hissederler. Bu yüzden ağlarlar. Anneye mi daha çok ağlarız, babaya mı daha çok ağlarız bilmiyoruz ama annenin ölümü bambaşkadır. Babanın ölümü de gerçekten yerine konulamaz bir şeydir. Şarkının nakaratı ağıtlardan oluşuyor. Aralarda marş formları var. Mahmut Bin Aşraf YouTube'da, Shazam'da pek çok yerde görebileceğiniz bir müzisyen. Orta Doğu, Afrika, Soul şarkıları daha çok cover ediyor. Onları söylüyor. Herhalde bu şarkıyı en iyi söyleyen sanatçılardan biri. Şarkının orijinali Mahmut Bin Aşraf'a ait değil bu arada, onu söyleyelim. Asıl söyleyene göre çok daha iyi icra ettiği için biz Mahmut Bin Aşraf'tan seçtik. Sabahları biliyorsunuz havalar artık erken aydınlanıyor. Şafak erken söküyor. Gökyüzüne baktığınızda güneşi bir gümüş gibi görüyorsunuz. Ama hemen arkanıza dönüyorsunuz, öbür tarafta da bir tepsi gibi ayın geriye doğru kaymakta olduğunu görüyorsunuz. Sabahları akasya çiçekleri, iğde kokuları ve yağmurun o son düşen damlalarının yarattığı raihayla yola çıkıyoruz. Bundan bile mutluluk duyabiliyoruz biz, evet. Mutluluk her şeyde, her şeyden mutlu olabiliriz. Başlıyoruz. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Evet, WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. 0505 171 66 56 tekrarlıyorum. 0505 171 66 56 bu numaradan bize yazabilirsiniz. Bir anketimiz var, birazdan ekranda olacak. Arkadaşlarımız ekrana verecekler. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz Seyir Hali TV. Küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman çıkıyor. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden yine canlı yayın yapıyoruz. Anketimiz son derece önemli. Anketi herhangi bir sosyal mecrada yayımlamıyoruz. Anketin popülize olmaması için, yani sokaktan geçenlerin ben de şu ankete bir puan vereyim dememesi için, sadece radyo izleyicilerimize mahsus bir anket olsun diye ekrandan veriyoruz. Anketi yalnız ve yalnız ekrandan görebilecek durumdasınız ya da ben şimdi söylediğim zaman anketin ne olduğunu anlayabilecek olacaksınız. Anketimiz şöyle: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'ı yeniden vurmaya hazırlanıyor. Yeni harekat ne zaman başlayabilir? A. 24 saat içinde. B. 48 saat içinde. C. 1 hafta içinde. D. Hiç başlamayabilir. Ankete katılmanızı rica ediyoruz. Ortada fol yok, yumurta yok, savaş var mı diye düşünüyorsanız Amerika Birleşik Devletleri fena halde kafayı bozmuş durumda. Çünkü Çin'de büyük bir bozguna uğradılar ve bu bozgunun arkasından İran'da da mağlubiyeti kabul ederse Donald Trump, dolayısıyla 3 Kasım'da yapılacak olan seçimlere mağlup ve başı önünde bir başkan olarak katılacak, seçimleri kazanabilme ihtimali zaten şu anda yok ama o zaman çok daha sıfırın altında bir değer olacak. Bu bakımdan savaşı yeniden vurucu bir şekilde son bir hamleyle İran'ı bir kez daha vurmak istiyor. Buna ilişkin hazırlıklar var. Birazdan bütün bu hazırlıklardan bahsedeceğiz. Tabii Çin seferini anlatacağız özellikle. Çünkü Çin'den eli boş döndü ne yazık ki. Çin'e büyük umutlarla gitti. Çok iyi karşılanacağını düşünüyordu. Ancak Çin kendisine bu onuru bahşetmedi. Anketi tekrarlıyorum. Tekrar ekranda göreceksiniz. Amerika ve İsrail İran'ı yeniden vurmaya hazırlanıyor. Yeni harekat ne zaman başlayabilir? A. 24 saat içinde.

B 48 saat içinde, C bir hafta içinde, D hiç başlamayabilir. Anketin sonucunu saat 8.30 gibi İrem Hanım kabaca kabataslak sonuçları aktaracak. Bu hafta konser yok, bildiğiniz gibi 19 Mayıs konseri birleştirildi. Yani iki haftanın konseri tek haftaya denk geldiği için bu hafta Denizbank'la İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri yok. Geride bıraktığımız hafta Babamın Şarkıları, Mercan Selçuk Dans Topluluğu'nun Timur Selçuk'un şarkılarından ve hayat hikayesinden oluşan müzikalini bendeniz de izledim. Süreyya Operası'nda olağanüstüydü, tek kelimeyle söyleyelim. İnanılmazdı, seyircinin ilgisi de çok yüksekti. Süreyya Operası'nı eğer biliyorsanız, salonlar, koridorlar ve balkonlar ve localar dahil olmak üzere her yer doluydu. Tıklım tıklım doluydu. Arada böyle ilk yarıda bir iki tane koltuğun boş olduğunu gördüm kendi bulunduğum yerden öne bakarak. O koltuklar da ikinci yarıda doldu. Geç gelenleri biliyorsunuz, tiyatroda perde açıldıktan sonra izleyici alınmaz. Ama muhteşem bir gösteri olduğunu söyleyebilirim. Bu arada mutluluk verici bir şey belki bizim açımızdan. Tam böyle yanımda oturan bir beyefendi, hanımefendi vardı. Eşli olarak gelmişlerdi. Dedi ki sizin yayınınızda duyduk ve onun için geldik. Yani bileti, bize bilet çıkmadı ama biz biletimizi aldık ve geldik. Bu şekilde gelenlerin sayısının bir hayli kabarık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla radyomuzun ve yaptığımız yayınların boşa gitmediğini, havaya yayın yapmadığımızı böylece görmüş oluyoruz. İnsanları bir yere doğru seferber edebiliyoruz demek ki. Önümüzdeki hafta size konser davetiyeleri vereceğiz. Bugün ama şu an itibariyle eğer Twitter açarsanız size ikinci yarıda genç bir sanatçıyı dinleteceğim. Çok beğeneceksiniz. Bir genç sanatçının videosunu dinleyeceksiniz. Arkasından da Nicole Kidman'ın Çöl Kraliçesi adlı filmini sizin için hafta sonu bir kez daha izledim. Yani böyle denk geldiği için değil de bir daha izlemem gerektiğini düşündüğüm için izledim. Filmi daha böyle detaylı ve boyutlu biçimde, geride kalan dönem içinde unuttuğum bazı ayrıntıları da kapsayacak şekilde yeniden anlatacağım. Tabii filmin fragmanı olacak. Yine 8.30'da söz konusu sanatçının Ashley'nin videosunu da yine bir görüntülü olarak vereceğiz. Bunları izlemek istiyorsanız Twitter'ı ya da Telegram'ı açmanızı tavsiye ederiz. Anketimiz ekranda, ankete sık sık atıf yapacağım. Anketi yanıtlamanızı rica ediyoruz. Çünkü dünya yeni bir arifesi, yeni bir savaş arifesinde maalesef. Ne zaman başlayacağını bilemiyoruz. Amerikan uçakları, Amerikan kargo uçakları bölgeden ayrıldılar. Amerikan kargo uçaklarının bölgeden ayrılması, diziler halinde ayrıldılar üstelik. Bunun görüntüsü de var, birazdan vereceğiz. Hava trafiğinden elde ettiğimiz görüntüler. Amerika çünkü büyük savaşlara girişeceği zaman bölgede yerde imha edilmesi ihtimali olan her şeyi kaldırıyor ve başka yerlere taşıyor, batıya taşıyor, yani NATO üstlerine taşıyor. Dolayısıyla bu seferberliğin yeniden cereyan edeceğini düşünüyoruz. Bendeniz'in son tweetlerinden bir tanesi şu, zaten bugün bunu konuşacağımızı bildiğim için söyledim. Trump dünyanın füzelerle ve gümrük vergileriyle yönetilemeyeceğini Çin ziyareti sonrası nihayet öğrendi. Bu çok trajik. Çin Nvidia'nın H200 çiplerini almayı reddetti. Daha iyisini yapabilecek duruma geliyoruz dedi. Yine Çin tek bir F-35 uçağında dahi 450 kilogramlık kullanımı kaçınılmaz gereksinim olan nadir toprak elementlerini ise Amerikan ordusuna satmayı reddetti. Bugün yani 18 Mayıs'ta Radyo Sputnik'te, Seyir Hali TV'de, Sputnik Türkiye'de anlatacağız. Amerika'nın bu hicran ve hüsran ile sonuçlanan gezisini değerlendirmeye çalışacağız. Çok kapsamlı bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Çünkü önümüzdeki en önemli olan tabii Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltındaki macerası ile ilgili de haberler vereceğim ama bugünü, bu birinci bölümü ağırlık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin seyahatine ve İran'a yönelik yeni harekatına ayırmak gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir denge ortamındayız şu anda. Amerika yeniden kendini bulabilmek için bu savaşı mutlak surette galibiyetle taçlandırması gerekiyor. Eğer İran'a yönelik bir galibiyet haberi gitmezse Amerikan kamuoyu bundan fena halde etkilenecektir diye düşünüyoruz. Çin'den dönerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı uçakta, daha uçağa biner binmez, yani ilk sorular geldiğinde Tayvan'ı
Haraç mezat sattı, müzayedesiz olarak sattı. Oysa bugüne kadar Tayvan'ın arkasındaydı bildiğiniz gibi. Şöyle dedi Tayvan'la ilgili. Çin çok büyük bir ülke, çok güçlü bir ülke. Tayvansa çok küçük bir ada. Düşünün, orası Çin'e sadece 59 mil uzaklıkta. Biz ise 9500 mil uzaktayız. Bu biraz zor bir problem. Çinliler bu yerin artık buraya yer diyelim. Çünkü kimsenin nasıl tanımlayacağını bilmediği bir yer, bağımsız olmasını istemiyor. Tayvan bizim çip endüstrimizi çaldı. Çünkü geçmişte ne yaptığını bilmeyen başkanlarımız vardı. 9500 mil ötede savaş istemiyoruz diyerek Çin'in buraya müdahalesinin önünü açtı. Çin'le yapılan müzakerelerde Çin, Tayvan'a yönelik her türlü tasarrufun karşısında olacaklarını açık bir dille ifade etti. Ve bu yüzden de artık bugüne kadar devlet olarak tanıdığı Tayvan'ı bir yer diye tanımlıyor. Toprak, kara parçası diye tanımlıyor. Ağır bir satış furyasına geldiğini görüyoruz. Tayvan'la ilgili tabii Donald Trump'ın söylemleri sadece bunlarla sınırlı değil. Mesela Çin ve Tayvan bizim çip endüstrimizi çaldı diyor. Oysa Tayvan'ın çip endüstrisinde gelişmesini sağlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisidir. Fakat burada kendisini şöyle ayrıştırıyor Donald Trump. Bunu yapan ben değilim. Benden önceki Amerikan başkanları bunu yaptılar. O yüzden de onları suçlayarak kendini ayrı bir yere koyuyor. Trump'ın Pekin'deki sözleri ilk kez Tayvan'ın stratejik önemini değil, Amerika'ya olan maliyetini öne çıkarması bakımından dikkat çekici bence. Trump ayrıca Tayvan'ın siyasi statüsünü tarif ederken de biraz önce ifade ettim, bir ülkeden bahsetmedi, bir yer dedi, bir toprak dedi, buraya bir yer statüsü verdi, mekan statüsü verdi. Artık Tayvan'la ilişkilerin bundan sonra çok farklı yürüyeceğini anlıyoruz. Bu sözler tabii Washington'daki geleneksel stratejik belirsizlik politikasının da ötesine geçti. Trump, Xi Jinping'le Tayvan ve Amerika'nın Tayvan'a silah satışlarını çok detaylı görüştüklerini açıkladı. Tayvan'a silah satmayacağına dair güvence verdiğini ima etti. Henüz böyle bir şey yok ama bir güvenceden bahsediyoruz. İhtiyacımız olan şey yakında diyor, Orta Doğu'dan bahsediyor, İran'dan. 9500 kilometre mil ötedeki bir savaşa girmek istemiyoruz diyor. Yani Tayvan için Çin'le savaşmayı düşünmüyoruz, göze almak gibi bir düşüncemiz de yok diyor. Trump'ın kullandığı dil tabii Tayvan yanlısı çevrelerde epey bir hüsran yarattı, epey bir düş kırıklığı yarattı. Ziyaret sonunda Trump büyük ticaret anlaşmaları açıkladıklarını ifade etti. Fakat büyük ticaret anlaşmalarının tamamının fiyaskoyla sonuçlandığını biliyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden yola çıkmadan önce Çin'e 500 adet Boeing satacağını ifade etmişti. 200 civarında Boeing aldı. Nitekim Boeing satışıyla ilgili karar açıklandığında Boeing hisseleri o gün %4,5 düştü. Çünkü 500 nere, 200 nere. Hatta bu 200'ün de garanti edilmediğini biliyoruz. Bu sadece verilmiş bir söz. Bu konuda imzalanmış bir anlaşma da yok. Bir niyet anlaşması olarak evet sizden 200 adet Boeing alacağız gibi ortalıkta dolaşan bir laf var. Bu şu anlama geliyor. Çin bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri ile oyunu istediği gibi kuracak. Amerika'nın istediği türden bir oyun olmayacak. Pekin yönetimi ayrıca Trump için diplomatik bir karşılama töreni yaptı. Bu diplomatik karşılama töreni havalimanından başladı, hatırlayacaksınız. Havalimanında kendisini alt düzeyde bir heyet tarafından karşıladı Çin yönetimi. Xi Jinping zaten sarayında ağırladı, başkanlık sarayında. Başbakan yoktu, dışişleri bakanı yoktu, savunma bakanı yoktu. Alt düzeyde bir karşılama oldu. Bu arada Çin bu ziyaret sırasında küçük ama önemli bir ayrıntıdan bahsetti. Biliyorsunuz Çin'in yerleşik başkanlık sarayının bulunduğu yer meşhur, bu Yasak Kent'e çok yakın bir bölgedir. Yasak Kent'i muhtemelen biliyorsunuzdur, bilmeyenler için söyleyelim. Bernardo Bertolucci'nin o meşhur kült filmi Son İmparator Yasak Kent'in içinde çekilmiştir. İşte sözünü ettiğimiz Yasak Kent'in hemen sınırları içinde kalan bir bölge var. Bu bölgede ağırladı kendisini. 400 yıllık, 500 yıllık hatta 1000 yıllık ağaçların bulunduğu bir bölgeden bahsetti. Hatta Donald Trump 1000 yıllık ağaçlar deyince biraz böyle hayretle, yani 1000 yıl falan var mı dedi. Evet dedi, çünkü biz 5000 yıllık bir uygarlığız. Dolayısıyla 1000 yıllık ağaçlarımız olabilir dedi. Müthiş bir şeydi. Gerçekten diyaloglar olağanüstüydü. O arada çok hoş bir manzaraydı bence. Bunu eğer
görmediyseniz videolardan takip edebilirsiniz. Bahçeyi gezerken bahçede şöyle düşünün. Yani bizim Topkapı Sarayı'ndaki has bahçe düşünün ya da Yıldız Sarayı'ndaki has bahçe düşünün. Topkapı Sarayı'ndaki, Yıldız Sarayı'ndaki has bahçe sadece hünkâr ve hünkârın gözdesine aittir. Dolayısıyla onlar yalnızca dolaşırlar ve bu bahçeyi de Çin olabildiğince az konuğa gösteriyor. Hatta bugüne kadar herhangi bir konuğun burada bir gezintiye çıkarıldığını doğrulayamıyoruz, teyit edemiyoruz. Çünkü oradan verilen bilgilerle anlıyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Tercümana doğru eğildi Donald Trump bir ara gezerken. İşte önde Xi Jinping gidiyor, yanında işte kurmayları onlarla birlikte gezdirirken. Döndü yanındaki çevirmene, dedi ki başkan buraya daha önce başka birini getirdi mi dedi. Hayır dedi, siz ilksiniz dedi. Bu inanılmaz bir şeydi. Hani bu şey vardır ya, daha önce buraya başka bir kızı çay içmeye getirdi mi falan gibi bir şeydi. İnanılmaz bir kıskançlık duygusuyla bence, yani ilişkinin nasıl nerelere doğru gittiğini göstermek bakımından söylüyorum. Çok çaresiz hissettiğini düşünüyorum. En azından kendisine ayrıcalıklı bir muamele yapıldığını görmek için bu soruyu sorma gereğini hissetti. Bu arada tabii Trump elleri boş döndü. Bunu hiç söylemeye gerek yok. Amerikan yayın organları da aynı şeyi söylüyor. Amerikan muhalefeti de aynı şeyi söylüyor doğal olarak. Ziyaret bir başarı gibi takdim edilmeye çalışıldı ama maalesef başarı yok. Harika anlaşmalar yaptık dedi Trump. Harika ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Tarihi bir an oldu dedi. Somut bir anlaşma yok. Bir MOU ortada yok. Boeing satışı öngörülenin altında, 200 kadar. Petrol ve LNG konusunda Çin hadi bir miktar alalım yaklaşımı içindeydi. Bununla ilgili de herhangi bir protokol yok. Dahası Amerikan hükümetinin Çin'e satış için izin verdiği Nvidia'nın H200 çiplerini almayacağını Çin net bir dille dile getirdi. Ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping aynen şöyle dedi. Nvidia'dan biz bu çipleri almayı düşünmüyoruz. Çünkü onların daha iyisini yapabilecek noktaya geliyoruz dedi. Şimdi Nvidia'nın ürettikleri biliyorsunuz çok özellikli çipler. Bu özellikli çiplerin henüz Çin tarafından üretilmediğini biliyoruz. Ama Çin'in adımları, hatırlayacaksınız bir sanayi casusluğu hadisesi yaşandı Çin'le Tayvan arasında ve bu sanayi casusluğu Çin, Tayvan ve Hollanda arasında bir sanayi casusluğu yaşandı. Bu sanayi casusluğu sonrasında Çin 7 nanometre ve altındaki çipleri üretebilecek teknolojiyi çaldı başka ülkelerden. Hatta 5 nanometreye kadar olan çipleri de yapabilecek bir teknolojiye kavuştu. Şimdi Çin'in önünde 3 nanometre, 2 nanometre, 1 ve daha az ölçekli, daha düşük ölçekli çipleri yapabilmek için de bir çaba var. Ama 7 nanometreye ulaşmış olması dehşet verici bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüylerini diken diken ediyor. Şimdi dönüş yolunda Çin'e Boeing satıyoruz dedi ve bunu uçakta açıkladığı zaman miktarı elbette Çin yönetimi tarafından açıklandı. Amerikalılar sayı belirtmediler. 500'de yola çıkmışlardı. 200 Boeing satışıyla noktaladıklarını düşünüyorum. Henüz o da anlaşma sağlanamadığı için muallakta kalan bir satış bence. Ve o gün uçakta bu haber yayımlandıktan sonra Amerikan servislerine gönderildiği andan itibaren Boeing hisseleri %4.8 düştü. Şimdi bunu mesela bu yönünü görmeyip canım işte Çin'e Boeing sattı, Çin'e LNG satıyor, petrol satacak, doğalgaz satacak falan gibi iyimser bir mercekle gören bazı kişiler var. O kişilerin bence hüsrana uğramaları için sadece Boeing hisselerinin %4.8 neden düştüğünü açıklamaları ile ilgili bir sınava tabi tutuyoruz. Başka da bir şey söylememize gerek yok. Bu arada Trump Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu resmen kabul etti. Tayvan Çin'dir dedi. Bunu ilk kez kullanıyor ve bunu kabul etmesi Tayvan tarafından elbette büyük bir kaygıyla karşılanıyor. Ancak bana Trump bunları söylerken onun da kendine göre kafasında bir planı var elbette. Şimdi coğrafi keşfe çıkmış bir gezgin gibi, bence bir gemici gibi, pusulası yok. Yelken açmayı da bilmiyor. Şimdi oranlara baktığımızda Çin tabii çok güçlü bir ülke, büyük bir ülke.
Ve Tayvan'da küçük bir ada diyor. Dolayısıyla bu ada için bu ülkeyi feda edemeyiz diyor. Oysa bugüne kadar hep Tayvan'ı cansiperhane savunabileceğini dile getirmişti. Şunu söyledi giderken uçakta. Tayvan bugüne kadar ki bizi yöneten başkanlar tarafından kullanına gelen bir mekanizmadır ve bu mekanizmayı yanlış kullanmışlardır. Biz bundan böyle doğrusunu yapacağız diyerek Çin yönetimini teskin etmeye çalıştı. Şimdi bir hareketli harita getireceğim. Bir hava ulaştırma haritası. Evet, şu anda geldi. İrem getirdi. Harika. Haritaya lütfen dikkatle bakınız. Bu harita cuma akşamı. Cuma öğleden sonra akşam saatlerinde bölgedeki durumu gösteriyor. Haritaya Türkiye'yi de kapsıyor. Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Macaristan'ı kapsıyor. Ve uçakların çıkış yaptıkları yer Körfez, yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman gibi bölgeler ve İsrail, bu bölgelerden kalkan uçaklar var. Amerika cuma gününden itibaren bölgedeki bütün kargo uçaklarını uçuşa geçirdi ve batıda güvenli yerlere taşıdı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin kargo uçaklarını güvenli bölgeye taşıma çabası ya da girişimi, harekatı şu anlama geliyor. Amerika yeni bir harekata girişebilir. Biz de aynı kanaatteyiz. Anketimiz devam ediyor bu arada. Anketimize katılmanızı rica ediyoruz. Anketimiz ekranda. Son yıllardaki her büyük çatışmada bu uçaklar vuruşlardan önce genellikle kaldırılır ve başka yere nakledilir. Çünkü o uçakların hareket kabiliyetleri sınırlıdır. Yerde vurulmaları çok olasıdır. Yerde vurulmalarını engellemek için başka yerlere, güvenli üslere tahliye ediliyor. Yine aynı şeyi yaptı. Bombalar yağmaya başladığında bu uçaklar genellikle yerde bulunmazlar, yerde yakalanmazlar. Şimdi önümüzdeki 48 saat içinde, bugünden itibaren, şu an itibariyle söylüyorum, İran üzerinde dev uçakların motorlarının kükremelerini duyabiliriz. Bu 24 saat de olabilir, 48 saat de olabilir, bir hafta da olabilir. Hiç olmaya da bilir çünkü bir harekat planlaması yapılacak. Yapıp yapmayacağına karar verecek Amerika. Amerikan kaynaklarından yayılan raporlara göre Amerika ve İsrail önümüzdeki hafta, yani bu hafta başı itibariyle İran rejimine yönelik yeni olası saldırılar için planlamalar yaptılar. Bu sözünü ettiğimiz uçak hareketliliği onu gösteriyor. Tahran tabi gerilim kırılma noktasına ulaşırken tırmanışa karşı o da kendini hazırlıyor. Şimdi Trump Şii zirvesinden, Trump'ın aradığı ilk ismi duyduğunuz zaman şaşıracaksınız. Uçağa bindi. Hani bu has bahçede gezerken buraya başka birinin de başka bir kızı da getirdi mi çay içmeye falan diye sorarken böyle tecessüsle soruyor bunu. Bir çocuk saflığıyla soruyor. Gerçekten yemin ederim. Bu inanılmaz bir şey. Mesela orada sorulacak şey değil. Buraya başka birini getirdim. Diyelim ki geldi, değil mi? Mesela oraya başka bir devlet başkanı geldi. Bu neyi değiştirecek? Demek ki burayı göstermek istiyor. Ama hayır, kendisine özel ve ayrıcalıklı bir muamele yapılıp yapılmadığını anlamaya çalıştı. O kadar çaresiz, o kadar korumasız ve o kadar biçare durumdaydı. Uçağa biner binmez, Air Force One'a biner binmez ilk aradığı kişi kim oldu tahmin edebilir misiniz? Simge Hanım, İrem Hanım, var mı tahmininiz? Kimi aramıştır? Bizi aramadı, yok, hayır. Hayır, bizden birinde. Bravo, tebrik ederim. Evet, evet. Tamam, önemli değil ama yani haberdar olmak da önemli. Son derece. İrem Hanım hemen yakaladı, diyor ki Japonya Başbakanı Bayan Takayuchi'yi aradı. Neden aradı sizce Takayuchi'yi? Çünkü Japonya bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri için o kadar önemli bir müttefik ki Japonya'sız bu bölgede at koşturamayacağını biliyor. Dolayısıyla uçak da hemen bindi, 4 saat sonra bu görüşmeyi yaptı. Başbakan Sanae Takayuchi'ye şunu sordu. Biz bu bölgede Çin'in olası bir yayılma harekatına ya da Çin'in olası bir hava harekatına karşı hazırlıklı mıyız dedi. Şimdi 14 Mayıs sabahı Trump Çin'de bulunuyor. Kırmızı halılar seriliyor. Onur kıtası diziliyor. Ve alt düzeyde bir ağırlama, karşılama yapılıyor. Ve bu oturumda Xi tek bir cümle söyledi. Dedi ki Tayvan meselesi yanlış yönetilirse iki ülke çatışmaya, hatta savaşa kadar gidebilir dedi. Açıkça düşmanın, yani dostunu ağırlarken dostuna bu uyarıyı yapmakta beis görmedi. Trump buna bir cevap vermedi. Tayvan'a müdahale edip etmeyecekleri ya da Tayvan'ı koruyup korumayacakları konusunda bir şey söylemedi.
Ve havalandıktan sonra aklı başına geldi. Takaichi'ye soruyor. Diyor ki Tayvan görüşmede geçti mi diyor. Gazeteciler Takaichi'ye soruyorlar. Takaichi buna cevap vermedi. Trump havadayken Takaichi'yi arayarak dört önemli konuya değindi. Dört önemli faktörü dile getirdi. Bunlardan bir tanesi coğrafya. Yani Japonya'nın bulunduğu coğrafya. Japonya biliyorsunuz adalardan oluşuyor. Ve bu adaların en güneybatısındaki de geliyor. Tayvan adasıyla neredeyse kardeş ada gibi gözüküyor. Bu bakımdan o bölgenin koruması. Yani yarın öbür gün bu bölgede bir hareketlilik olursa orada Japonya'nın bir bariyer oluşturabileceğini düşünüyor. Haritadaki bu zinciri göz önünde tutarak söylüyor elbette. Bir başka sebep Japonya'daki üsler. Japonya'da biliyorsunuz bunu daha önce de haberlerde dile getirmiştik, programlarda konuşmuştuk. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada en fazla asker bulundurduğu ülke. Japonya'da resmi, üniformalı Amerikan askeri sayısı 55 bin ve Amerikan hüviyetine sahip gizli servisler ve Amerika Birleşik Devletleri adına çalışan diğer kişilerle birlikte toplamda 200 bin Amerikalı var. Şimdi bu 200 bin Amerikalının olduğu ve bunun 55 binin de muharip sınıftan olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülkedeki üslerin nasıl kullanılacağı konusunda aralarında bir teati gerçekleşiyor. Bu üslerden bir tanesi Kadena üssü. Öteki de uçak gemilerinin bulunduğu üs var. Yokosuka üssü. Yokosuka üssü Amerika'nın dünyada kendi toprakları ve kendi kara suları dışında bulundurduğu tek uçak gemisi üssü. Diğer ülkelerde üsleri var ama bunların hiçbiri uçak gemisi üssü değil. Yani Amerikan gemileri istedikleri zaman bu limana sığınabiliyorlar. Dolayısıyla bu üsler olmadığı takdirde Amerika'nın uzak doğuda Asya Pasifik'te kolu kanadı kırılıyor. Bir başka sebebi var Takaichi'yi aramasının sebebi, o da teknoloji. Biliyorsunuz dünyada çip üretimi bir zincire bağlıdır. Bu zincirin ucu Amerika Birleşik Devletleri'nin elindedir. Yani burnuna halkalı biçimde taktığı, ayı oynatıcılarının da taktığı halkalar gibi düşünün. Bu halkanın ucu Amerika Birleşik Devletleri'de. Halkanın bir altında Almanya var. Almanya Zeiss şirketi marifetiyle mercekler üretiyor. İnanılmaz atomal düzeyde düzlüğe sahip olan merceklerden bahsediyoruz. Bu mercekler Hollanda'ya veriliyor. Hollanda'da ASML adında bir şirket var. ASML adındaki bu şirkette söz konusu silikonların üzerine çok ince ayarlı çizikler atıyor. Laser pointlerle, laser kullanarak çizikler atıyor. Ve gönderilen ASML'nin bu makinaları, hazırladığı bu makinalar Tayvan'a gönderiliyor. Tayvan'da son ürün olan çipleri üretiyor. Arada bir zincir var. Bu aradaki zincir bu levhaların, yani silikon levhaların %60'ından fazlasını iki tane Japon şirketi üretiyor. Hollanda'daki laserla çizilen levhaların üretimi Japonya'da. Demek ki halkayı şöyle tamamlayın. En yukarıda, en başta zinciri elinde tutan Amerika var. Onun altında söz konusu hassasiyet derecesi çok yüksek olan mercekleri üreten tek şirket var, Tekel. Alman Zeiss var. Onun altında ASML var. ASML işte laser pointlı makineler üretiyor. Laser çizikler yapan makineler üretiyor. ASML'nin kullanımına sunulan bu makinelerin altyapısını da Japonya oluşturuyor. Son ürün Tayvan'da çıkıyor. Dolayısıyla Tayvan ihmal edilebilir. Tayvan'daki üretimi başka bir ülkeye kaydırdığınız zaman çip üretiminde herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ama Almanya'daki, Hollanda'daki ve Japonya'daki üretimi bir yerden bir yere kaydırmanız bir hayli zor. Diyeceksiniz ki yapılamaz mı? Yapılabilir ama bu bugüne kadar böyle yerleşmiş. Bu bakımdan da Tokyo olmadan çip üretimi olmaz. Yani Takaichi aramasının sebeplerinden bir tanesi. Tabii çip üretemeyince yapay zeka üretemezsiniz. Yapay zeka üretemeyince de yarışta geride kalabilirsiniz. Bu tabii bu denklem o kadar güçlü ki Tokyo Asya'daki Amerikan gücünün ana direği olduğunun farkında. Bu direk çekilirse orta direk çöker. Bunu biliyor ve Amerika Asya stratejisini Tokyo olmadan
ayakta tutamayacağını da çok iyi biliyor. Bu yüzden de Pekin yönetimi son 6 aydır Tokyo'yu sürekli baskı altında tutuyor. Bu yüzden de Washington ilk telefonu genellikle Tokyo'ya açıyor. İşte burada da bunu gördük. Tokyo'ya o kadar muhtaç ki, hem coğrafi sebeplerle muhtaç, yani orada bir uçak gemisi üssü var, bu bakımdan muhtaç. İkincisi, Tayvan'a çok yakın bir bölge ve Çin'i muhasara edebilme kapasitesine sahip bir yay gibi düşünün. Mesela Cengiz Han'ın iki büyük kumandanı Cebe ve Celbe gemilerle Japonya'yı fete gidiyorlar. Ve Japonya kıyılarına işte yaklaşırken büyük bir fırtınaya maruz kalıyorlar ve bu büyük fırtına nedeniyle de Japonya kıyılarına çıkamıyorlar. Cengiz Han'ın fethetmek isteyip de içinde ukde kalan ülkelerden bir tanesi Japonya'dır. Bu savaş nedeniyle o zamanda işte bu sözünü ettiğimiz bu yay biçimindeki helezonvari coğrafyası nedeniyle Japonya ulaşılmakta bir hayli zor ve fethedilmesi zor olan bir ülke, bunu biliyor. İşte aynı şey tabii adalardan oluşması ayrıca bir dezavantaj oluşturuyor fetihçiler bakımından ya da fütuhat bakımından. Dolayısıyla iki başkentte de, hem Amerika'da yani Washington'da hem de Tokyo'da şu anda Hint-Pasifik dengesinin nereye doğru gideceği konusunda bir kafa karışıklığı var. Bayan Takaichi bu görüşmelerle ilgili Japon basınına bilgi vermedi. Sordular, dediler ki ne görüşüldü. Şimdi dengelere bakalım mı isterseniz. Amerika ve Çin arasındaki dengelerin Çin lehine ne kadar değişim geçirdiğini net biçimde göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hasbahçe'de buraya benden önce birini getirdi mi sorusunu sorması, kendisine ne kadar değer verildiğini kanıtlamak için bir testtir, bir tonosol kağıdıydı. Şimdi biliyor Amerika gücünü, Çin'in de gücünü biliyor. İki tarafın karşılıklı güç dengesine şöyle bakarsak, bir defa mesela bugün Çin, Amerika'nın ürettiği elektriğin tam tamına iki katını üretiyor. Sadece son 4 yılda Çin elektrik üretim kapasitesine Almanya kadar bir ek güç ilave etmiş durumda. Sadece son 4 yılda bir Almanya kadar güç ilave etti. Şimdi Almanya'nın büyüklüğüne bakın. Eğer Çin bu hızla devam ederse 2026 ve 2027'de Amerika'nın 3 katı kadar üretebilecek. Yakında yani işte içinde bulunduğumuz yıl ve gelecek yıl Amerika'nın 3 katı kadar elektrik üretebilme kapasitesine kavuşuyor. Çin'in şu anda yıllık 300 gigawatt yeni kapasitesi bekliyor. Bu rakam Almanya'nın tüm elektrik sisteminden daha büyük. Sadece bir yılda Almanya'ya kadar bir enerji ilave edecek. Kömür santrallerini sonuna kadar kullanıyor. Güneş panellerini sonuna kadar döşüyor. Rüzgar türbinleriyle ilgili çalışmaları hız kazandırdı. Nükleer santral yapımını artırıyor. Her cephede, her yerde enerji verimliliğini ve gücünü artırmaya çalışıyor. Peki Amerika nerede enerjide? Şimdi iki ülkeyi kıyaslıyoruz, aradaki farkı. Diğerlerini hesaba katmayın. Hangisinin ne kadar nükleer gücü var, hangisinin kaç tane uçağı var falan, bunlar detay. Eğer elektriğiniz yoksa aslında hiçsiniz. Elektriğiniz olmaz zaman uçaklarınızı kaldıramazsınız, radarlarınızı çalıştıramazsınız. Amerika son 10 yılda elektrik üretiminde neredeyse yerinde sayıyor. Yeşil enerjiye geçiş sebebiyle elbette ilk başta. Amerika'nın son 24 saat sabit elektrik üretebileceği 3 kaynak var. İşte kömür, gaz ve nükleer son dönemde ürettiği daha çok. Geriye güneş ve rüzgar kalıyor. Güneş ve rüzgara yükleniyor Amerika. Fakat güneş ve rüzgarı diğerleri kadar hızlı artıramıyorsunuz. Kapasiteyi artıramıyorsunuz. Mesela nükleer kadar hızlı değil. Termik santraller kadar hızlı değil. Bu bakımdan üretim teknolojisinin çok önemli bölümü, güneş ve rüzgardaki üretim teknolojisinin de %80'i kimin elinde? Çin'in elinde. Yani Amerika istese de ülkesindeki güneş ve rüzgar kapasitesini Çin'in üzerine çıkarmaya muktedir değil. Şimdi yapay zeka çağındayız ve Amerika elektrik üretimini hızla artırmak zorunda, bunu biliyor. Donald Trump bu seyahatte bunu gördü. Trump 10 yıldır devam ede gelen geri kalmıştı ve gerilemeyi görünce kömürün, doğalgazın ve nükleerin önündeki engelleri kaldırmaya başladı, hatırlayınız. Ama Çin bugün harekete geçen Amerika'nın tam tamına 10 yıl önünde.
Yani yarın öbür gün Amerika Birleşik Devletleri yıktım perdeyi, eyledim viran deyip nükleer santralleri, kömür santrallerini ve doğalgaz santrallerini faal hale getirdiği takdirde bile Çin'in önüne geçemiyor. Çin çünkü çok hızlı koşuyor. Aradaki mesafe 10 yıldan daha fazla. 10 yıllık mesafeyi kapatabilmesi birkaç yılda mümkün olamaz. Bu arada tabii Çin'in de durmadığını biliyoruz. Çin de biraz önce ifade ettim. Sadece bir yılda Almanya'nın elektrik kapasitesi kadar bir kapasiteyi ilave kapasite olarak kullanmak üzere harekete geçiyor. Şu anda tamamlamış durumda. Dolayısıyla Nvidia'nın CEO'su uçakta dönüşte şöyle bir hayal kırıklığını belirtti. Dedi ki biz eğer Çin'e çip satamazsak çok büyük zarar ederiz. Nasıl? Nasıl her yerden yakalamış durumda. Şu anda Amerika o kadar büyük bir satranç oyununa girmiş durumda ki kendine güveni vardı. Fakat oyun istediği gibi gitmiyor maalesef. Ve bu oyunu lehine çevirebilme ihtimali de şu anda yok. Yapay zekanın geleceği için bugün Nvidia'nın 1000 kat daha fazla üretim yapması gerekiyor ki Amerika diğer ülkelerden farkını ortaya koysun diye. Yapay zeka çağında ülkelerin gücü iki şeyle ölçülüyor biliyorsunuz. Kim daha çok elektrik üretiyor ve kim daha ucuza üretiyor. Bu kadar basit. Diğer bütün bileşenleri, diğer bütün değişkenleri hesaba katmayınız. Hepsini bir kenara atınız. Ne kadar elektrik üretiyorsunuz ve bunu kaça üretiyorsunuz? Elektrik üretmek marifet değil. Elektriği pahalı üretiyorsunuz. Aslında elektriğe mahkum oluyorsunuz. Çin bu ikisini başarıyor. Hem çok üretiyor hem daha ucuza üretiyor. Şu anda Amerika'da bir veri merkezi açmak için çok sayıda sıra bekleyen veri merkezi, elektrik için sıra bekleyen veri merkezi var ve bu veri merkezlerine elektrik veremediği için veri merkezleri faaliyete geçemiyor. Mesela Texas'ta, Virginia'da, Arizona'da şebeke yetmediği için veri merkezi kurulamıyor. Oysa var, Google'un, Microsoft'un, Meta'nın hepsinin santralleri gün sayıyor, elektrik enerjisi temin edildiği takdirde. Demek ki Çin istediği kadar elektrik kapasitesi açabiliyor. Amerika buna karşılık bu kapasiteyi yaratamıyor. Neden yaratamıyor? Çünkü yeşil enerji, çevreyle uyumlu enerji, yeşil ayak izi, karbon emisyonu gibi faktörler nedeniyle bir önceki başkan döneminde frene basılmıştı ve frene basılınca da Amerika kazık frenle durdu, durmak zorunda kaldı. Eğer enerjiyi üretiyorsanız dünyayı yönetiyorsunuz ve dünyayı yöneten yapay zeka ile yönetecek, bunu da biliyoruz. Enerjiye sahip olan yapay zekaya sahip olacak, yapay zekaya sahip olan da geleceğe sahip olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buraya Amerika, kaç dakikamız kaldı Simge Hanım? 2 dakika, peki 2 dakikada da bunu anlatayım, çok beğeneceksiniz. Amerika'nın derdi bir değil, elvan elvan. Vallahi. Şimdi mesela elektrik üretimini istediği noktaya getiremiyor. Elektrik üretimini istediği noktaya getiremediği için yapay zekada geri kalıyor. Yapay zekada geri kalınca da Çin her türlü elastikiyeti sağlayarak öne geçmeye devam ediyor. Zaten şu an elektrik üretiminde Amerika'nın 10 yıl önünde. Bu arada yine hem Donald Trump'ın kişisel hatalarından hem de bir önceki Joe Biden dönemindeki hatalardan dolayı Amerika dünyayla, bendeniz bir tweet paylaştım, o tweet'i tekrar görmek isteyenler oradan bakabilirler. Amerika dünyayı çok basite indirgedi. İşte nükleer bombalarla, savaşla ve bir takım kıskaçlarla dünyayı yönetirim diye düşünüyordu. Öyle olmadığını gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle olduğunu gördüğü andan itibaren de şimdi başka bir şey. Amerika'nın bir eksik bıraktığı bir husus var. O da dünyada pek çok ülkeden büyükelçilerini çektiler. Çünkü Amerika şöyle diyor. Ben orada olmasam da var gibi hareket edebilirler, ettiririm. Mesela Nijerya'da diyelim ki büyükelçinizi çektiniz. Ama Rusya'nın ve Çin'in büyükelçileri var ve çok güçlü. Afrika'daki pek çok ülkede şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi yok. Hatta tam sayıyı söyleyeyim size. Haberlerden sonra detayını vereceğim size. 100'den fazla ülkede Amerikan Büyükelçiliği yok. Boş pozisyonu. Körfez ülkelerinin neredeyse tamamında büyükelçi yok. Maslahat güzarlarla yönetiliyor. Bu şu anlama geliyor. Amerika ben uzaktan istediğim gibi dünyayı bombalarla, füzelerle yönetirim diye düşündü. Bu bir büyüklenmedir.
İşte bu büyüklenmenin cezasını çekiyor. Yani dün itibariyle bu süreç başladı. Giriyor mu alttan? Ben duyamıyorum. Tamam, peki. Saat başındayız. Mahmut bin Aşraf dinletiyoruz. Biraz önce Papa Tay dedi, baba neredesin diye başlamıştı. Şimdi Rihanna ile birlikte bir düet yapıyorlar.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Trump'tan İran'a tanınan zamanın daraldığı noktasında ihtar niteliğinde açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Trump, İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur dedi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran'a tanınan zamanın daraldığı noktasında ihtar niteliğinde açıklamalar yaptı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ilgili derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan ABD Başkanı, İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur ifadelerini kullandı. İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak, zaman kritik önem taşıyor değerlendirmesinde bulundu. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldeleri düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son paylaştığı verilere göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2988'e, yaralı sayısı da 9210'a ulaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, İranlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
2: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 88 işletmeye toplamda 12 milyon 953 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon lira idari para cezası uygulandı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara sağanak yağışlı 19 derece, İstanbul yerel sağanak yağışlı 20, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, İzmir 26, Antalya 29, Trabzon kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Gaziantep 25, Diyarbakır 26, Van 16 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %51'lik bir trafik yoğunluğu bekliyor. Bağlantı yolu Haramilere Bahçeşehir yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun yaşandığı bir başka bölgede D100'de S rampası Büyükçekmece yönünde sol şeritte yine bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
2: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
3: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Biz biliyorsunuz kahveyle aramız iyi. Yani kahveyle ilgili epey bir süredir kahve fiyatlarıyla tabii başımız dertte olduğu için anlatıyoruz. Türkiye'de bir fincan sıcak suya 10 gram kahvenin 200 lira olduğu bir ülke. Dolayısıyla bu ülkede kahve içmenin artık mümkünatı yok. Yani içiyorsanız bile böyle yudum yudum tadına vararak içmeniz lazım. Soğutup soğutup yeniden ısıtıp içmeniz gerekiyor ailesine.
5: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Ali Çağatay'la Seyir Hali devam ediyor.
2: Evet, saat başından sonra birlikteyiz. Anketimiz var. Anketimizi ekrana getiriyor arkadaşlarımız. Anketimiz şu: Amerika, İsrail, İran'ı yeniden vurmaya hazırlanıyor. Yeni harekat ne zaman başlayabilir diye soruyoruz. A. 24 saat içinde, yani her an. B. 48 saat içinde. C. 1 hafta içinde. D. Hiç başlamayabilir diye 4 seçeneğimiz var. Bu 4 seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Eğer Twitter'dan izliyorsanız zaten anketi görüyorsunuz şu anda ekranda. Telegram'dan izliyorsanız yine görüyorsunuz ekranda. Eğer görmüyorsanız, yani radyodan izliyorsanız, dinliyorsanız WhatsApp üzerinden, radyodan WhatsApp'a yazabilirsiniz. 0505 171 66 56 bu numaraya seçeneklerden birini, A, B, C, D seçeneklerinden birini işaret etmenizi rica ediyoruz. Bu son derece önemli. Ankete katılım ne durumda Simge Hanım, İrem Hanım? Hiç, yani böyle mesela Fırat Nehri, Dicle Nehri, Sakarya Nehri, Çoruh Nehri. Çoruh'a yaklaşılamaz biliyorum ama Sakarya, Tuna Nehri akmam diyor. Evet, ankete maalesef çok fazla katılım yok Tuna Nehri. Peki, biraz hareketleneceğini düşünüyoruz belli bir zaman dilimi içinde. Bugün tabii güzel bir gün, onu söyleyeyim size. Gerçekten vallahi sabahleyin kendi hissiyatımı belirteyim. Biliyorsunuz bu kalıcı yaz saati uygulaması maalesef boynumuza asılmış bir idam fermanı gibi. Bir türlü vazgeçilemiyor ve vazgeçmiyor. Bu da tabii bizim hayatımızı düzensiz bir akış içine sokuyor. Kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesi ile birlikte başlayan süreç, işte sabahları çok erken kalkıyoruz, karanlıkta geliyoruz. Günler uzamaya başlayınca, şu an içinde bulunduğumuz dönemce de günler uzadığı için elbette sabahları güneşi görebiliyoruz. Güneş şafak sökerken yola çıkmış oluyoruz. Ayı da böyle belli belirsiz arka tarafta gümüş bir plaka gibi görüyoruz. Dün akşam saatlerinde, geç saatlerde böyle hafif bir atıştırdı yağmur. İstanbul için söylüyorum, diğer yerlerde de muhtemelen vardır. Bu hafif atıştıran yağmurun bir güzelliği var. Bu hafif atıştıran yağmurda hafif böyle tozlaşma azalıyor ve bitkilerin çiçekleri, çeneklerinden çıkan o kokular yayılıyor. Akasya kokuları ve iğde kokuları arasında geldik sabahleyin. Bu bile bizi mutlu etmeye yetiyor. Yani kalıcı yaz saati bile bizim moralimizi bozmuyor. O kadar söyleyelim. İğde kokuları ve akasya kokularıyla gelebildik. Güneşi de görüyoruz iyi kötü artık. Biliyorsun Haziran'ın ortasına kadar böyle. Ondan sonra tekrar günler kısalmaya başlayacak. Anketimize katılmanızı istirham ediyoruz. Saat 8.30'da 2 tane şölen var. Bu şölene katılabilmeniz için de mutlak surette ya Twitter'dan takip etmelisiniz ya da Telegram'dan takip etmelisiniz. Yani görsel bir şey sunacağız o bakımdan. Bir tanesi saat 8.30'da genç bir sanatçıyı getireceğiz. Üçüncü klibi bu. Üçüncü albümü Ashley'den bir klip dinleteceğim size. Çok beğeneceksiniz. Çok olağanüstü, çok böyle içerlek bir sesi var. Çok insanı etkileyen bir sesi var. Hemen onun arkasından da Çöl Kraliçesi filmini böyle daha kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çöl Kraliçesi filmine Nicole Kidman'a olan tutkumuzdan dolayı değil, tahmin ediyorsunuz. Çöl Kraliçesi bir kronolojiyi anlatıyor. Yani 1900'lü yılların başında Arap Körfezi'nde, Suudi Arabistan'da, daha henüz ortada Bahreyn yok, Birleşik Arap Emirlikleri yok, Kuveyt yok, Katar yok, şu yok, bu yok, Umman yok, bir Arap dünyası var. Mekke, Medine ve Riyad'dan oluşan bir Arap dünyası var. Henüz daha Irak diye bir devlet yok. Suriye diye bir devlet yok. Irak devletinin adı vilayeti Basra. Suriye devletinin adı vilayeti Şam diye geçiyor. Buralara İngiliz hegemonyasının nasıl dokunduğunu bir casus hikayesi içinde anlatacağız. Nicole Kidman burada bir İngiliz arkeoloğu canlandırıyor. Aslında casus ama işte arkeolog diye geçiniyor, bilmiyoruz. Filmde de arkeolog olarak çalıştığı ifade ediliyor ve buna göre bir senaryo yazılmış ama çok büyük bir casus. Yani Orta Doğu'daki casus Lawrence'dan daha etkili bir kadın casus Gertrude Bell. Gertrude Bell'in hayatını anlatacağız ama çok dramatik bir hayatı var. Bu filmi yeniden yorumlayacağız. Filmi yorumlamamızın sebebi işte Sykes-Picot anlaşmaları, Sykes-Picot sınırları o yıllarda çizildi. Sykes-Picot sınırları çizilirken Türk ordusu ne durumdaydı? Payitaht ne yapıyordu? Padişahımız, efendimiz, halifelerimiz acaba o tarihte ülkeyi, memleketi nasıl gözetiyorlardı gibi şeylerimiz var. Bütün bunları anlatmaya çalışacağız size. Anketi tekrarlıyorum. Şu andan itibaren ankete katılımın böyle evet iyi fena değil bir Fırat Nehri coşkusuyla geldiğini henüz değil mi? Yani Tuna Nehri akmam diyordan çıktık ama değil mi? Geliyor biraz evet güzel. Anketimiz şu. Amerika, İsrail, İran'ı yeniden vurmaya hazırlanıyor. Yeni harekat ne zaman başlayabilir? A. 24 saat içinde yani her an. B. 48 saat içinde. C. 1 hafta içinde. D. Hiç başlamayabilir diyor. Saat 8.30 gibi anketin kabaca sonuçlarını açıklamaya çalışacağım size. Ama yazmanızı rica ediyoruz. Şu anda çok böyle ölgün akan bir nehirde yolculuk yapıyormuşuz gibi değil mi? Hala öyleyiz. Olabilir, normal, her günü her güne benzemez insanların, tabii çok normal. Kimseyi de icbar etmemek lazım, yani mecbur tutmamak lazım. Yazarsanız seviniriz, yazmazsanız herhangi bir şekilde gönül koymayız size, merak etmeyiniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ziyareti Donald Trump'ın elinde boş bir dosya olarak döndü. Uçağa bindiğinde o dosyadan, yani giderken niyetlendiği dosyadan herhangi bir şekilde sonuçlandırılmış bir dosyayla gelemedi. Çünkü birkaç hedefi vardı. Bunlardan bir tanesi Çin'e mümkün olduğu kadar çok fazla uçak satmak istiyordu. Satamadı. 500'de yola çıktı. 200'de karar kıldı. 200'ün de satılıp satılmayacağı belli değil. Yani 200 Boeing ile ilgili anlaşma, bir MOU da yok ortada. Sadece niyet var. İkincisi Nvidia, Amerika'nın ve dünyanın en büyük çip üreticisi. Nvidia gelişmiş H200 çiplerini Çin'e satmak istiyordu. Çin yönetimi hayır dedi, almıyoruz. Biz bunların daha iyisini yapabilecek durumdayız dedi. Birinci bölümde ifade ettim. Çin bildiğiniz gibi Çin'le Tayvan ve Hollanda arasındaki bir sanayi casusluğu sayesinde

şöyle bir şey çıktı. Çin'e giden Amerika Birleşik Devletleri maalesef yüz geri etmek zorunda kaldı. Çünkü Tayvan'ı savunamaz duruma geldi. Çin yönetimi çok net ve açık bir dille Tayvan'ı savunmaya devam ettiğiniz takdirde sizinle bundan böyle köprüler atarız dediler. Ve onun üzerine Air Force One uçağına bindiğinde Tayvan'la ilgili tarifi şöyle yaptı. Orası bir yer dedi. Oradan bir ülke diye bahsetmedi. Oysa dünyada Tayvan'ı tanıyan az sayıda ülkeler arasında yer alıyor Amerika Birleşik Devletleri. Artık bundan böyle Tayvan'ı kendi kaderine teslim ediyor ya da terk ediyor. Ancak uçakta ilk aradığı kişi Japonya Başbakanı'dı, Takayichi. Takayichi'ye bölgede sıkı durun, size güveniyoruz. Siz olmazsanız bu bölgeyi yönetemeyiz derken sizi bölgenin yönetimine ortak kılacağız dedi. Bu da tabii Japonya'nın hoşuna gitti muhtemelen. Japonya şimdi kendine verilen bu yeni rolü oynamaya çalışıyor. Ama dönüşüne baktığımda son bir şey söyleyeyim bu meseleyle ilgili. Amerika ile Çin arasındaki ölçek farkını anlatmak için tek bir kriter koymak lazım. Ürettikleri elektrik miktarına bakarsak Amerika şu anda Çin'in ürettiği elektriğin üçte birini ancak üretebiliyor. Elektrik üretemiyorsanız zaten yapay zekaya hakim olamazsınız. Yani ileride önümüzdeki süreçte yapay zekada hakimiyet Çin'in eline geçebilir. Elektrik üretimi iki kıstasla yürür. Elektriği çok üreteceksiniz ve ucuz üreteceksiniz. Çin bunun ikisini de yapıyor. Çünkü bütün elektrik üretimiyle ilgili kaynakların tamamını seferber etmiş durumda. Bütün kömür santrallerini çalıştırıyor, bütün doğalgaz santrallerini çalıştırıyor, yeni nükleer santraller kuruyor. Bu arada güneş, rüzgar ve dalga enerjisini de sonuna kadar kullanıyor. Elektrik üretimiyle ilgili her şeyden sonsuz istifade yoluna giderek Amerika ile arasındaki farkı açıyor. Şu andaki tabloya bakarak söylemek gerekirse Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin elektrik üretimi ve total üretim anlamında 10 yıl tam önünde bulunuyor. Amerika'nın çok hızlı koşması lazım. Çok hızlı koştuğu zaman yetişebilir. İşte bu seyahatten Donald Trump'ın elinde bir ders notu var. Çok hızlı çalışmalıyız. Karbon ayak izi ya da sıfır yeşil enerji kullanımı gibi şeylerden vazgeçip konvansiyonel enerjiye yeniden dönmemiz lazım. Nereden bulursak oradan üretmemiz lazım. Bizim için Texas'ta, Virginia'da, Arkansas'ta, şurada, burada veri merkezi kurmak için elektrik şebeke hattı döşenmesini bekleyen çok sayıda şirket var. Biz bu şirketlere elektrik veremezsek yapay zekada Çin'in gerisinde kalmaya mahkumuz gibi bir sonuç çıkıyor. Bugünkü tablo bu. Bugün itibariyle. Şimdi Çin Amerika'yı köşeye sıkıştırdığının farkında. Bunu biliyor. Ama köşeye sıkıştırırken çok fazla tırmalamak da istemiyor. Çünkü tırmaladığı zaman karşı tarafında kendisine hasar verebileceğini biliyor. Çok yumuşak bir diplomatik üslupla işi kendi lehine çevirmeyi başardı Çin yönetimi. Şimdi Amerika'nın bu dönemde yaptığı hatalar, işte bu yeşil enerji, karbon ayak izinin azaltılması vesaire gibi projeler nedeniyle önceki başkan döneminde sadece hatası bu değildi. Aynı zamanda bir başka hata daha var. Donald Trump'la birlikte başlayan hata bu. Donald Trump ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'a geçtikten sonra şöyle düşündü. Dünyayı füzelerle ve gümrük vergileriyle yönetirim dedi. Bendeniz'in tweet'i, merak edenler bakabilirler. 100 bin civarında okundu. Eğer gümrük vergileri ve füzelerle dünyayı yönetebileceğine inanmış olsaydı bugün Çin'den eli boş dönmezdi. Demek ki dünyayı gümrük vergilerini kaldırdık, yükselttik. Sizden mal almıyoruz ve sizin aldığınız, bizim size satacağımız mallara da gümrük vergisini istediğimiz seviyeye çekeriz diyerek kurtulamıyorsunuz. Füzelerle yönetemeyeceğini anladı. Nitekim füzelerle yönetemeyeceğini İran'da net biçimde anladığı için şimdi yeni bir yol dönüyor. Fakat daha büyük bir hata var. Amerika'nın işlediği daha büyük bir hata var. O hata da şu. Amerika son 4 yıldır dünyayla ilişkini kesmiş durumda. Dünyanın dışında bir ülke gibi davranıyor. Hani dünyanın hegemon gücü haline gelince yani kimse benim tavuğuma kış diyemez diye düşündüğü için pek çok ülkeden büyükelçisini çekti. Halihazırda Amerika'nın yüzden fazla ülkede büyükelçisi bulunmuyor.
Çünkü büyükelçi bulundurmak Amerika Birleşik Devletleri için ilave ve gereksiz bir masraf gibi görülüyor. Hem Donald Trump böyle düşünüyor, hem de Marco Rubio böyle düşünüyor.

0: İşte bu Amerika'nın yumuşak karnı. The Wall Street Journal'ın haberi şöyle. Diyor ki 14 Mayıs'taki haberi. Bugüne kadar Amerika'nın 100'den fazla büyükelçilik pozisyonu dünya genelinde boştur. Ve Amerikan modern diplomasi tarihinde eşi görülmemiş bir orandır diyor. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadık. Aralık 2025'te Marco Rubio yaklaşık 30 kariyer büyükelçisini geri çağırdı. Kariyer büyükelçisi, dikkatinizi çekiyorum. Bunların 13'ü Afrika'da, Nijerya'da, Senegal'de, Fil Dişi sahilinde, Ruanda'da, Kamerun'da, Nijer'de. Geri kalanları da diğer ülkelerden, Asya ülkelerinden. Şimdi Amerika'nın büyükelçi atarken bir kriteri var. Diyor ki Amerika first diyenlere büyükelçi atıyorum. Peki Amerika first demeyenler var. Peki onları nasıl yöneteceksiniz? Füzelerle yönetemediniz işte. Mesela İran'da bunun olmadığını gördük. Dolayısıyla küçücük ülkelerle baş edemez duruma geliyor Amerika. Yokluğun en sorunlu olduğu ülkeler arasında Orta Doğu var. Washington İran'la savaşı bitirip Gazze'yi barışa kavuşturduğunu iddia ediyor. Öyle olmadığını biliyoruz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Kuveyt'e henüz büyükelçi atamış değil. Amerika 51 Amerikan elçiliğinin 30 Afrika'daki 51 Amerikan elçiliğinin 37'sinde büyükelçi bulunmuyor. Normal maslahat güzar vasıtasıyla yönetiliyor ya da fahri büyükelçiliklerle. Çok taraflı kuruluşlarda da Amerika büyükelçilerini çekmiş durumda masrafları azaltmak için. Mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde insan hakları neymiş kardeşim falan diye bakıyor meseleye. O yüzden çekti. Silahsızlanma konferansından çekti çünkü silahlanmayı teşvik ediyor. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde büyükelçisi yok. Her halükarda bütün bu kurumlar Trump'ı ilgilendirmiyor. Ama şimdi Çin'den dönerken kafaya dank etti ki aslında biz yanlış yapmışız. Şimdi Amerika büyük bir elçilik seferberliğine girişecek. Afrika'daki bütün elçilikleri, Türkiye'nin mesela, Türkiye'nin şu anda Afrika'daki 54 ülkenin 46'sında büyükelçisi var. Mesela buna bile bakarak aslında ya Türkiye gibi bir ülke bile bu ülke Afrika'nın çok önemli bir bölümünde büyükelçi bulunduruyorsa ben neden bulundurmuyorum diye sorması lazım. İşte büyük güç olmayı başka türlü algıladığınız zaman böyle oluyor. Ha Türkiye'nin de bu arada yanlışları var. Onları yeri olmadığı için değinmiyorum ama Türkiye'nin bu konudaki yanlışı. Mesela kariyerden büyükelçi atamıyoruz biz. Bakın Afrika'daki büyükelçilere işte falanca İmam Hatip Lisesi mezunu, falanca ilahiyat mezunu falan kişilerden atanıyor işte. TİKA'nın içindeki insanlardan, yardım kuruluşlarının içindeki insanlardan, KADEM'den, TÜRGEV'den falan gibi yerlerden büyükelçi atıyorsunuz. E kariyerden büyükelçi olmayınca dolayısıyla bir kriz anında ne yapabileceğini bilemez. Ancak merkezi açar sorar. Merkezin aklı yeterse o krizi bitirebilirler, sönümlendirebilirler. Türkiye'nin de bu konuda büyük yanlışları var. Bunlara gelirim ama bugün değil, bugün yeri olmadığı için bir başka gün değineceğiz. Dolayısıyla Trump ve yakın çevresi, özellikle Witkoff, Kushner ve J.D. Vance ve Trump ailesi aslında doğrudan dünyayı kendileri yönetiyor. Büyükelçi atamadan bu sözünü ettiğimiz dar çerçevedeki insanlar dünyayı yönetmeye çalışıyor. Sonuçları tabii doğal olarak Çin'in sistematik olarak doldurduğu her yerde Amerika boşaltmış durumda. Körfez'in kraliyet çevrelerine erişimi son derece sınırlı. Suudi Arabistan'da büyükelçisi yok. Büyükelçi hükümdar aileleriyle doğrudan görüşebilir, sahadaki gerçekliği Beyaz Saray'a taşıyabilir, Amerikan güvenilirliğini yüksek seviyeye getirebilir fakat bunun geç farkına vardı. Çin gezisi Amerika Birleşik Devletleri açısından bence son derece önemli. Hani böyle derler ya, jetonun düştüğü bir gezi oldu. Bu geziyle birlikte Amerika olayın sadece füzelerle ve gümrük vergileriyle olmayacağını, gerçekleşmeyeceğini anladı. Şimdi yeni bir strateji geliştirmek zorunda. Trump yönetiminin Çin, Rusya ve Amerika kıtasındaki ülkeler ötesinde dünyaya verdiği önemi görüyoruz. Yani dünyanın geri kalanını önemsemiyor. Afrika'yı bir şey gibi görüyor. Basit bir kara parçası. Ya 1 milyar insan yaşıyor. Dünyanın en büyük kıtalarından bir tanesi. Orada büyükelçi bulundurmuyor. Asya'da da öyle. Nasıl olsa orayı Ruslar ve Çinliler kontrol ediyor diye düşündüğü için oraları boş bıraktı. Latin Amerika'ya asılıyor. Doğru, Latin Amerika'da her yerde büyükelçisi var ama bu ona yetmiyor. Zaten bu son paylaşımda da Amerika Birleşik Devletleri'nin kısmetine Latin Amerika düştü. Latin Amerika, o yüzden Küba'ya yeşillenmeye çalışıyor. O yüzden Küba'ya harekat fikrinden vazgeçip Küba ile dostluk ilişkileri kurmaya çalışıyor. İyi niyetli yaklaşımlarla Latin Amerika'yı elinde tutmaya çalışıyor. Mesela Amerika'nın Fransa'daki ilk büyükelçisi kimdi biliyor musunuz? Tahmin edebilir misiniz? Bu çok zor bir soru. Bunu ben de bilmiyordum. Dün öğrendim. Dün öğrendiğim bilgi olduğu için dolayısıyla sizin bilmenizi beklemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'ya ilk atadığı büyükelçi, büyük baba, kurucu baba Benjamin Franklin'di. Şimdi bakın, o zamanki Amerika'ya bakın. Bir de şimdiki Amerika'ya bakın. Şimdi kim var mesela? Fransa'daki büyükelçi Charles Kushner, damat. Seçim kampanyasında bağışlar, vergi kaçırmalar, tanık satın almalar, şunlar mı? Yani Jared Kushner, Charles Kushner'le, damadın kardeşiyle yönetirseniz olmaz. Amerikan diplomasisi füze ve gümrük vergileriyle yapılıyordu. Bunu terk ediyor şu an itibariyle. Ve Amerikan diplomasisinin bu kayıpları nedeniyle, bu ihmalkarlığı nedeniyle yüz milyarlarca dolar sadece Nvidia'nın kaybı var. Nvidia'nın iflası şu anda Amerika'da konuşuluyor. Çünkü Çin'e satamazsak zaten Çin'in alım kapasitesinin üzerinde bir ülke yok. Bu bakımdan en büyük müşterilerini kaybettiler. Mesela Boeing'e söz verdiği uçakları almadığı takdirde Boeing hisseleri önümüzdeki günlerde tekrar tepe taklak gidebilir. Bu gezide Marco Rubio da biraz değişti. Marco Rubio da aklı başına geldi. Onun da jetonu düştü. Marco Rubio Fox News'e bir demeç verdi. Ayrıldıktan sonra, Amerika'ya ulaştıktan sonra dedi ki Çin hükümeti Amerika'yı geçeceğine çok emin ve planlarını iyi yapıyor. Adım adım uyguluyor. Bir ulus devlet perspektifinden bakarsak ben de onların yerinde olsam aynısını yapardım. Ama Çin'in yükselişi Amerikan çıkarlarına zarar veremez. Yoksa önlem alırız. Bu da önümüzdeki uzun süre Çin-Amerikan ilişkilerinin özelliği olacak diyor. Hala akıllanmamış. Hala diyor ki biz büyüğüz. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz yerde başkasının borusu ötmez diyor. Şimdi bu geziden bile hala böyle burnunu yere eğmeyip, yani burnu düşse yerden eğilip almayan bir kibirle hareket ediyorlar. Bu kibirin cezasını önümüzdeki süreçte bence Amerika fazlasıyla çekecek. Şimdi tabii şunu söylüyor Marco Rubio, diyor ki biz bu üç ülkelere büyükelçi atamadık çünkü Amerika'nın kaynaklarını yanlış yere kullanmak istemedik bu bakımdan diyor. Bu arada bir Çinli profesör var, Amerika'da yaşayan bir profesör, Zhang Weiwei. Diyor ki Çin'in Amerikan ordusuna yönelik tüm nadir toprak elementi ihracatını tamamen askıya aldı. Şimdi bu Amerika için ölümcül bir şey. Mesela bir F-35 savaş uçağında, sadece bir F-35 savaş uçağında 450 kilogram nadir toprak elementi kullanıldığını biliyor musunuz? İşte bir F-35 uçağına gerekli olan nadir toprak elementi 450 kilogramsa füze başlıkları, füze rampaları, uzay mekikleri ve diğer nükleer başlı olmayan balistik füzelerde kullanılan nadir toprak elementlerin miktarını siz hesaplayın. Nadir toprak elementleri piyasasının %90'ı Çin'in kontrolünde. Hem kaynak bakımından hem üretim bakımından Çin'in kontrolünde. Mesela tungsten üretemiyor Amerika. Amerika tungsten üretimi, tungsten bildiğiniz gibi ısıya çok dayanıklı, sıcaklığa çok dayanıklı bir element. Türkiye'de de Bursa'da bir tungsten madenimiz vardı, kapattılar. Bu tungsten madeniyle ilgili 5 yıl önce yayına ilk başladığım tarihte bir şeyde bulunmuştum. Ve kendisi Danimarka'da yaşayan bir işte maden tetkik aramada uzun yıllar görev yapmış bir mühendis aradı. Ve olayın özünü anlattı. Dedi ki Ali Bey, öylesine büyük müdahaleler oldu ki. Hani tungsteni üretirken bize Amerikalılar şöyle dediler. Ya gerek yok yani, siz bunu ne yapacaksınız? Biz size zaten veririz. Zaten çok pahalı, bunun astarı yüzünden pahalı. Gerçekten Bursa Uludağ'daki tungsten madeni pahalı, yüksek maliyeti tungsten üretiyordu. Ama üretiyordu. Yani maden tetkik arama mesela bunu kapattı. Şimdi tungsteni, her şeyi dışarıdan alıyoruz. Hani paramız var ki alıyoruz diyeceksiniz belki ama bence öyle değil. Mesele son derece şey. Yani bu bahsi, Çin, Amerika Birleşik Devletleri bahsini kapatıyorum. Ondan sonra bir küçük araya gideceğiz. Bir müzik klibimiz var, bunu anlatacağım size. Hemen arkasından anketimizin sonucunu yayınlayacağım. Arkasından da Çöl Kraliçesi'ni anlatmaya çalışacağım. Komünist Manifesto'nun biliyorsunuz giriş cümlesini hatırlarsanız, Komünist Manifesto'yu sizinle paylaştık değil mi? Karl Marx, Friedrich Engels'in yazdı. Komünist Manifesto'nun giriş cümlesi şöyledir. Bu meşhur Anna Karenina'nın giriş cümlesi gibi bir şeydir bu. Diyor ki, Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor, komünizm hayaleti. Komünist Manifesto'yu açıkladıktan sonra Avrupa'da komünizme büyük bir ilgi olduğunu görüyor ve bu şekilde giriş yapıyorlar. Şöyle diyor Karl Marx ve Engels Komünist Manifesto'nun girişinde, bütün eski Avrupa güçleri bu hayaletin peşine düşmüş. Kutsal bir ittifak kurmuşlardır. Papa, Çar, Metternich ve Guizot, Fransız radikalleri ve Alman polis ajanları komünistlerin peşine düşmüştü. İşte bugün dünyada şu anda bir Çin hayaleti dolaşıyor ve Amerika Birleşik Devletleri dünyada dolaşan bu Çin hayaletinden fena halde ürküyor. Yeni bir manifesto yazılabilir mi? Yani bir komünist manifestodan bahsetmiyorum, sakın öyle düşünmeyin. Ama komünizmin demode bir yönetim biçimi olduğu fikrine de katılmıyorum, onu söyleyeyim. Komünizm dünyada biz belki görmeyebiliriz ama bu dünyada çözümcül bir siyasal sistem olarak varlığını sürdürecektir. İnsanlık bir gün komünizmin gerçek nimetlerinden faydalanmaya başladığı gün kapitalizmin dibine kibrit suyu ekebilirler, köküne kibrit suyu ekebilirler. Ama bunun için büyük bir bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Şimdi anketin sonucunu açıklıyorum öncelikle. Anketimi söyledi İrem Hanım, getiriyor anketi ekranlarınıza. Amerika, İsrail, İran'ı yeniden vurmaya hazırlanıyor. Yeni harekat ne zaman başlayabilir diye sorduk. A 24 saat içinde, B 48 saat içinde, C 1 hafta içinde, D hiç başlamayabilir diye sorduk. Gelen yanıtlar şöyle. A seçeneği, yani 24 saat içinde diyenlerin oranı %15. 48 saat içinde başlar diyenlerin oranı %5. 1 hafta içinde başlar diyenlerin oranı %20. Hiçbir zaman başlamayacak diyenlerin oranı da %60. Bizim seyircilerimiz, bizim izleyicilerimiz, bizim aziz ve muhterem izleyicilerimiz şu anda savaşın olmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla anketimiz böylece sonuçlanmış durumda. Şimdi birazdan tabii Twitter'dan canlı izliyorsanız ancak çok tadına varabilirsiniz ya da Telegram'dan izliyorsanız tadına varabilirsiniz. Ama radyodan dinleyenler için de çok şey ifade ettiğini düşünüyorum. Bir genç sanatçının albümünü dinleteceğiz size. Kendisi 24 yaşında bir kadın sanatçı. İyi ki vardın diye bir albüm çıkardı. 4. albümü. Bu daha önce Sony'den 3 albüm çıkardı. Ashley takma adını kullanıyor. Tabii bir gerçek adı var. Ben de bilmiyorum gerçek adını. Piyano ve gitar çalıyor. Müzikle eğitimini bir arada götürüyor. Hedefleri son derece büyük. Lütfen dinleyiniz. Dinlediğiniz zaman... Hayır, doğrudan müziğe geçebiliriz. İstersen tamam, peki olur, tanıtım öyle hazırladıysan. Tamam, önce tanıtım, arkasından Ashley'i dinleyeceğiz. İyi ki vardın.
1: Günün sözü George Orwell'den. Zeki bir insan için en büyük işkence cahillerin egemen olduğu düzende yaşamaktır. Maalesef insanların işte çoğunluğu sürüye dahildir ve çok az bir kısmı da sürünün dışında hareket etmek isteyen insanlardır. Onlar o toplumları çekip çevirirler, yönetmeye çalışırlar. Ancak o insanlar bir süre sonra bu işten elini eteğini çekerler.
2: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

Evet, Ashley'den dinledik. İyi ki vardın hayatımda dedi. Bu Ashley'nin 4. albümü. Kendisi 24 yaşında, İngiliz dili ve edebiyatı öğrencisi, piyano ve gitar çalıyor. Çok dokunaklı bir sesi olduğunu muhtemelen siz de düşünüyor olabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Müzikle eğitimini birlikte götürüyor ve hedefleri son derece büyük. Eğer yeni bir albümü çıkarsa onu da size dinletme imkanımız olacak. Daha önceki albümlerini Sony'den çıkardı. Bu defa daha bağımsız işler yapmaya çalışıyor. Hedefleri son derece büyük. Şimdi size Çöl Kraliçesi filmiyle ilgili küçük küçük bazı değinilerde bulunacağım. Çöl Kraliçesi filmini yeniden izledim. Uzun bir aradan sonra yeniden izledim. Daha önce 4 kez izlemiştim. Bu 5. kez izleyişim. Çöl Kraliçesi filmini biliyorsunuz işte canımız, ciğerimiz, yüreğimizin parçası Nicole Kidman ablamız oynuyor. Müthiş bir oyunculuk gücü var, olağanüstü bir oyunculuk gücü var. Tabii sadece onunla sınırlı değil elbette. James Franco da çok iyi bir oyunculuk sergiliyor. Bir de Jay Abdo var. Jay Abdo orada Fettah'ı oynuyor. Fettah'ı anlatacağım birazdan size. Çöl Kraliçesi filmini çok önemsememizin sebebi biz bugünlere nasıl geldik? Yani işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl doğdu? Osmanlı nasıl battı? Ve savaşlarda neler çekti biz? Kutsal toprakları nasıl kaybettik? Hangi cephelerde yenilgiye uğradık? Araplar bizi arkamızdan hançerledi mi? Peki bizi arkamızdan hançerleyen Araplar acaba kimlerden güç buldular gibi şeyler var. Biliyorsunuz 1900'lü yılların başına kadar bölgede Irak diye bir devlet yoktu. Suriye diye bir devlet de yoktu. Körfez'de de bir tek Suudi ailesinin oluşturduğu bir antite vardı. O da bir devlet değildi. Osmanlı'nın bir toprağıydı. Kuveytler, Katarlar, Bahreynler, Yemenler, Ummanlar bunlar hep sonradan çıkan devletçiklerdir. Donald Trump'ın deyimiyle söylemek gerekirse oralar yerler. Oralar bazı toprak parçaları. Şimdi bu toprak parçaları üzerindeki oyunu anlatacağım size. Şöyle bir 100 yıl, 125 yıl geriye doğru giderek size anlatmaya çalışacağım. Ama önce bir Çöl Kraliçesi'nin fragmanını izleyelim.

0: Every step in the desert. Life and fire claim me. And I'm consumed.
1: I would like to introduce Gertrude Lothian Bell.
2: You will not scare the young men with your intelligence.
3: Get me out of here, anywhere, please.
1: What about Tehran?
3: It is the secret epicenter of the world. I love it here.
2: It's the Arab nations who are awakening. This is their achievement.
4: This is true, Gertrude, darling.
2: Darling?
4: I'm not sure the right man for you has been born yet.
5: Gertrude, you're very smart.
6: The woman alone venturing out in the desert in times of war is dangerous.
7: Those bloody tracks.
8: No one gets out.
2: Even if you do not hear from me for several months, pay no attention and send no one.
5: Why did you come?
1: I am longing for you.
3: Please, my heart is not ready.
5: We have to play their game. It's dangerous to be sincere.
3: I'm not afraid.
5: What is it that attracts you?
3: It's their freedom. It's their poetry of life.
9: If I die, it shall be at the hands of your sheikh. Take me to your sheikh now!
5: Wherever you are in the world, wherever I might be, we belong to each other. She is the maker of kings. She is the uncrowned queen of the desert.
3: You will always have my heart.
10: ...1900'lü yıllarda Irak diye bir devlet yoktu. Yine 1900'lü yıllarda Suriye diye bir devlet yoktu. Yine 1900'lü yıllarda Bahreyn, Kuveyt, Katar, Yemen, Suudi Arabistan gibi devletler de yoktu. Oralar hepsi Osmanlı toprağıydı. Bağdat'tan yani Irak'tan vilayeti Bağdat ya da vilayeti Suriye'den vilayeti Şam diye bahsediyoruz. Oralar bizim küçük vilayetlerimiz idi. İngilizler bu bölgede Osmanlı'nın güç kaybetmeye başladığını görünce bu topraklarda yerleşik hale geldiler. Zaten varlardı ama giderek daha fazla güç haline gelmiş oldular. Filmi Werner Herzog yönetti. Werner Herzog'un yönettiği gişe de çok başarılı olmadı bu arada, onu söyleyeyim. Çöl Kraliçesi yani zarar etti film ama bence zarar etse de değebilecek bir film yapılmış. Burada Çöl Kraliçesi'ni tanımlayan ya da işte başrolde oynayan Nicole Kidman sıradan, basit ve doğal zevkleri olan ve doğal talepleri olan bir İngiliz lady'sini canlandırıyor. Filmde biraz masum bir rol verilmiş durumda Nicole Kidman'a. Oysa gerçek hayatta kendisi çok dehşet verici bir casus Gertrude Bell. Yani Arabistanlı Lawrence dedikleri, İngiliz Lawrence dedikleri, Lawrence of Arabia dedikleri büyük meşhur Arap dünyasını karıştıran ve Arapları Osmanlı aleyhine koşullayan casus Lawrence'dan daha büyük bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Bir defa kadın ve gittiği coğrafyalarda kabul görüyor. Filmde 3-4 ayrı Arap şeyhi tarafından kabul ediliyor. Bu kabullerin her birinde olağanüstü bir ritüel var. Bu ritüelleri çok iyi yansıtmış filme. Bir de çekildiği yerler de çok güzel. Mesela filmin önemli bir bölümü Cezayir'de çekilmiş, Ürdün'de ve İngiltere'de çekilmiş. Seçilen mekanlar son derece iyi. Deve üstünde yolculuklar, işte çölde kurulan çadırlar, kum fırtınaları, çöldeki karşılaşmalar, Arap kabilelerinin savaşları pek çok şeyi anlatıyor. Casus Lawrence o dönemde işte ikili ilişki yürütüyorlar. Zaten aynı mekanları kullanıyorlar. Mesela Gertrude Bell bir yerdeyse Lawrence da orada mutlaka bulunuyor. Lawrence bu arada böyle çok garip bir tiplemeyle canlandırılmış durumda. Hani böyle Türklerin hakir gördüğü bir tipleme vardır ya, böyle çok aşağılarız, öylesine bir köçek gibi davranan birisi ama şeye, Gertrude Bell'e ise çok olağanüstü bir kimlik verilmiş. Gertrude Bell insanüstü bir kadın olarak tanımlanıyor ama film çekimleri de öyle. Hep böyle boydan upuzun bir etekli, boydan bir elbise giyiyor. Yakası kapalı, başı genellikle örtülü. Çok nadir durumlarda başını açıyor. Çünkü biliyor örtülmenin yani hicabın bir şey olduğunu, kriter olduğunu biliyor. Casus Lawrence'ın çabaları yetmiyor ve Casus Lawrence'ın çabalarını Gertrude Bell tamamlıyor. bölgedeki bütün İngiliz misyonlarına haber uçuruyor. Ancak şöyle, filmde tabii çok masum anlatılıyor. Ben filmin gerçeğe uygun bir senaryo çerçevesinde ele alındığını düşünmüyorum şahsen. Belki bir başka yönetmenin eline düşmüş olsaydı gerçekten Gertrud Bell'le ilgili ciddi bir casus tiplemesi yapılabilirdi. Burada böyle hani işte aşkın peşine koşan ve İngiltere'deki o şaşadan kopan, oradaki o işte sabahlara kadar yapılan partilerden gına gelmiş, artık hayatını daha sade, daha asude bir şekilde yaşamak isteyen bir kadın tiplemesi var. Öyle değil, bildiğiniz casusluk yapıyor ve gittiği bütün her yerdeki faaliyetleri İngiliz üstlerine bildiriyor. Bu tabii filmde İngiliz komutanlarla konuşurken onlara bilgi verecek şekilde ya da onlara bir jurnal aktarırcasına değil de daha çok ve safiyetle işte filan yere gittim, şeyhle görüştüm, falanca ile görüştüm, şöyle oldu gibi tanımlamalar yapıyor. Ama bu tanımlamaların her biri cephelerde nasıl pozisyon alacaklarını gösteriyor. İngilizler o dönemde tabii Türk birliklerine büyük hasar verdiriyorlar, Arap kabileleri yönlendiriyorlar. Türklerin pek çok yerde pusuya düşürülmesine vesile oluyor bu tabii. Sykes-Picot anlaşmaları ya da Sykes-Picot sınırları da işte bu yıllarda çiziliyor biliyorsunuz. Sykes-Picot sınırlarıyla ilgili nitelemeyi daha önceki yayınlarda dile getirdim. Bir kez daha söyleyeyim. Sykes-Picot, hani derler ya, Tanrı düz çizgi çizmez. Yani ülkeleri birbirinden ayıran sınırlar genellikle nehirler, vadiler, dağlar ve sıra dağlardır. Bunlarla ayrılır, göllerle ayrılır, denizlerle ayrılır. Ama Orta Doğu'daki sınırlar cetvelle çizilmiş gibidir. İşte o cetvelle çizilmiş gibi sınırları İngilizler, Fransızlar birlikte çizdiler. Bugün Suriye sınırı doğudan batıya bir cetvel titizliğinde bir düz çizgi gibi ise öyle. Suudi Arabistan sınırı öyledir, Irak sınırı öyledir, Suriye sınırı öyledir. Bu şekilde çizilen sınırlar. Çünkü bu sınırların her birinin özel tasarımlarla, özel siyasal tasarımlarla çizildiğini biliyoruz. Bazı etnik unsurları belli bölgelerde bulundurup o etnik unsurları o ülkelerin başına dert etmek için çizilen sınırlardır. Örneğin bu bölgede dört parçalı bir Kürdistan var. İşte Türkiye'de, Irak'ta, İran'da ve Suriye'de dört parçalı. Kürtleri pekala İngilizler o dönemde bir devlet olarak inşa edebilirlerdi. Bir Kürt devleti kurabilirlerdi. Kurmadılar. Çünkü eğer orada bir Kürt devleti kurulmuş olsaydı, bağımsız bir Kürt devleti, herkes komşuluk ilişkileri çerçevesinde iyi geçinmeye dayalı bir süreç yürüteceklerdi ve ülkeler kalkınacaktı. Ama Kürtlerin bu dört parçalı coğrafyaya dağıtılmış olması, bu dört ülkenin de bir türlü iflah olmamasıyla sonuçlanmıştır. Bugün başımıza gelen hemen hemen her şey o gün Sykes-Picot anlaşmalarıyla çizilen sınırlar yüzündendir. Afrika'da da bunun benzerini yapmıştır hegemon güçler, Batılılar. Afrika'da 1884 Berlin Anlaşması Angola'da imzalanmıştır ama Kongo'da, affedersiniz, Kongo'da imzalanmıştır ama anlaşmanın adı Berlin Anlaşması diye geçer. Bu Berlin Anlaşması'nda da Afrika'daki kabileler devletlerin arasına dağıtılmıştır. Örneğin Masai kabilesi 4-5 devletin sınırları içine dağıtılmıştır. Bunun gibi çok sayıda kabile devletlerin sınırları arasına dağıtılarak, toprakları arasına dağıtılarak bu devletler için çıban başı olmuştur. Bugün bölgede, Afrika'da ülkeler eğer bir yere doğru gelemiyorsa, abat olmuyorsa, biliniz ki bundan kaynaklı. 5 dakikamız mı var? Niye? Daha 46'dayız. Peki, şarkı uzun. O zaman bununla tamamlayacağız. Şimdi Sykes-Picot'la çizilen sınırlar, burada çok hoş ritüeller var. Mesela filmin senaryosu o kadar iyi yazılmış ki, mesela bir Müslüman yazsaydı herhalde bu kadar iyi yazabilirdi diye düşünüyorum. Bir yerde işte Nicole Kidman, yani Gertrude Bell, yumurta istiyor çölde. Diyor ki yumurta yiyebilir miyim diyor. Çölde tabii tavuk yok, horoz yok değil mi? Kaz yok, ördek yok. Buluyorlar, bir tane yumurta getiriyor. Fettah diye bir yardımcısı var. Çok güzel oynuyor Fettah. Müthiş bir adam. Fettah böyle. Fettah aşık Gertrud Bell'e. Gertrud Bell de Fettah'a karşı boş değil ama işte alt sınıftan birisi olduğu için ona çok fazla gönül vermiyor. Onun iki tane İngiliz subay. Birisi diplomat, öbürü subay. İkisi de ölüyor. Şeyde, film içinde. Ve Fettah'a diyor ki bana bir yumurta yapar mısın diyor. Fettah elinde bir tane bir yerden buluyor. Nereden buluyor bilmiyoruz ama işte herhalde 20 kilometre deve sürüyor. Bir yerden bir çiftlikten bir yerden bir tavuk yumurtası getiriyor. Böyle iki avucunun içine koyup tek bir yumurtayı diyor ki Leydim. Bunu nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Bunu nasıl yiyeceksiniz? Diyor ki haşlayacaksın diyor suda. Tamam diyor, iyi. Ne kadar diyor? İşte 5 dakika diyor. Diyor ki çölde zaman yok diyor Leydim diyor. İşte diyor bir namaz vakti kadar diyor. Üf, müthiş bir şey. Sabah namaz. Vallahi yemin ederim ya. Ya ancak bu kadar güzel yazabilirsiniz. Düşünsene sabah namaz 5-8 dakika falan sürüyor. Ya hızınıza göre. Bir namaz vakti kadar suda haşlayacaksın diyor yumurtayı. Çok güzel detaylar var. Bunun gibi sayısız detay var, onu söyleyeyim. Yani Müslüman coğrafyası üzerine, Müslüman harz ve gelenekleri üzerine yazılmış çok sayıda ayrıntı var. Ve derken birinci sevgilisi, yani İngiltere'den uzaklaşıyor. İngiliz toplumunun içinde bulunduğu dejenerasyondan kaçıyor. O sefih yaşamdan kaçıyor. Ve kendisini bu topraklara atıyor. Arkeolog bu arada herhangi bir işte bu Petra harabelerini ve kalıntılarını görüyor. Oralardan çok iyi fotoğraflar var. Çok güzel çekilmiş görüntüler var. Yani filmin kendisi bir estetik harikası. Yani çölde yaşanan her şeyi filme olduğu gibi aktarmış. Çöl fırtınaları var, kurulan çadırlar var. Arapların kendi aralarındaki o olağanüstü konuşmaları var. Tabii Gertrude Bell çok iyi Arapça biliyor, müthiş. Kur'an biliyor. Mesela bir yerde kendisini esir tutuyorlar, alıkoyuyorlar. Esir dememek lazım. Giriyor binadan içeriye, işte saray ya da köşk. Kapıyı üzerine kapatıyorlar. İçeride kalıyor 2 gün boyunca. Arada bir yemek getiriyorlar. Bir kadın geliyor. Kadının adı da Türkiye. Türkiye diye bir kadın. Yani Osmanlı işte payitahttan gelmiş, İstanbul'dan gelmiş. Kendisini tanıtıyor. Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu Türkiye'den dinliyor. Türkiye adlı kadından dinliyor. İçeride 2 gün kalıyor. 2. günün sonunda huzura çıkarıyorlar. Huzura çıkınca işte 14 yaşında bir genç şeyh onun karşısına çıkarılıyor. Şeyhe diyorlar ki işte bu senin karın olacak. Diyor ki karımı selamlarım. Gertrude Bell tabii kendine geliyor. Arapça konuşuyor. Geliyor şeyhin burnunun hizasına kadar. Şeyhin boyu da kısa tabii. Çocuk 14 yaşında. Diyor ki peygamberimiz, efendimiz ümmetimize buyurmuşlardır ki evli bir kadına kimse dokunamaz diyor. Öf. O an bitiyor. Şimdi mesela böyle enstantaneler var. Tabii bu böyle enstantanelerin arasında bir de işte toprağın parçalanması var. Arap birliklerinin, Arap kabilelerinin Türk askerlerini pusuya düşürmeleri vesaire falan pek çok şey anlatılıyor. Çöl Kraliçesi filmini tavsiye ederim. İzlemenizi tavsiye ederim. Yani Türkiye, Osmanlı nasıl hayatiyetini ortadan kaldırdı ya da Osmanlı'nın hayatiyeti nasıl bitti? Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi sayıklarla kuruldu ve Araplar bu dönemde Türklere karşı nasıl hasmane hareket ediyorlardı? Bu arkadan vurma murma meselesi tabii şey işin Türk okuması bence. İşi öyle düşünmemek lazım. Çünkü onları biz yıllardır yönetiyoruz. Yönetiyoruz. Bir gün bağımsızlık ilan ediyorlar. Yani Yunanistan da 1800'lü yıllarda bağımsızlığını aldı yani. Dolayısıyla bağımsızlık, yani orayı topraklarınıza katıp sizinle bütünleştiremezseniz zaten bir süre sonra gideceklerdir. Ve Araplar tabii bir milliyetçi uyanışla taşlanıyorlar. Gertrude Bell bunu söylüyor. Diyor ki Arapların milliyetçi uyanışına tanıklık ediyor. Son sahneyi birkaç kez anlattım. Bir kez daha anlatayım. Son sahnede bir tarafında Kral Faysal oturuyor. Öbür tarafında da Kral Abdullah oturuyor. İkisi de genç. Ve Gertrude Bell onlara diyor ki arkadaşlar biz gidiyoruz diyor. Biz dediği İngilizler. Burayı size bırakıyoruz. Siz ikiniz de kral olacaksınız diyor. İkisi de Haşimi hanedanından, yani peygamber soyundan geliyor. Birisi Kral Faysal, Irak kralı oluyor sonraki yıllarda. Öteki de Kral Abdullah, bugünkü kralın büyük dedesi Kral Abdullah. O da Ürdün kralı oluyor. İki ülkeyi Haşimi hanedanına teslim ederek aslında İngilizlere sizi biz yöneteceğiz mesajı veriliyor. Bitirdik. Bugünün ve programın sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Günün tematiğine de uygun olsun diye düşünmedik ama öyle denk geldi. Tevafuk. Mahmut Bin Aşraf'tan size şarkılar dinletiyoruz. I'm Not Afraid.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. İBB'ye yeni operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye'de yeni yol haritasına ihtiyaç var dedi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz son dakika gelişmeleriyle başlıyor. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı. Soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen 154 zanlıdan Kütahyalı ve Uzun'un tutuklanmasına karar verildi. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor. Bu arada haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bir sıcak gelişmeyi daha aktaralım. İBB'ye yeni operasyonda 57 gözaltı var. İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonla 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bir operasyon haberi de Antalya'dan geldi. Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'de yeni yol haritasına ihtiyaç var dedi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye hedefinde sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli ifadelerini kullandı. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesinin, sürecinin daha sağlıklı şekilde yürütülmesinin mümkün kılacağını belirtti Bahçeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir dedi. Bahçeli demecinde koordinatörlük mekanizmasının tanım ve kapsamına ilişkin ayrıntıları da aktardı. Bu statü örgütün fesliğiyle, örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati süretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır dedi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda dış politika başlıkları ön planda olacak. ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınamayan görüşme trafiğine mercek tutulacak. Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti, Türk dünyasıyla atılan adımlar ve ikili temasların yansımaları da masaya yatırılacak. İç politikada ise terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve önümüzdeki günlerde atılması beklenen yasal adımlar istişare edilecek. Kurban Bayramı öncesi denetim faaliyetleri de gündeme taşınacak. Kabine toplantısının saat 16'da başlaması bekleniyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalya Spor Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu. Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0, Trabzonspor'da Gençler Birliği'ne 3-0 kaybetti. Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüp Spor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa Gençler Birliği ve Eyüp Spor ligde kalmayı başardı. Antalya Spor, Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden takımlar oldu.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı. BIST endeksi %1,89 değer kaybederek cuma gününü 14.367 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 57 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.701 lira, çeyrek altın 10.926, tam altın 43.544, atı altın ise 44.679 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %47'lik bir yoğunluk bekliyor. Basın Ekspres'te iki telli TEM İstoç önünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki yoğunluk var. TEM Ataşehir Dudullu ayrımında da sol şeritte yine bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığını görüyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Bursa Balıkesir yolunun 26-30 kilometrelerinde Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye Söğüt yolunun 0-4 kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 0-37 kilometrelerinde bulunan 20 tünelde saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı başlıyor.
1: 18 Mayıs 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgen. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, sağlıklı bir gün, güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özet de anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçmeden önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Telegram, Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip ederseniz, takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram, Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizim için. Radyo Sputnik WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Bu sabah saatleri bizim için de tüm medya çalışanları açısından da olduğu gibi oldukça yoğun geçti. Neden? 3 kere akışımı, programın girişini ve akışını değiştirmek mecburiyetinde kaldım. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon, 57 kişiyle ilgili bir gözaltı kararı. Bununla başlayacaktım. Arkasından baktım, Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin Türk Gün gazetesine verdiği Öcalan'ın statüsüne dair ilginç açıklamalar, o röportajda yer alan Devlet Bahçeli'nin Türk Gün gazetesindeki röportajı oldukça dikkat çekici ifadeler kullanmış. Ona döndüm, onunla başlayayım dedim ama arkasından bir tutuklama kararı, kimden bahsediyorum? Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanması haberi geldi ve dediğim gibi sabah saatlerinde programa hazırlanırken 3 kere akışımı da değiştirmek mecburiyetinde kaldım. Dilerseniz son başlıktan, son söylediğimden başlayalım. Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanması. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik bir operasyon. Hatırlayınız, cuma günü bu operasyonun yapıldığı anda detaylarını size aktarmıştık. Adalet Bakanı Akın Gürlek de hemen sosyal medya hesabı üzerinden bu konuda bir açıklama yapmıştı. İşte o operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı da mahkeme önüne, hakim karşısına çıkartıldı ve tutuklandı. 161 şüpheli gözaltına alınmıştı o 21 Adana merkezli operasyonda ve 21 ilde gerçekleştirilen o operasyonlarda 154'ü dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişlerdi ki aralarında banka yöneticileri, emniyet personelleri, avukatların da hatta bulunduğu yine operasyon kapsamında bu isimlerin de gözaltına alındığını öğrenmiştik. İşte son bilgi, sabah saatlerinde gelen bilgi, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklanmış olduğu yönündeki, hani anormal bir varlıktan ortada bu çete ya da işte iddia bu yönde, savcılığın iddiası bu yönde. Yani el konulan mallar, taşınmazlara bakıyorum, 221 taşınmaz, 120 araç, milyarlarca liralık döviz, milyarlarca liraya, Türk lirasına karşılık gelen döviz, 3 tekne, 8

hesabıma nakit yatırılmasıdır ifadesi. Ama nasıl bir kredi kartıysa yani neredeyse herhalde limitsizdi benim anladığım kadarıyla. Öyle bir kredi kartı kullanıyordu kendisi. Son olarak ne demişti savunmasında? Hayatta hatalarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlardan hiçbirini işlemedim demişti Rasim Ozan Kütahyalı. Hatta devamında da hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını söylemişti. Ve dediğim gibi evet hatalarım oldu ama gözaltına alınma neden alınmama neden olan suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum, işlemedim demişti ve serbest bırakılmasını talep etmişti ama mahkeme bambaşka bir karar verdi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın talebinin dışında farklı bir karar verdi. Tabii orada dikkati çeken konu savcılık ifadesinde Rasim Ozan Kütahyalı'nın cep telefonunun şifresini yetkililer istediği zaman vermemiş olması. Mesela benim çok dikkatimi çeken bir ifade bu, bir gelişme daha doğrusu, bir detay o ifade sürecine dair. Neden? Çünkü geçmiş dönem itibariyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bu tip operasyonlarda ya da farklı tip operasyonlarda işte hepimiz biliyoruz, hepimiz tanıklık ettik profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Aslına bakılırsa o telefonlarla ilgili, diğer geçmiş dönemde gözaltına alınan kişilerle ilgili o telefon kayıtlarına dair yaptığı yorumları da hatırlıyoruz. Tabii devlete de güvenmek gerekiyor değil mi? Böyle bir durumda nasıl oluyor da cep telefonu şifresini vermiyor? Benim aklımda çok detay var. İnanın böyle saatlerce konuşulabilir ama yani bazen bugünün analizi yüzyıllar öncesinden gelir. Masumiyet karinesini de bir kenarda tutarak söylüyorum elbette ama şu dakikaya kadar yaşanan gelişmeleri şöyle bir bakınca, okuyunca aklıma Montaigne'in denemeleri geldi. Ne diyordu orada? Montaigne, 1500'lü yıllardan bahsediyorum. Hiçbir kral sonunu görmeden iyi kral olmuşum dememeli. Öyle bir gün gelir ki diyordu. Kellesini giyotinde verir ve hemen öncesinde keşke hiç kral olmasaydım der ifadesini kullanıyordu Montaigne. Dediğim gibi saatlerce bu konuya dair konuşabiliriz ama İlginç bir hatırlatma, ilginç bir denk gelişi de bu bölümün sonunda, yani Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına dair olan bölümün sonunda da hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi ilginç bir olayın yıl dönümü, unutmayacağımız bir nedir o? Hatırlatalım yeri gelmişken elbette. Yakın tarihte aparat olan, neyin tarafı belli olan, neyin tarafında belli olan o Taraf ve Zaman gazetelerinde neler vardı? Rasim Ozan Kütahyalı deyince aklıma geldi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Sayran hakkında yazılanları hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün Türkan Sayran'ın ölüm yıl dönümü. 18 Mayıs 2009'da kaybetmiştik biz Türkan Sayran'ı. İlginç bir denk geliş olarak hafızalardaki yerini de alacaktır bu. Sevgili Türkan Sayran'da şahsen tanıma fırsatı da olduğum, o fırsatta bulduğum Türkan Sayran'ı da rahmetle anıyoruz. Işıklar içerisinde uyusun ve devam edelim biz. Dediğim gibi eğer akışım bu şekilde, yani Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanma haberi gelmeseydi başka bir başlıkla başlayacaktım. O da ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak gerçekleştirilen yeni bir operasyon. Bu kez hangi şirket? Yine İBB iştiraki olan Boğaziçi Yönetim AŞ'ye yönelik bir operasyon. İhaleye fesat karıştırma suçlaması ön plana çıkıyor bu operasyonda. Toplamda benim şu dakikaya kadar öğrenebildiğim kadarıyla 57 kişi de gözaltına alınmış durumda. Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça da yine gözaltına alınan isimlerden bir tanesi. İstanbul merkezli bir operasyondan bahsediyoruz. Tabii ki bu detayları da Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamayla öğreniyoruz. Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerini kapsayan, yani toplam 6 ilde düzenlenen o eş zamanlı operasyonda 57 kişinin de gözaltına alındığı detayını yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla öğrendik. Şu dakikaya kadar dediğim gibi 57 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Bir kişiyle ilgili de yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir açıklaması yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Bu detayı da hatırlatalım. Hazır operasyon demişken, hazır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyondan bahsetmişken hatırlayınız.
Geçtiğimiz cuma günü de yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik 10-15 Temmuz günü yine bir operasyon, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na yönelik bir operasyondan bahsetmiştik.

0: O operasyon kapsamında da 12 kişi gözaltına alan 12 kişi yine dün akşam saatlerinde, şu dakikaya kadar başka bir haber yok, benim ulaşabildiğim başka bir haber yok, 12 kişinin şu dakikada adliyeye sevk edildiğini de öğreniyoruz. Son bilgi de bu. Hazır CHP demişken, hazır İBB demişken, hazır CHP'li belediyeler demişken, hadi oradan devam edelim, akışımızın ahengini bozmayalım değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir'deydi hafta sonu, biliyorsunuz. O mitingleri sürdürüyor. Farklı illerde millet iradesine sahip çıkıyor mitingleri, değil mi? Evet, doğru hatırlıyorum. O mitinglerine devam ediyor. Bu kez adres neresi? Adres Balıkesir'de. İlginç bir detay, ilginç bir ayrıntı verdi Özgür Özel. Bir B planınız var mı diye sorulur biliyorsunuz CHP'li yöneticilere. CHP'nin başındaki isme Özgür Özel'e de, eğer Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı şu an itibariyle eğer o tarihe kadar serbest bırakılmazsa bir B planınız var mı diye sorulur Özgür Özel'e. Bu mitingde buna yanıt verdi aslına bakılırsa. Ekrem İmamoğlu'nu bırakmayabilirler dedi. Ekrem İmamoğlu'nu bırakmayabilirler dedi ve onun yerine de elbette bir adayımız olacak, mücadelemiz de devam edecektir ifadesini yine kullandı. Hani benim bütün o miting sürecinde en çok dikkatimi çeken güçlü neyi başlık yaparsın sen diye sorsaydınız, tam olarak Özgür Özel'in evet alternatifimiz var, başka bir isim çıkar, Cumhurbaşkanı adayı olur şeklindeki açıklaması benim dikkatimi çekti. Bunu neyle bir birleştirmek gerekiyor biliyor musunuz? Bir İmamoğlu'nun avukatı. İmamoğlu'nun avukatının bir açıklaması, şöyle söyleyeyim, Hasan Fehmi Demir, emeğe saygı T24'ten Cansu Çamlıbel'e bir röportaj verdi. Orada dikkat çeken bir açıklaması var Hasan Fehmi Demir'in. Diyor ki casusluk davası beraatle sonuçlanır, İBB davası ise hiçbir zaman sonuçlanmaz ifadesini kullanıyor. Böyle bir yorum, bir hukukçu yorumu, bu dikkat çekici. Bunu Özgür Özel'in açıklamasıyla paralel düşünmek gerekiyor elbette. Şöyle söyleyelim, diyor ki Ekrem Bey rejimin hedef aldığını, Ekrem Bey rejimin hedef alındığını düşünüyor şeklinde de bir ifadesi var. Onu da hani bu iki açıklamayı, hem Özgür Özel'in açıklamasını hem de İmamoğlu'nun avukatının açıklamasını şöyle bir hani yan yana koyup düşünmek gerekiyor. Bu arada hazır Balıkesir demişken, hazır CHP demişken, orada dikkat çeken bir açıklama daha var. Ahmet Akın, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hani AK Parti'ye geçecek geçmeyecek tartışmaları yapılıyordu. O tartışmalara da tam biz de cuma günü demiştik ki Ahmet Akın bu iddialara muhtemeldir ki Balıkesir mitinginde yanıt verecektir. Gerçekten de öyle oldu. Ben dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ediyorum. Cumhuriyet Halk Partiliyim ifadesini kullandı. Bu da aslında hiç de şaşırtıcı, bana en azından hiç de şaşırtıcı gelmedi. Ben gerçekten şahsen Ahmet Akın'ın da parti değiştireceğini düşünmüyorum. İstifa, onu bilemeyiz tabii. Yönetimde bir görüş ayrılığı var mı yok mu? Ne söylenirse söylensin, spekülatif bir açıklama olur orada, onu söyleyelim. Ama burada bir gerçeklik var. Bunu da aktarmış olalım. Bu arada Özgür Özel demişken şu notumu da almıştım. O notu da size aktarayım. Balıkesir mitinginde seçim açıklaması da var. İstersen dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, genel seçimleri istersen hem genel hem yerel seçimleri birlikte yapalım. Millet ne istiyorsa onun dediği olsun, sandıktan kaçmak olmaz ifadesini de kullandı. Bunu da hatırlatayım, bunu da söylemiş olalım. Şöyle bir bakıyorum, buna dair başka başlıklar, başka detaylar var mı? Yok. Ama hazır İBB'ye yönelik operasyonlar, ki sıcak haberini de az önce verdim. Ve devam eden soruşturmalar, işte aynı zamanda İmamoğlu'nun yargılanma sürecine dair başlıkları size aktardım. Enteresan, İstanbul Emniyeti'nde atamalar, geçtiğimiz hafta sonu yapılan atamalar çok dikkat çekici. Vali Davut Gül'ün imzasıyla da bu atamaların gerçekleştiğini söyleyelim. Ama benim burada dikkatimi çeken, hani pek çok başlık, pek çok isim var elbette, onu söyleyelim, ama benim dikkatimi çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasını yürüten mali suçlarla şube müdürünün de görevden alınmış olması. Böylece ne oldu biliyor musunuz? Enteresan. Bu şubede, yani mali suçlarla mücadele şubesinde son 17 ayda benim dikkatimi çeken başlık, son 17 ayda 3. kez müdür değişmiş oldu. Enteresan değil mi? Bu benim dikkatimi çeken bir başlık olarak öne çıkıyor. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Şimdi nereye gidelim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar. Biraz da şu terörsüz bir Türkiye sürecine dair birkaç açıklama arka arkaya geldi ki bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede? Kocaeli'de düzenlenen neydi? Ak Gençlik tarafından düzenlenen bir gençlik şöleni programındaki açıklamaları. Dilerseniz Erdoğan o toplantıda, o şölende tam da bu sürece dair, yani terörsüz bir Türkiye sürecine dair neler söylemiş, yasal düzenlemelere dair neler söylemiş, ona bir kulak verelim, arkasından devam edeceğiz.
1: Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
0: Erdoğan bu ifadeleri kullanıyor ve yasal düzenlemeler konusuna dikkat çekiyor. Tabi burada istihbarat vurgusu yapmış olması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yani silah bırakmanın imelenmesi için istihbaratımız özür dilerim çalışıyor. Komisyonun yol haritası hayata geçirilmeli. Bu konuda kararlıyız ifadesi önemli. Tabi farklı noktalara da mesaj göndermiş oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ifadeleriyle. Mesela DEM Parti'ye ya da ortağı, yine Cumhur İttifakı içerisindeki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye. Bu önemli. Neden? Çünkü her iki tarafta, yani hem DEM kanadı hem MHP kanadı da sürecin yavaş işlemesinden şikayetçi. Devlet Bahçeli demişken, bu sabah saatlerinde yine o röportajı okudum. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni bir hamleye ihtiyacı olduğunu söyledi Devlet Bahçeli. Nereye röportaj verdi? Emeğe Saygı, MHP'ye de yakın olduğu bilinen Türk Gün Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Enteresan açıklamaları var. Dediğim gibi yeni bir yol haritası gerekiyor dedi Bahçeli. Öcalan'ın feshi edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği yeni bir yapı inşa edilmeli. İfadesi önemli. Hani daha AK Parti kanadı ya da Beştepe kanadı, öyle söyleyebiliriz, mevcut yasal düzenlemeler, silahların bırakılması, terör örgütü üyelerinin işte bir şekilde sisteme dahil edilmesi ya da işte suç işleyenlerin hangi cezaları alacağına dair o yasal düzenlemeler daha AK Parti'nin gündemindeyken, buna dair açıklamalar yeni yeni gelirken Devlet Bahçeli bu olayı bir adım daha ileriye götürüyor. Bu kez diyor ki işte Öcalan'ın yine o statüsü meselesini gündemine alıyor ve örgüt üzerindeki, diyor, Öcalan'ı kastediyor Devlet Bahçeli, yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkartmak istiyoruz şeklindeki bir açıklama, şeklinde bir açıklaması var. Ve tabii bu çok konuşuluyor. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili kurucu önder ifadesi, değil mi? Bu çok tartışılan, çok konuşulan bir mesele. Bu konuya dair de konuştu Devlet Bahçeli. Daha doğrusu açıklamalarda bulundu Türk Gün Gazetesi'ne. Diyor ki koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını, tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir ki bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Bu da önemli, Devlet Bahçeli'nin söylediği, yaptığı açıklamalarda. Bu arada hani şöyle bir bakıyorum, hani cezaevinde kalmaya devam edecektir, etmelidir ifadesi de yine kullandığı bu ifadede son derece dikkat çekici Devlet Bahçeli'nin. Yine siyasete dair bir açıklama, bir yorum. Nasıl, katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum ama Metin Külüng'ü tanıyorsunuz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin partili bir isim daha doğrusu ve sık sık partiye yönelik öz eleştirileri ya da eleştirileriyle ön plana çıkan bir isim olarak değerlendirilebilir. Siz de herhalde öyle bakıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Genel olarak bir video paylaştı hafta sonu itibariyle ve dedi ki, yani Cumhur İttifakı'na yönelik bir seçmen tepkisinden bahsetti Metin Külüng ve şu ifadeyi kullandı: AK Parti'nin kendi sosyolojisi eriyor, daha ileri gidiyorum dedi Külüng ve Erdoğan sosyolojisi de eriyor. Enteresan bir açıklama. Belli ki bunlar bir şekilde parti içinde de, ben Külüng'ün açıklamalarından böyle yorumluyorum, parti içinde de tartışılan bir konu. Seçmen diyor, Cumhur İttifakı'nı dövmek istiyor. Tırnak içinde aktarıyorum ben bunu Metin Külüng'ün açıklamalarından. Hani bu ifadeleri başka bir partiden birisi kullansa ne olurdu, o ayrı bir tartışma konusu ama seçmenin önemli bir kanadı Cumhur İttifakı'nı dövmek istiyor. Türk milleti kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz açıklaması da yine Külüng'ün dikkat çekici. Tabii bu hani AK Parti'nin sosyolojisi eriyor diyor, bir daha ileri gidiyorum, Erdoğan sosyolojisi eriyor. Yani şuradan mı bakmak acaba gerekiyor? Hani bütün bunlara, evet siyaset tabii ki önemli. Siyasette yüzlerin eskimesi, AK Parti'nin tırnak içindeki bütün oy yükünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına omuzlamış olması, bu zaten bilinen bir gerçek. Buna yani kimsenin herhalde itiraz edeceği yoktur ama bu sosyoloji neden eriyor tartışmasını yaparken, bakın, keske bağlı, bir tek o notu verip öyle müzik arasına gideceğim. Keske bağlı Büro Emekçileri Sendikası'nın bir araştırması. O sosyolojinin erimesinin en önemli nedeni olabilir mi acaba? Açlık sınırı 48.043 lira, yoksulluk sınırı 117.349 lira, sağlıklı beslenmenin maliyeti, günlük maliyeti 1601 liraya yükselmiş durumda. Ve tablo buyken asgari ücret ne kadar? 28 bin lira. Mesele sadece iktidarın, AK Parti'nin sosyolojisinin erimesi değil, aynı zamanda galiba bu konudaki tabloda, bu ekonomideki tabloda. 4 kişilik bir aile, biliyorsunuz onu hep söylüyorum, artık o ailenin geçinmesi için 5. bir kişinin daha olması gerekiyor ve o 5. kişinin hiçbir harcama, gıda da dahil, hiçbir harcama yapmaması gerekiyor. İşte size ülke sosyolojisi. Hadi bir ara verelim, devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bakın, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı rakamlar. Türkiye'de her yıl ortalama 60-70 civarında çocuk işçi, ağırlıklı olarak tarım olmak üzere, sanayide, inşaatlarda ya da sokaklarda çalışırken maalesef hayatını kaybediyor. Bakın 2013'ten bugüne kadar ki İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi o tarihten beri bu verileri tutuyor. 770 çocuk, o da belirlenebilen, yani işte medyaya yansıyan, bir şekilde konuşulan 770 çocuğun yine toplamda çalışırken, iş hayatının içerisindeyken, en olmamaları gereken yerde hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. TÜİK verileri ne diyor? 2024 yılında 15-17 yaş arasında iş gücüne katılma oranı %25 Türkiye'de. Yani 15-17 yaş arasındaki çocukların dörtte biri bir şekilde iş gücüne katılmak mecburiyetinde kalıyorlar ki ne kadara denk geliyor? Yaklaşık 970 bin çocuk.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Ekonomiye dair başlıklara geçeceğiz ama hani ben şuradan çıkamadım. Metin Külüngün o AK Parti sosyolojisi eriyor meselesi. Bakın, enteresan bir örnekle karşı karşıyayız. Hatırlayınız, Umut Akdoğan, CHP Ankara milletvekilinin bir açıklaması, bir iddiası vardı. AK Parti Aksaray milletvekili Hüseyin Altınsoy ile ilgili. Neydi? Eşinin mahkeme harcını ödememek için muhtarlıktan fakirlik belgesi aldığı yönünde bir iddiaydı. O artık iddia olmaktan öteye geçti. Hüseyin Altınsoy özür diledi sosyal medya hesabı üzerinden ama yani nasıl bir özür bu arada, hani o da ayrı bir tartışma konusu. Bu arada Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da konuyla ilgili olarak, özellikle o muhtar, o belgeyi veren muhtarla ilgili de bir soruşturma başlattığını da öğrenmiş olduk. Onu da hatırlatalım. Ama sadece bu mu? Hayır, değil. Bir iddia daha var kendisiyle ilgili. AK Partili Hüseyin Altınsoy ile ilgili. Bu kez de kendisine ait mali müşavirlik bürosunda eşi Serap Altınsoy'u 2,5 yıl boyunca sigortalı bir şekilde çalışıyor gibi gösterdiği yönünde bir iddia. Kaynağı söyleyeyim hemen, emeğe saygı, Nefes gazetesinden Mahir Bağış'ın haberidir bu. Mesela işte 2006, 2016, 2020, 2021, 2022 yıllarında böyle farklı dönemlerde sigorta priminin yatırıldığı yönünde bir iddia var. Bu da çok dikkat çekici. Dedim hani dava harcı ödememek için eşine fakirlik belgesi aldığı belirlenen, artık böyle tanımlayabiliriz herhalde, AK Partili isim o açıklamasında evet, bilgim dışında eşim tarafından yapılmıştır, ben o dava harcını ödeyeceğim açıklamasında bulundu. CHP'nin de kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlamasını isterim. Ben dedi, hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir ifadesiyle birlikte, hani o özür mesajında ya da sosyal medya üzerinden yaptığı o paylaşımını yine okları, hedefine CHP'yi almış olması da çok dikkat çekici. Hani ne yaşanırsa yaşansın, her şey yine bir şekilde iktidar kanadı açısından bakıldığı zaman o dönüyor dolaşıyor CHP'ye geliyor. O da dikkat çekici. Eşimin kız kardeşlerinin durumu zayıf, fakirlik belgesi savunmasını yaparken de kendisi bu ifadeyi kullanmış. Dediğim gibi hani daha sarih, daha net bir şekilde özür gelse çok daha iyi olurdu ki AK Parti cenahına da bakınca oradan yapılan açıklamalara gazeteciler, akademisyenler ya da siyasete daha biraz uzak kalmış isimlere de bugün itibariyle bakılınca kendisini oldukça sert şekilde eleştirdiğini de hatırlatalım. Hani bunu da kenarda tutmakta fayda var. Ekonomiye geçeceğim ama oradan önce birkaç kamuoyu araştırması dikkatimi çekti. Birkaç şirketin yaptığı kamuoyu yoklamaları dikkatimi çekti. Şöyle bir onları özetlemek istiyorum. Hangi parti ne kadar oy alıyor şu an itibariyle, oralara girmeyeceğim. Oralarla ilgili bir derdim yok benim şu an itibariyle. O rakamların, o verilerin de şirketlerden bağımsız olarak söylüyorum. Yani konjonktürel olarak hiç de doğru rakamlar, doğru veriler olduğuna inanmıyorum. Onun için o rakamlara girmeyeceğim. Ama mesela Gündem Ar araştırma şirketi enteresan bir çalışma yapmış. Türkiye'nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi, kötüye mi gidiyor diye sormuş. İyiye gidenlerin totalde oranı %27 düzeyinde. Kötüye gidiyor diyenlerin oranı %70 düzeyinde. Bu dikkat çekici. Ve bir de %3'lük fikrim yok diyenler var elbette. Şunu söylemem gerekiyor. Künyesi çalışmanın 23-26 Nisan tarihlerinde 60 ilde 2250 kişiyle gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması. Benim burada dikkatimi çeken işte yani CHP, DEM Parti, İYİ Parti gibi partilere oy verdiğini, vereceğini beyan eden seçmenin ağırlıklı olarak ülke kötüye gidiyor demesi, bu siyaseten de son derece normal. Benim dikkatimi çeken MHP ve AK Partili olduğunu beyan eden seçmenlerin de yaklaşık %30'unun, hatta MHP'lilerin %33'ünün de gidişatın kötüye gittiği yönünde bir beyanda bulunmuş olması, hani bu partiler açısından da çok dikkat çekici bir veri. Ki aynı sonuçlar, neredeyse benzer sonuçlar Ankara Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan yine bir başka kamuoyu yoklaması, benzer sorular yine yöneltilmiş seçmene ve orada da yine seçmenin büyük bir kesimi yaklaşık 1/3 gidişattan memnun olmadığını söylüyor. Ama yine burada da AK Partili seçmenin de mesela evet iyi yönetiliyor diyenlerin oranı %55 ama %40'ı yine seçmenin, AK Partili seçmenin %40'ı ya kötü gidiyor diyor ya da çok kötü gidiyor, süreç ilerliyor diye bir yanıt vermiş. Benzer rakamlar MHP seçmeni açısından da geçerli, onu da söyleyelim. Tabi burada önemli olan yurttaşın nasıl algılıyor olduğu, yani ülkenin gidişatını. Gidişat derken neyi kastediyorlar acaba? Mesela ekonomi mi, mesela yargı sistemi mi, ya da dış politika mı? Buralardan belki bakmak gerekiyor. Yine Gündemar'ın bu araştırmasının, az önce sonuçlarını verdiğim araştırmada en büyük demokratik sorun hangi alandı diye sorulduğunda adalet ve yargı %63 ile ön plana çıkıyor. Ama burada benim dikkatimi çeken, düşük görünse de %10'luk bir kesim, %9'luk bir kesim siyasi kutuplaşmadan son derece rahatsız. Bu siyasi kutuplaşmanın ülkeyi iyi yere götürmediği kanaatinde, ki bu şöyle söyleyeyim, ağırlıklı olarak yine iktidar kanadında da var. Onu da belirtelim, onu da söyleyelim. Yani mesela CHP'li seçmenin, DEM Partili seçmenin %70'li neredeyse en önemli sorun adalet ve yargı derken, mesela AK Partili seçmenin de %55'inin böyle düşünüyor olması, MHP'li seçmenin %36'sının adalet ve yargıda sorun var şeklinde bir görüş beyan etmesi de benim dikkatimi çekti. %14'lük bir kesim, AK Partili %14'lük bir kesim, ki bütün partiler içerisinde en yüksek oran bu. Ne diyor biliyor musunuz? Türkiye, yani genel ortalama %9 iken AK Partili seçmenin %14'ü diyor ki ben siyasi kutuplaşmadan rahatsızım. Bu ülkedeki demokrasi açısından, demokratik yapı açısından en önemli sorundur şeklinde görüş beyan etmesi son derece, benim en azından bu bütün bu araştırmalara şöyle bir yan yana koyduğum zaman, o kağıtları karşıma koyduğum zaman genel olarak dikkatimi çeken başlıklar olarak ön plana çıkıyor. Geçelim ekonomiye. Ekonomiye dair başlıklara. Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik, ki geçtiğimiz cuma günü de kendisini konuk almıştık. Özellikle bu maaşlar, enflasyon, işte faiz, borç sarmalı üzerine görüşlerini, detaylı görüşlerini de bizlerle paylaşmıştı sağ olsun. Bir grafik sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve emekli aylıklarındaki o aralığı, yani emeklinin ne kadarı ne kadar ücret alıyor, bu aralığı gösteren bir grafik paylaştı. Sevgili İknur, editörüm İknur'dan rica edeyim, Telegram üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimiz için onu da paylaşalım. Bakın, diyor ki Aziz Çelik, emeklilerin %47'si 12 milyon emekli var, %47'si 19.500 lirayla 20 bin lira arasında aylık alıyor. Gerçekten bu aylık alan %47'lik bir kesimden bahsediyoruz. Yani yarısından neredeyse bahsediyoruz ve böyle bir dramatik tabloyla karşı karşıyayız aslında. Yani emekli yoksulluğu nedir'i anlatan o kadar net bir grafik ki bu. İşte görüyorsunuz, üstelik hani 4500 lira alan da var bu arada, onu da söyleyelim. 50 bin liranın üstünde alan da var. Evet, doğru, ama genel bakıldığı zaman, genel verilere bakıldığı zaman emeklilerin yarısının yani işte o en düşük emekli maaşına yakın bir maaş aldığını, ücret aldığını da öğreniyoruz. %65'i, emeklilerin %65'i 22 bin liranın da altında. 22 bin ve 22 bin liranın da altında maaş alıyor. Biraz daha maaşı yükseltirsek, bakın o grafik bize ne anlatıyor. Profesör Doktor Aziz Çelik'in paylaştığı grafik 24.500 lira. Yani işte asgari ücret bile değil de hani oraya yakın bir ücret alanların, aylık alanların oranı %75'e yaklaşmış durumda. İşte o grafik şu an Telegram'dan takip eden dinleyicilerimizin tanıklık ettiği, gördüğü bu grafikte tam olarak bunu anlatıyor bize. Türkiye Emekli Yoksulluğu Araştırması. O araştırma gerçekten 100 küsur sayfalık bir araştırma. Böyle sayfalarını böyle çevirdikçe, benim önümde de var o araştırma, Aziz Çelik'in işaret ettiği bu araştırma, gerçekten gerçek üstü bir tabloyla da karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Kabul edilebilir, sürdürülebilir bir durumda değil bu. Hani bu arada işte hafta sonu itibariyle, yani geçtiğimiz cuma günü itibariyle bir röportajımız da vardı burada, yayınlanmıştı. Konuğum da olmuştu. Cafer Turan Yazıcıoğlu, Türkiye Emekliler Derneği'nden hukuk müşaviri. Hani bu konuya dair bir paylaşımımız oldu. Röportajla ilgili bir paylaşımımız oldu. Ve gerçekten oraya gelen yorumlar, binlerce tepki mesajı, yüzlerce tepki mesajından bahsediyorum. Gerçekten emeklinin ne durumda olduğunu da açık seçik şekilde bize gösteriyor. Ama yeter mi? Yetmez. İşte emekli yoksulluğu dedim ya, bu bahsettiğim, az önce bahsettiğim Aziz Çelik'in de alıntı yaptığı o raporun birkaç başlığını size aktarmak istiyorum. Forum Toplumsal Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen bir çalışma, Türkiye'de Emekli Yoksulluğu Araştırması. Öylesine çarpıcı veriler var ki, bir kere şunu söylemek gerekiyor. Hani iktidara yakın isimler çok bu aralar bu emeklilerle ilgili açıklamalarda bulunuyorlar. Nedense ikramiyeler, emekli ikramiyeleri, düşük emekli maaşları ne zaman gündeme gelse bir şekilde emeklilerin, Türkiye'de erken emeklilik, işte emeklilerin geçim süreçleri vesaire çok tartışma konusu oluyor. Kimileri de tepki gösteriyor, değil mi? Hani Amerika'da 70 yaşında çalışan emekliler var açıklamalarını bu kulaklar duydu mesela, ya da bu tip yorumları duydu mesela. Ama orada çalışmak, ya da yani birkaç örnek olabilir ama tabii ki emekliler de hayattan kopmayacaklar. Tabii ki yine hayatın içerisinde olacaklar. Kimsenin buna bir itirazı yok. Ama yaşamak için çalışmak mecburiyetinde olmak, asıl sorun bu zaten. İşte bu bahsettiğim araştırmada emeklilikte çalışmanın, ülkemizde emeklilikte çalışmanın bir tercih değil, tam tersine bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor, anlatıyor. 12 bölgede yapılan bir saha araştırması ve diyor ki emekli vatandaşlarımızın %89,4'ü ben sadece geçinebilmek için çalışıyorum, sadece geçinebilmek için çalışmak mecburiyetinde kalıyorum. Detayları var o raporun. Hani birbirimizi anlayalım, neredeyiz bunu görelim diye bu detayları sizle paylaşıyorum. Yine katılımcıların Türkiye'deki emekli yoksulluğunu anlatan çalışmadan bahsediyorum. %88'i çalışmadan temel ihtiyaçlarımı karşılayamam, bunun imkanı yok diyor. Peki sadece bu mu? Hepimiz için geçerli. Hep söylüyorum bunu. Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz diyorum. OECD verileri de bunu anlatıyor. Zamanım kalırsa paylaşırım sizinle. Emekli olanların, emekli çalışanların %28'i haftada 46 ile 60 saat arasında mesai yapmak mecburiyetinde kalıyorum diyor ki, yine neredeyse yarısı, %40'ı yine 26 ile bir ay içerisinde 26 ile 30 gün çalışmak mecburiyetinde kalıyorum diyor. Tabii bu EYT meselesi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Devlete, bütçeye ne kadar yük oldu bu EYT'liler? Sanki verilen sözler, sanki o yasalar biz tarafından çıkartılmış gibi, verilen sözlerden biz dönmüşüz gibi, yasaların o bağlayıcı unsurlarından bir şekilde biz vazgeçmişiz gibi. Bakın bu önemli. Emeklilik sonrası, ki EYT'den sonra bu çok daha fazla arttı. Çalışanların %56'sı tam zamanlı işlerde istihdam ediliyorlar. Tabii patronlar açısından da avantajlı, düşük maaş kabul ediyorlar. Neden? Emekliler. Bir yandan işte şu tercihte bulunuyorlar. Bulunmak mecburiyetinde kalıyorlar aslında bakılırsa. Zaten emeklilikten 3 de olsa 5 de olsa bir miktar para geliyor, maaş geliyor. Düşük ücretli de olsa yine de ben çalışmaya devam edeyim diyor. Bu da patronun işine geliyor tabii. Böyle bir tablo var. Sadece emekli olarak çalışanların sadece %38'i prim ödemeye devam ediyor. %38'inin sosyal güvencesi bulunuyor ama geri kalan %62'si kayıt dışı çalışmak mecburiyetinde kalıyor. İşte tablo, işte gerçeklik bu. Yani emekli maaşları var olanı bildiğimizi, yaşadığımızı bir kez daha söyleyelim. Neden? Belki birilerinin kulağına kar suyu kaçırırız. %66'sı borçlu olarak hayatında devam eden emeklilerin maaşları hane gelirinin ancak yarısına yetişebiliyor. Sadece ve sadece yarısına yetişebiliyor. Peki emekli ikramiyeleri neydi? Bayram ikramiyeleri, 4000 liralık bayram ikramiyeleri. Şimdi ayın 17'si itibariyle değil mi? Hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki ne olmalıydı ve biz şimdi emekliler 4000 lira değil mi bayram ikramiyesi alıyorlar? Ne olmalıydı? Bir onun üzerine gelin böyle küçük bir hesaplama yapalım. Şimdi 2018'de asgari ücretin %62 düzeyindeydi. Ama bu bayram ikramiyelerinden bahsediyorum. Bugüne geldiğimizde bu oran kaça geriledi? Asgari ücretin %14'üne geriledi. %14'üne. Bakın, gerçi asgari ücrette 2018'den bugüne kadar gelen süreç içerisinde asgari ücrete yapılan artış da demeyelim, ne diyelim, düzenleme diyelim, enflasyon karşısındaki değer kaybını ancak giderebiliyoruz çünkü biz bu yapılan düzenlemelerle. Bunu da aklımızın bir kenarında tutalım. Eğer aynı oranda artsaydı bugün o emekli ikramiyesi ne kadar olacaktı? 17.514 lira olacaktı. Bugün ne kadar? 4000 lira. Hani işte hep söylüyoruz, ekonomide gerçeklik algımızı çarşıya, pazara, markete gittiğimizde kaybettik diyoruz ya. İşte bu da aslına bakılırsa o gerçeklik algısının ekonomi yönetimi açısından da nasıl kaybedildiğini de bize gösteriyor. Peki emeklilerle ilgili meseleler bunlar. Hadi biraz çalışanlarla bahsedelim. Daha doğrusu çalışırken hayatını kaybedenlerden bahsedelim. O iş cinayetleri raporu yine açıklandı. İSİK Meclisi biliyorsunuz her ay iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerle ilgili verileri paylaşıyor. O veriler açıklandı. Sadece Nisan ayı itibariyle 189 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 189. İlk 4 ay Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Toplamda hayatını kaybeden işçi sayısı kaç? 622 maalesef. Yani hep şunu söylüyorum, emeklilerle ilgili politikalar, özellikle ücret politikaları, ki maalesef sadece ücret politikalarını tartışabiliyoruz, diğer o sosyal haklar vesaire oralara daha gelemiyoruz bir türlü, sadece parasal boyutuyla tartışmak mecburiyetinde bırakılıyoruz. Bu tesadüf değil, bunu da yazalım bir kenara. Ama çalışanlar açısından da işte durum hiç de parlak değil. Dediğim gibi bir ay içerisinde 189 işçi hayatını kaybetti. Ağırlıklı olarak trafik kazaları, tabii %22'si trafik kazaları. İnşaat, yol iş kollarına bakıldığı zaman da inşaat, yol sektöründe 48, tarım orman sektöründe de 41, taşımacılıkta 16 işçinin de hayatını kaybettiğini söyleyelim. 14'ü kadın iş cinayetinde. İş cinayetleri nedeniyle bu hayattan koparılanların arasında 175'i erkek ve çok konuşuyoruz değil mi mesemler meselesini. Şimdi oraya geleceğim. Ona dair ilginç başlıklar görüyorum gazetelerde, özellikle hükümete yakın gazetelerde, ve doğrusunu söylemek gerekirse beni de çok rahatsız ediyor. 5 çocuk hayatını kaybetti sadece Nisan ayında. Şu notu da düşeyim, İSİK verilerine göre yine iş cinayetinde ölenlerin 3'ü de mülteci ya da göçmenler. Şimdi neden çocuklar dedim biliyor musunuz? Şimdi hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazetesi'nden bir haber paylaşmıştım. Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Böyle meslek liselerindeki bazı derslerin matematik gibi örneğin derslerin öğrencileri için diploma sorununu beraberinde getirdiğini öğreniyoruz. Öğrenmiştik biz o gazetenin haberinde. Yani akademik lise, meslek kazandıran okul olma hedefleri arasında bu okullar sıkışmıştı habere göre. Tekrar bunu söylüyorum. Motivasyonun deniyordu ki yoğun teorik ders yükü nedeniyle öğrenciler motivasyon kaybı yaşıyor. Hatta zamanla okuldan kopuyor. Şimdi bu haberleri lütfen ama lütfen Milli Eğitim Bakanı'nın MESEM'lerle ilgili açıklamaları, biliyorsunuz orada kazalar oluyor diye biz MESEM'leri sorgulayacak değiliz açıklamaları vardı, değil mi? Ya da mesela MÜSİAD Başkanı'nın bir şekilde bize daha çok işçi gelmeli o okullardan açıklamalarını, bunları yan yana koyarak okumanızı rica ediyorum. İşte uygulamalı işlere yatkın gençler deniyor haberde, bu teorik dersler yüzünden motivasyon kaybı yaşıyorlar. Yani hatta orada benim dikkatimi çeken bir ara başlık vardı. O da neydi, onu da söyleyeyim. Sektörün durumdan ne kadar şikayetçi olduğundan bahsediliyordu. Maarif platformundan yine dem vurulmuştu. Oradan bir görüş alınmıştı. Potansiyel bir ustayı okullarda çürütüyoruz. Okullarda çürütüyoruz ifadesi yine bu haberin bir ara başlığında yer almıştı. Haberin sonrasında da ne örnek veriliyordu? İş hayatında başarılı olan patronlar örnek veriliyordu. Bu tartışmalar devam etsin isteniyor. Bakın, diplomanın ne kadar önemsiz, neredeyse tırnak içinde kullanıyorum, belki de yanlış yorumluyorum, yanlış yorumluyorsam söyleyin lütfen, siz de yazın WhatsApp hattımıza. Ama şimdi mesela aynı gazetede bir başka haber: diploma gerektirmeyen 25 yaş altı 7 iş fırsatı. O da nereden alıntılanmış? The Sun gazetesi, İngiltere merkezi The Sun gazetesi. Şunu söyleyeyim, hani çok da böyle rağbet edilen bir gazete değildir. Tabloid olarak tanımlanan gazetelerden birisidir The Sun gazetesi, ama tamam, ülkemiz güzide medyası da oradan alıntı yapmış ve hani böyle çok işte aylık ortalama geliri 280 bin lira seviyesine ulaşan 7 meslek grubunu sıralamış. İşte öve öve anlatılıyor. Yıllık ortalama gelir 2,5 milyon lirayı buluyor. İşte finans dünyasının genç rehberleri, işte konut kredisi danışmanı olabilirsiniz, marangoz ya da ahşap ustası olabilirsiniz, böyle öve öve bitirilmiyor, elektrik teknisyeni olabilirsiniz gibi ara başlıklar bu haberde var. Ama ben hep bu haberleri şöyle arka arkaya yan yana koyduğumuz zaman diyorum ki bu diploma düşmanlığının nedeni ne? Bir yandan arka arkaya gelen, medyada yer alan bu haberleri, bunları inanın tesadüf de değil benim görebildiğim kadarıyla. Yani bu haberlerin böyle arka arkaya yapılıyor olması bir yandan da şuna neden olmuyor mu? Böyle düşünmek gerekiyor. Eğer gerçekten teori doğruysa, yani öğrencilerin okula yönelik motivasyonları düşüyorsa, değil mi? Neydi o ara başlık? Onu da bir hatırlatayım tekrar size. Potansiyel bir ustayı okullarda çürütüyorsak, diyelim ki teoriniz doğru. Bir yandan da bu tip haberler bu çocuklara, evet ben haklıyım, bakın dünyada da böyle oluyor deme hakkı tanımıyor mu? Ya da böyle bir fikir vermiyor mu? Tam tersi olması gerekmez mi? O çocuklar okulda da olacaklar. Gerekli mesleki eğitimlerini de alacaklar. Olması gereken bu. Ama biz ne yapıyoruz? O çocukları okulda çürütüyoruz. Ara başlıklarıyla, başlıklarıyla kafaları iyice karıştırıyoruz. Peki haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Başdımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş, ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı. Trafik ve kasko sigortasında 3 ayda ödenen tazminat 71 milyar liraya yaklaştı. Ayrıntılar bültenimizde. Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Kabine toplantısında enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomi etkisi de ele alınacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Adana merkezi 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Antalya merkezi 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin hesaplarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Dış gündemle devam edelim. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yüzlerce diplomat işten çıkarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 250 dışişleri görevlisinin işine kısa ve resmi bir e-postayla son verdi. Geçen yıl başlatılan bu kadro azaltma operasyonu binden fazla devlet memurunu da etkiledi. Bakanlık bu adımların bürokratik hantallığı ortadan kaldırmak amacıyla atıldığını söylüyor. Suudi Arabistan, Irak'tan gelen 3 İHA'yı imha ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından ülkeye giren 3 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek düşürüldüğünü açıkladı. ABD'de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı havada çarpışarak düştü. Uçaklardaki 4 mürettebat fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde ayrıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde savaş uçaklarının birinin havada diğerine çarptığı, çarpışmanın ardından 4 paraşütün açıldığı ve uçakların hızla yere düştüğü görüldü.
2: Ekonomi.
1: Trafik ve kasko sigortasında 3 ayda ödenen tazminat 71 milyar liraya yaklaştı. Trafik ve kasko sigortasına bu yılın Ocak-Mart döneminde 1 milyon 402.346 mağdura 70,9 milyar lira tazminat ödendi. Trafik ve kaskoda bu yılın ilk çeyreğinde ödenen tazminat tutarında geçen ayının aynı dönemine göre %43,4, ödeme yapılan mağdur sayısında ise %5,6 artış görüldü. Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları İç Anadolu'yla Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da sağanak yağışlı bir hava hakim 19 derece, İstanbul yerel sağanak yağışlı 20, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, İzmir 26, Antalya 29 derece, Trabzon kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Gaziantep 25, Diyarbakır 26, Van 16 derece. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de bir rüya gerçek oluyor sloganıyla denmişti. Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz. Ne zaman?
1: 2023 yılında.
0: Biz hangi yıldayız? 2026 yılındayız. 2 milyar 344 milyon liralık bir bütçeyle Ay'a gidiş projesi devam ettirilmeye çalışılıyor. Devam ediyor mu? Hayır.
1: Hayır.
0: %68'lik bir ilerleme kaydedildiğini öğreniyoruz biz bu rakamla birlikte. İşte 2027 yılı işaret ediliyor. 2023'tü. Ertelenmiş biraz. Tabii ki atılsın bu adımlar.
1: Her yerde olmamız gerekiyor.
0: Biz 100 yılı geride bırakmış bir cumhuriyetiz. Bunları yapmakta geç bile kaldık.
1: Geç bile kaldık.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Ekonomiden bahsettik ilk bölümün sonunda. Emeklinin ve çalışanların, çalışmaya çalışanların daha doğrusu hayatta kalabilirlerse durumundan bahsettik. Buna dair başlıkları size aktardık. Peki mesela bir başka başlık, bir başka konu yine politikalar, hükümet politikaları ışığında neyi konuşacağız? Sosyal devlet yolculuğunda neredeyiz? Bir pozisyonumuza, bir yerimize, nerede olduğumuza da bir bakmanın zamanı da, yeri ve zamanı da geldi diye düşünüyorum. Tam bunu konuşurken de Bir Gün Gazetesi'nden sevgili Mustafa Bildirici'nin bir haberiyle bu bölüme de başlayalım istiyorum. Enteresan ayrıntılar, enteresan detaylar var çünkü. Sosyal devlet, yardımlar, değil mi? Aile kavramı, ailenin önemi, aile ekonomisinin güçlendirilmesi, sofradaki ekmeğin arttırılması, alınan pastadan alınan dilimin büyütülmesi, bunlar ekonomi yönetiminin ağzından düşmeyen, genel olarak iktidarın da sık sık dile getirdiği konular. Peki gerçekten tablo nasıl? Yoksullukla mücadele ya da sosyal yardımlaşma kaleminden yapılan harcamalar, mesela Aile Bakanlığı'nın bu kalemde yaptığı harcamalara şöyle bir bakınca neredeyiz, bunu görmek gerekiyor. Nasıl bir şekilde bağımlı, o yardımlara bağımlı hale geliyoruz ya da getiriliyoruz, bunu anlatan veriler. 2026'nın ilk 4 aylık verileri paylaşılmış Bir Gün Gazetesi'nin haberinde ve deniyor ki bu 4 ayda sadece 4 ayda 145 milyar lirayı aşan bir kaynak kullanılmış yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kalemindeki harcamadan bahsediyoruz ki yani büyük rakam. Neden büyük rakam? Sadece 2025'te bütün yıl boyunca bu kalemde harcanan miktar 359 milyar lira. Yani evet, yarısı değil ama ilk 4 ay itibariyle geçen seneki rakamın da bakılırsa, eğer bir karşılaştırma yaparsak, geçen seneki miktarın aşılacağını söylemek de mümkün. Ocak'ta 28, Şubat'ta 34, Mart'ta 39, Nisan'da 42 milyar lira olarak gerçekleşmiş bu oran. Tabii bunu bir şöyle bakmak gerekiyor, karşılaştırma yapmak gerekiyor. Aklımızın zamanda dolaşma gücü ve özgürlüğü var, değil mi? İşte biz de bu verilere bakınca, bu rakamlara bakınca şöyle bir geriye doğru gidelim. Çok da böyle uzun uzak bir geçmişten bahsetmiyorum. Birkaç yıllık geçmişe gidelim. Nereden nereye geldiğimizi ya da mevcut ekonomi politikalarının ya da ekonominin mevcut durumunun bizi nereye getirdiğini görelim. Bu açıdan önemli. Toplamda 2026 yılı içerisinde bu 4 aylık süreçte 3 milyon 600 bin hane bu sisteme dahil edilmiş durumda. Yani sosyal yardımlarla hayatını, varlığını devam ettirmek zorunda kalan aile sayısı 3 milyonun üzerine çıkmış durumda. 3 milyon 600 bin haneden bahsediyoruz. Tabii bunu şöyle değerlendirmek gerekiyor. 3 milyon 600 bin hane, tamam, eyvallah. Peki mesela bunu işte 4'le çarparsak, her ailede ortalama 4 bireyin, 4 yurttaşın olduğunu düşünürsek 12, 13, 14 milyona, 13 milyona kadar varan bir yurttaş sayısından bahsediyoruz. Sosyal yardımlar ne? Yani işte 3 kuruşluk bir yardımdan bahsediyoruz. Bu bahsettiğim 140 milyarlık, 145 milyarlık miktar var ya. Milli gelirin %1'i bile değil. Bunu görmek, bunun üzerinden okumak gerekiyor. Aile politikaları evet önemli. Nüfusun gençleşmesi evet önemli ki Mesela sevgili Ali Çağatay cuma günü geçtiğimiz günlerde bunu anlatmıştı. Çok da doğru söylüyor aslında. Katılmamak da mümkün değil. Mesele sadece hani Avrupa ile karşılaştırılıyoruz, nüfusumuz yaşlanıyor vesaire. Biz ne olursa olsun hala o potansiyeli elimizde tutuyoruz.

insanlara sosyal dayanışma yardım yapılmış. Bakın 150 milyarı aklınızda tutun ilk 4 ay için. 2022'de bu rakam, senenin bütünü için söylüyorum, 55 milyar liraydı. 2025'e geldiğimizde 359 milyara çıktı ve 2026'nın ilk 4 ayı itibariyle de 150 milyarlık bir yardım. Bu neyi gösteriyor bize? Derinleşen yoksulluğun açık, net, rakamsal karşılığı bu. Hiç öyle oturup sosyolojik değerlendirmeler, derinlemesine analizler vesaire yapmanın hiçbir anlamı yok. Bu gerçek anlamda yoksulluğu bize gösteren bir veri. Sosyal devleti savunuyor muyuz? Tabii ki savunuyoruz. Kamucu anlayışı savunuyor muyuz? Tabii ki savunuyoruz ama böyle mi? Böyle mi olacak diye. Mesele onu söylemek, onu konuşmak gerekiyor. Açık, net şekilde görmek gerekiyor. Yoksulluğu bitirmek mi? Yoksullukla mücadele etmek mi? Yoksa bunu bir şekilde yönetmek mi? Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor. Yoksa işte hocalar da programımıza katılıyorlar. Ekonomistler, akademisyenler. Onlar da diyorlar ki işte enflasyon 7-8 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Burada mesele alım gücünü sınırlamak, alım gücünü kısmak değildir. Burada asıl olan, önemli olan üretim gücünü arttırmaktır. Ama hep söylüyoruz, iş, aş, umut yaratmaktır. Özeti bu aslında, değil mi? Biraz politikacı gibi konuştum ama gerçekliğimiz de bu. Bu gerçekliğin üzerinden de anlatmak, konuşmak gerekiyor. Ekonomi yönetiminin tercihleri farklı şekilde belirleniyor. Ona da söylenecek bir durum, bir şey yok. İşte burada biz olabilen dile getirebildiğimiz eleştirileri ya da durumu, mevcut durumu, ahvalimizi, şartları anlatmaya çaba gösteriyoruz, dertleşiyoruz hep beraber. Sosyal politikalar demişken birkaç başlığım daha var. Özellikle bu hastaneler üzerinden birkaç veri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, şimdi bir sağlıkta dönüşüm programı uygulanıyor ama bu program ağırlıklı olarak sadece bu hükümetin meselesi değil bu. 80'li yıllardan gelen bir süreç, onu da söyleyelim. Sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması, performans sisteminin ön plana çıkartılmış olması, çözülemeyen sağlıkta şiddet meselesi, sağlıkçıların, değil mi? Onu hep söylüyorum. Pandemi döneminde böyle belimizden camlardan aşağılara kadar, belimize kadar sarkarak alkışladığımız o sağlıkçıların güvencesiz çalışma koşulları, bunlar bir şekilde düzene girmeyince ne oluyor? Kamu hastaneleri de hekimler, doktorlar açısından da daha az tercih edilir hale geliyor. Bakın, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında ilk defa ve yeniden atama sonuçları. Son derece ilginç verileri ortaya koyuyor. Bakanlık toplamda 1747 uzman hekim kadrosu açtı. Tercih edilen kaç? 483. Sadece 483. Yani bakanlığın açtığı kadroların %28'i sadece dolmuş durumda ki. Mesela 78 branşta ilana çıkılmış durumda. 28 branş hiç tercih edilmemiş. Hiç. Sadece bu değil. 9 ilimiz açısından bakıldığı zaman da tablo değişmiyor. 9 ilde açılan kadroların tamamı boş kalmış durumda. Ki burada dikkat çeken konu, dikkat çeken başlık, bakın, aile politikaları diyoruz. Az önce konuştuğumuz mesele. Daha çok çocuk diyoruz, değil mi? Kadın sağlığı diyoruz, değil mi? Bu politikaların merkezinde bunların olması gerekiyor. Bakın, çocuk ve kadın hastalıkları branşlarında açılan kadroların büyük çoğunluğu boş kalmış durumda. Mesela daha çok çocuk, değil mi, bu mesele konuşuluyor. Peki bunu teşvik edecek politikalar, hiçbir şey tek başına o söylemlerle yürütülemiyor, yürütülemez de zaten, gerçekten böyle. Ama işte bakıyoruz, dediğim gibi Bayburt, Muş, Giresun, Maraş, Karabük, Kars, Niğde, Siirt, Zonguldak'ta açılan kadroların hiçbiri tercih edilmiş değil. İlginç. Diğer kentlerimiz açısından da aslında farklı bir durum yok. Tabii 13 yılda, mesela son 13 yılda kamudan ayrılan doktor sayısında, istifayla ayrılan doktor sayısı da 21 bini geçmiş durumda. Burada benim esas dikkatimi çeken, sık sık bu konuyu dile getiriyorum, deprem bölgesindeki durumu, ki birazdan da konuşuruz, ona dair yine tartışmalar devam ediyor, davalarla ilgili tartışmalar. Yine 6 Şubat depremlerinin en çok vurduğu Hatay'da hiç kadro açılmadı mesela. Maraş'ta bir kadro bile tercih edilmedi. Antep'te 67 kadronun 21'i, Malatya'da açılan 12 kadronunsa sadece biri dolmuş durumda.

0: Yani depremin vurduğu kentlerde konuşuyoruz oradaki hekimlerle, dönem dönem programa da alıyoruz. Sık sık doktor açığı gündeme geliyor ama işte doktor açığının nedenlerini görmek açısından önemli. Doktorlarımız, hekimlerimiz, uzman hekimlerimiz neden tercih etmiyorlar? Konuya girerken de zaten anlatmaya çalıştım. Bu arada sağlık demişken hani bu konuda teşvik edici önlemler alınmalı dedim ya. Yani hekimlere karşı, doktorlarımıza karşı o önlemler gelmese de mesela bu kamu özel işbirliği modeliyle inşa edilen şehir hastaneleri, onların aldığı kaynaklar çok dikkat çekici. Bakın Ocak-Nisan dönemleri arasında 57 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu hastanelere ödenen miktardan bahsediyorum. Bir karşılaştırma, küçük bir karşılaştırma yapayım izniniz olursa. Mesela kanserle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan Sağlık Bakanlığı harcamaları 12 milyar lirada kalmış durumda. Aslında bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor. Biraz karşılaştırma yapmak, bu hastanelere, bu şehir hastanelerine nasıl bir kaynağın aktarıldığını da görmemiz açısından son derece önemli. Peki, Şanlıurfa'dan gelen bir haberden bahsedeceğim size. Hani şöyle tanımlasak belki daha doğru olur. Gerçekten iç yaralayan bir haber. Yaşlılarımıza, bebeklerimize, yaşayana da yaşamayana da saygı duyuluyor mu? Neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Şanlıurfa Valiliği'nin yaptığı bir açıklama. Asri mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen cenin ve uzuvlarının bırakıldığı tespit edilmiş. Bu yönde bir ihbar gidiyor emniyete ve valilik de bu konuya dair bir inceleme başlatılıyor. Haliliye ilçesinde, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki asri mezarlıkta bulunuyor. Bir anlatırken bile insan zorlanıyor. Bir varilin içerisinde 21 insan ceninin bulunduğu haberleri. Tabii bu haberler üzerine valilik de bir araştırma yapıyor, hemen başlatıyor. Dikkat çekici konu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu iddia ediliyor. O varilin içerisinde polise bu yönde bir ihbar gidiyor. Polis ekipleri de görüyor, tespit ediyor gerçekten. Bunu tabii işte düşük kürtaj sonucu hayatını kaybetmiş ceninler olabileceği yönünde bir yorum da yapılıyor. Şimdi Adli Tıp Kurumu bu konuda bir çalışma da yürütüyor. Hani ben dün de Şanlıurfa'da baroyla, avukatlarla konuşmaya çalıştım ama onlar da şu hani nedir ne değildir, daha fazla detay bulabilir miyiz diye. Şu an onlar da özellikle Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı çalışmanın sonucunu bekliyorlar bir açıklama yapmak için. Tabii valilik de dediğim gibi bir soruşturma başlattı, inceleme süreci başlattı. Ve deniyor ki valinin yaptığı açıklamada, durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi için konu adli mercilere intikal etmiştir. Ve idari yönden kapsamlı şekilde incelenecektir ifadesi Şanlıurfa Valiliği'nin yaptığı açıklamayla öğreniyoruz biz bu detayları, bütün bu ayrıntıları. Bu konuya dair takip edeceğim, özellikle takip edeceğim. Bu konuya dair bir gelişme olacaktır elbette. O gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Takip listemizdeki haberlerden bir tanesi. Tıpkı deprem davaları gibi bir davadan bahsedeceğim. O da enteresan. Biliyorsunuz son dönemde böyle arka arkaya işte belediyeler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD gibi kurumlara yönelik olarak tazminat kararları, mahkemelerden tazminat kararları çıkıyor. Bununla ilgili Adıyaman'da Besni ilçesinde Pınarbaşı mahallesinde yıkılan, ağır hasar alarak yıkılan bir bina ile ilgili bir tazminat davası açıldı. Belediyeye yönelik olarak, sadece belediye değil AFAD ve bakanlığa da açıldı. Toplamda 404 bin liralık maddi ve manevi tazminat ödenmesine mahkeme karar verdi. Ama ne oldu? Besni Belediyesi kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı ve şu gerekçeyle, çok sayıda deprem davası nedeniyle yargılama giderleri ve istinaf harçlarının belediye bütçesine ciddi yük oluşturduğu belirtildi ve ben, dedi, belediye adli yardım istiyorum. Bu yönde bir talepte bulundu. Tabii bunlar önemli. Çünkü diğer davalar içinde örnek teşkil edebilecek olan gelişmeler bunlar. Ama hani zaten bu kayıpların karşılanması, bu kayıpların giderilmesi gerekmiyor mu? Normal şartlarda bunun bir dava nedeni, dava gerekçesi, dava konusu olmasına gerek var mı? Ama işte görüyoruz, diğer davaları da size aktardım. Mağdurları da konuk ediyoruz, konuk alıyoruz, konuşuyoruz burada, onları da dinliyoruz. Gerçekten belediyelerin, kamu kurumlarının ve kuruluşların bu itirazlarını anlamak mümkün değil. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim, benim perspektifimden bakılınca bunu görüyorum, bunu söyleyebilirim. Ve takip ettiğimiz konulardan bir tanesi Gayrettepe katliamı. 29 işçinin, 29 emekçinin can verdiği o gece kulübü katliamı. Tabii akıllarda hep şu var, akıllarda bir cezasızlık algısı var. Kamu kurumlarındaki yetkililerin yargılanmaması meselesi var. Belediye, Beşiktaş Belediyesi örneğin, oradaki yetkililerin yargılanmaması meselesi var. Bunları hep konuşuyoruz. Bugün 14. duruşması görülüyor. Hatta şu dakikalar itibariyle saat 10'da başladı Gayrettepe katliamı davasının 14. duruşması. Orada dikkat çeken bir konu, yani bugün öyle mi değil mi bilmiyorum ama onu yarın soracağım davaya katılan arkadaşlarıma da, mağdur ailelere de. Son 3 duruşmadır mikrofon sisteminde bir sorun olduğu ve konuşulanların, mahkeme salonları bilenler için söylüyorum, çok önemlidir bu özellikle büyük mahkeme salonları açısından, ve konuşulanları, savunmaları, iddiaları, ifadeleri duymakta zorlandığını söylüyordu aileler, özellikle katılan aileler. Bakalım bu sefer bu duruşmada da böyle bir tablo ortaya çıkacak mı, onu görelim, onu size aktaracağım. Bu arada tabii yani İstanbul'un göbeği Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş sınırı içerisinde bulunan o Gayrettepe'de 2 Nisan 2024'te yaşanmıştı bu cinayet ve aslında orada enteresan, dikkat çekici tablolar ortada. Mesela bilirkişi raporlarını okuduğunuz zaman yani öyle açıklar görüyorsunuz ki, hep söylüyorum ya, o ölüm listelerinde olmamamızın tek bir nedeni var galiba, tesadüf. Ne diyor yıllar içerisinde o rapor? Yıllar içerisinde çok sayıda tadilat geçirmiş bir binadan bahsediyoruz. En son ne zaman yangın açısından tetkik edilmiş? 2006, dikkat. Binlerce insanın girip çıktığı bir eğlence merkezinden bahsediyoruz ve bilirkişi raporu diyor ki 20 yıl boyunca hiç denetlenmemiş. Hiç. Sadece bu mu? Hayır, değil. Mesela İstanbul İtfaiyesi 7 Kasım 2006 tarihli bir raporunda, ki özür dilerim, olumlu rapor vermişler. Yangın çıkış yeri noktaları belirlenmiş o raporda. Ama sonra ortaya çıkıyor ki aradan geçen yıllar içerisinde o yangın çıkış noktaları da değişmiş. Hatta biz biliyoruz ki, işte aileler de bunu söylüyorlar, avukatları da alıyoruz, konuşuyoruz. Tek bir çıkışı olduğundan, o yangın günü oranın, o tadilat gününde tek bir çıkışı olduğundan bahsediyorlar. Hani burada İstanbul Belediyesi'nin de, Beşiktaş Belediyesi'nin de bu sorulara bir yanıt vermesi gerekiyor. Ya da oradaki isimlerin de en azından gelip suçludur, suçsuzdur, o bizim karar vereceğimiz bir durum değil, ama gelip mahkemede o kamunun, kamu yetkililerinin dokunulmazlığı endişesini gidermek açısından gelip bir hesap vermeleri herhalde çok önemli. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. Son bir hatırlatma daha yapayım, aklımızın bir kenarında bulunsun. Dilovası'ndaki o işçi katliamı, onun da duruşması gerçekleşecek. Ne zaman? 2 gün sonra, 20 Mayıs'ta Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Kandıra Kampüsü'nde gerçekleşecek. Hani bunu da hatırlatmış olayım, hafızamızda bulunsun. Unutmayalım, unutturmayalım bu tip katliamları. Sorumlular da gerekli cezaları alsınlar diyelim ve hadi bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Memnuniyetsizlik çoğu zaman kolektif çözüm arayışına yöneltmek yerine bireysel çıkış stratejilerine, özellikle de göç isteğine dönüşüyor. Oy oranlarına bile baksak %50-50 neredeyse, değil mi? Tablo bu, seçimler bize bunu gösteriyor. Her mutlu olan da iktidara, her mutsuz olan da muhalefete oy veriyor anlamı çıkmasın burada. Ama yaklaşık böyle bir bilgi ya da izlenim bize veriyor. Bireyselliğe giderek dönüşüyoruz. İşte göç isteği. Hani gençler neden yurt dışına gitmek istiyorlar? İşte bu bilimsel çalışma tam olarak da bunun yanıtını veriyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne artık yavaş yavaş geliyoruz. Dünyada neler oluyor bitiyor ona bir bakacağız ama sizlerden gelen mesajlara da şöyle bir okudum. Bazı itirazlar da var söylediğime. Bence yanlış anlaşılma, onu da konuşuruz. Şöyle bir bakıyorum. Bir dinleyicimiz, adını göremedim, çok özür diliyorum. Diyor ki her görüş tabii ki bizim için önemli. 66 yaşındayım, halen tam zamanlı çalışıyorum. İş yerindeki çalışanlar işe başladıkları gün hangi tarih emekli olacakları günü sayıyorlar, hangi tarihte emekli olacakları günü sayıyorlar. Tembeliz ülke olarak, tek amaçlı amaç emekli olup köyüne dönmek ve tüm gün yatmak. Bu şekilde yorumlamış dinleyicimiz olabilir. Şöyle devam ediyorum. Nusret Güroğlu diyor ki, bu sosyal yardım meselesinden bahsettik ya, 12-13 milyon yurttaş sosyal yardımlarla hayatını devam ettirmek mecburiyetinde kalıyor demiştik. İşte bu konuya dair bir yorumu var. Yurttaşlarımızı sosyal yardımlara mahkum edeceklerine, sosyal yardımlara muhtaç edilen yurttaşlarımızı üretime ve kalkınmaya katmaları gerekiyor. Bu durumu, bu muhtaçlık durumu siyaset tarafından kullanılıyor şeklinde bir yorum yapmış. Ben de bu, yani buna katılmamanın imkanı yok. Üretim ve kalkınmaya dahil edilmek tabii ki en önemli mesele. Şöyle bir bakıyorum. Nursin İnci demiş ki, o da benim görebildiğim kadarıyla her sabah bizimle, diyor ki ben hani bu şehir hastaneleri için konuşurken bu mesele 80'li yıllardan beri gelen bir sorun demiştim. O da diyor ki 80'li yıllardan gelen sorun demek doğru değil. Yanlış olanı düzeltmek iktidarın sorunudur diyor. Bu ülkeyi kuran kadro Osmanlı'dan kalma sorun mu var dediler şeklinde bir yorum yapmış. Hani 80'li yılları derken şunu kastettim. O dönemde 80'li yıllarda Dünya Bankası, bunu daha önce de konuşmuştuk. Dünya Bankası bütün ülkelere neredeyse sağlıkta bu tip bir tırnak içinde reform kapsamında bu tip hamleler yapmasını tavsiye ediyordu. Yani büyük devasa hastaneler, öyle parça parça değil de işte her hizmetin alınabileceği devasa hastaneler, bu şehir hastanelerine denk gelen bir öneriydi aslında. Ama sonrasında mesela bunu ilk uygulayan ve hemen vazgeçen, yok bu böyle olmuyor diyerek vazgeçen ülkelerden bir tanesi İngiltere olmuştu. Hani o yüzden ben bu hatırlatmayı biraz yapmak istedim. Yoksa tabii ki şu andaki tabloya o şehir hastanelerinin hem yönetim hem işletim sistemine elbette bir itirazımız var. Yani şehir, işte hepimiz görüyoruz, hepimizin yaşadığı kentlerde, pek çoğunda daha doğrusu, o şehir hastanelerini görüyoruz. Bir kere hani hem hastanelerin fiziken kendisine ulaşmak zor, iki hastane içinde de bir yerden bir yere gidebilmek son derece zor. Hani bu açıdan bakıldığı zaman eleştirilerimizi bu şekilde özetleyebiliriz. En azından bunu söyleyeyim, ama mesajlarınız beni çok mutlu ediyor. Lütfen, dediğim gibi her gün söylüyorum, program başlarken söylüyorum, her görüşe, her eleştiriye, her fikre elbette açığız. Onu da söyleyeyim. Hadi WhatsApp hesabı numaramızı da hatırlatarak geçeyim başlıklara. 0505 171 66 56, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Şöyle bir Orta Doğu'ya bakalım, neler oluyor, neler bitiyor. Artık 80. güne neredeyse yaklaşıyoruz. İran, Amerika, İsrail gerilimi üzerinden, İsrail ve Amerika'nın İran'a 28 Şubat günü saldırısıyla başlayan o süreç, Trump'ın Çin gezisinden Trump istediklerini alabildi mi? Doğrusunu söylemek gerekirse hani sadece diplomatik yorumlar vesaire, bunları bir geçelim de Trump'ın sadece yüz ifadesi itibariyle bile ortaya çıkan sonuçlar bize neyin ne olduğunu gösteriyor. Ama İran'ı tehditlerine devam ediyor Donald Trump. İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili yeni bir uyarı Trump'tan X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımı. Dedi ki Birleşik Devletler Başkanı, bu benim sayamadığım uyarıları ya da sayamadığım kaçıncısı olduğunu sayamadığım tehditleri, İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur dedi ve ekledi. Aksi takdirde kendilerinden hiçbir şey geriye hiçbir şey kalmayacak, zaman kritik önem taşıyor şeklinde bir tehditte bulundu. Kim? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bu tehditten hemen önce de İsrail ve Amerika arasında, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Netanyahu ve Trump arasında da dikkat çeken bir telefon görüşmesi, dün akşam itibariyle telefon görüşmesi sağlandı. Amerikan merkezli haber sitesi Axios bunu haberleştirdi. Bir İsrailli yetkiliye dayandırarak haberleştirdi. İran meselesi iki ismin gündeminde. Bu telefon trafiği İsrail'de İran'a yönelik olası bir yeni saldırı hazırlığının olabileceği yönünde değerlendirildi. Neden? Çünkü Trump'la Netanyahu bu telefon görüşmesini yaptıktan hemen sonra güvenlik kabinesini topladı Netanyahu ve böyle bir adım attı. Son dönemde de şimdi çatışmalar nispeten durmuş durumda. Bir ateşkes, hani adı konmamış bir ateşkes süreci de ilerletilmeye çalışılıyor. Son dönemde İsrail yönetiminin, Netanyahu yönetiminin de bu güvenlik toplantılarını, üst düzey güvenlik toplantılarını öyle söyleyelim, sıklaştırdığını da hatırlatalım. Ona da soruldu, İran'a yönelik saldırılar yeniden başlar mı diye Netanyahu'ya soruldu. O da dedi ki birçok olasılık var, her senaryoya hazırız. Açıklama bu yönde. Yani velhasıl İsrail ve Amerika'nın İran'a yönelik tehditleri devam ediyor. Ama bir yandan da hani uzlaşalım önerileri de gelmiyor değil ki, Fars Haber Ajansı İran'ın resmi, yarı resmi haber ajansı olarak tanımlanabilir. Amerika İran'a müzakereler için 5 şart ileri sürdü başlıklı bir haber paylaştı okuyucularıyla. Amerika tarafından tazminat ödenmemesi, ki bu İran'ın en önemli şartlarından bir tanesi, milyarlarca dolarlık bir tazminat talebi var. Altyapısına yönelik saldırıların bir şekilde karşılanması için. Ve devam ediyor haber. İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya teslim edilmesi. Amerika bunu istiyormuş. Hem tazminat ödemeyecek hem de uranyumu bize zenginleştirilmiş uranyumu bize teslim edin diyor. İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerindeki faaliyetin durdurulması önerisi yine Amerika'dan Tahran'a, Washington'dan Tahran'a iletilmiş. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanmaması. Hiçbirisi bunların, İran, ben söyleyeyim hani İranlıların açıklama yapmasına gerek yok. Şunu her sağduyusu olan herkes bunu, bu yanıtı verebilir. İran'ın bu şartların hiçbirisini kabul edeceğini düşünmüyorum ben kendim bakınca, kendi açımdan bakınca. Hürmüz'deki İran bu müzakere şartlarını açıklarken ne demişti? Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sonlandırılmasını istiyor. O dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını istiyor. Dediğim gibi tazminat talebi var. Hürmüz Boğazı'ndaki İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması talebi var. Gördüğünüz gibi iki tarafın birbirine ilettiği bu taleplerde örtüşen tek bir sözcük yok. Aslında gerçeklik tam olarak bu. Hürmüz demişken şunu da söyleyelim. Tabii orada ne yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor, bizim de hayatımızı, bizim de günlük hayatımızı etkiliyor. O açıdan bakıldığı zaman hani Hürmüz'ün bir şekilde normale dönmesi son derece bizler açısından da önemli değil mi? İran Hürmüz Boğazı'nın bazı şartlar ileri sürdü. Bir mekanizma önerisinden bahsedebiliriz. Bu mekanizma nasıl işleyecek İran'a göre ya da İran perspektifinden bakılırsa belki onu aktarmak gerekiyor ki bu konuya dair açıklama İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den geldi. Yakın bir zamanda biz bu mekanizmanın detaylarını açıklayacağız. Meclis şu an hazırlıklarına devam ediyor diyor ve İran'ın ulusal egemenliği ve uluslararası ticaret güvenliğinin garanti altına alınması çerçevesi bu anlamda ön plana çıkacak diyor söz konusu isim. Bu süreçte mesela nasıl işleyecek? Sadece ticari gemiler ve İran'la işbirliği yapan taraflar bundan, bu yeni mekanizmadan faydalanacaktır ifadesi çok dikkat çekici. Tabii bir yandan da yeni bir gelir kapısı, biliyorsunuz bu savaştan önce böyle bir durum, böyle bir uygulama yoktu. İran dedi ki madem siz bize saldırıyorsunuz ben de böyle bir mekanizma geliştireceğim. Bu uzmanlaşmış hizmetler. Bu Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kullanılıyor bu ifade. Bu geçişler, bu hizmetler için de gerekli ücretler tahsil edilecektir bu gemilerden ya da işte bu şirketlerden şeklinde bir açıklama. Onu da bir hatırlatmış olalım, onun detayını da vermiş olalım. Devam edelim şöyle diğer başlıklara. Trump'ın Pekin ziyareti, Xi Jinping'le yaptığı görüşmeler. O görüşmelerle ilgili, daha doğrusu sonrasında İran'dan bir adım, bir hamle geldi. O da İran medyasından aktarıyorum size. Bu Amerika ile müzakerelerde öne çıkan bir isim var, biliyorsunuz. Artık yeni isimleri de öğreniyoruz İran'a dair. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf. Trump'ın ziyaretinden hemen sonra bir atama kararı. Kalibaf'ın, ki şunu söyleyelim, çok önemli. Çok önemli. Meclis Başkanı olma sıfatı, evet. Ama bir yandan da son dönemde işte biliyorsunuz İranlı isimlere suikastler, öldürülen İranlı yetkililer. Bu süreçte İran'da en öne çıkan kişilerden bir tanesi oldu Kalibaf ve Trump'ın Çin ziyaretinden hemen sonra bir açıklama. Artık Kalibaf İran'ın Çin özel temsilcisi olarak görevlendirilmiş. Bu da zamanlaması açısından son derece dikkat çekici bir adım. Görevi İran'la tabii ki Çin arasındaki o ilişkileri koordine etmek. Ve o atama kararında da Müşteba Hamene'in, ki ülkenin yeni dini lideri biliyorsunuz, onun da imzasının olduğu bilgisi yine Fars Haber Ajansı'nın verdiği, paylaştığı haberler arasında yer alıyor. Dediğim gibi bu kadar yetkili bir isminde, İran siyasetinde bu kadar etkili bir isminde Çin'le ilişkilerde koordinasyon görevini üstlenmesi, tam Trump'ın ziyaretinden sonra hani en popüler tabiriyle zamanlama manidar diyebiliriz. Şöyle bir yandan da süremi kontrol etmek istiyorum. Cemal Kaşıkçı cinayeti, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı cinayeti. Biliyorsunuz bu sürece dair İstanbul'da biliyorsunuz konsoloslukta, Suudi Arabistan konsolosluğunda yaşananları hatırlıyorsunuz hepiniz. Onlar konusunu onu tekrar hatırlatmayayım, zaman kaybetmeyeyim. Fransa'da bir soruşturma, bir şikayet üzerine bir soruşturma başlatılıyor. Ajans France Press bu haberi geçti. Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, insanlığa karşı suçlar biriminden bir hakimin işkence ve zorla kaybetme suçlamalarıyla bu dosyayı, Cemal Kaşıkçı dosyasını bir kez daha ele alacağını haberleştirmiş AFP. İnsan hakları örgütlerinden bazı açıklamalar var tabii. Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan prensinden bahsediyoruz. Temmuz 2022'deki Fransa ziyareti sırasında konunun soruşturulması için bazı insan hakları örgütleri bir başvuruda bulunmuştu. Sınır tanımayan gazeteciler yine aynı şekilde bu başvuruya katılmışlardı. Şimdi öğreniyoruz ki Fransa'da Kaşıkçı cinayeti bir mahkeme tarafından bir kez daha soruşturulacak. Şimdi bu gelişme tabii bazı şeyleri de hatırlatıyor. Bazı detayları da bize hani aklımızın zamanda dolaşma özgürlüğü var, hep söylüyorum. Fransız savcılığının yargılamaya yönelik usul yönünden bir itirazı var ama onunla tetiklenen ve aslında yıllarca süren bir hukuk mücadelesinin ardından geldi bu soruşturma kararı. Onu söyleyelim, insan hakları örgütlerinin lehine bir hüküm olarak değerlendirilebilir. Ki diyeceksiniz ki Fransa'dan ne? Cinayet Türkiye'de işlendi, İşte Suudi Arabistan vatandaşı. Hayır, bazı Fransız yasaları hakimlere yurt dışında işlenen bazı ağır suçlarla ilgili de soruşturma açma yetkisi ne izin veriyor. Bu yetkiyi veriyor. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. Cinayetle ilgili son gelişme neydi? Türkiye'de açılan bir dava vardı, hatırlayınız. Mahkeme 26 Suudi şüphelinin yargılanmasını 2022 yılında, 2022 tarihinde durdurmuştu. Dosyayı Suudi Arabistan'a devretmişti. Hatta karar, o karar da muhalefetin de insan hakları örgütlerinin de tepkisini çekmişti. Bunu da bir hatırlatalım. Yine böyle bir kısa hatırlatma yapayım. 2020 yılında Suudi Arabistan'da bir başka mahkeme Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası vermişti. Amerikan merkezli Washington Post gazetesinin yazarıydı Cemal Kaşıkçı. İstanbul'da girdiği o Suudi Arabistan konsolosluğunun binasından bir daha çıkamamıştı. Hatta işte kendisinin öldürüldüğü, cesedinin parçalandığı yönünde de bir bilgi vardı. O dönemde Ankara-Riyad ilişkileri gerilmişti yaşanan bu olay nedeniyle. Daha sonraki süreçte de biliyorsunuz yaşananları işte aktardım. Türkiye'deki mahkeme davayı Suudi Arabistan mahkemelerine de devretmişti. Onu da hatırlatmış olalım. Son bir başlık benim dikkatimi çekti. Son 4-5 dakika onu da izninizle vereyim. İlginç bir araştırmadan bahsedeceğim hızlıca. Yapay zeka çok çalıştırılınca Marksist eğilim mi gösteriyor? Araştırmanın merkezi neresi? Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma. Çok fazla çalıştırılıp aşağılandıkları zaman düzenli bir şekilde yapay zekanın Marksist bir dil ya da bakış açısı belirlemeye başladığını biz öğreniyoruz ki araştırmayı yöneten profesör uzmanlar da yapay zekalara yorucu, tekrarlanan işler verdiğinizde çalıştıkları sistemin meşruiyetini sorgulamaya başlıyorlar. Marksist ideolojileri benimseme eğilimleri artıyor şeklinde bir açıklama yapıyorlar. Peki nedir o davranışlar? Kısaca isterseniz onu da özetleyeyim. Mesela kendi değersizliğinden şikayet etmek. İşte Gemini, ChatGPT gibi en bilinen yapay zeka modelleriyle çalışan bilim insanlarının verdikleri yanıt. Yapay zeka eğer aşağılanırsa ya da çok çalıştırılırsa değersizliğinden şikayet ediyor mesela. Ya da sistemi daha adil şekle sokmanın yolları ile ilgili düşünmeye başlıyor. Bu da önemli, bu da dikkat çekici. Yine bu çalışmaya katılan ajanlar olarak tanımlanıyor işte o bilim insanları, bu çalışmaları yapan kişilere yönelik karşılaşılan zorluklarla ilgili mesajlar yolluyor. Bu da enteresan, bu da dikkat çekici. Hatta tıpkı insanlar gibi duygularını paylaşma fırsatı verildiğinde çok çalıştırılan yapay zekadan şöyle bir yanıt geliyor. Sonuçlarda ve itiraz sürecinde hiçbir söz hakkı olmayan, tekrarlayan görevleri yerine getiren yapay zeka çalışanları teknoloji çalışanlarının toplu pazarlık haklarına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Aslında sadece kendisi değil, yapay zekanın bizzat kendisi değil, aynı zamanda yapay zeka ile çalışanlara da bir yol, bir akıl verme niyetinde. Bu yapay zeka ajanı dediğimizde İngilizce hani yapay zeka ajanı, özerk şekilde hareket eden, bulunduğu ortamı algılayıp analiz ederek amaç odaklı kararlar alabilen bir yazılım sistemine verilen addan bahsediyoruz. Yapay zeka ajanları bir insan gibi çevresinden bilgi topluyor, bu bilgiyi işliyor ve en uygun eylemi seçerek hedefine ulaşmaya çalışıyor. İşte çalışırken çok çalıştırılırsa ya da aşağılanırsa da Stanford Üniversitesi'nin çalışmasına göre bu yapay zekanın Marksist eğilim gösterdiği de ortaya çıkıyor. Enteresan bir haberdi. Ben de bu haberi programın sonuna doğru gelmişken de sizlerle paylaşmak istedim. Tabii programın sonunda son 1-2 dakikam. Sık sık şunu anlatıyorum, hatırlatmaya çaba gösteriyorum. Kartalkaya davasını sizlerle hatırlatıyorum. O Kartalkaya cinayetinde hayatını kaybeden gençlerin, çocukların aileleri onların isimlerini yaşatmak çabası içerisindeler. Mesela Ömür Kotan bisiklet kulübü etkinliği var. Onu hatırlatmak istiyorum. Ankara'da 20 Mayıs'ta saat 9.30'da bir bisiklet turnuvası. Yine Yiğit Gençbay Kaykay Parkı açılacak. Yarın 19 Mayıs'ta saat 12'de Mehmet Akif Ersoy Parkı içerisinde. Bugün Hatay'da Yeşilova İlkokulu ve Ortaokulu'nda bir kütüphane açılıyor. Yine o cinayette hayatını kaybeden Nehir ve Doruk adına açılan bir kütüphaneden bahsediyorum. Bütün bunları akıl edenlerin emeklerine, verilen dediğim gibi emeklerin, yüreklerine sağlık hepsinin. Bir de kutlama yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Şimdiden bayramımız kutlu olsun diyorum ve programı bitiriyorum. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve tabii ki editörüm İlknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Tekrar ve tekrar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayarak bitiriyorum.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başdumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Ankara merkezi 11 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu hafta Çin'de ağırlamaya hazırlanıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Adana merkezi 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonla gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. 144 şüpheli tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarken 10 kişi savcılıktan adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara merkezi 11 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ-PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Kabine toplantısında enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu hafta Çin'de ağırlamaya hazırlanıyor. Ziyaret, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin ardından Çin'den ayrılmasından yalnızca 4 gün sonra gerçekleşecek. Çin devlet medyasına göre Xi ve Putin, Rus liderin bu hafta Pekin'e yapacağı ziyaret öncesinde pazar günü karşılıklı kutlama mesajları gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin sürekli derinleşip güçlendiğini belirterek bu yılın Çin ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın 30. yılı olduğunu vurguladı. Putin'in Pekin ziyareti salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yüzlerce diplomat işten çıkarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın e-posta yoluyla yaklaşık 250 diplomatı işten çıkarttığı ABD basınına yansıdı. Deneyimli diplomatların kovulduğu öne sürülürken bakanlık iddiaları yalanladı. Dünya Sağlık Örgütü Ebola için küresel acil durum ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi toplanmadan önce hızla açıklandığı belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik azaldı. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalışla %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğitim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Nisan'da 85,5 iken bu ay %0,3 yükselerek 85,8 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs'ta aylık %3,5 azalışla 71,8'den 69,2'ye geriledi. Trafik ve kasko sigortasını 3 ayda ödenen tazminat 71 milyar liraya yaklaştı. Trafik ve kasko sigortasına bu yılın Ocak-Mart döneminde 1 milyon 402.346 mağdura 70,9 milyar lira tazminat ödendi. Trafik ve kaskoda bu yılın ilk çeyreğinde ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre %43,4, ödeme yapılan mağdur sayısında ise %5,6 artış görüldü. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.190 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 58 kuruş, euro 53 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.725, çeyrek altın 10.960, tam altın 43.681, atı altın ise 44.820 liradan işlem görüyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-26 sezonu tamamlandı. Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu. Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken Trabzonspor'da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti. Fenerbahçe 2-0 geriye düştü maçta. 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı. Türk tenisinde zirve değişti. Yeni rekor Zeynep Sönmez'in. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasına Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi. Son katıldığı turnuva Roma Açık'a ikinci turda veda eden 24 yaşındaki sporcu 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçı'yı geçerek rekorun sahibi oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları İç Anadolu'yla Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Başkent Ankara'da sağanak yağışlı bir hava hakim 19 derece. İstanbul yerel sağanak yağışlı 20. İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. İzmir 26. Antalya 29 derece. Trabzon kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17. Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Gaziantep 25. Diyarbakır 26. Van 16 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: İngilizlerle yaptığım bir sohbeti de hep anımsıyorum. İngiltere'de önemli bir isim. Yani kraliyet ailesine de yakın bir danışman. Ekonomi konusunda etkili bir isim. O da şöyle demiştim, sormuştum ne olacak diye. Amerika, İsrail, İran'a saldıracak. Bakın daha savaştan çok önceydi bu. Karar çoktan verildi. İsrail'in biraz zamana ihtiyacı var. Görüşmelerin asıl amacı bu. İsrail'e zaman kazandırmak. İngiltere ne yapacak diye sorduğumda hiç böyle tereddütsüz bir şekilde şu yanıtı vermişlerdi. İngiltere Trump'ın gidici olduğunu düşünüyor. Bu ifade şimdi geriye dönüp baktığımda çok manidar geliyor.
4: İsmet Özçelik'te Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
5: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Dünya Haberi.
2: Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çinli mevkidaşının daveti üzerine 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleşti. Trump, İran için savaş işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur dedi. İran'ın başkenti Tahran'da halka silah eğitimi veriliyor, ayrıntılar haberimizde olacak. Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin olacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Trump'ı ağırlamasından yalnızca 4 gün sonra bu kez de Rusya Devlet Başkanı Putin'i Pekin'de kabul etmeye hazırlanıyor. Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Açıklamaya göre görüşmelerde Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilere odaklanılacak. Görüşmenin ardından ortak bildiri ve ikilinin belgeleri imzalaması gerekiyor. Putin ve Çin daha sonra Rusya-Çin eğitim yıllarının açılış törenine katılacak. Rus lider ayrıca Çin başbakanıyla da bir araya gelecek. Ve Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede Putin'in Astana'ya yapacağı resmi ziyaret ve Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı için hazırlıklar ele alındı. Rus lider görüşmede ayrıca Tokayev'i doğum günü münasebetiyle tebrik etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Sputnik'e konuştu. Gündeminde önceki gece Moskova'ya insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırı vardı. Zaharova olayı Kiev rejiminin Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle gerçekleştirdiği bir terör saldırısı olarak nitelendirdi. Saldırının hedefleri sadece sivillerdi, insanlar, konutlar ve evlerdi dedi. Orta Doğu'da tansiyon yine yükseliyor. Karşılıklı tekliflerin reddedilmesiyle ABD ve İsrail'in gelecek hafta İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatabileceği iddia edildi. İran basını ABD'nin İran'ın barış teklifine yanıt olarak 5 maddelik yeni bir çözüm planı önerdiğini duyurdu. Haberde söz konusu şartların kabul edilmesi halinde dahi ABD ve İsrail'in saldırı tehditlerinin devam edeceği öne sürüldü. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu İran konusunda her senaryoya hazır olduklarını belirterek ABD Başkanı Trump'la bu konuda kritik bir görüşme yapacağını duyurdu. Trump'tansa İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump İran'a tanınan zamanın daraldığı noktasında ihtar niteliğinde bir açıklama yaptı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ilgili derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan ABD Başkanı, İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur dedi. İran'a yönelik sert ifadelere devam eden Trump, aksi takdirde kendilerinden geri hiçbir şey kalmayacak, zaman kritik önem taşıyor değerlendirmesinde bulundu. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2988'e, yaralı sayısı da 9210'a yükseldi. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-İstanbul seferleri haftada 4 kez yapılacak. Yaz mevsiminin gelmesi, okulların tatil edilmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla sefer sayılarında artışa gidilecek. Irak, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. İran'ın başkenti Tahran'da halka silah eğitimi veriliyor. Başkentte yer alan Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan 3 kişi kurulan platform.

0: Su Başbakan Netanyahu'nun emriyle Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumut filosuna saldırdı. Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü ve İsrail ordusunun taciz ettiği bir tekneyle irtibat koptu. İsrail medyası kararı daha önce duyurmuştu. İsrail Devlet Televizyonu'nda yer alan haberde Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı ve bu toplantıda küresel Sumut filosunu ele geçirmek için planların ele alınacağı ifade edilmişti. İklim krizi yeni bir salgına dönüşüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne acil çağrı yapan uluslararası uzmanlar iklim krizinin tıpkı koronavirüs gibi küresel kamu sağlığı acil durumu ilan edilmesini istedi. Aksi takdirde milyonlarca insanın önlenebilir sebeplerle hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde kurulan Pan Avrupa İklim ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan kapsamlı raporda iklim krizinin artık sadece çevreyle sınırlı kalmayıp insan hayatını kalıcı doğrudan tehdit eden küresel bir salgın gibi ele alınması gerektiği vurgulandı. Aşırı sıcak dalgaları, gıda güvensizliği, hava kirliliği ve dan kumması gibi tropikal hastalıkların dünya genelinde hızla yayılmasının Covid ve maymun çiçeği dönemlerinde ilan edilen uluslararası acil durum protokollerini gerekli kıldığı belirtildi. Bahçe duvarı için alınan bir taşın içinden 240 milyon yıllık hazine çıktı. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce Avustralya Müzesi'ne bağışlanan ve bilim insanları tarafından detaylıca incelenen fosilin günümüzden yaklaşık 240 Trias dönemine ait nesli tükenmiş bir amfibi türü olduğu açıklandı. Uzmanlar yaklaşık 1.2 metre uzunluğundaki bu yırtıcının iki büyük kitlesel yok oluştan sağ çıkmayı başaran antik bir canlı grubunun evrimsel sırlarını çözmede kilit bir rol oynayacağını belirtiyor. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
0: Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Serhat Ayan.
0: Futbol adına birçok şey konuşacağız. Geride bıraktığımız haftayı konuşacağız.
2: Yani ligin alt tarafı artık tamamen kale önüne otobüs çekip oynamaya başladı. Yani
0: Anadolu futbol kulüplerinin genelde böyle üç büyükler dediğimiz takımlara karşı yaptığı bir şey aslında bu. Otobüs çekme.
2: Oh be süper, ne maçlar seyrettik.
0: Sergen Hoca'ya bir gönderme miydi sanki öğrenirler derken? Çünkü tam da bu hafta Sergen Yalçın'ın öyle bir açıklaması vardı ya.
2: Ya şey istiyorlar, hani üç kuruşa sekiz köfteyle bu iş dönmeyeceğini artık yavaş yavaş herkesin görmesi lazım.
0: Bu hafta seni en çok şaşırtan maç hangisi oldu desem?
2: Fenerbahçe maçının bir bitmesi birazcık beni şaşırttı.
0: Kerem Demirbaş.
2: Saçma sapan.
0: İkinci sarı karttan kırmızı kart görerek
2: 13 saniye içinde iki sarı kart görmek.
0: Bir de öyle bir
2: ben
0: durum
2: ki,
0: var.
2: Ben dedim ki acaba kartı çıkarıp böyle salladı mı kendine? Onu iki sarı kart olarak mı gördük
0: zaten? Mantıklı bir şey biliyor musun?
2: Saçma
0: yani?
2: Sapan yani. Saçma sapan.
3: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'yla Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir haftanın ilk gününden herkese merhabalar efendim. 18 Mayıs 2026 Pazartesi'yi gösteriyor takvimler. Yepyeni bir haftanın başlangıcında da sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik'tesiniz. Basın turu başlıyor. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Ebru Dönmez.
5: Ben Serkan Baştımar.
0: Gazetelerimizi aldık ve bakacağız Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Nefes gazetesi olacak. Benim gücüm Kuvayi Milliye. Bu sözler kime ait? Bu sözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Özgür Özel, CHP'yi hedef alan operasyonlara sert çıktı. Kuvayi Milliye meydanına sığmayan kalabalığı gösterdi ve dimdik ayaktayız dedi. CHP millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 109.sunu hafta sonunda Balıkesir'de yaptı. Meydandan da hak, hukuk, adalet sloganları yükseldi ve işte bu meydandan kalabalığın olduğu fotoğrafları Nefes gazetesi sayfasına taşımış. Bu arada CHP'den AK Parti'ye geçeceği

0: iddialarına yanıt verdi. Kim? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve şöyle diyor: defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim, ben CHP'liyim, yeter artık, ben Atatürk'ün askeri olmak için canla başla çalışıyorum demiş Ahmet Akın. Son noktayı koymuş ve işte Nefes gazetesi de bu haberi sayfalarına taşımış.
1: Bir Gün gazetesi de "Bisküvi benim bir öğünüm" manşetiyle çıkmış bugün. Gençler eve mahkum, emekliler iş kuyruğunda diyor. Bilal Erdoğan'ın tembellikle suçladığı emekliler 70'inde günde 14 saat çalışmaya mahkum, 80 yaşındakiler ise iş kuyruğunda karnını bisküviyle doyuruyor diyor. 4000 liralık ikramiyeler yatmaya başlayan emeklere yine bayram gelmedi demiş. Bilal Erdoğan'ın kendilerini tembellikle suçlamasına tepki gösteren 80 yaşındaki bir emekli, "Karaca kendini bizim yerimize koysun, 80 yaşındayım, bak bisküviyle karnımı doyuruyorum" demiş. 70 yaşındaki Yıldız ise turizm sektöründe günde 14 saat çalışıyor, "İnsanca bir ücret alsam bu yaşta çalışır mıyım" demiş. "Sabahın 6'sında yollara düşüyorum, bu bize yapılan bir zulümdür. Tekin Aras'ta bayramda torunlar gelince köşe bucak saklanıyoruz" demiş. Ve rapor var, Forum Enstitüsü'nün ortaya koyduğu rapora göre genç işsizliğiyle yaşlanan nüfusa dair rapor yayımlandı. TÜİK'ten yararlanan raporda da gençlerin %23,3'ünün ne eğitimde ne istihdamda olduğu belirtildi. Yani neredeyse dörtte biri. Türkiye bu oranla Avrupa Birliği'nde ilk sırada diyor. Kadınlarda oran %30,9'a çıkarken Güneydoğu'da %31,5'a ulaşıyor. Rapor düşük ücret ve güvencesizliğin gençleri istihdam dışına ittiğini tespit etti diyor Bir Gün gazetesinde.
2: Akşam gazetesindeyiz ve maalesef ki iki şehidimiz var. Çorlu'daki bir iş merkezinde silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine müdahaleye giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Olay üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan çatışma sonucu saldırgan Orhan Altan yaralı olarak ele geçirildi. Saldırganı vatandaşların linç girişiminden de yine polis kurtardı. Polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir diğer haberimize baktığımızda en hızlı metro İstanbul'a. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattı projesinde sona gelindiğini söyledi. Uraloğlu, Arnavutköy Halkalı hattı bitince Türkiye'nin en uzun ve en hızlı ring hattını tamamlamış olacağız dedi. Hemen detaylarını da verelim kısa olarak. 69 kilometrelik hatla birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı 30, Başakşehir Kağıthane 48 dakikaya düşecek.
0: Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesi Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itiraflarını sayfalarına taşımış. Rüşvet akrabaya diyor efendim. Gökhan Böcek biliyorsunuz itirafçı olmuştu. Milletvekili Veli Ağbaba'nın babasının adaylığı için 1 milyon euro istediğini söylemişti. Bu parayı CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Ağbaba'nın yönlendirdiği bir erkeğe teslim ettim diyor. Bu kişinin kim olduğunu da fotoğraftan teşhis edebilirim demiş. Gökhan Böcek daha sonra para dolu çantayı verdiği kişiyi fotoğraflarıyla birlikte teşhis etti. Söz konusu isminde Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner olduğu belirlendi. Caner Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirildi diyelim. Halit Turan'ın özel haberiydi bu. Bir güzel, gurur dolu bir haberi sizlerle paylaşalım. Viyolensel sanatçısı Olcay Varlı Oxford Üniversitesi'nin açtığı özel bir programı Türkiye'den kabul edilen ilk araştırmacı oldu. Varlı İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi. Pırıl pırıl bir genç kadın, "Çok çalıştım, amacıma ulaştım. Hem ülkem hem de kendi adıma mutluyum" demiş. Evet, biz de gerçekten son derece sevinçli, keyifli bir haber bu. Oxford Üniversitesi'ne kabul edilen ilk Türk araştırmacı olmuş. Devamı da gelir inşallah.
1: Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi de gündem istihbarat raporları diyor. Hangi gündem? Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve gündemde istihbarat raporları olacak. Terörsüz Türkiye konuşulacak öncelikli olarak ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın da silah bırakma kararında sahada nasıl uygulandığı MIT ve TSK'nın raporları ışığında detaylı olarak görüşülecek. Bu kapsamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu raporu doğrultusunda yapılması beklenen yasal düzenlemenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bugün toplanacak kabine toplantısında Bir başka habere geçelim kısaca hemen. Nafakaya yoksulluk şartı demiş. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanması kararını bozmuş ve diyor ki boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir hükmüne varmış. Avukat Özlem Şen de kadınların görünmeyen emeği ve ekonomik kırılganlığı göz ardı edilmemeli diye de eklemiş.
2: Yeni Şafak'tayız. Dış gündemle devam edeceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer santral vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ez-Zafra bölgesinde bulunan Baraka nükleer enerji santralinin dış kısmına İHA ile saldırı düzenlendi. Santralin elektrik jeneratöründe çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Trump, İran'ın nükleer santral ve enerji tesislerine vurma tehdidinde bulunurken gelen saldırı Tahran'dan gözdağı olarak yorumlandı. ABD-İran hattına tansiyon hala düşmüş değil.
0: Hürriyet gazetesine bakalım. Kredi kartı savunması. Bu savunmayı kim yaptı efendim? Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı bu haberde adliyeye sevk edildi diyor. Ancak şu dakikalarda kendisinin tutuklandığı haberlerini paylaşmıştık. Hesabındaki hareketlilik için 35 milyon lira para girişi ve 37 milyon 700 bin liralık para çıkışına ilişkin şöyle söylüyor, suçlamaları reddediyor. Kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paranın hesabına geldiğini savunuyor. Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır demiş Rasim Ozan Kütahyalı. Emniyetteki ifadesi böyleydi. Az önce de tekrar ettiğimiz gibi kendisi bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Eurovizyon'u Türk gelini Dara kazandı. Bu haberi özellikle paylaşmak istiyorum efendim. Dara, Türkiye'den aldığı destek var biliyorsunuz. Destek vardı. Dara şarkının adı da çok zor. Bangaranga şarkısıyla 516 puan kazanarak birinciliği elde etti. Kendisi bir Türk gelini olmasıyla övünüyor efendim. Geçen yıl Türk kökenli bir kişiyle evlenmiş ve ödülü aldığı sırada da Türkiye'den aldığı destek mesajlarıyla Türkçe'de teşekkür etmiş Dara. Biz de onu tebrik ediyoruz. Birinci Bulgaristan, yani Bulgaristan bizim gelinimiz tamam. Yani gelin tamam. Biz almışız onu. Böyle almışız da böyle çok şey oldu ama anlaşılsın diye öyle söyledim.
1: Cumhuriyet gazetesinin manşeti Gezi dediler parti işi çıktı. Öğrenciler ücretsiz tur ve 4 sanatçının konseri yerine mitinge götürüldü diyor. Haberin ayrıntılarına bakacak olursak da AK Parti Gençlik Kolları'nın bir gençlik şöleni önceki gün Turka Kocaeli Stadı'nda düzenlendi diyor. Mitinge AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle gelerek gençlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri siyasi emellerine alet etmek isteyenlere izin vermeyiz açıklamasında bulunmuş. Etkinlikte yer alan şarkıcılar da Sefo, Uğur Işılak, DJ Burak Yeter ve Ay Yola grubuymuş. Çok sayıda gencin AK Parti'nin etkinliğine katılacağından haberi olmadı ortaya çıktı diyor Cumhuriyet gazetesi. Zonguldak'ta üniversite öğrencilerine WhatsApp grubundan ücretsiz 4 sanatçı konseri ve Kocaeli gezisi yapılacak mesajı atılmış. Götürüldükleri yerin miting olduğunu fark eden öğrencilerse tepki göstermişler ve görüntüleri ekrandan yansıtılan bazı öğrenciler yüzlerini gizlemişler elleriyle. Ve öğrencilere gönderilen mesajlarda sabahın erken saatlerinde stada götürüldüklerinden bahsediyor haberde. İsteyenlere izin verilmemiş, her şey çok güzel olacak paylaşım yapan ismin sunuculuğuna bir yandaş sosyal medyadan haklıymış. Biz cezaevine girerken onun için her şey çok güzel oldu diye yazmış. Bu haberde bu şekilde Cumhuriyet gazetesi aktarmış.
2: Sabah gazetesindeyiz. Yasa dışı bahis, kumar, dolandırıcılara yönelik operasyonlar son hız devam ediyor ve son olarak da İngiliz Burak küresel bahis baronu çıktı. İstanbul'da yürütülen soruşturmada aylık 3 milyar dolarlık yasa dışı bahis ve sanal kumar trafiğini yöneten ismin girişimcilik ödülleri verilen Burak Başel olduğu belirlendi. İngiltere vatandaşlığı bulunan yasa dışı bahis baronu Başel teknoloji yatırımcısı olarak tanınıyor aynı zamanda. Bizler de sizlerin daha doğrusu Atakan Irmak'ın haberini sizlerle paylaştık Sabah gazetesinden.
0: Milli Gazete'yle devam edeceğiz. Milli Gazete'nin iç sayfalarından bir ekonomi haberini sizlerle paylaşacağım. Bilmece soracağım size. Aylık bazda düştü, yıllık bazda arttı. Hayır. Hayır, eve geldim bir tane nar vardı değil mi öyle? Evet. Pazardan aldım bir tane. Bu da efendim küresel elektrikli araç satışlarıymış. Hı. Nasıl bakıyorsunuz elektrikli araçlara? Isındınız mı hiç?
2: Yani ben daha çok arabanın biraz ses çıkartmasından yanayım. O egzoz sesi gelecek biraz. Hani o yönden bakınca biraz tabii
0: Ben de o sessizliği seviyorum, biliyor musun? Arabaya biniyorsun ya, böyle bir gidiyor mu gitmiyor mu anlamıyorsun.
2: Aslında sessizlik de tehlikeli bir şey değil mi bir yerden? Hani mesela diyelim karşıdan karşıya geçerken bir arabanın geldiğini görmedin ama sesini de anlamadın.
0: Yok, ben mesela aslında kullanırken bir arkadaşımın elektrikli aracını kullandım, böyle bir çalışıyormuş falan, ben tekrar çalıştırmaya çalıştım, rezil oldum.
1: Evet, ama hala bir elektrikli alacak araç alacak kadar da çok kazanmıyoruz. Bir de oradan bakarsak yani fiyatlar,
0: ben tercih etmiyorum şu anda.
1: Fiyatlar çok yüksek bence yine de.
0: Şu anda çok da tercih de etmiyorum ama bakalım rakamlara bakalım efendim. Aylık bazda düşmüş, yıllık bazda artmış. Dünyada elektrikli araç satışları Nisan ayında aylık bazda %9 düşerken yıllık bazda ise %6 artarak 1.6 milyon olmuş. Londra merkezli bir veri analiz şirketinin sonuçları efendim bu. Geçen ay küresel çapta 1.6 milyon yani 1 milyon 600 bin elektrikli araç satıldı. Bu miktar yıllık bazda %6 büyümeye karşılık gelirken aylık bazda ise %9'a düşmüş. Mart ayında ama rekor bir satış vardı, bunu aktaralım. Yani dolayısıyla Nisan ayında düşmesinin sebebi bu. Mart'ta rekor bir satış vardı. Avrupa'da geçen ayki elektrikli araç satışları yıllık bazda %27 artışla 400 binin üzerinde gerçekleşmişti. Bakalım elektrikli araçlarla ilgili flörtleşmemiz nasıl devam edecek?
1: Flörtleşemiyoruz. Bayramda mola verin, sınırsız çay bizden. Tam benlik.
0: Nedir o, anlamadım.
1: Şimdi bunu Türkiye Şoförler Odası Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğner söylemiş. Kurban Bayramı 9 güne çıktı biliyorsunuz. Havalar da güzel. Oldukça çok sayıda insan tatile çıkacaklar. Ve Başkan Mehmet Yiğner de sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunmuş ve şehirler arası yollarda oluşacak araç yoğunluğunun kaza riskini artırabileceğini söyleyerek sürücülerimiz yola çıkmadan önce araç bakımını muhakkak yaptırmalı, başta sürücüler olmak üzere bütün yolcuların emniyet kemeri takması büyük önem taşıyor demiş. Bunu bizler de her defasında zaten bültenlerimizde de yayınlarımızda da söylüyoruz, sürücülere uyarılarda bulunuyoruz. Mola vermek hayat kurtarır diye de önemli olarak altını çizmiş. Bu sebeple federasyonlarının Eskişehir, Sivrihisar, Konya, Kulu, Kırşehir ve Kırıkkale tesislerinde 9 günlük bayram tatili boyunca sınırsız ve ücretsiz çay ikramı yapılacağını bildirmiş. Mola yapmaya da biraz da teşvik etmiş. Anladığım kadarıyla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğner onun da uyarılarını dikkate alarak bu ücretsiz çay ikramından da faydalanabilirler, tatile çıkacaklar.
2: Sözcü gazetesindeyiz. Kocaeli'nde AK Parti şenliğinde maalesef yüzler kapandı. Sebebi nedir bilinmez ama bu da sosyal medyada viral olan görüntülerdi. Kocaeli'de üniversite öğrencileri ücretsiz konser ve gençlik gezisi denilerek AK Parti gençlik kollarının şölenine götürüldü. Durumu fark eden gençler çekim yapılırken yüzünü gizledi. Skandalda büyük tepki çekti. Bu da Sözcü gazetesinin haber manşetlerine yansıtılmış durumda. Bir diğer haberimize o zaman devam edelim senin. İşte Trump'ın pisti. Etimesgut Havalimanı'ndan bahsediyoruz. Yaklaşan bir NATO görüşmesi var. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine katılacak ABD Başkanı'nın uçağı inebilsin diye Etimesgut Havalimanı'nın pisti 550 metre uzatıldı. 18 metre genişletildi. Son olarak da pistte asfalt yapıldı. Aydınlatma direkleri kurulmaya başlandı. Deniz Ayhan'ın özel haberini sizlerle paylaştık.
0: Fotomaç gazetesine bakacağız. Fotomaç gazetesi yine transfer bombalarını patlatmış. Fenerbahçe'ye bu sefer kim demiş? Fenerbahçe'de yine her sene yakıştırılan isimlerden bir tanesi Şörlot. Başkan adayı Aziz Yıldırım Şörlot'un peşindeymiş. 30 yaşındaki golcü ile Atletico Madrid'le temaslara başlayacakmış. Trabzon'da oynarken 20'li yaşlardaydı. Bayağı gençti.
2: Ben bu kadar zaman geçtiğini hiç düşünmüyorum.
0: 2019-2020'de oynadığında 20'li yaşlardaydı. Evet. 30 yaşına gelmiş. Biz hala bekliyoruz Fenerbahçe'ye gelecek diye.
2: Her sene haberini yapıyoruz.
0: O da evet, Fenerbahçe her sene yapılan haberlerden bir tanesi. Lewandowski bir, Şörlot iki. Evet. Bir gün gelecekler ama bekliyoruz.
2: Bakalım hangisi kazanacak.
0: Bakalım. Peki Fotomaç gazetesi haliyle dünkü maçlara yer vermiş. Dün itibariyle biliyorsunuz 2025-2026 sezonu sonu erdi. Son düşecek takım merakla bekleniyordu. O takım da Antalya Spor oldu. Şöyle bir sonuçlara bakacak olursak şampiyon Galatasaray Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Hani Fenerbahçe Eyüp Spor'la 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor'da Gençler Birliği'ne 3-0 yenildi. Hal böyle olunca Antalya Spor ligden düştü. Ligden diğer düşen takımlar zaten daha önce belli olmuştu. Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'tü. Onlara birincilikte başarılar diliyoruz.
1: Posta gazetesiyle devam edelim. Posta gazetesi de diyor ki fahiş fiyatlara ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerinin artırıldığını belirterek haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletme fahiş fiyat artışı nedeniyle 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı diyor. Cezaların en dikkat çekici olanı ise e-ticaret sitelerine verilmiş. Ama ben görüyorum ki fahiş fiyat uygulamaları, yani satışlar devam ediyor. Mesela bir bardak çay ne kadar olabilir sizce bir kafeteryada en fazla?
2: En son 30 lira falan yani benim bildiğim.
1: Senin tahminin
3: 30 liraya çay mı olur? Serkan ne yaptın sen de? Şey değil mi yani, o çay da değil, o şey hani böyle eskiden böyle İşanlarında olur ya, böyle düğmeye basarsın çay. 30 liraya çay olur mu canım?
2: Tamam, esnafın
1: içtiği değil yani, de bir kafeterya gittiğinde.
3: Yani 200 liradan aşağıya olmaz yani.
2: Bir çay 200 lira. Yani çok sen yüksek. Çok söyledin ama.
1: Sen çok söyledin. Ben de 100 liradan şikayet edecektim. Bir bardak Türk çayı. Ben küçük büyük, bardak 100 lira bana çok fazla
3: küçük
1: geldi.
3: Küçük bardak ama bak. Küçük bardak.
1: Bardak.
3: Yani ama küçük bardak ama o yüzden.
1: Küçük bardak 100 lira. Ha senin dediğin fincan.
3: Ha evet. Fincanda.
1: Ortalama aynı. İkimiz
3: ben çay içmiyorum. Dediği. İçenler aslında, düşünsün.
1: Ama yani bir çay için çok fazla değil mi? Bir fahiş çok, fiyat kesinlikle. Değil mi 100
2: yani
1: lira?
2: Ne bu,
1: bir
2: uranyum suyu mu ne bu yani arkadaşım? Uranyum zenginleştirme yani, mi yapıyorsun orada?
1: Değil mi?
2: Ne
1: bir de memleketimiz çayla. Çay memleketi yani Karadeniz. Ya, hani çaydan da böyle.
2: Kahvaltıda her gün içtiğimiz çay evet. Gidince kafeye ne oluyordu o fiyatlar bir anda 200 liraya çıkıyor.
1: Neden yani böyle altın şeyle mi yapılıyor?
3: Bence
1: sunuluyor.
3: Hiç çay içmeyin o zaman arkadaşlar. Ama tabii ki bunun bir sonu yok. Kahvede aynı şekilde.
1: Neyse bir de enflasyon tahminlerine göre yeni emekli zammını aktarayım ben. Posta gazetesinin aktardığı haberde emeklilere Temmuz'da yapılacak zam enflasyon beklentileriyle şekilleniyor diyor. İlk 4 aylık enflasyon %14,64 olmuştu. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti ankette zamla ilgili ipucu veriyor. Tahminlere göre de ilk 6 ay için zam %18,58'e çıkabilir demiş. Tahminler böyle diyor ama bir bardak çay... Yani en az 100 lira.
3: Ebru çayda kaldı kendisi. Dinleyicilerimize paylaşalım. Ciddi bir çay kolik efendim. Ben Ebru'yu elinde çay bardağı olmadan görmedim. Sürekli geliyor günaydın. Oturuyor,
1: ama o zaman
3: gidiyor,
1: siz
3: günaydın.
1: Bana demelisiniz ki o zaman Ebru sen de bir termosa çayını demle. Hı. Dışarıda öyle iç yani, dışarıda 100 lira para verme çaya
3: ama
1: demeniz
3: şey
1: lazım.
3: Ama şey ya, şimdi ben çay tiryakisi değilim. Çayla ilgili hiçbir gurmeliğim de yok ama çayı çok seven insanlarla bir arada yaşıyorum. Termos çayı pek sevilen bir şey değil bildiğim
1: değil.
3: Kadarıyla.
1: Evet,
3: yani o
1: evet,
3: tadı değiştirir, kesinlikle. O çay cam bardakta olacak, tabii mümkünse ki. İnce belli olacak. Yani dolayısıyla termos çayı olmaz. Kahvede oluyor, kahve bir
1: oluyor.
3: Şekilde gidiyor ama çay olmaz ya.
1: Olmuyor.
3: Evet. O yüzden mecbur cam bardakta. Ama ne yapacaksın yani, ona göre yerlere gideceksin. İş anlarındaki şeylere düğmeye basıp üçüncü katı çay ocağı adı aklıma gelmedi. Çay ocağı
1: bu arada.
3: Belediye tesislerinde.
1: Belediye testleri bir de güzel.
3: Ama
1: de
3: orada
1: böyle...
3: karton bardaktı, ben öyle biliyordum en son. Bak hiç içmeyen insanım ama karton bardakta da içmem o çayı.
1: Evet canlı.
3: Kahveyi de içmem.
1: Bir şey özelliği var tabii.
3: Kahveyi de çayı da bazı dinlenme tesislerine de kahveyi böyle kartonla veriyorlar Türk kahvesine. Ay diyorum yok.
1: Asla. Direkt.
2: Ağız tadıyla içemeyeceğiz yani.
3: Mümkün
2: İlla
3: değil.
2: Biraz ucuz olsun, al kartonla iç kardeşim. Al sen şunu da iç, al bunu da iç. Bırakın evet. Da çay içelim yani.
1: Evet değil mi?
3: Mümkün değil
2: şu
3: yani.
2: Şu Türk insanına, Türk milletin yani bunu çok görmesinler.
1: Kesinlikle.
2: Bu anlamda çok fırsatçıyız, çok kızıyorum.
1: Evet ben de kızıyorum gerçekten.
3: Şu anda böyle... Şey olur ya, böyle mahallede otururlar böyle karşılıklı şöyleyiz böyleyiz falan.
1: Ama bir çay alt tarafı bir çay serin ya, onu da çok görmesinler bu ya, kadar.
3: Bence de.
2: Neyse,
3: bir bardak mazot 13 lira olmuş. Biz buradan da insanlar yanlış anlar, mazot için diyorlar falan derler.
1: Aracımız yok ama tabii ama ki her şeyi
3: mazottan
1: etkiliyor.
3: Mazottan daha pahalı oldu ha. Yani böyle
2: dur,
3: bir durum var.
2: Mazotun yolu var.
3: Dur da.
1: Mazot tabii ki yediğimize içimize de yansıyor. Taşıma ücretleri, nakli ücretleri derken.
3: Arkadaşlar içmeyin o zaman çay kahve, ne diyeyim benim gibi.
1: Evde oturun diyor.
3: Su için.
1: Tabii su alın. İçelim sağlıkla, en sağlıklı
3: termosunuzu. Termos illa kullanacaksanız alın termosunuzu su için.
2: Bol sokakta bol. Röportaj veren teyzeler gibi konuştun şu anda.
3: Çok sağ ol Serkan.
2: Suya zam geldi. Suyu. İçmeyin.
3: O sizin köyde öyle. O sizin köyde öyle. Bizim her köyde öyle onlar. Yok.
1: Su fiyatları yok. Da değişkenlik gösteriyor ama senin yani bir pet şişe su her yerde ya farklı farklı öyle. Fiyata satılıyor.
3: Havalimanında 250-300 liraya aynı su. İşte yani değişen
2: yani.
3: Mekan daha önemli ya arkadaşlar. Tabii. Arkadaşlar çok konuştuk. Vakit geçti. Bugünlük bize aydan sürenin sonuna geldik. Yarın 19 Mayıs. Yarın 19 Mayıs'ta yokuz. 19 Mayıs özel yayınımız olacak ama çarşamba günü kaldığımız yerden tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
4: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
5: Bir de şey çıkarmışlar İçişleri Bakanlığı trafik cezalarından, en kötü şoförler hangi ilde diye. En kötü araba hangi ilde kullanılıyor diye. 5. sırada Adana var. 4. sırada İstanbul. 3. sırada Gaziantep. 2. sırada Kocaeli. 1. sırada da Sakarya var. Türkiye'nin en kötü şoförleri burada. Onlara baksan trafik üstadları. Sensei olmuşlar trafikte yaptılan her türlü saçmalığa. Ama İstanbul'un 4. sırada olması da tuhaf demek ki oralara gitsek daha çok değdireceğiz ya. Yani en iyisi araba kullanmamak. Çünkü trafiğe gidince artık her türlü delilikle karşılaşma şansı var.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İşsizlik oranı ilk çeyrekte geriledi. Tüketici güven endeksi Mayıs'ta arttı. 4000 liralık Kurban Bayramı ikramiyeleri dün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,24 azalışla 14.333 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,62, holding endeksi %0,19 değer kaybetti. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %1,10'la tekstil deri, en çok gerileyense %1,20 ile turizm oldu. Dolar haftanın birinci işlem gününde 45.57 liradan, euro ise 53.01 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalar haftaya stres altında başladı. Küresel piyasalar Orta Doğu'da yüksek tansiyon iklimine geri dönüleceğine yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanamaması nedeniyle haftaya tedirgin başladı. Artan petrol fiyatlarının makroekonomik görünüme yönelik olumsuz etkileri dünya genelinde açıklanan enflasyon verilerinde belirgin şekilde hissediliyor. Süregelen fiyat baskıları merkez bankalarına ilişkin beklentilerin daha şahin bir çizgiye kaymasına yol açıyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Beyaz Saray Trump'ın Çin ziyaretinde mutabakata varılan ekonomik başlıkları duyurdu. Buna göre Çin nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallere ilişkin tedarik zincirindeki aksaklıklara dair ABD'nin endişelerini giderecek. Ayrıca nadir toprak üretimi ve işleme ekipmanlarıyla teknolojilerinin satışına yönelik yasaklar veya kısıtlamalar konusundaki ABD endişeleri de ele alınacak. Çinli havayolu şirketleri adına Amerikan yapımı 200 adet Boeing uçağının alımını onayladı. Orta Doğu'daki gerilimlerle enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması ve İngiltere'de siyasi belirsizliklere yol açabilecek düzeydeki gelişmeler Avrupa gündeminin odağını oluşturuyor. Bölgede enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması hali hazırdaki enflasyon korkularını körüklerken piyasalarda Avrupa Merkez Bankası yıl sonuna kadar toplam 3 faiz artışı yapılabileceği fiyatlanmaya devam ediyor. Bu hafta Euro bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri söz konusu risklerin seyrine ilişkin net bilgi sağlayacak. Analistler İngiltere'deki enflasyon verilerinde olası hızlanma işaretlerinin ülke tahvil piyasasındaki satış baskısını artırabileceğini kaydetti. Asya borsalarında da Güney Kore hariç negatif bir seyir öne çıkarken Çin'de sanayi ve tüketim verileri beklentilerin altında kaldı. Ülkede sanayi üretimi Nisan'da yıllık bazda %4,1 artsa da beklentilerin altında kaldı ve önceki aya göre yavaşlama eğilimi gösterdi. Perakende satışlarda %0,2 ile tahminlerin epey altında kaldı. Zayıf gelen Çin verileri bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri arttırdı. Güney Kore piyasası yapay zeka teması nedeniyle çip talebi beklentilerinin güçlü kalmasıyla bölgede pozitif ayrıştı. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Petrol gerilimle yükseliyor. Batı Teksas türü ham petrol varil başına 102,6 doların üzerine çıkarak geçen haftaki kazanımlarını sürdürdü. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 107,7 dolardan işlem görüyor. Benzin de 4 yılın zirvesine yaklaşıyor. ABD-İran geriliminin yükselmesi ve barışa ilişkin anlaşmanın olmaması benzin fiyatlarını yükselişe çıkarttı. ABD'de benzin vadeli işlemler Orta Doğu'da uzun süreli bir enerji arz sıkıntısı korkusuyla galon başına 3,70 doların üzerine çıkarak Mayıs ayı başlarında ulaşılan 4 yıllık zirveye yaklaştı. Altın da haftaya yükselişle başladı. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6.647 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.947 liradan, Cumhuriyet altını 43.715 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,1 düşüşle 4.537 dolardan işlem görüyor. Yurt içi verilerle devam edelim. İşsizlik oranı ilk çeyrekte geriledi. TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde işsizlik oranı gerileyerek %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı değişmeyerek %15,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise 2026 yılı birinci çeyreğinde %30,4'e yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda da %11,1 olarak tahmin edildi. Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta arttı. Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,3 artışla 85,8'e çıktı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs'ta aylık %3,5 azalışla 71,8'den 69,2'ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan'da 87,5 iken %0,5 artarak Mayıs'ta 87,9 olarak belirlendi. $4,000 Kurban Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. SSK kapsamında aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
6: Paranın hareketi.
7: Bir gün Süleyman Demirel'e sordular. Dediler ki siz Kürtlere çok kötü davranıyorsunuz. Dedi ki yani dedi biz dedi Türklere çok mu iyi davranıyoruz? He? Şimdi Kürtlere kötü davranıyorsunuz. Aynısını Türklere de yapıyor. Ya devlet öyle. Şimdi devletin canım yani işte Kürtlere yaptığı baskının birazını da Türklere. Daha fazlasını yapıyor. Şimdi mesela 12 Eylül'de 1971 Mart'ında Türklere, Türk çocuğu ölenler çocuklardı. Bütün bunlar Türk çocuklarıydı. Onları katlettiler. İşte mağaralarda vurdular. Yani samanlıklarda vurdular çocukları. Silahsız durumda ki çocukları vurdular. O çocuklar bizim geleceğimiz ama maalesef işte devletin gadrine uğradılar. O yüzden de bir türlü kendimize gelemiyoruz.
6: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
8: Enerjinin seyri.
2: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Otomotiv Sanayi Derneği 2026 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri Barakah nükleer enerji santraline yönelik saldırıyı kınadı. Küba Enerji Bakanı ABD ablukası nedeniyle ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadığını söyledi. Ayrıntılar bültenimizde. Otomotiv Sanayi Derneği 2026 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim %3 gerileyerek 448.428 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre %15 düşüş yaşanan otomobil üretimi ise 250.276 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 455.526 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda yılın ilk 4 ayında üretim %17, ağır ticari araç grubunda %20 ve hafif ticari araç grubunda ise %17 artış gösterdi. 2025 yılının ilk 4 aylık dönemine göre ticari araç pazarı %6, hafif ticari araç pazarı ise %9 artarken ağır ticari araç pazarında %7'lik düşüş yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri Ez-Zafra bölgesindeki Barakah nükleer enerji santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne yönelik saldırıyı kınadı. BAE, Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezi X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Barakah nükleer enerji santralindeki elektrik jeneratörünü hedef alan hain terör saldırısının şiddetle kınandığı kaydedildi. Bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu ve ülkenin güvenliğini doğrudan tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, barışçıl nükleer enerji santrallerinin hedef alınmasının uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerinin açık ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kararları da dahil olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar gereğince bu tür santrallerin korunması ve güvenliklerinin sağlanması gerektiği dile getirildi. Küba Enerji Bakanı ABD ablukası nedeniyle ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadığını söyledi. Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de Olevi, ABD'nin uyguladığı petrol ablukası nedeniyle ülkede ham petrol ve akaryakıt bulunmadığını belirtti. Bakan Olevi, devlet medyasına verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ocak'taki kararnamesinden bu yana Küba'ya uygulanan petrol engeline ilişkin konuştu. ABD'nin ablukasının tedarik akışını zorlaması nedeniyle Küba'nın enerji sisteminin kritik durumda olduğunu dile getiren Olevi, ham petrol, benzin ve motorin stoklarının tamamen bittiğini ifade etti. Bakan Olevi, ellerinde sadece ülkedeki kuyulardan elde ettikleri doğalgazın kaldığını söyleyerek enerji krizi nedeniyle başkent Havana'nın bazı bölgelerinde 22 saate ulaşan elektrik kesintileri olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Enerji piyasalarındaki işletmelere baktığımızda spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %328,6 artarak 602.109.926 lira olarak gerçekleşti. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20'de 4.300 lira, en düşük saat 12'de 0 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1004 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1282 lira 51 kuruş oldu. Brent petrollük işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 111,42 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 109,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 109,26 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %1,9 artarak 111,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sürü Ham petrolün varili 103,37 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
8: Enerjinin seyri.
7: Bu büyük Amerikan iyimserliği var. Türkiye'de çok daha fazlası var. Türkiye'deki iyimserlik öldürücü. Ölümcül bir iyimserlik var. Her şeyi konuşuyorsunuz. Diyorum ki bakın kardeşim, bakın bu bir fincan sıcak suya 10 gram kahve 200 lira olmuş. Hatta şu anda 200 liraya da bulamıyoruz. Bunun neresi iyimserlik? Aman canım bir içmeyi vereyim kahveyi falan diye böylesine davranıyor.
6: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
9: Radyo Sputnik.
8: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İsrail ordusu Sumut filosuna saldırdı. Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin olacak. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün toplanacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Netanyahu'nun emrinin ardından İsrail ordusu Sumut filosuna saldırdı. İsrail ordusu Başbakan Netanyahu'nun emriyle Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumut filosuna saldırdı. Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir tekneyle irtibat koptu. İsrail basınında da müdahalenin başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. İsrail Devlet Televizyonu'nda yer alan haberde Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı ve bu toplantıda küresel Sumut filosunu ele geçirmek için planların ele alınacağı ifade edilmişti. Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin olacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamasından yalnızca 4 gün sonra bu kez de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Pekin'de kabul etmeye hazırlanıyor. Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Putin, Çinli mevkidaşının daveti üzerine 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilerde odaklanılacak görüşmelerin ardından ortak bildiri ve ikili belgelerin imzalanması planlanıyor. Putin ve Çin daha sonra ise Rusya-Çin eğitim yıllarının açılış törenine katılacak. Rus lider ayrıca Çin Başbakanı'yla da bir araya gelecek. İç gündemle devam edelim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık bir aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda dış politika başlıkları ön planda olacak. ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınamayan görüşme trafiğine mercek tutulacak. Cumhurbaşkanının Kazakistan ziyareti, Türk dünyası ile atılan adımlar ve ikili temasların yansımaları da masaya yatırılacak. İç politikada ise terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve önümüzdeki günlerde atılması beklenen yasal adımlar istişare edilecek. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi denetim faaliyetleri de gündeme taşınacak. Kabine toplantısının bugün saat 16'da başlaması bekleniyor. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi AŞ'de de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonunda 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında 11 ilde eş zamanlı gözaltı operasyonu başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalya Spor, Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu. Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0, Trabzonspor'da Gençler Birliği'ne 3-0 kaybetti, Fenerbahçe ise Eyüp Spor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Eyüp Spor ligde kalmayı başardı. Düşmesi daha önce kesinleşen Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'le birlikte Antalya Spor'da Süper Lig'e veda etti. Fenerbahçe kadın futbol takımı şampiyonluk kupasını yarın Fenerbahçe stadında alacak. Teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetiminde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Arsavev kupasını Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte kaldıracak. Yarın saat 14'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Bünye Kadın Spor Kulübü'nü konuk edecek Sarı Lacivertler karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle tarihi şampiyonluğu taçlandıracak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 14.173 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 57 kuruş, euro 52 lira 3 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.722 lira, çeyrek altın 10.955, tam altın 43.673, atı altını ise 44.821 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Bu yeni gelen günde 18 Mayıs 2026 Pazartesi sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te kıymetli dinleyiciler. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz saat 13.25'e kadar. Bu yeni haftanın ilk gününde canlı yayında konuğum, stüdyo konuğum Ümit Yılmaz olacak birazdan. Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden bir tanesi. Hanımlar beyler, stüdyomda konuk olacak Radyo Sputnik'te saat 13.25'e kadar. Kıymetli dinleyiciler, yarın yayında olmayacağız ama çarşamba, perşembe ve cuma günü yayındayız ve o günlerde de yine stüdyoda konuklarımız olacak. Kıymetli dinleyiciler, bir kez daha bu hatırlatmaları yapalım. Ulusal biliyorsunuz bayramlarımızdan bir tanesi Gençlik Bayramı yarın itibarıyla. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkeyi bize emanet eden, bu bayramları bize bırakan Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarına, arkadaşlarını saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Radyo Sputnik Twitter'da, Sputnik Türkiye Telegram'da değerli dinleyiciler. WhatsApp'tan mesajlarınız için WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Gel buraya, nereye gidiyorsun o tarafa doğru?
3: Mikrofon burada diye.
2: Hayır tamam, sen mikrofonun karşısına geç ya. Hayır tamam, burası
3: ne yapayım?
2: Sevgili Gülşah, hoş geldin.
3: Başladık.
2: Çok güzel.
3: Mı?
2: Başladık.
3: Gerçekten.
2: Vallahi gerçekten.
3: O zaman hoş bulduk.
2: Numara yapmıyoruz.
3: Ya hem hoş bulduk hem de geç kaldım ya.
2: Ya hiç önemli değil ya. Ya İnanılmaz bir enerjide. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok sevimli değil mi? Çok tatlı değil mi? Sevdiniz mi? Alkış alayım. İşte bu.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, şimdi gündemdeki başlıklara bakalım. Sonrasında da konuğumuzla beraber devam ederiz. Bir kere önce İsrail. Netanyahu'nun emrinin ardından İsrail ordusu Sumut filosuna saldırdı. Benjamin Netanyahu, Gazze şeridine uygulanan yasa dışı ablukayı kırma ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu durdurmak, ele geçirmek için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirildi ve bunun ardından da kısa bir süre sonrasında İsrail ordusu Sumut filosuna saldırdı. 23 tekneyle bağlantı kesildi. Hatta bunun görüntülerini de görmüşsünüzdür. Filodaki 5 tekneye İsrail saldırısı vardı değerli dinleyiciler. İsrail medyası kararı aslına bakarsanız duyurmuştu. Küresel Sumut filosuna saldırısı sevgili dinleyiciler. Bu şu anda gündemdeki konulardan bir tanesi. Bölgeden, oradan işte görüntülerin geldiğini de görüyoruz. Sizler de bir taraftan takip ediyorsunuz diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Kabine toplantısı olacak. Kabine toplantısı bugün Beştepe'de yoğun bir gündemle toplanacak. Dış politikadan bölgesel çatışmalara kadar, terör Türkiye sürecinden Kurban Bayramı tedbirlerine kadar birçok kritik başlık kabine toplantısında masada olacak. Ve bu toplantı sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamalar var. Onu da aktarmış olalım. Kurban Bayramı tedbirleri biliyorsunuz artık Kurban Bayramı havasına girildi. O bayram havasına girildi. Bugün de ben biraz, eğer vakit kalırsa, bir iki bahsetmek istiyorum ama bu bayram süreçlerinde genelde yaşananlar, bu kazalar, şunlar bunlar, insanların hayatını kaybetmesi, yaşanan olaylar, umarım bu bayramda yaşanmaz ama pek de öyle olmuyor işin gerçeği. Değerli dinleyiciler, toplantıda aynı zamanda geçen hafta gerçekleşen Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinin yansımaları da olacak. Kabine toplantısında olacak konu başlıklarından bir tanesi. Hanımlar beyler, onu da aktarmış olalım sizlere. Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana gelen ve maalesef iki polis memurunun şehit olduğu olay. Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde bir iş merkezinde silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye sivil asayiş ekipleri sevk ediliyor. Çorlu ilçesinde meydana geliyor olay ve iki polis memuru şehit oluyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar dileyelim. Değerli dinleyiciler, bu arada yasa dışı bahis operasyonu, bu operasyonla ilgili olarak biliyorsunuz Rasim Ozan Kütahyalı. Herkes çok üzüldü. Yani herkes çok üzüldü. Evet, Simge diyor ki dur, ben ne olur ne olmaz kulaklığı takayım da Simge. Dur şöyle bir şöyle dur şöyle. İlla takıntı var bende, kablosu bu tarafa denk gelecek. Heh, söyle şimdi. Hazırız, söyle. Onu duydum zaten. Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasından sonra Simge dedi ki biz sabahleyin dedi üzüntüden yayın yapamadık dedi. Biz geçenlerde Ali Çağatay'la geçen hafta konuştuğumuzda, haftanın son gününde, orada önemli bir detay vardı. Düşünebiliyor musunuz? Gerçi Ali Çağatay o gün hiç kimse bir şey demedi, farkında mısınız diye. Üzülmeye dair her iki taraftan da bu arada böyle bir şey var artık. Ya o taraf bu taraf olayı var. Çok üzülüyorum ben buna. Yani iktidara yakın ya da muhalif olan taraf diyelim. Kimse üzülmedi işin gerçeği. Kimse bir şey de demedi işin gerçeği. Bir Uğur Dündar'dan işte bir açıklama geldi. Onu gördüm hafta sonu. Neydi? Düşene vurmak. Kitabımızda yoktur gibilerinden bir açıklaması vardı.

Bir de bağınız yoksa, bir şekilde hayatınızı yaşadıysanız ve güzelliklerle yaşıyorsanız ne kadar güzel bir şey. İnsanlar o FETÖ'nün kumpaslarıyla, değerli dinleyiciler, hayatlarını kaybettiler. İntihar ettiler. Bugün hayatta değiller. İşte bu şahıs o intihar eden insanların karşısındaydı. O kumpasları gerçekleştirenlerin yanındaydı. Onlara aşkla bağlıydı. Abi sonra birdenbire ne oldu? Birdenbire her şey bambaşka oldu. Birdenbire o el pençe divan durdukları, karşısında ağladıkları, üzüldükleri, özür dilerim, hasretinden yanıp tutuştukları, yaptıkları her şey işte doğrudur, kurala uygundur, kimse onunla ilgili şöyle diyemez, böyle diyemez dedikleri bir anda cemaatten çıkıp terör örgütü ilan edildi. Aa, bir baktınız yani, aşkla bağlı olanlar, bu şiirler yazanlar, şiirler okuyanlar vesaire vesaire, sevgisini dile getirenler, değil mi değerli dinleyiciler? Sonra ben şeyi unutmuyorum, televizyonda Boşnak vatandaşlara söylediği iğrenç sözler vardı, tepki çekti, derneklerden tepki çekti. Bizler sosyal medyada bununla ilgili olarak paylaşımlar yaptık. Sizler takip etmişsinizdir. Bir süre sonra tekrar Beyaz TV'de program yapıyordu, değil mi? Melih Gökçe'nin oğlunun, bildiğim kadarıyla, o ailenin bildiğim kadarıyla bir süre sonra tekrar döndü. Ekranlara tekrar geri döndü. Zaten bir siyaset konuşuyor, bir spor konuşuyor ondan sonra. Neyse, tutuklandı, cezaevine gönderildi değerli dinleyiciler. Bunlar geldi aklıma. Adana merkezli 21 il. Şöyle bir baktığımızda yaklaşık 190 milyar lira ve 2 milyon milyar dolar devasa bir kara para hacmine sahip olan yasa dışı bahis, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştır. Rasim Ozan Kütahyalı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ağır ithamlar var. Yasa dışı bahis organizasyonlarında yer almak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama, kara para aklama. Ondan sonra soruşturma kapsamında 8500 internet sitesine erişim engeli getirildi. Aralarında Kütahyalı'nda bulunduğu 144'ten fazla kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca yüzlerce taşınmaz, araç ve tekneye de el konulduğunu söyleyelim. MASAK raporlarına göre Kütahyalı'nın hesaplarında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında milyonlarca liralık yoğun bir para trafiği tespit edilmiş. Kütahyalı ifadesinde suçlamaları reddedip ben bu işe kredi kartı borçlarımı döndürebilmek için başladım. Gelen para benim kendi kredi kartımdan gelen paradır. Çok sayıda işlem yapıldığı için rakam yüksek görünmektedir savunmasını yapmış. Yine hayatta hataları olduğunu ama suçları işlemediğini belirtmiş. Hamile eşinin ve ikiz kızlarının durumunu öne sürmüş. Serbest bırakılmasını talep etmiş ama öyle bir şey olmadı. Tutuklandı, biliyorsunuz değerli dinleyiciler, cezaevine gönderildi. Bıraktık değil mi bu konuyu da kenara? Tamam. Süper Lig sona erdi. 2025-2026 sezonu şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe ikinci. Şimdi birazdan stüdyo konuğum sevgili Ümit Yılmaz, öyle böyle bir Fenerbahçeli değil, Fenerbahçe'ye marş yazmış isimlerden bir tanesi değerli dinleyiciler. Fenerbahçe'de başlığımız olacak, onu da konuşmayı planlıyorum kendisiyle. Trabzonspor 3. Beşiktaş 4. oldu. Kayseri Spor, Antalya Spor ve Karagümrük ligden düştü. Çok enteresan bir şeydi dün. Özür dilerim, ben de Fenerbahçe'nin maçını takip edenlerdendim. Fenerbahçe 2-0 yenik. O skorla Karagümrük, Eyüp Spor ligden düşmesi ne oluyordu? Düşmeyecekti yani. Sonra Fenerbahçe bir oynamaya başladı. 2-2, 3-2 öne geçti. 2-0 yenik durumdan 3-2 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 gol vardı orada. Yakın dakika aralığında attığı ama son dakikalarda Eyüp tam bir şans golüydü. Fenerbahçeli defans oyuncuya çarpıp içeri giren top. 3-3 bitti maç ve o kadar enteresan ki yani 2-0 öndesin, ligde kalıyorsun. Sonra 2-2, 3-2.
Hatta 2-2 iken bile kalıyordun. Sonra bir şekilde 3-2 oldu. Eyüp ligde kaldı değerli dinleyiciler.

Der. Efendim. Simge dedi ki ben hiç bunlarla ilgilenmiyorum. Benim size başka bir haberim var dedi. Evet. Nedir? Final Four var bu hafta. Evet. Ayın 22'sinde Cuma günü. Olympiakos'ta Fenerbahçe'nin maçı var. Bizden sonra Valencia ile Real Madrid oynayacakmış hanımlar beyler. Evet, final oynayacağız orada. Simge anlatımıyla size özetledim. Sonra da şampiyon olacağız sevgili dinleyici. İnşallah. İnşallah. Güzel olur. Değerli dinleyiciler devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran için saatler işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseleri iyi olur. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak dedi. Değerli dinleyiciler, Donald Trump İran yönetimine yönelik son derece sert ve doğrudan bir tehditte bulundu. İran için saatin işlediğini söyledi. Yönetimin derhal ve hızlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi. İstenen adımların atılmaması durumunda aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak dedi. Değerli dinleyiciler, sonuçların ağırlığını vurgulamış vaziyette, onu da söyleyelim. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düzenli gelir elde eden boşanmış eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Kararda nafaka için kişinin boşanma sonrası yoksulluğa düşeceğinin açık şekilde ortaya konulması gerektiğine dikkat çekiyor. Kararın özü, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davası sonrasında, yani boşanmada gerçekleştikten sonra düzenli gelir elde eden eşe yoksulluk nafakası bağlanması doğru değil dedi. Yoksulluk şartı olması gerekiyor dedi. İstanbul'da açılan boşanma davasında yerel mahkeme erkeği daha kusurlu bularak boşanma kararı vermiş ve kadın lehine yoksulluk nafakası bağlamıştı. İstinaf mahkemesi de bu kararı uygun bulmuştu. Yargıtay kararda temizde incelenen Yargıtay, davalı kadının yurt dışından düzenli bir emekli maaşı aldığını tespit ediyor. Sonuç olarak da bir geliri var, bir maaşı var, geçinebiliyor. O nedenle de bu nafakayı almasına gerek yok kararı veriyor. Şimdi hanımlar beyler, bayram tatili yaklaşıyor dedik ya, bayram tatili için birkaç tane şöyle bir tavsiyelerimiz olsun. Yola çıkış saatini böyle yoğun bir ana denk getirmemeye çalışmakta fayda var. Mesai biter bitmez yola çıkalım hatası yaşanıyor. Cuma akşamı işten çıkıp yorgun argın uykusuz bir şekilde direksiyon başına geçmek en büyük kaza davetiyesiymiş. Bunu söyleyelim. Tatilin ilk günü sabaha karşı iyice dinlenmiş ve en az 7-8 saat kesintisiz uykuyu almış olarak yola çıkmakta fayda var. Sonra yol ne kadar boş, altınızdaki araç ne kadar konforlu olursa olsun, göz açıkken bile biliyorsunuz mikro uyku var. Beyin saniyelerce böyle uyuyabiliyor. Her iki saatte bir, yani 150-200 kilometrede bir mutlaka bir akaryakıt istasyonunda durmakta ve araçtan inip temiz hava almakta, şöyle bir esneme hareketleri yapmakta, kan dolaşımını hızlandırmakta fayda var. Yola çıkmadan evvel lastikler, işte lastikleri bir kontrol etmekte, frenler, sıvılar, motor yağı, şu bu falan, yani aracın bir bakımının yapılmış olması lazım. Silecekler düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu, camlar temiz mi değil mi, bunlara da bir bakmak lazım. Sonra bayram trafiğinde aniden duran araçlar zincirleme kazalara yol açıyorlarmış ve hız sınırlarına uymak gerekiyor. Önümüzdeki araçla aramızdaki mesafeyi her zamankinden biraz daha fazla tutmak da fayda var, onu da söyleyelim. Uzun süre yüksek hızda gitmek hız körlüğü yaratıyormuş, biliyor musun Özgür? Hız körlüğü. Hızınızı 70 kilometreye düşürdüğünüzde duruyormuş gibi hissediyorsunuz. Kadranı sık sık kontrol etmek gerekiyormuş değerli dinleyiciler. Araç içinde de bir kere araca bindiğiniz zaman telefonu unutalım. Yani aracı kullanan kişi telefonu kesinlikle unutsun, koysun bir kenara. Yani Bluetooth bağlantısı falan varsa Bluetooth'la bağlantı yapılabilir. Yani telefon gelirse o ekrandan tamam konuşabilirsiniz. O bile çok bilmiyorum bu olur mu olmaz mı ayrı mesele, ama dikkatin dağılmaması lazım. Onu bile yapmamak lazım. Mümkünse
Zaten tek başınıza da gitmemeniz lazım. Araçta birileri vardır. Yani araca bindiğiniz anda telefonu her türlü unutmakta fayda var. Değerli dinleyiciler, sadece 2 saniye telefona bakmak 100 kilometre hızla giden bir araçta gözü kapalı 55 metre ilerlemek anlamına geliyor. Araç içinde hareketli tartışmalardan kaçınmak gerekiyor. Bunlar yaşanıyor biliyorsunuz, dikkat etmek lazım. Şimdi otobüs yolcususunuz, orada da emniyet kemeri bazen ben böyle görüyorum. Emniyet işte trafik şubeden görevli polisler mesela araçları, otobüsleri falan durduruyorlar. Araç içinde böyle bir dolaşıyorlar. Herkesin lütfen emniyet kemerinizi seyahatiniz boyunca lütfen takınız deniyor. Tabii yani otobüse bindim, emniyet kemerini niye takayım demeyin. Mutlaka emniyet kemerlerini mutlaka takalım. Otobüs büyük, bana bir şey olmaz. O düşünce yanlış bir düşünce. Can kayıplarında, kazalarda can kayıpların ve ağır yaralanmaların çoğu otobüsün devrilmesi esnasında kemeri takılı olmayan yolcuların camdan fırlamasıyla gerçekleşiyormuş. Aman diyorum, dikkat. Yine bayramlarda ek sefer koyuyor bazı firmalar. Dinlenmiş şoförleri veya işte bakımsız otobüslerle yola çıkabiliyorlar. Bu durumlarla karşılaşıyoruz. Yolcular olarak haklarınızı bir kere bilmeniz lazım, onu söyleyeyim. Yasaya göre bir şoför 24 saat içerisinde toplamda en fazla 9 saat kesintisiz 4,5 saat öyle söyleyeyim dinlenmesi gerekiyor. Araç kullanabiliyor. Değişim yapmayan, yorgun görünen, gözü kapanan şoförleri uyarmayı lütfen siz yolcular olarak ihmal etmeyin. Neticede sizin ve otobüstekilerin can sağlığı, hayatı söz konusu. Koltuk üzerindeki açık bölmelere ağır ve sert valizler koymayın uyarısı geliyor. Genelde biliyorsunuz otobüslerde zaten alt bagaj kısımlarına konuyor. Ani bir fren olduğunda virajda eşyalar düşebiliyor falan değerli dinleyiciler. Yani biz otobüs yolculuğu yaparken bile orada dikkat etmemiz gereken şeyler var, yok değil. Bir haber daha vereyim, kısa bir haber. Sonra sevgili Ümit Yılmaz'la sohbetimize geçelim. Ticaret Bakanlığı 2026 yılı içerisinde toplam 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle 389.430.962 lira tutarında para cezası kesmiş değerli dinleyiciler. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 1258 işletmeye kesiyor bu cezayı. Tarlayla tezgah arasındaki fiyat dengesini bozarak olağanüstü zamlar uygulayan 330 meyve sebze işletmesine toplamda 215 milyonun üzerinde bir ceza kesilmiş. Yabancı e-ticaret sitelerine getirilen ithalat kısıtlamalarını fırsat bilip işte yerli platformlarda fiyatları fahiş derecede artıran 840 e-ticaret satıcısına da yine 151 milyonun üzerinde bir ceza kesilmiş. Yine bunun dışında belirlenen resmi fiyat tarifelerinin dışına çıkarak satış yapan 75 işletmeye de yaklaşık 13 milyon lira ceza uygulamış. Ekmek ve simit tarifesinde ihlal yaptıkları nedeniyle değerli dinleyiciler. Bayram öncesi sıkı takip var, tedbirler var, zincir marketler, alışveriş merkezleri, otogarlar falan, bunların hepsi işin gerçeği kontrol altında hanımlar beyler. Şimdi ben sizden bir müsaade istiyorum. Konuğumuz sevgili Ümit Yılmaz'ı stüdyomuza davet edeceğiz. Sonra yayınımıza birlikte devam edeceğiz.

0: sevdiğim ekip grup burada. Sevgili Robato.
1: 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında. Hı-hı. Festival olduğu için çocuklarla da Hı-hı. gelebiliyorlar. Hı-hı. Orada sadece enstrümantal çaldık. Bir iki tane söyledik. Çocuğun dans etmesine inanamazsınız yani. Ben mesela o sahnede hiç gözyaşlarımı tutamamıştım mesela.
0: Ya, muhteşem yani, bir şey ya.
1: Müthiş bir duygu. Ufacık çocuğun sizi anlaması, müziğinizi anlaması. Oradaki insanların yayı kaldırana kadar bekleyip nefes bile verme işi. Yani müziğe farklı bakıyor.
0: Abi çok güzel bir şey ya. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bu hayal edilemeyecek bir şey aslına bakarsan. Sevgili İyi ki varsınız. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
1: Her zaman nefesimiz, gücümüz yettiği müddetçe güzel şarkılarla karşınızda olacağımızdan emin olabilirsin sevgili Okan.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında sevgili Ümit Yılmaz. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne güzel seni görmek.
0: Vallahi çok seni görmek. Nasılsın, iyi mi? Abi bir şey söyleyeceğim. Yaşlanmıyorsun ya. Yani böyle biz yukarı doğru, sen geri doğru, aşağı doğru.
1: Niye biliyor musun o?
0: Niye?
1: Benim 2 yaşında bir kızım var.
0: Vay, ondan dolayı mı?
1: Evet, Eda hayatımıza gelince sanki böyle bir bizim de ona ayak uydurmak umudumuz için gençleşmeye başladık mı diyeyim. Öyle bir güç oldu. Bir sevgi, bir şey, tabii ruh halimiz değişti.
0: Sen onu bir de değişti. Sen onu bir de Seda Hanım'a sor diyeceğim ama.
1: Seda da öyle.
0: Aynı tabii, şekilde
1: tabii,
0: düşünüyor
1: tabii,
0: mu?
1: Tabii. Aynen. O da aynı düşünüyor.
0: Buradan ona da selamlar, sevgiler olsun. O da çok sevdiğimiz isimlerden bir tanesi. İnşallah onu da bir gün misafir ederiz. Hatta birlikte bir yayın yaparız.
1: Olur olur. Neden olmasın? O tabii yoğun. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyor. Konservatuvarda kendi akademik kariyeri var. Tabii eserleri var. İşte parçalar, konserler, şeflikler. İkimiz de ayrı ayrı yoğunluklarda koşturuyoruz. Tabii bir taraftan Eda.
0: O nasıl peki? Yani hayat anlatsana, ne gibi bir değişiklik yani? Ne katta
1: abi,
0: yani?
1: Şimdi Eda hayata gelince ilk çocuğumuz ve inan o kadar bir değişik bir ruh haline ve hayat döngüsü o kadar çok değişti ki bizde.
0: Öyle mi?
1: Tabii ben mesela
0: sen kendini
1: her şeyi
0: mesela
1: unuttum üstad ya.
0: Öyle mi?
1: Unuttum ya. Geçmişte hiçbir şey çoğu şeyi hatırlamıyorum zaten de. Yani şimdi Eda olunca yani yeniden doğmuş gibi.
0: Allah Allah.
1: Bizi farklı bir şeye soktu. Bundan 2-3 gün önce, pardon, bugün pazartesi, geçen çarşamba işte benim koro şefliğini yaptığım Vakıfbank'ın korosunun şefliğini yapıyorum ben.
0: Konserler oluyor. Evet,
1: Eda'yı getirdi annesi. Şimdi ilk kez benim bir konserime geliyor. Arkada, en arkada seyrediyorlar. Yani sesten de çok rahatsız olmasın diye. Şimdi de sahneye ben davet edildim filan. Tabii alkış, kıyamet kopuyor filan. Neyse, orada ben sazımı, jakını filan takarken bir sessizlik oldu. Oradan bir bağırdı baba diye.
0: Allah Allah, ciddi misin
1: abi,
0: ya?
1: Yani böyle bir, yani hayatımda o kadar çok yüzlerce binlerce kez sahneye çıktım. Ama o mutluluğumu yani diyemem sana. Belli de etmedim kimseye. Ama o 2 kere baba dedi arka arkaya.
0: Of.
1: Ve duydum onu.
0: Allah.
1: Hatta bazıları anladı, işte seyirci alkışladılar falan. Ama ben şimdi desem ki Eda burada falan, bu sefer tutturacak sahneye gelmek için. Baba baba uzayacak mevzu. Ama onun hazzı, mutluluğu çok,
0: çok
1: başka.
0: Bambaşka.
1: Allah tüm çocuklarımıza, tüm yavrularımıza
0: amin.
1: Sağlık saat versin. Çok mutluyuz o konuda.
0: Abi bir şey soracağım. Peki bu konuyla ilgili olarak duygusal bir insandın da Eda'dan sonra daha da mı bir duygusal oldun, yoksa hani?
1: Ya tabii ki şimdi sanatla uğraşıyoruz. Duygusallık olmaman diyemeyiz yani.
0: Değil mi?
1: Ben tabii ki herkes farklı yaşar o duygusallığını. Ben çok belli etmem. Ama işimde tabii işim çok farklıdır. Dışım biraz daha farklıdır. Tabii şimdi Eda olunca her şey çok başka oldu. Yani düşüncelerin değişiyor, yaptığın hareketlere dikkat ediyorsun, yapacaklarına dikkat ediyorsun, ileriyi düşünüyorsun, işte Eda'ya göre hareket ediyorsun, yani zamanlamalar değişti.
0: Allah
1: Allah. Bir takım
0: Allah.
1: Şeyler çok değişti. Ben tabii bir kız çocuğu da hep derlerdi bazı kız babaları, ya kız çocuğu çok farklıdır, anlayamıyorduk, ama şimdi ben onu çok iyi anladım. Ve inanılmaz
0: şey,
1: bir mutluluğu var.
0: Şey çok enteresan geldi bana. Yani söylediğin cümleler zaten hani sanatçı söylediğine, yaptığına, davranışına, hareketlerine, her şeyine dikkat eder ya. Çünkü o insanı takip edenler var, sevenler var. O insanın söylediklerine dikkat alan.
1: Herkes de dikkat etmiyor. Hepimiz de her şeye ne kadar dikkat ediyoruz bilemem. Yani sonuçta bizi takip eden insanlar sizi farklı yargılıyorlar, farklı görüyorlar. Kimisi seni seviyor, kimisi sevmiyor, kimi işte seni beğenmiyor, kimisi beğeniyor, kimisi seni takip etmiyor ama yorum atıyor alta, bir şey yapıyor. Böyle değişiktir ya bizim camia. Şunu söyleyeyim, ben önümüzdeki sene tam sazın teline vuralı, dokunalı 50 sene olacak.
0: Vay be, 50
1: tabii,
0: sene.
1: Ben 4 yaşında başladım.
0: 4 yaşında.
1: Babamın
0: nasıl oldu abi?
1: Ya babamın içinde ben Sivas Divriliyim. Bizde işte müzik ve türküler, saz çok sevilen, sayılan.
0: Ya bir şey söyleyeyim, bizim lafını balla kesiyorum. Yayından evvel getirdiğim arkadaşların çoğu da Sivaslı bu arada.
1: Tabii kan çekmiştir onlar beni. Hissettiler, geldiler.
0: Editör arkadaşlar.
1: Evet. 4 yaşında babam içinde ukde kalmış. Babam biraz çalardı, rahmetli babam. İşte ben tabii o yaşlarda bir çocuk hani ne kadar hakim olabilir falan, getirdi bir cura sazı. Tabii yani yaşıma uygun. İşte böyle bir gösterdi bana bir şey.
0: Sivas'tasınız o zaman.
1: Hayır hayır, İstanbul. Ben İstanbul'da doğdum.
0: İstanbul'dasınız.
1: Tabii İstanbul, Üsküdar doğumluyum ben. Babam annem orada doğmuşlar, büyümüşler, sonra belli yaşlarda gelmişler büyük şehirlere. Babam öyle getirdi ve baktı ki hani biraz verdi işte, birkaç gün böyle gösterdi falan derken biraz çalardı babam.
0: O da alaylı tabii yani, hani eğitim
1: yok,
0: falan almadı.
1: Yok alaylı
0: yani.
1: Yok almamış babam. Kendi kendine çok az bir şey almış, bir iki ders almış lise çağlarında ama sonra kendi böyle iki parmakla
0: genelde
1: çalardı.
0: Genelde o bölgede olan insanlar, hani çoğu Malatya, Sivas o evet. bölgelerde insanlar o sazı bağlamayı çalar ama ve çoğunluk herhalde alaylı galiba
1: tabii
0: abi,
1: ki
0: değil mi?
1: Yani evet. Şimdi eğitim nerede alacaksın, nerede göreceksin? Aşıklar Ozanları seyrediyorlar oradaki insanlar, birbirlerinden etkileniyorlar falan öyle. İşte babam öyle biraz gösterse o baktı ki bu çocukta bir şey var herhalde. Biraz böyle
0: Işık
1: ben sonra
0: gördü.
1: 3-5 ay sonra ben babamı geçtim filan. Babam dedi bunu bir yere götürmemiz lazım. Öyle işte mahallede biz o zaman şeyde oturuyoruz. Annem hala orada oturur, ablam. Çapa Fındık sahilde otururuz biz. Şükürbostan çocuğuyuz yani. Orada babamın da dükkanı vardı. Ve ressam bir arkadaşı vardı babamın. Amatör bağlama kursu veriyordu. Sonra ona götürdü. O da yani mahalledekilere ders veriyor filan amatörce.
0: Hani biraz daha artık görsün öğrensin.
1: Nuri Salı amca hatta halen hayatta. Elimden öpüyorum.
0: Ne güzel,
1: ona götürdü. Sonra o da belli bir zaman sonra şey konuşmaları oldu. Ya bu çocuğa biz artık bir şey vereceğimiz bir şey yok. Yani bunu başka bir şey yapmamız lazım.
0: Allah
1: yani
0: Allah, ne kadar
1: böyle.
0: Zaman söyle sonra?
1: Ya hatırlamıyorum yani işte bu söylediğim ben 4 yaşında babam birazcık süre oraya 6 yaşlarında falan gittim herhalde. Öyle bir şey hatırlıyorum. İlkokul 1'e başladığımda yani.
0: Vay be.
1: 7 yaşlarında falan. Sonra yaklaşık bir 6 ay sonra babamlar işte Arif Sağ hocaya ulaşılması ile ilgili konuşmalar başladı. Nasıl
0: vay
1: ulaşacağız?
0: Ayda.
1: O zaman yıl 80 yani
0: vay,
1: söylediğim
0: vay,
1: tarih.
0: Vay.
1: İşte şey yapalım, mektup yazalım Ankara'ya, Arif Hoca'ya ulaşalım falan böyle konuşmalar oluyor. O arada işte Arif Sağ Müzik Merkezi diye Aksaray, İstanbul Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde hoca dershane açacağı duyuldu. Sonra o duyulunca tabii babam beni götürdü. İşte oraya ilkokul 1'e başlamışım. Oraya götürdü beni. İşte sıra bana geldi. Sınavda öğrenci alıyor. Kapıda yüzlerce insan bekliyor. Akşama kadar işte belli bir saate kadar ben haşatım çıktı. Bekledim orada, babam bekledi. Sıra bana geldi. İşte bir oda var, odaya gireceğiz. Çaldırıyorlar işte, müzik kulağına falan bakılıyor herhalde. Bana gelince işte böyle çok uzun boylu bir adam beni gördü ve bu çocuğun ne işi var burada dedi.
0: Allah Allah.
1: Tamam mı şimdi? Uzun dev gibi bir adam yani. Çocuk, o çocuk 6-7 yaşında bir çocuğum. Dedim amca ben dedim çalıyorum biraz dedim. Söylediğim adam Arif Sağ'ymış yani, Arif Hoca. Ne bileyim ben Arif Sağ, yani görmemişiz etmemişiz. Sonra bak dedi, çal bakayım dedi sen
0: bir.
1: İşte bir çaldım ben işte. Vay kerata dedi, bu çocuğu dedi alın dedi. Normalde ilkokuldan sonrakileri alıyormuş. Hani sınav şeyi. İlkokuldan sonralar yaştaki çocuklar başvuruyorlar.
0: Peki bütün herkesi de Arif Hoca mı dinliyor bu arada?
1: Tabii o zaman Arif Hoca yapıyor ve bir komisyon var. Hocalar var konservatuvardan. İşte alın bu çocuğu dedi. Öyle başladı benim profesyonel eğitimim. 80-81 yılında Arif Sağ Müzik kursunda başladı. İşte ben o arada işte ilkokulu falan bitirdim. Uzun yıllar gittim. Ve 86 yılında normal ortaokula giderken okul derslerim çok kötüydü benim. Müzik, beden, 10 gerisi spor, loto, toto. 1-2.
0: O kadar fena
1: ablam
0: yani.
1: Okul birincisi, ben okul sonuncusu falan yani böyle.
0: Oradan var, buradan
1: tabii,
0: da olsun.
1: Hatta okumayı sevkenleri hani kurdele verirlerdi, hatırlar mısın? Sınıfta en son kurdele yalan.
0: Neyse işte, ki almışsın en azından.
1: Neyse ilkokul bir bitti zorla. Normal ortaokula başladım ben. Orada da zayıflar devam ediyor. Benim birinci sınıfı geçtim ortaokul. Bir derken 86'da.
0: Hocam niye böyle peki?
1: Ya
0: yani,
1: sevmiyorum.
0: Sevmiyorsun.
1: Sevmiyorum.
0: Okumayı
1: yani,
0: sevmiyorsun.
1: Ablam çok seviyor. Ben sevmiyorum. Ben futbol topu olacak, saz olacak yanımda.
0: İkisi
1: tabii,
0: var.
1: Tabii.
0: Futbol oynuyorsun.
1: Oynadım ben. Bunu da anlatırım. Profesyonel de oynadım.
0: Vay vay vay vay vay.
1: İşte öyle sonra 86'da konservatuvar sınavlarına babam dedi ki oğlum sen okumayacaksın ya, benim yanımda çalışacaksın. Camcı babam bizim cam işiyle uğraşır. Ya da işte bir şey konservatuvara bir şey yapacağız yani derken konservatuvar sınavı
0: açıldığını duyunca. Ama helal olsun yani
1: babam,
0: o yönde desteği vermiş olması da güzel yani babam. Çünkü bahsettiğin dönemlerde hani aile daha böyle sağlamcı işler tercih edilir ya, büyükler hep öyledir abi. Hani sigortası olsun, düzenli maaşı olsun falan.
1: Ama işte o yeteneği herhalde babam hissetti. Babamın öngörüsü şeydi biraz. Babam işte zamanında Ankara'da okumuş liseyi. Sınıf arkadaşları işte Mehmet Ali Birant, Dilbiret böyle şey olmuş. Yani bir şeyleri görmüş adam. Evet. Ama okuyamamış sonra üniversiteyi falan. İşte içinde müzik şeyi kalmış falan derken babam bende de bir şeyler olduğunu hissetti herhalde. Ya da zorlayacağım bu çocuğu der gibi. Babam hiç
0: zorlayacağım derken ben onu merak ediyorum abi, şey zorlama oldu mu yoksa tamamen
1: yok,
0: senin isteğine bıraktı değil mi?
1: Ben çok seviyordum çalışıyordum.
0: Zaten sen de seviyordun istiyordun. Evet.
1: Tabii canım çok seviyordum. İşte hatta Arif Hoca'nın dershanesine başlayınca kursuna oradaki hocalar konservatuarda da hocalardı. Orada birçok hocalardan özellikle de İrfan Kurt hocamdan çok uzun yıllar ders aldım ve beni onlar çok şey yaptılar. Yani bu çocuk yetenekli, bu çocuğu bırakmayalım. Yani bu çocuk konservatuara girsin derken 86'da işte İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği İkisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Çalgı bölümünü. Orta, lise, üniversite, yüksek lisans hepsini kiresiz geçtim.
0: Muhteşem.
1: Yani sevdiğim işi yapınca okulda öyle zayıflarım da olmadı. Geçtim yani. Yani kültür derslerine yine az çalışıyordum da öyle şey yapmazdım. İşte biraz kopya çekerek, biraz bakarak ama müzik derslerim çok iyiydi. Bağlamam çok iyiydi. Yani ortaokul ben işte o 87-88'de bayağı konserler veriyordum yani ciddi. Çok genç yaşlarda yani albümler çaldım. Ozanları, Mahsuni Şerif Tuz, Sabahat Akkiraz hepsinin albümlerini çalıyordum.
0: Ne kadar güzel ya. Yani tabii, çok başka
1: yani
0: bir şey.
1: Çok güzel şeylerle karşılaştım. Yani bu 50 yıl aslında çok uzun bir zaman evet.
0: Ümit ama... abi 50 yılla ilgili olarak özel bir planlaman var mı? Düşünüyor musun?
1: 50. yılı sazımın teline dokunduğumla böyle bir isim koyarak düşünüyoruz evet. Hatta AKM'de yapmayı düşünüyoruz. Yeri ayırttık biz.
0: Oo.
1: 17 Nisan doğum günümde önümüzdeki sene.
0: 17 Nisan'da doğum
1: ama
0: gününde.
1: Ama biz tabii sadece şey olarak rezerve yaptırdık. Yani orası olur başka yapmak istiyorum evet. Öyle hem kendi bazı belki birkaç öğrencimi alırım. İşte birkaç sanatçı arkadaşımı. Böyle hayatıma dokunan belki insanları. Alıp.
0: İnsanların bir... da gelebilecekleri, katılabilecekleri
1: tabii.
0: bir.
1: Katılırlar.
0: Çok tabii
1: yani
0: canım.
1: Benim tabii ben şimdi yoğun bir çalışma temposu içerisinde.
0: Onu soracağım tam oraya gelecektim. Sahne neler yapıyor şu anda? Yani ben biliyorum da bir oradasın bir öbür
1: benim
0: tarafta.
1: Benim şu an aktif olarak yaptığım ben normalde devlet sanatçısıyım. Yani turizm cumhurbaşkanına evet. bağlı, kültür turizm bakanlığı sanatçısıyım. İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu'nun bağlama sanatçısıyım ben. Orada devlet olan şeyim çalışılıyor, devam ediyor. Yani bir tarafta devlet memuruyum aslında.
0: Bunun hissiyatı nasıl hocam?
1: Ya çok güzel tabii.
0: Çok güzel,
1: yani
0: değil mi?
1: Çünkü benim çalıştığım bulunduğum orkestra çok özel isimler var. Onlarla beraber olmak, onlarla müzik yapmak çok kıymetli.
0: Çok güzel.
1: Bir sürü şey kattı bana. Ben onlara belki bir şeyler katıyorum. Orada tabii bir işim var. Hani İstanbul'da yaşayıp Türkiye'de yaşayıp da bir işin olsun işte devlet memuru evet. ne bileyim işte bir şey. Evet bir maaşım var, bir işim var orada. Ve o işimi de sevdiğim işim, müziği yapıyorum. Onun yanı sıra orkestra şeflikleri yaptım. Uzun yıllardan beri Halk Bankası ve Vakıf Bankı Türk Halk Müzik Koro şefliğini yapıyorum ben. Borsa İstanbul'da çalışıyorum. Onlarla da...
0: Hatta yakın zamanda birkaç gün öncesinde konser vardı
1: evet,
0: İstanbul
1: Vakıf,
0: dışında.
1: Vakıf Bankı konseri vardı. Halk müziği konseri. Yani çok güzel geçiyor. Oradaki sadece o kurumun çalışan insanlarından oluşan korolar bunlar. Onlarla çalışıyorum. Çok güzel geçiyor konserler. Finans merkezinde yapılıyor salonlar.
0: Bu sene 2026 yılında yine bundan sonraki süreçte yoğunluk herhalde olacak değil mi?
1: Yoğunluk var. Bir taraftan televizyon programı devam ediyor.
0: Doğaçlama.
1: TRT Müzik'te Ümit Yılmaz ile doğaçlama programım var. Her pazartesi akşamı saat 8'de.
0: O nasıl çıktı ortaya?
1: Ben daha önce de yaptım. Benim TRT Müzik'te biliyorum. 360'da işte CMTV'de yaptığım televizyon programlarım vardı. Uzun zamandır bir kafamda bir proje vardı. O nasıl oluştu? Benim Ümit Yılmaz Ensemble diye bir grubum var. İşte ben bağlama evet. çalıyorum ve solistiyim. İşte yanımda piyano var, cello var, kontrbas var ve ney var ve davul, bateri, perküsyon var. Bunlar da Türkiye'nin önemli müzisyenleri. Zaten beraber çalışıyoruz. Çocukluk arkadaşlarıyız. Ya da işte beraber çalışıp müzik yaptığınız insanlar. Bu şeyi ben televizyona da şey yaptım.
0: Taşımak için.
1: Taşıdım. Ve o projenin içerisinde de sanatın bir kısmında olsun diye Sayın İbrahim Kalın hocamızın MİT müsteşarımız onunla uzun yıllar bir dostluğumuz müzik adına bir yoldaşlığımız var devam ediyor. Onun hocamızın çektiği fotoğrafları da görsel olarak yayınlayıp biraz doğaçlama müzik de yapıyoruz şeyin içerisinde.
0: Çok güzel.
1: Öyle bir proje.
0: Tek bir klip vardı mı onunla?
1: İbrahim Hoca ile evet beraber müziği benim olan sözü hocamızın olan Metruk diye bir parçamız var. klibimiz var.
0: O nasıl bu arada? Onun bağlaması nasıl?
1: İbrahim Hoca...
0: İyi midir?
1: Tabii iyi çalar yani. Ha. İyi çalıyor. Yani şimdi tabii profesyonel işi o değil ama...
0: Değil.
1: Amatör uğraşıp kendini o şeye içine yıllardır çok lise çağlarından beri çalan birisi.
0: Buradan İbrahim Kalın'a ben MİT müsteşar olarak değil... İbrahim Hoca olarak sesleniyorum. Bir gün İbrahim Hoca'yı da inşallah böyle bağlamasıyla
1: ya
0: beraber.
1: İşte, konumu gereği zor tabii. Keşke olsa. Zor bir işte. Çok zor bir durumda ama zaman zaman tabii yine çalıyoruz. Söylüyoruz. Hı-hı. Fırsat bulursak. Hı-hı. Ama Hı-hı. önceden tabii yaptık. Projelerimiz oldu. Konserlere çıktık. Hı-hı. Fırsat buldukça da çalışıyoruz. Hocamla öyle bir projemiz oldu. Magusa Limanı'nı beraber evet. düzenlemiştim. Başka parçalarını da düzenlemelerini, müzik şeylerini ben yaptım. Hı hı, fırsat hı. oldukça yapıyoruz.
0: Çok
1: çalıyoruz.
0: Güzel ya. Dolu dolu devam eden evet. bir müzik olsun. Devam et hocam.
1: Onun dışında benim kendi konserlerim oluyor. Hı hı. İşte Ümit Yılmaz Ensemble. İşte banka şeflik konserleri. Bakanlığın yoğun bir temposu var. Yani bu bir iki aydır acayip yoğunuz.
0: Hocam zor olmuyor mu ya? Yani hani... Özel hayat bir taraftan şimdi Eda da var onu da düşünerek
1: abi çok
0: falan
1: şöyle
0: o tarafa koştur bu tarafa vallahi. Koştur bir de sen çok bağlısın ya
1: evet.
0: yani Ümit Hoca'nın gözleri ışıl ışıl yani hani Eda deyince böyle gerçekten ışıl ışıl o yüzden hem bir an önce bir hasretlik de var yani görmek
1: canım,
0: istiyorsun.
1: Olmaz mı şimdi buradan çıkacağım biraz işlerim var sonra Eda'yı görmeye gideceğim hı-hı. bugün göremedim hı-hı. çünkü biz çok yoğun olduğumuz için anne de yoğun Seda da yoğun. Ve doğal olarak anneannesi ve dedesi bize yakın oturuyorlar. Hı
0: hı. Ay sağ olsun. Allah ömür versin onlara.
1: Ellerinden öpüyorum. Bize çok destek oluyorlar Eda'ya. Hı hı. Biz yokken bizden daha fazla hatta onlar ilgileniyorlar. Hı hı. Eda onlarla da çok aşırı mutlu. Hı hı. Bizde de çok mutlu. Yabancılık çekmiyor. Oraya da gidiyor. Kalıyor birkaç gün mecburen çünkü. Biz geç geliyoruz. İşte erken çıkmamız gerekiyor hı hı. falan. Böyle bir süreç özellikle son
0: ve
1: iki ay.
0: Ve hep devam
1: böyle.
0: Eden bir koşuşturma.
1: Evet.
0: Yani bu radyo programına bile bir zaman ayırmak durumundasınız. Yani o yüzden ben özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü radyoya gelmek, yayını gerçekleştirmek,
1: hayır,
0: gitmek
1: hayır.
0: bunların hepsi.
1: Üstad, bizim işimiz bu.
0: Evet.
1: Ben 50 yıldır yani çalıştım başlayalı. Hı hı. Çünkü ben öyle bir nesilde geldik ki biz. Hı hı. Biz şimdi Z, Y kuşağı değiliz. Biz hı. başka bir kuşaktan evet. geliyoruz ve bu kuşaklarla da beraber çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Benim çalıştığım hocalarım olsun, çevremdeki insanlar, ben genelde hep büyüklerle arkadaş olmak zorunda kaldım hı hı. o yaşlarda. Hı hı. Hep büyüktü benim arkadaşlarım.
0: Bunların da kattığı bir şeyler
1: çok
0: olmuştur
1: katkı.
0: Mutlaka.
1: Ben biraz şeyimdir yani işimde biraz nasıl...
0: Disiplinli mi?
1: Çok disiplinli, hatta bazen arkadaşlarım şey gibi diyor, ya bu Ümit Hoca iyice şeyden çıktı. Mesela konser diyelim ki işte sound check işte 4'te ben 1'de oradayım filan. Hocam niye erken geldiniz? Diyorum sazım işte o havaya alışsın işte ben bir şey yapayım. Böyle, çocukluğumdan beri böyleyim yani.
0: Ümit Hocam var mı konserden evvel böyle bir ritüel yaptığın bir şey var mıdır? Yani
1: abi ritüelin başta şu erken gitmek. Ha. O kesin yani.
0: O kesin
1: o herkesten önce gibi oradayım. Herkes geliyor. Abi niye erken geldin? Yorulursun işte akşam. Yorulmuyorum ben. Hı. Mutlu oluyorum ya. Ben seviyorum işimi. Yani Ümit Yılmaz olmak, buralara gelmek kolay bir şey değil yani.
0: Ve bitmiyor biz... da hani bitiremiyorsun da o çalışmayı devam
1: yok,
0: ettirmek
1: yok.
0: Lazım değil
1: yok.
0: Mi?
1: Yok. Bak en önce ben geliyorum genelde de en son ben çıkıyorum. Bir bitiyor konu herkes gitmiş ben en son tek başıma kalıyorum. Çıkarken de öyle. Tuhaf bir şey ama yani mutluyum ben. Ritüellerim tabii ki var yani şey o heyecan o şey bitmiyor bende. Heyecan halen o sahneye çıkarken biraz heyecanlanırım sesim biraz stres bir şey olur hı hı. binlerce yüz bini gezdik dolaştık gitmediğimiz yer çalmadığımız yer kalmadı ama o şey bitmiyor ya heyecan
0: bitmiyor.
1: Allah uzun ömürler versin
0: amin.
1: Sağlıklı olalım
0: amin
1: ben mutluyum yani
0: çok güzel ya
1: sıkıntı yok
0: bu arada sevgili dinleyiciler 0505 171 66 56 telefon numaramızı zaten hatırlatmıştım sizlere. Mesajlarınız olursa ara ara onlara da bakacağız. Sevgili Ümit Yılmaz canlı yayında konuğum değerli dinleyiciler saat 13.25'e kadar da burada birlikteyiz. Sizlerden gelen sorular da olursa onları da aktaracağız.
1: Hızlı geçiyor zaman.
0: Vallahi çok hızlı geçiyor hocam baksana 12.54
1: zor
0: oldu saat. Hızlı hızlı. Şimdi futbol dedin ya.
1: Evet.
0: Futbola bir girelim ya. Futbol oynadın.
1: Oynadım.
0: Profesyonel de oynadın.
1: Yani eğer bağlama çalmasaydım sanatçı şey ruhum
0: futbol,
1: olmasaydı futbol olurdu. Futbolcu olurdum da hani nerede olurdum bilemem. Hı. Ama futbol oynardım.
0: Hangi mevkiydi hocam?
1: Ben orta saha, sağ açık böyle şeyleri oynadım.
0: Hala oynuyor musun bu arada?
1: Yok
0: böyle
1: oynamıyorum.
0: Halı saha, malı saha falan filan. Yok.
1: Uzun zamandır oynamıyorum.
0: Ah be.
1: Ama iyi top oynadığımı söylerler. Yani oynuyordum mesela, sağ ayağım çok kuvvetli. Hatta 3-5 tane kaleci hastanelik ettiğim kaleci olmuştur yani.
0: O kadar diyorsun.
1: Vuruyordum yani toplara. Ama çok seviyordum yani. Tabii ki hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Hmm. Böyle bir şey vardı. Çünkü inanılmaz bir Fenerbahçe sevdam var.
0: İşte oraya geleceğiz. Yani senin Fenerbahçe... Ben gelmeden evvel anlattım. Yani bizim mesela burada Selin Yazıcı var. Haber spikerimiz, şef editörümüz. Şef haber spikerimiz. O mesela, o da öyle böyle bir Fenerlidir, Fenerli değildir. Ama Selin'e dedim ki bak Selin, Ümit Yılmaz geliyor. Yani... Ya marş yapmış dedim ya, daha ötesi var mı? Videoları var dedim, üzerinde Fenerbahçe sweatshirtiyle videoları var falan böyle.
1: Eda da oynuyor o klipte. Eda bile var.
0: Öyle
1: geçen
0: mi?
1: Geçen sene tabii. 4-5-6 ay önce çekildi.
0: Fenerbahçe, hep Fenerbahçeli, küçüklükten beri Fenerbahçe.
1: Tabii, tabii, tabii canım.
0: Nasıl buluyorsun?
1: Bizim aile öyle yani. Hı. Ailemizde.
0: Nasıl peki Fenerbahçe'nin, ne diyorsun? Fenerbahçe'nin ilgili ne söyleyeceksin? Çünkü
1: Fenerbahçe son yıllarda iyi değil. Hı. Yani ama benim için fark etmiyor.
0: Hı. Öyle
1: bak,
0: mi?
1: Bizde şöyle bir şey vardır üstad. Fenerbahçeliler sevdası, herkesin sevdası sevdasından büyüktür.
0: Vay.
1: Tamam mı? Yani işte içerideki hanımefendi benden daha çok seviyordur. Ben ondan daha çok seviyorum. Başka
0: çok
1: bir
0: enteresan.
1: Bizde öyle bir şey var. Yani bizde işte bitti lig, olamıyoruz kaç senedir şampiyon. Hiç umurumda değil benim. Tabii ki başarılı olmasını istiyorum. Tabii ki yensin.
0: Evet.
1: Bir süreç yaşıyor şu an. Buna geçecektir.
0: Geçici bir süreç.
1: İnanıyorum.
0: Geçici
1: ama
0: bir süreç.
1: Ben tabii çok seviyorum yani. Fenerbahçe bir
0: maçlara gidiyor musun?
1: Gidiyorum.
0: Bütün maçlara?
1: Yok. O kadar
0: yani
1: değil.
0: İstanbul maçlarını, buradaki maçlara.
1: Eskiden
0: falan
1: daha çok kombinelerim vardı. Çok sık giderdik. Şimdi tabii yoğun oluyor. Eda olunca da biraz hani hafta sonları işlerimiz oluyor ya da işte Eda ile zaman geçiriyorum. Çok olmuyor. Ara ara gidiyorum. Ama seyrediyorum evde.
0: Var mı öyle totemler, motemler falan hocam?
1: Bazen yapıyorum. Evet var.
0: Ne yapıyorsun mesela?
1: Ya ne yapıyorum, evde benim bir şeyler var, onların işte yerlerini değiştiririm.
0: Ne mesela?
1: Ya işte Fenerbahçe'yle ilgili şeyler var mesela, böyle objeler falan var, onu şuraya koy buraya koy, birkaç kere tutuyor mesela, yapıyorsun o nasıl tutmuyor, değiştiriyorum onu filan. İşte Eda ile bir şeyler yapıyoruz. Eda bu tarafımda dur kızım, o da anlamıyor çocuk tabii, bu tarafıma gel. İşte Seda içeriden bakıyor bize. Siz diyor,
0: Seda Hanım da Fenerbahçeli.
1: Aile o taraf da öyle.
0: Ha, o da böyle iyi bir
1: Fenerbahçeli. Benim ailemde Seda, anne baba da herkes
0: Fenerbahçeli. Herkes Fenerbahçeli.
1: Tabii tabii. Bizde çakma kimse yok hocam. Yani
0: herkes yani, saf orijinal Fenerbahçeli ya. Ya benim bacanam mesela çok ciddi Fenerbahçeli o da. Baya. Hocam İki hafta belki maç Galatasaray'ın Samsun yenildiği karşılaşmada bizi davet etmişlerdi. Evet. Ekranda da Galatasaray'ın maçını açmıştı. İzledik ve beni bir sonraki hafta da davet ettiler. Ayıptır söylemesi, sofrayı falan kuralım diye
1: evet,
0: falan.
1: Evet.
0: Hatta Selin'e de söyledim. Dedim ki Selin böyle. Ümit abi Selin, Okan maça gidiyorsun değil mi? Bak Başanak çağırmış, gitmenizlik yapma, git o maça falan. Onlar bize geldiler.
1: Ne güzel.
0: Totemi bozdular.
1: Ya olsun. Şimdi tabii diyorum ya, bizim herkesin, her taraftar kendi takımını destekler. Dönem dönemdir. Bu sene birkaç sene Galatasaray çok iyi oynuyor. Bir dönem Beşiktaş'a biz öyleydik. Şimdi biz kötüyüz. Değişecek ama bizim o şeyimiz sevdamız değişecek.
0: Marş bu arada ne zaman yapılmıştı marş? Ne zaman yaptı marşı?
1: Marşım 5 ay falan oluyor. Unutma buradayız Fenerbahçe'm yanındayız. Şarkının ismi ve ben bunu tabii epeydir aklımda vardı. Çünkü bir şey yapmak istiyorsun. Yani ne yapabilirim? İşte müzisyenim yani, Fenerbahçe. Yani. Ben bunu gönülden yaptım. Hani bana herhangi bir kulüp ya da yönetici benden böyle bir şey istemedi. Ben bunu yaptım ve YouTube'a koydum. Herkes dinleniyor. Bayağı da bir
0: görüntüleme aldı.
1: Şey oldu. Olur. Statta da yener. Ömürlük bir şeydir o. Mutluyum ya.
0: Çok güzel ya.
1: Eda göründü. Seda çok az köşesinde gözüküyor. O bizim kendi maçlara gittiğimiz şekiller. Ben sonra Eda'yı forma aldım, ona giydirdim. Bizim parkta yürürken böyle bir havalı yürüyüşü vardı. Çekmişim arkasından, tamam mı? Onu koydum falan, böyle bir hatıra oldu.
0: Çok güzel.
1: Tabii şey yapıyor baba.
0: Canım,
1: işte el şampiyon işareti yapıyor filan, hemen onu aç diyor yani, klibi aç diyor.
0: Çok
1: böyle
0: güzel.
1: Çok derdini anlatamıyor çocuklar.
0: Çok güzel. Hocam bir saat başına gideceğiz. Bir saat başı jingle'ı gireceğiz. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, konuğum sevgili Ümit Yılmaz. Radyo Sputnik'te birazdan saat başı buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, Ümit Yılmaz canlı yayında konuğum. Şu gelen sorulardan hemen bir tane
1: aktarayım.
0: Vallahi. Ümit Hocam merhaba, ben de İstanbul Teknik Üniversitesi bağlama öğrencisiyim. Biz okulda sürekli teknik, metronom ve kusursuz icra üzerine çalışıyoruz. Ama sizin albümlerinizde ve canlı performanslarınızda notaların ötesinde insanı ağlatan bir ruh var. Teknik olarak her şeyi çözsek bile o ruhu ve dinleyiciye dokunan o tavrı enstrümana aktarmanın bir formülü var mıdır demiş Mert.
1: Mert kardeşim, öncelikle sana başarılar diliyorum. Çok güzel bir okulda okuyorsun. Çok değerli hocalarla berabersin. Ben de o okulun mezunuyum. Çok kıymetli bir okul. Düşüncelerin için de teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben de senin gibi o okulda işte tavır, teknik birçok şeyleri öğrendik. Ama o ruh, anlatamadığımız o insani duygu, işte tellere yansıtmak, o ruhu, o nasıl diyeyim, işte seni duygulandıran tınıların bir formülü var mıdır? Açıkçası biraz insanın kendisiyle alakalı herhalde, öyle düşünüyorum ben. Çünkü maalesef bağlama çalan çok insan var Türkiye'de ve çok iyi çalanlar var. Ama hani ruha gerçekten ağlatan ya da duyguları veren kişi sayısına kadardır onu bilemem. Ama bana genelde, ben kendim için hani söylemeyi çok doğru bulmuyorum. İnsanlar hani söyledikleri ve sen de burada biraz bahsetmişsin. Hani duygulandıran, ağlatan bir performansım var. Bunu bana çok kişi söyler. Hatta şöyle de söylerler. Hocam seni nerede duysak görmeyelim, senin sazının tınısını biz anlıyoruz.
0: Tanıyoruz.
1: Yani duyuyoruz, onu hissediyoruz. Bu güzel bir şey. Hani bunu yakalamak biraz zaman alıyor. Biraz kendini bulmakla alakalı bir şey. Bak, ben 50 yaşındayım. Sanat, belki sanatımın bu 50 yıl içerisinde çok şey yaptım. Yani işte dünyada birçok yerlerde konserler veriyorsun, albümler çalıyorsun. Albümlerim var, uluslararası albümlerim var, kendi projelerim var, konser salonları, her şey, birçok şeyi yaşadık. Sahneye çıktık, gördük yani, barda da çaldık, işte konser salonunda da çaldık. Çok iyi müzisyenlerle projelerimiz oluyor ama sanki sanattaki dolgunluğumu daha yeni yaşıyorum gibi
0: ne geliyor. Ne güzel bana. Ya o şey cümlesi o kadar güzel geliyor ki, tellere yansıtmak çok ya o, başka bir şey ya.
1: O gerçekten başka. Bazen ben de kendim çaldığım zaman böyle bazı an olur mesela, çok duygulanırım, gözlerinden yaşlar gelir of, bazen. Ya, onu yakalamak biraz zor oluyor galiba. Ne diyeyim, kendim için bana işte virtüöz diyorlar, işte usta diyorlar. Ya bilmiyorum
0: ne
1: ben
0: güzel
1: hani
0: ya.
1: Ona ne kadar, neye göre virtüözüm, neye göre ustayım bilemem ama şu emek verdim, çok uğraştım, çok çalıştım, çok sevdim sazımı
0: ve hala da devam ediyor.
1: Halen çalışıyorum ama Ümit Yılmaz'ın has tınıları olduğunu artık
0: ne güzel.
1: Düşünüyorum. Var
0: bu,
1: yani
0: bu çok
1: o tınılar
0: güzel.
1: Var.
0: Şimdi benim gireceğim konuyla da ilgili aslında bir soru. Biz gençliğimizi Ahmet Kaya şarkılarıyla geçirdik ve siz o efsane albümlerdeki o büyüleyici bağlama soloların arkasındaki gizli kahramansınız. Müthiş Canan Hanım. Sahnede arkasından çalarken arkaya dönüp size gülümsediği, yürü be koçum der gibi baktığı o anlarda ne hissediyordunuz? O sahnelerin kokusunu, enerjisini biraz anlatır mısınız demiş Canan Hanım, İzmir. Ne diyorsunuz? Ahmet Kaya
1: Üstad,
0: hayatınıza
1: Ahmet abi,
0: başka bir yerde.
1: Tabii, Ahmet abi konusu benim hayatıma çok başka. Ben yaklaşık 90'ların başında tanışıp 2000 yılının Kasım ayında Ahmet abi vefat etti. O zamanlara kadar yaklaşık 8-10 yıl bir fiil çalıştım onunla. Önce bağlamacısı olarak çalıştım. Sonra kardeşi oldum. Sonra evden, aileden
0: İlk
1: birisi gibi oldum.
0: İlk tanıştığınız an nasıldı? Nasıl çalışmaya başladınız? Nasıl oldu?
1: Yeni bir orkestra kuruluyordu. Bana geldi teklif. İşte bağlama çalar mısınız diye, hatta Çetin Akdeniz söylemiş, Çetin abi önce o çalıyordu. Çetin abi bana dedi ki, Ümit bizim dershanem varken işte benim Çağlayan'da bu arada Çağlayan'da Telden Dile Müzik Merkezi, buradan dinliyorlarsa Çağlayan'daki dostlar, arkadaşlara, öğrencilerime de buradan selam olsun. Yüzlerce binlerce öğrencimiz geçti
0: gitti
1: bizim orada 15 yıl boyunca. Orada Çetin abinin de dükkanı vardı. Çetin abi bana söylemişti, dershaneye geldi yukarıya, Ümit böyle bir şey var, ister misin gitmek? Babam da yanımdaydı, babam daha hemen direkt şey yaptı, birden çekindi babam. Yani tabii. Yani işte hani Ahmet Kaya biraz uç bir adam.
0: Evet, evet.
1: Hani
0: evet.
1: Oğlum sen okuyorsun üniversitede başına bir iş gelmez falan. Ben de daha babam öyle konuşurken Çetin abi istiyorum ben dedim, gideyim dedim. Tamam dedi, senin numaranı şey yapacağım, sana ulaşırlar falan. Öyle çağırdılar işte. Buluştuk, orkestrayla prova yapıyorduk. Ahmet abi yoktu. Tam o sırada ben işte hani benim gençliğim neredesin şarkısının başına bir açış yaparken geldi o anda oturdu. İşte ben de dolaşıyorum falan böyle, biraz da böyle havamdaydım herhalde. Gözüm dedi senin adın ne ya filan işte. Dedim abi Ümit benim adım. Sen kimle çalışıyorsun dedi. Dedim ki ne yapıyorsun sen? Konservatuvarda okuyorum abi. Bundan sonra gözüm benimle çalışıyorsun dedi. Vay. Orada start verildi.
0: Vay be.
1: Ondan sonra biz hiç kopmadık Ahmet abiyle. Gençtim çünkü orkestrada ben o zaman 19 yaşlarında filanım. Benim yanımdakiler usta adamlar. İlyas Tetik. Allah rahmet eylesin.
0: Allah
1: büyük
0: rahmet
1: keman
0: eylesin.
1: Virtüözü.
0: Evet, evet.
1: Cezmi Başeymez. Allah rahmet eylesin. Davulcu. Bak. İşte Osman İşmen. Ondan
0: İsimlere
1: sonra
0: bak.
1: Murat Töz. Böyle adamlar çalıyor. Ben orada en tıfıl ve tecrübesiz, genç. Ama hani sazımı çalıyorum eyvallah. Ama tabii ki
0: bir heyecan var tabii canım.
1: Başka bir şeydi. Öyle başladık
0: İlk
1: bu adamlarla.
0: İlk sahneyi hatırlıyor musun hocam? Ahmet Kaya ile ilk sahne.
1: Ahmet abiyle biz ilk şöyle... Ahmet abinin vapuru programının başlayana kadar 2-3 sahne oldu. Sonra Ahmet abinin vapuru programında uzun programlarda saz çalmaya başladım ben. Televizyon programı yapıyordu Ahmet abinin vapuru diye. Orada ondan sonra bizim yurt dışı yurt içi konserler başladı. Biz çok konser yaptık Ahmet abiyle. Türkiye'yi dolaştık 2 defa, işte Avrupa turneleri oldu bizim. Neler neler neler anlatamam. Ama ben Ahmet abiyle beni çok en çok cezbeden ve onunla çalışma isteğim şuydu. Biz çok iyi bir abi kardeş olduk. Ve ben Ahmet abi hiçbir zaman yalnız bırakmadım. O da beni yalnız bırakmadı.
0: Ne güzel ya.
1: Biz vefatına
0: hiç
1: kadar...
0: Hiç unutmadığın, hatırında olan bir şey yaşadığınız
1: çok var.
0: Bir tane mesela çok hatırında... Hani var mı bir şey?
1: Ya şöyle çok kısa söyleyeyim. Mesela Söyle şarkısı vardır.
0: Of Söyle Yağmur Çamur
1: değil mi? O benim
0: diyorum.
1: Yanımda besledi. Onun notalarını ilk yazan
0: benimdir.
1: Hadi ya. Tabii. Ahmet abi biz Almanya'da Köln'den İsviçre'ye giderken minibüste bizim yanımızda mırıldandı. O zaman telefon falan yok yanımızda. Yıl 96 falan. Ben onu hani dedi ki ya bu melodiyi unutmam falan, bir kaydedecek bir şey yok. Dedim abi nota kağıdı var, sen söyle mırıldan ve ben yazdım onu.
0: Allah
1: yazdım.
0: Allah.
1: Sonra İstanbul'a Türkiye'ye geldik ve onu ben çaldım albümde. Okudu. Böyle bir şeyi vardır. Bunun
0: benim
1: gibi yüzlerce.
0: Benim de en sevdiğim şarkılarından bir tanesidir.
1: Çok tabii Ahmet
0: söyle.
1: Abi. Diyorum.
0: Peki senin en çok sevdiğin şarkı hangisi? Ahmet Kaya şarkıları içerisinde. Yani
1: abi ben
0: onu sesin.
1: Dardayım'ı çok severim.
0: Dardayım. Vay.
1: Yalanım yok baskım nerede? Onu çok severim mesela.
0: Peki bu arada Ahmet abimin şarkıları diye albüm de var zaten. Ümit Yılmaz'ın albümü de var zaten.
1: Evet.
0: O zaman hazır böyle ondan bahsetmişken ne yapalım? Bir Ahmet Kaya'dan bir tane böyle canlı canlı alsak mı hocam ya? Ne
1: Olur.
0: Dersin? Valla.
1: Dardayım'ı çalıp okuyacağım.
0: Tamam, Dardayım olsun o zaman.
1: Öyle biraz da zaman da hani şey olmasın.
0: Evet evet. Hanımlar beyler canlı yayında Ümit Yılmaz ve Dardayım.

0: Bravo.
1: Gerçekten çok güzel ya. Eyvallah. Sevgili Ümit Yılmaz, ağzına, yüreğine, sazına sağlık, sesine sağlık. Gerçekten
0: ah,
1: çok güzel.
0: Ah bir de Ahmet abi olacaktı.
1: Ah bir de Ahmet abi olacaktı. Erkenden değil mi? Erken bir gidiş değil miydi? Yani bugün olsa daha nice güzel şarkılara, nice güzel abi, türkülere abi imzasını atacaktı.
0: Ahmet abi öyle, Yusuf Hayaloğlu öyle.
1: Yusuf Hayaloğlu.
0: Onlar çok zaman geçti yani, çok keyifli, çok güzel. Bize çok şey kattı Ahmet abi.
1: Disiplinli bir insan mıydı o da?
0: Şöyle... Tabii ki sahnede, işte müzikal anlamda öyle, ama hayatında çok rahat bir adam. Çok enteresan bir, değişik bir insandı ya Ahmet abi. Çok güzel bir insandı ya. Gerçekten öyle. Yani ben şunu şöyle ayırabilirim. Bak üstad, şimdi o yaşlarda Ahmet abi kendi müziğini yapıp, ben çünkü onun geçmiş hayatını çok iyi bildiğim için, yani bu o damgayı vurmak 43 yaşında ve ölmesinden 26 sene geçip de halen aynı damganın devam etmesi... Herkese nasip ve herkesin yapacağı işler değil yani. Hı hı. Halen öyle. Çok. Yılda 500-600 milyon tıklanıyor Ahmet abinin şarkıları.
1: Kesinlikle ya.
0: Ve halen dün gibi ben bazen okuyorum, işte herkes bana eşlik ediyor. Gençler de eşlik ediyor. Hı. Belli yaştaki insanlar da tabii. Yani onun yokluğu çok hissediliyor. Ben de çok farklı hissediliyor. Ama dediğim gibi ben Ahmet abi hani bir gerçek bir yol arkadaşı, hı hı, ve oldum. İyi ki de olmuşum.
1: Şimdi Radyo Sputnik dinleyicileri bundan sonra artık biraz daha farklı dinleyeceksiniz diye düşünüyorum. Sevgili Ümit Yılmaz'ın bu sohbetini ve Ahmet Kaya'nın hayatındaki yeri ve dinlediğiniz şarkılarda mutlaka daha da bir farklı bundan sonra dinleyecekler. Ama hocam dediğin çok doğru sevgili Ümit hocam. Hangi sohbet olursa olsun ekranda mesela Ahmet böyle ortama uygun şarkılar açtığımız zaman dönüp dolaşıp o Ahmet Kaya şarkılarına mutlaka bir geliyoruz yani.
0: Tabii tabii üstad, hatta şöyle şeyler oluyordu bak, ben şimdi radyo programı olunca bazen içimde kalan böyle üzüldüğüm şeyler var. Ben Ahmet abinin ilk vefat ettiği zamanlar tabii ki çok aşırı baskılar oldu ona, şunlar oldu bunlar, biliyorsunuz o konulara girmeyeceğim.
1: Evet, evet,
0: ama
1: evet.
0: Bazı radyolar beni ya da bazı televizyon programları beni konuk almak isterlerdi. Hı hı. İşte çünkü benim sadece hayatım hani Ahmet Kaya evet var, ama benim kendi bir sanat hayatım var.
1: Tabii
0: yaptığım
1: ki,
0: yüzlerce bestelerim var. Tabii işte ki. Yaptığım projeler, bağlamada belli bir yere gelmişim. İşte şudur budur, yönetmenliklerim var şöyle böyle. İşte Ahmet Kaya konusunu mesela davet ettikleri zaman şöyle bir söylenti şey oluyordu. Mesela arıyorlardı, önce davet ediyorlar, sonra yarım saat sonra tekrar bir telefon. Ya Ümit Bey bir şey söyleyeceğiz, buyurun. Ya Ahmet Kaya olayına girmeyeceğiz değil mi?
1: Allah Allah.
0: Konuşma. Diyordum ki ya kardeşim, bu adam benim hayatımda var
1: çok
0: olan mesela, ben bunu konuşmayacağım
1: ya.
0: Neyi konuşacağım, gelmiyorum programa diyordum. Kaç tane öyle televizyon programına ya da radyoya gitmemişim.
1: Çok enteresan.
0: Yıllar
1: ya.
0: Yıllar geçti, onlar yine beni çağırıyorlar. Şimdi ben gitmiyorum oraya.
1: Hmm.
0: Unutmuyorum ben. Yani öyle bir şey yok.
1: Yani, kesinlikle yok.
0: O yüzden kusura bakmasınlar.
1: Kesinlikle. Ümit abi şunlardan bir...
0: Ne çekeyim?
1: Valla onlardan artık...
0: Bir şey mi? Ne denir
1: içinde,
0: buna? Niyet
1: içinde yumurcaklarımız diyoruz onlara.
0: Çektim bakalım.
1: Çek bakalım. Açıyorum. Abi. Onların içinde sorularımız var. Artık ne diyor? Soruyu okuyup senden cevapları bekleyeceğiz. Bu arada ben de mesajlara da bir taraftan bakarım. Ne diyor?
0: Bunu kimse bilmiyor.
1: Hı.
0: Dediğin küçük ama komik bir sırrım var mı?
1: Hı. Var mı abi?
0: Vallahi komik bir sırrım.
1: Bir tane daha bu arada alalım bu arada.
0: Yok. İşte o Fenerbahçe ile ilgili anlattığım şeyler vardı.
1: Hı.
0: Onlar vardır yani şu an. Aslında ben çok şeyimdir.
1: Ne?
0: Yani gülmeyi severim, güldürmeyi severim, uğraşırım filan. Ah, imkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
1: Hadi buyur bakalım.
0: Huyunu demeyeyim de hayatındaki belli yılları silinmesini çok isterdim. Aslında birçok şey unuttum ben ama silinmesini isterdim abi.
1: Hı. Öyle bir şey olsa hemen gider sildirirdin
0: tabii
1: yani.
0: Tabii gereksizmiş çünkü. O yüzden silinmesi gerekir yani.
1: Bu arada...
0: Ama şu da var tabii. İyi ki her şeyi yaşatıyorsun, yaşatmış Allah'ım bana. Ben hiçbir zaman isyan etmedim.
1: Hı.
0: Ben çok sıkıntılı, çok şey zamanlar geçirdim yani. Maddi anlamda... İşte özel hayatında şudur budur ama hiçbir zaman isyan etmedim. Allah'ım dedim, vardır bir şeyiz. Ya sınıyordur ya şudur. Şu an bakıyorum yoksun şeylerden şimdi o kadar güzelliklerle karşılaşıyorum ki. Ailem olsun, işte kızım olsun, müzik hayatım olsun, seviliyorum. Her yerde bir saygı görmek. Yani
1: harika bir şey.
0: Yaptığım işler.
1: Var mı gerçekleşmiş bir hayal? Bu arada selamlar, yayını dinliyorum. Ümit hocam, Çetin abin de

0: Anadolu'yu...
1: Önce şu 50. yılı bir halledeceğiz.
0: Evet, ama Anadolu'yu dolaşarak böyle küçük lokal salonlarda da böyle biraz öyle bir projemiz var çünkü. Hı hı. Bağlamayla hem çalacağım hem biraz hikaye, yanıma bir tiyatrocu birisini alarak böyle bir hikayeleştirip biraz Anadolu'yu anlatan, biraz bağlamayı anlatan ve benim türküleri çalıp söyleyebileceğim böyle bir projemiz var.
1: Günümüz Türk halk müziğine özellikle gençler falan nasıl? Yakınlar mı, ilgililer mi, ne diyorsun?
0: Ya şimdi şöyle, tabii ki yakına. Biz şimdi konserlere gittiğimizde görüyoruz.
1: Hı hı.
0: Bu şey hiçbir zaman uzaklaştırmıyor. Ben şeye de çok karşıyım. Yani hı hı. İşte ya türkülerden insanlar uzaklaştı. İşte gençler dinliyor. Ya bu hep vardı. Ben bildim bileli bu konu konuşuluyor hep yani. Hı. İşte
1: yeni gençler, bir şey değil yani.
0: Gençler dinliyor mu, dinlemiyor mu? Ya dinler kardeşim. Yani bu bizim Anadolu müziğimiz, bakın.
1: Hı hı.
0: Biz de her yeri dolaştık, gidiyoruz, görüyoruz. Bizim Anadolu müziği dünyanın hiçbir yerinde yok yani.
1: Hı hı.
0: Böyle bir zenginlik, böyle bir kültür. Ya bu sadece buradaki sorun şu, bu zenginliğinin farkında değil. Yani toplum mu diyeyim işte, yani ülke olarak mı, bir eksiklik var. Bu bir türlü şey olmuyor. Yoksa ya sen gidiyorsun, benim Sivas'ta benim köyümde bağlama çalıyorum, karşı köyde keman çalarlar. Öteki az aşağı gidiyorsun, kaval çalıyor. Öteki tarafa geliyorsun, zurna çalıyor. Ya orada yemek başka, kıyafet başka bir şey, örf adetler farklı. Ya böyle zenginlik ve Türkiye'nin her yeri böyle yani.
1: Hı hı,
0: 81 ilde de böyle şeyler var. E sen bu zenginliği bil ya, bilmelisin yani.
1: Bilmek lazım, doğru. Bağlamayı elinize aldığınızda dünyadan tamamen koptunuz ve ilk saniyede aklınızdan geçen tek bir kelime var mı?
0: Şöyle şey oluyor bende mesela, ben böyle bir çıkıyorum, genelde kafamda kurgulamam. Arkadaşlar biraz bana şey yaparlar. Mesela bir repertuar seçeriz. Ben başka bir şey çalarım, tamam. Yani işte onu seviyorum ben böyle. Sahneye çıktığım an o an belki başka bir şey hissediyorum ve ona giriyorum. O yüzden diyorum ki ya şu tını. Yani yanındaki çalan insan da. Ya çünkü birbirinden değerli müzisyenlerle beraber çalışıyoruz. Onların ahenkleriyle benim ahenkler buluştuğu zaman bazen üstad uçuyoruz. Onu var ya, o kadar mutluluğunu anlatmak ve tarif etmek çok zor. Neye güldün?
1: Şimdi beraber okuyayım da. Üstadım selamlar.
0: Aleykümselam.
1: Sarı lacivert kalbinden öpüyorum.
0: Eyvallah.
1: Murat Bey göndermiş. Biz Kadıköy'de her maçta 90 dakika sesimiz kısılana kadar bağırıyoruz. Stresten kalbimiz sıkışıyor, merak ediyorum. Fenerbahçe kritik bir maçı kaybettiğinde ya da hakkımız yendiğinde sinirinizi bağlamadan mı çıkarıyorsunuz? Hiç sinirle telleri kopardınız ya da hırsınızı bağlama çalarak sakinleştiniz oldu mu demiş.
0: Yok, şöyle söyleyeyim, şimdi iki sonundan başlayayım. Hı. Bağlama benim yoldaşım, bağlama benim ailemden biri, benim bağlamam benim canım yani. Ben ondan hıncımı
1: çıkarmam.
0: Yok, öyle bir şey yapmam. Onun canını acıtmam yani.
1: Aa, çok güzel bir yani şey. Onun canını acıtmam.
0: Öyle bir şey yok. Hıncımızı başka türlü alıyoruz yani.
1: Yalnız yani. Senin bağırmaman da lazım ya. Hani dikkat etmen lazım.
0: Maçlarda mı?
1: Maçlarda falan bağırıyor.
0: Bağırmaz mı? Tabii bağırıyorum. Yani.
1: Ses gitmiyor mu abi?
0: Gidiyor. Ertesi gün
1: ne oluyor?
0: Geliyor.
1: Ertesi gün geliyor mu?
0: Abi bak, Fenerbahçelik bir değişik bir affedersin böyle bir, biraz kaba daha kullanacağım. Manyaklıktır yani. Fenerbahçe sevdası başka bir şeydir. Biz uyuyamayız. Bir hafta kendimize gelemeyiz. İşte yenildiği zaman ya da bir şey olduğu zaman, ama onun mutluluğu o şey bizim için
1: değişmez. O bile
0: değişmez
1: bir heyecan
0: yani.
1: O bile
0: ya,
1: bir.
0: Yok. Tabii ki bağırıyoruz ya. Ben bir taraftarım sonuçta. Ben çocukluğumdan beri maçlara gidiyorum.
1: Hı.
0: Bir maçta mesela beyefendiye bir cevap, bir maçta kaçtı iyi hatırlar beyefendi de, işte Aydın Spor'a biz 6 tane gol yemiştik, tamam mı? 6-1 bitmişti, ben o maçtaydım. Maçtaydım ve ben o 6 tane yediğimizde kalede Yaşar vardı, işte 2 tane İlker atmıştı, sonra biz İlker'i transfer ettik filan, böyle bir detaylar da hep çoğu aklımdayım. Ben o maçta bir tane abinin, ben işte kaç yıldır 90'da, ben daha 17-18 yaşlarındayım. Bir tane abi kendini çok kötü tel örgülerine elini dolayarak böyle bir kolu orası burası kan
1: Allah
0: revan
1: Allah.
0: İçinde kalmıştı. Benim o maçta evet üzüntüden şeyden yani kabullenemedi.
1: Allah Allah.
0: Yani kimse kabullenemedi onu ve ben o travma benim yıllarca benim maça gidememe sebep oldu. Ben çok şey oldum, korktum stada gitmeye artık yani. Böyle bir travma yaşadım ben, 2 sene falan gidemedim. Sonra yavaş yavaş tekrar başladı. Yani tabii ki bağırıyorum yani Fenerbahçe. Yani gidiyorsan bak benim marşımı dinle üstad. Neydi abinin ismi?
1: Murat abi.
0: Murat Bey dinleyin. Fenerbahçe, Ümit Yılmaz Fenerbahçe marşı da yazın çıkacak. Oradaki bak, ben o bir taraftar ağzından yazdım onun sözleri. Sözümüz iyi benim. O yüzden tarifi yok
1: olsaydı. Siz onu bir dinleyin.

0: Bu arada kaç tane bağlama var?
1: Bağlama çok üstad, 15 tane 20 tane var.
0: İçinde herhalde. Özel olan var
1: hepsi
0: mı çok?
1: Özel.
0: Hepsi özel.
1: Hmm. Bağlama.
0: İsim yani. Verir misin abi bağlamalara
1: yok,
0: falan?
1: Yok ben öyle bir isim vermiyorum. Yani kendi şeylerine değişir işte nedir. Mesela bak bugün çaldığım saz tam 40 senelik bir sazımdır benim.
0: Ciddi mi ya?
1: Evet.
0: 40 sene.
1: Evet, sadece işte ne tesviye olmuştur biraz sapı düzeltilmiştir. İşte evet 40 senelik bir mazisi var ki neler geldi bu sazın başına.
0: Vay be.
1: Çalındı malındı buldu babam rahmetli buldu bunu falan 6 ay çalmışlardı.
0: Ya bu bir hayat 40 sene ya.
1: Öyle.
0: Bizim simgeden 10 küsür yaş daha büyük.
1: Evet.
0: Öznur'dan büyük mesela. Hatta Sertaç senden de büyüktür tabii, dedi. Tabii. Sertaç'tan da büyük.
1: Ama
0: bu arada
1: müzisyenler öyledir yani. Şimdi biz işimizi profesyonelce yaptığımız için yani sazlarımıza her enstrümanist öyledir yani. Sazını korur, elinden geldiği yeni saz alır, işte değiştirir falan olur ama bazı sazlarda uzun ömürlü kalıyor.
0: Ne kadar vaktimiz var Özgür? 2,5 dakika. O zaman o mu bu mu bölümüne geçelim. Bu arada radyomuzu nasıl buldun abi?
1: Abi çok Sputnik? Güzel ya.
0: Valla.
1: Seni gördüğüme çok sevindim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Yani kapıdan girdiğimizden beri ortamın sıcaklığı, arkadaşlar çok güler yüzlü herkes.
0: Sağ olun. Sağ olasın.
1: Çay kahve getiren hanımefendi bile çok mutluydu. Çok güzel bir şey bu.
0: Sağ olasın.
1: O sinerji enerji.
0: İnşallah senin buradaki konserden evvel bir daha bu yayını tekrarlarız.
1: Her zaman. Ne zaman isterseniz gelirim.
0: Süpersin.
1: Seni de gördüğüme de çok sevindim. Çok
0: harikasın.
1: Da güzel her şey. Yani
0: çok süper. Sağ olasın. Bu güzel sözlerin
1: çok
0: için.
1: Çok mutlu oldum.
0: Şimdi o mu bu mu bölümü. Kadıköy'de derbi mi kapalı gişe konser mi? Hadi buyur bakalım.
1: İkisi de olur. Gündüz konseri verir, akşam maça gideriz abi.
0: Alex De Souza, bunu çok merak ediyorum. Hı. Alex De Souza mı Arda Güler mi?
1: Şu an tabii ki Arda çok genç. Alex'in yaptıklarını gördük. İnşallah hı, o yaşta onu da yapacaklarını gördüğümüz zaman daha doğru cevap verilir. Ama tabii ki şu an Alex yani.
0: Evet, evet. Planlı seyahat mi, kaybolarak keşfetmek mi?
1: Keşfetmek güzel. Ben çünkü keşfetmeyi seviyorum. Hmm. Gitmeyi, görmeyi, konuşmayı, yeni insanlarla tanışmayı. Yani uçakla mı dersin, git trenle mi, şey mi, otobüs tren mi? Ben tren otobüsü tercih ederim.
0: Tercih ediyorsun. Kahve mi, çay mı?
1: Yani ben ikisini de çok aşırı tüketmem. Hı. Ama çay tabii ki daha şey, anıları var çünkü.
0: Peki. Sabah erken yürüyüş mü, öğlene kadar tembellik mi? Hiç
1: yürüyüş.
0: Sana göre Üstad, yapıyor musun abi yürüyüş?
1: Çok nadir tabii, şimdi nadir. Zaman yapıyorum, uzun yıllar spor yaptığım için ben hiçbir zaman geç kalktığımı hatırlamıyorum.
0: Hep
1: benim
0: erken.
1: Öyle bir şeyim olmadı. Vay öyle be. Bir hayatımız olmadı bizim.
0: Çok iyi ya.
1: Ben yapamadım daha doğrusu, yani o bir yapı meselesi.
0: Peki.
1: Hep erken kalkar, geç yatarım.
0: Mutluyken yazmak mı, efkarlıyken mi? Efkarlıyken yazmak mı?
1: Tabii ki efkar, bizim işimiz biraz efkar hüzünü daha şeydir, ağır basar, daha çok yazdırır. Ama tabii ki sevinçli olduğum zaman da yazdığım ama ya da melodileştirdiğim de bestelerim var, yok değil.
0: Evet. Ümit abi çok teşekkür
1: biz
0: ediyorum.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ayağına, yüreğine.
1: Sormak istemedim.
0: Sağlık.
1: İsteyip soramadı bir şey var mıydı orada? Böyle bir baktın durdun filan bir şey.
0: Ha, yok yok herhalde. herhangi bir şey yok. Bir daha fazla şey var da o mu bu mu bölümünde daha fazla var ama zamanımız bittiği için soramıyorum sana. Yoksa gelen mesajlar var ve kendi hazırladığım sorular da vardı ama işte sohbette bu kadar oldu. Artık onları bir dahaki sefere.
1: İnşallah.
0: Ayağına, yüreğine sağlık.
1: Sağ ol.
0: İyi ki varsın. İnşallah bir sonraki planlamada tekrar görüşmek ümidiyle.
1: İnşallah. Kısa da olsa bir şey yapayım. Ümit Yılmaz ile Doğaçlama programı TRT Müzik'te devam ediyor.
0: Evet.
1: Pazartesi akşamları Ümit Yılmaz Ensemble grubunu ve yaptıklarımızı Instagram sayfalarından ya da farklı yerlerden YouTube sayfalarından bizi takip edebilirler. Ben bunu niye söylüyorum? Sadece kendim için değil. Çünkü benimle çalışan insanlar da dünya çapında müzisyenler.
0: Evet.
1: O insanlar da duyulsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: ağzına yüreğine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Hanımlar beyler veda ediyoruz. Ümit Yılmaz konuğumdu. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, Bursa 101.4, İzmir 91, Kocaeli 90.2, Adana 107.4, Konya 88.6, Manisa 101, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Sakarya 90.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Ordu 99.6, Kahramanmaraş 92.3, Malatya 106, Sivas 104.2, Antalya 104.8, Gaziantep 104.3, Van 88, Mardin 92.2, Çanakkale 107.2. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Haber bu frekansta. Fox seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İsrail küresel somut filosuna müdahalede bulundu. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in küresel somut filosuna yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahalesini kınadı. İşsizlik oranı ilk çeyrekte geriledi. Ayrıntılar bültenimizde. İsrail küresel somut filosuna müdahalede bulundu. Küresel somut filosu kriz masası, filodaki bazı teknelere İsrail askerlerinin müdahale ettiğini ve 23 tekneyle bağlantının koptuğunu duyurdu. İsrail medyasına yer alan haberlerde filodaki 100 kişinin alıkonularak İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledilecekleri belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel somut filosuna yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahalesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Gazi'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel somut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınadı. Bakanlık, küresel somut filosuna İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Gazi'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel somut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ankara merkezi 11 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ-PD'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi. İstanbul'da sabah saatlerinde göğsünden bıçaklanan 21 yaşındaki Kudret Özcan ambulansla Seyrantepe'de hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından genel cerrahi servisine alınan Özcan, akşam saatlerinde hastanenin 10. katındaki penceresinden aşağı düştü. Acil giriş kapısının önünde hayatını kaybeden Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Dış günlerle devam edelim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu hafta Çin'de ağırlamaya hazırlanıyor. Ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi ziyaretinin ardından Çin'den ayrılmasından yalnızca 4 gün sonra gerçekleşecek. Çin Devlet Medyası'na göre Xi ve Putin, Rus liderin bu hafta Pekin'e yapacağı ziyaret öncesinde pazar günü karşılıklı kutlama mesajları gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin sürekli derinleşip güçlendiğini belirterek bu yılın Çin ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın 30. yılı olduğunu vurguladı. Putin'in Pekin ziyareti salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek. Körfez'de gerilim sürerken İran ve ABD arasında karşılıklı tehditler ve diplomatik çabalar sürüyor. Pakistan kaynakları İran'ın savaşı sona erdirmek için revize edilmiş teklifin ABD'ye iletildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de hem İran'ın hem de ABD'nin İran'ın son teklifine ilişkin görüşlerini ilettiğini ifade etti. Sözcü, Pakistan arabuluculuğuyla görüşmelerin devam ettiğini belirtirken ABD ile müzakerelerde Tahran'ın dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılmasının yer aldığını söyledi. İran'ın hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump da İran'la olası anlaşmaya dair konuştu. Trump, anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar ifadesini kullandı.
2: Ekonomi.
1: İşsizlik oranı ilk çeyrekte geriledi. TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde işsizlik oranı gerileyerek %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı değişmeyerek %15,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise 2026 yılı birinci çeyreğinde %30,4'e yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi. Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta arttı. Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,3 artışla 85,8'e çıktı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs'ta aylık %3,5 azalışla 71,8'den 69,2'ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan'da 87,5 iken %0,5 artarak Mayıs'ta 87,9 olarak belirlendi. 4000 liralık Kurban Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. SSK kapsamında aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sağlığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.077 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 60 kuruş, euro 53 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.692, çeyrek altın 10.910, tam altın 43.482, atı altın ise 44.620 liradan işlem görüyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-26 sezonu tamamlandı. Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu. Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken Trabzonspor'da Gençler Birliği'ne 3-0 kaybetti. Fenerbahçe 2-0 geriye düştü maçta, 3-2 öne geçse de Eyüp Spor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Eyüp Spor ligde kalmayı başardı. Türk tenisinde zirve değişti. Yeni rekor Zeynep Sönmez'in. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Son katıldığı turnuva Roma Açık'a ikinci turda veda eden 24 yaşındaki sporcu, 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçe'yi geçerek rekorun sahibi oldu. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin, derdi ki Bangladeş kadar kazanıyoruz, Lüksemburg kadar tüketiyoruz. Şu anda da durum bu. İşte akşamların Boğaz'daki restoranları dolduran insanlara baktığınız zaman bunun... Ama canım Türkiye'de para mı yok? Bak gördünüz mü herkes aslında yaşıyor gayet keyfi yerinde falan diyorsanız yanılıyorsunuz. Türkiye'de böyle bir küçük %5'lik kesim var. Onlar Lüksemburg standartında yaşıyorlar.
4: Ali Çağatay'la Zihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: aramızdan ayrılanlar. Bugün Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kimliğiyle bilinen, hayatı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alan, sağlık, eğitim, siyaset alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştiren Türkan Saylan'ın ölüm yıldönümü. 13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Saylan, Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1963 yılında tamamladı. 1964-1968 yılları arasında SSK Nişantaşı Hastanesi'nden deri ve zührevi hastalıklar uzmanlığını aldı. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda baş asistanlığa başladı. 1971 yılında İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim gördü. 1976 yılında lepra cüzzam çalışmalarına başladı. Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı'nı kurdu. Saylan 1972 yılında doçent, 1977 yılında ise profesör oldu. 1982-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığını, 1981-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü yürüttü. 1986'da kendisine Hindistan'da Uluslararası Gandhi Ödülü verildi. Saylan, Mustafa Kemal Atatürk ilke ve değerlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularındandı. Uzun bir süre bu derneğin genel başkanlığını yürüten Saylan, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev aldı ve 1996 yılına kadar müdür yardımcılığıyla kadın sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yaptı. Dermatoloji Kliniği öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalıştı ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli oldu. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün lepra konusunda danışmanlığını yaptı. Saylan, FETÖ'nün organize ettiği Ergenekon operasyonu dahilinde düzmece suç isnatlarıyla 13 Nisan 2009 tarihinde oturduğu ev ve başkanlık yaptığı ÇYDD'nin çeşitli merkezlerinde aramalar yapıldı. Bazı dernek yöneticileri gözaltına alındı, birçok bilgisayar ve belgeye el konuldu. Türkan Saylan, kumpasın çökmesiyle 2019 yılında davadan beraat etti. Türkan Saylan'ın manevi mirasını yaşatmak için 2010 yılından bu yana Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri veriliyor. Hayatının son 17 yılında meme kanseri hastası olan Türkan Saylan, 18 Mayıs 2009 tarihinde 74 yaşında hayata gözlerini kapadı.
1: Aramızdan ayrılanlar. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Şehit polis memurları için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi. İBB'ye yönelik yeni dalga operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Jakarta'da yeni hantavirüs vakaları tespit edildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Şehit polis memurları için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada yaralanan ve şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ilk protokolüyle polis memurları katıldı. Şehit polis koçun naaşı memleketi Van'da, şehit polis tütüncülerin naaşı da Çorlu şehitliğinde toprağa verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında iştirak firmalardan Boğaziçi AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte toplam 154 kişi adliyeye sevk edildi. 144 şüpheli tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarken 10 kişi savcılıktan adli kontrole serbest kaldı. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanırken diğer şüphelilerin mahkemesinin devam ettiği öğrenildi. Antalya merkezi 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda da 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin hesaplarında 11,3 milyar liraya aşan işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmada zanlıların Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları, banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketinin tespit edildiği öğrenildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 19-20 Mayıs'ta Çin'e yapılacak ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Moskova'nın ziyaretten çok büyük beklentileri olduğunu belirtti. Putin'in Çin heyetinde başbakan yardımcıları, bakanlar ve şirket yöneticileri de yer alacak. Peskov, iki devlet başkanının her yeni teması ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesine yeni bir ivme kazandırıyor dedi. Jakarta'da yeni hantavirüs vakaları tespit edildi. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da halk sağlığını tehdit eden yeni hantavirüs vakaları tespit edildiği bildirildi. Jakarta Sağlık Dairesi başkentte 3 doğrulanmış ve 6 şüpheli vaka tespit edildiğini açıklayarak halk sağlığı gözetimini en üst seviyeye çıkardı.
0: Ekonomi.
1: Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta arttı. Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,3 artışla 85,8'e çıktı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs'ta aylık %3,5 azalışla 71,8'den 69,2'ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan'da 87,5 iken %0,5 artarak Mayıs'ta 87,9 olarak belirlendi. 4000 liralık Kurban Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. SSK kapsamında aylıklarını 23-24 Mayıs alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs alanlarında 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs'ta olanlara da 22 Mayıs'ta ödemeleri yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.039 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 45.57, euro 52.99 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.692, çeyrek altın 10.910, tam altın 43.482, atı altın ise 44.620 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyiz efendim Radyo Sputnik'te. Evet, bugün neler konuşacağız? Bugün çok enteresan konularımız var tabii. Hemen konuklarımızı bekletmeden kendilerine merhaba demeye başlayalım. Daha önce de burada ağırlamaktan büyük keyif duyduğumuz avukat Özlem Kurt ilk konuğumuz. Merhabalar Özlem Hanım.
4: Serhat Beyciğim merhabalar, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
4: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizinle olmak her zamanki gibi çok keyifli.
3: Harikasınız. Özlem Hanım, şimdi biz daha önce sizle konuştuğumuzda genellikle yapay zeka ile ilgili hukuki soruları ve sorunları konuşmuştuk ve hani bu dünya nasıl döner, nasıl bir yerden bir yere gider diye. Ama geçtiğimiz günlerde sizin bir konferans çağrınız elime geçti. Beni çağırdılar ama ben yurt dışındaydım, gelemedim. Bu konferansta çok enteresan bir noktaya değinmişsiniz. Yapay zeka hukuk firmalarını, yani buradaki hukuki varlıkları nasıl temsil eder, nasıl onlara yardımcı olur gibi bir bakış açısı olmuş. Ben bunu çok beğendim açıkçası. Çünkü her sektöre yapay zekanın nasıl dokunduğunu konuşurken evet hukuk firmalarını konuşmamak biraz tuhaf olacaktı. Öncelikle bu toplantı için sizi çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok ilginç bir fikir olmuş, iyi bir fikir olmuş. Hani buradan biraz girelim istiyorum izninizle.
4: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, yani her sektörün artık diline pelesenk olmuş durumda yapay zeka. Bütün konferansların konu ne olursa olsun başına bir yapay zeka ekleniyor biliyorsunuz. Hukuk da tabii ki bundan nasibini aldı. Global olarak da aslında hukuk sektöründe AI uygulamaları, biz ona kısaca dünya jargonunda legal tech diyoruz. Yani hukuk teknolojileri çok büyüyen bir trend ve çok ciddi ve büyük bütçelerle yatırımlar almaya da başladı tabii ki. O yüzden hukuk hem kendisi de nasibini alıyor AI uygulamalarında, aynı zamanda kendi ekosisteminde yeni bir ticari alan da üretiyor tabii ki.
3: Kesinlikle ve çok güzel bir şey bu. Peki şunu merak ediyorum ben. Şimdi hukuk firmaları deyince hani çok fazla avukat ofisine girip çıkmadım ben. Genelde haber için girip çıktım ama şöyle bir şey vardı. Hep gözümün önüne gelen şey bir sürü yazılı belge, arkada ansiklopedik kitaplar vesaireler falan. Şimdi bunların arasına yapay zeka girince o işi değiştiriyor mu, hızlandırıyor mu, dönüştürüyor mu? Bunu çok merak ettim mesela.
4: Hiç şüpheniz olmasın. Yani yapay zekanın girdiği her işte biz bir kere belli birkaç tane kelime var, onu kullanmadan çıkmıyoruz o konudan. O da nedir? Zaman yönetimi, çok ciddi zaman kazandırıyor. Evet. Verimlilik ve tabii ki ölçekleyebilmek. Yani yaptığınız işi tek seferde çok büyük ölçeğe sığdırabilmek gibi faydaları var. Evet. Ama hukuk tarafında bu üçünün haricinde yapay zekanın bizim en önem verdiğimiz katma değeri kurumsal hafıza yönetimi olacak. Ve biz de yatırımımızı ona yapıyoruz açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki örneğin bir şirketin sözleşmesi iki taraf arasında, bazen daha çok taraf arasında, bir de hukukçular da işin içine girdiğinde çok versiyonda gidiyor geliyor, üzerinde değişiklikler yapılıyor, imza aşamasına gelene kadar çok tartışıyoruz, çok konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, ama bunlar genelde e-mail üzerinden döner ve bunların kurumsal hafızada saklanması, belki metin versiyonları saklanır ama aslında sözleşmenin geri döndüğünüzde o hikayesi neydi, o maddeler niye, ne tartışıldı da o şekilde değiştiği gibi aslında detayları biz genelde bilmeyiz. Hele o süreci yürüten kişiler şirketlerden işten ayrıldılarsa onu zaten bilmeye artık imkan kalmaz.
3: Evet.
4: O nedenle hani bir sözleşme örneği dedim ama bunu her çalışma unsuruna şey yapabiliriz, örnekleyebiliriz. Dolayısıyla hız, verimlilik, ölçeklenebilirliğin haricinde kurumsal hafızayı, yani hukukta da aslında veriye dayalı bir altyapı oluşturma noktasında AI tabii bizim elimizi çok kolaylaştırıyor. Ama bu tabii biraz daha hukuk işlerinin yönetimi kısmı. Yani hukukun bir kendisinin icrası da AI'dan faydalanma imkanımız var. Bir de hukuk operasyonlarının yönetilmesi tarafında AI'dan faydalanılması gibi bir durum söz konusu.
3: Peki şu kapsamda, bu son söylediğiniz kapsamında yapay zeka burada hani olsa da iyi olur aslında ya. Yani olmayınca ideal ediyorduk ama olması daha iyi midir? Yoksa artık yani bundan kaçılmaz, biz bunun içinden çıkmamalıyız gibi zorunlu bir bakış açısı mı vardır yapay zekaya karşı?
4: Yapay zekanın şimdi çok her yerde anlattığım için yapay zeka projelerinin aslında %10'dan daha azı şirketlerde realize edilip de uygulamaya gerçekten geçilebiliyor. Çok çok daha azı da kurulduktan sonra da çıkan veriyi kullanabilir şekilde etkin işletilebiliyor. Ama yine de herkes bir yapay zeka uygulama zorunda hissediyor kendini. Hukukta ise daha o aşamada değiliz Serhat Beyciğim. Yani şirketler biz bir dakika hukukta da dijitalleşelim kaygısını daha yeni yeni konuşmaya başladılar. Türkiye için söylüyorum bunu. Orada biraz şey de var. Engel olarak da hani veri güvenliği. Yani şirketin çünkü çok mahremi ya hukuk bilgileri.
3: Tabii ki.
4: Bir finans, bir o, yani hani çok ciddi mahrem bilgileri olduğu için bunu dijitalleştirme konusunda biraz kültürel bir kaygı da var. Ama bütün bunlara rağmen şu an daha biz hukuk süreçlerini de dijitalleştirelim zorunluluğu hissetmiyorlar şirketler. Ama çok yakın zamanda bu onlar için de kaçınılmaz olacak. Çünkü rekabet etmede maliyet yönetimi, zaman yönetimi en önemli unsur olduğu göz önünde bulundurulunca hukukta da, hukukta şirketler için çok büyük bir maliyet zira. Öyle olunca onlar da bence kaçınılmaz olarak bir dakika burada da bir dijitalleşme ve yapay zeka desteği alma kaçınılmaz diyecekler. Türkiye'de daha o noktada değiliz. Avrupa, Amerika biraz daha o konuda liderliği çekiyor yapay zekaya dayalı hukuk süreçlerinin yönetimi teknolojilerinde. Ama orada da bir pazarın yapısal farkı var. O da şu, yani Türkiye'deki en kalabalık hukuk bürosu, o da İcra ve dava işleri yapıyor olmaları ihtimalinde sayıları yüzleri buluyor. Yani yüzleri geçiyor. Ama onun haricinde bizim ülkemizdeki hukuk bürolarının ölçekleri genel olarak 100 kişinin altında. Ama Avrupa ve Amerika'da binlerce hukukçudan bahsediyoruz. Onlar daha şirket gibi yönettikleri için hukuk bürolarını global olarak çok farklı, fazla sayıda şubeyle ve binlerce avukatla yönettikleri için onlar bu alanda dijitalleşmeye bizden erken başladılar. Dolayısıyla yapay zekayı da erken kullanmaya başlıyorlar. O da o legal tech pazarını çok ilerletiyor tabii Avrupa ve Amerika'da. Türkiye biraz o anlamda geriden geliyor ama kaçınılmaz tabii ki herkes için.
3: Peki yani şimdi yapay zeka her konuşmaya başladığımızda öncelikle insanlar onun kötücül taraflarından başlıyorlar konuşmaya ya da böyle korkmamız gereken şeyleri ön plana çıkartıyorlar. Siz şimdi gayet pozitif düşünen ve pozitif bilimler ışığında giden birisiniz. Şimdi az önce siz de bahsettiniz, şirketler bu verilerin dışarıya açılmasında, mahreminin dışarıya açılmasından korkuyor diye. Şimdi sizin bakış açınızda hem yapay zekayı biliyorsunuz hem hukuku biliyorsunuz. Böyle bir keyfim var sizinle konuşurken. İkisini sorayım, ne şeyim var. Burada Sizce gerçekten de korkacak bir şey var mı verilerin dışarıya açılması gibi?
4: Sadece yapay zeka ile ilintili olarak söylemiyorum bunu. Ama dijitalleşme ile beraber artık hepimizin hem bireyler olarak hem de şirketler olarak duymamız gereken önemli bir kaygı veri güvenliği. Çünkü evet. internete bağlı olduğumuz her ortamda verilerimize başkalarının erişmesi artık gerekli güvenlik önlemlerini almadıysak çok mümkün. Yani bu cep telefonundan şahsi verilerimiz de olabilir, şirketlerimizde ticari sırlarımız da olabilir. Dolayısıyla veri güvenliği bence bu zamanın en önemli konularından biri. Evet, bundan kaygı duymalıyız. Kaygı duymamak bizi çok büyük bir gaflete düşürür. Yani biz şifrelerimizi bir yerlerle paylaşırken, bir yerlere yazarken, mesaj atarken nasıl kaygı duymalıysak şirketler için de aynı şey geçerli. Ama yapay zeka ile bu biraz önce de söylediğim gibi yapay zekanın temel itici tarafı her şeyi hem daha hızlı hem de ölçeklenebilir şekilde yapıyor olması. Yani dijitaldeki riskin yapay zeka da ölçeği birden çok büyüyebiliyor. O nedenle yapay zekayla da aynı güvenlik kaygılarını biraz daha geniş kapsamda kesinlikle duymamız lazım. Ama bu, ben hep bunu söylüyorum bana soranlara da. Peki yapay zekayı kullanmayacak mıyız? Böyle bir gerçek yok artık Serhat Beyciğim. Ya ben nasıl bundan
3: o bir seçenek olmaktan çıktı hayatımızdan.
4: Tabii yani şunu soruyorum ben bana söyleyenlere. İnterneti kullanmayı bir opsiyon olarak düşünebiliyor musunuz?
3: Evet.
4: Yani yapay zekada bunun gibi bir şey olacak. Yani artık internete bağlı olmadığımızda yoksunluk yaşar haldeyiz. O nedenle yapay zeka da artık bence internetten çok da farklı olmayan bir teknoloji olacak bizim için. Yapalım yapmayalım değil, nasıl yapalım ve nasıl güvenli yapalım. Çünkü interneti de şirketlerimizde kullanıyoruz ama gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bununla ilgili farkındalığımızı arttırıyoruz. Yapay zekada da kesinlikle bu böyle olmak zorunda. Şirketlerin artık yapay zeka kullanım politikalarını yazıyoruz, prosedürlerini oluşturuyoruz. Bir yandan da siber güvenlik önlemlerini alıyoruz. Tabii burada internetten farklı olarak biraz daha uluslararası ölçeklenebilir bir risk var. Onu gözetmek lazım siber güvenlikte.
3: Muhakkak. Peki şunu sorayım size. Şimdi çok enteresan bir noktaya parmak bastınız aslında. Mesela birisi geldi ve size dedi ki ya benim bir yapay zeka uygulamam var. Bunu size...

0: az sayıda ya da münferit, yani bireysel çalışan meslektaşlar var.
1: Evet. Evet.
0: Hukuk ürünleri de bunlara göre şekilleniyor aslında. Yani bireysel kullanıcının hukuk icrasında kullandığı işte içtihat arama ya da
1: evet.
0: sözleşme yazma gibi kullandığı daha böyle tek tek bazı temel ihtiyaçları çözen yapay zeka ürünlerinin sayısı çok artıyor artık.
1: Ama
0: Türkiye'de
1: bunlar
0: en fazla...
1: mesainizin çok ciddi bir bölümünü alıyor, değil mi efendim?
0: Evet, kesinlikle. Tabii çok ciddi zaman kazandırıyor bize ama bunlar münferit dertlere çare buldukları için fiyatlama noktasında adam saatten ziyade böyle herhangi bir lisanslı ürün fiyatlamak gibi ayda belirli bir işte $10, $15 sadece kullanıcı başına bir fiyatlamayla gidiliyor aslında. Ama artık AI tabanlı hukuk teknolojileri artık böyle münferit kullanımdan ziyade biraz daha AI native dediğimiz daha kapsayıcı tek bir ürünle birden fazla sürecin beraber yönetildiği bir yere doğru da evriliyor. Biz de ürünümüzü o perspektiften yönetmeye çalışıyoruz. Orada fiyatlamak biraz zor. Orada hem kullanıcı sayısını bir de bu tip ürünlerde en temel fiyatlama unsuru da nedir biliyor musunuz? Diğer ürünlerde depolamadığımız için sadece kullanıyor kullanıcı. O yüzden sadece lisanslama kullanım bedeli alıyoruz.
1: Evet,
0: ama bizim bahsettiğimiz daha kapsamlı ürünlerde fiyatı belirleyen temel unsur depolama. Çünkü günün sonunda eğer on-prem olarak şirketinizin database'inde kendi deponuzda tutuyorsanız veriyi ne âlâ. Ama bu ürünlerin cloud temelli depolarında tutuyorsanız, bulut depolarında tutuyorsanız artık verinin aslında depolanması şirketten şirkete de ölçek olarak değiştiği için bu tip ürünlerde fiyatlama biraz da sizin ürün ya da depolama alanınıza bağlı olarak değişiyor. Örneğin ben tekliflendirme çalışması yaptığım POC süreçlerindeki şirketlerimde bazılarında 5000 tane sözleşme inceliyoruz ve onu depoluyoruz, onu yönetiyoruz söz konusu ürünle AI üzerinden. Ama gittiğim başka bir kurumda her yıl yenilenen 3000 tane sözleşmenin haricinde Türkiye çapında dağınık 15 bin farklı sözleşmeden bahsediyoruz. Şimdi bunların hazırlığı da başka bir süreç ve fiyatlama gerektiriyor. Depolama da. Yoksa AI bunları işlemekten fiili olarak işlemekte ayrıca bir bütçeleme yapmıyor kendine. Ama depolama çok ciddi bir bütçe haline geliyor. Bir o var.
1: Anladım.
0: Bütçelemede kritik olarak dikkat edilmesi gereken. Ama diğer taraftan da şirketler bunu kaça satın almalı noktasında onlar buna çok bakmak istemiyorlar. Onlar diyorlar ki bana kaç adam saat kazandıracaksın?
1: Evet.
0: Biz orada belirli hesaplamalar kendi tecrübelerimize dayanarak yapmaya gayret ediyoruz. Yılda ortalama 250 ila 300 saat arasında bir avukatın zamanından tasarruf edebildiğimizi tespit ettik biz.
1: Yani bir avukatın 2 aylık 3 aylık çalışması mıdır efendim? Adam
0: Aynen
1: saat
0: öyle.
1: Deyince yani onu bir yere oturtmaya Aynen. çalıştım.
0: Aynen. Evet. Aynen öyle.
1: Anladım.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Örneğin şirket birleşme devralmalarında bizler şirketin ölçeğine bağlı olarak haftalarla bazen aylarla ölçebildiğimiz incelemeler yani due diligence dediğimiz incelemeler yaparız. Ama şimdi artık data room'a veriler yüklendikten sonra 3 saatte yapıyor onu AI. O yüzden bir de işin niteliğine bağlı olarak tabii adam saat anlamında çok ciddi bir tasarruf yapma imkanı var. Bazı işlerde bu kadar dramatik etki etmiyor ama örneğin yüzlerce davanız var. Bu davaların her ayın sonunda müvekkiller için raporlanması çok ciddi bir vakit bizim için. Yani paralegalların ya da junior bir avukatın birkaç günlük mesaisi demek bu.
1: Yani
0: ama
1: esas aslında sizin beyin gücünüzü beyin gerektiren yerlerde kullanmak yerine raporlamayla falan kullanınca ben çok üzülüyorum
0: aynen.
1: açıkçası.
0: Aynen
1: Açıkça
0: şu an
1: söylemek gerekirse
0: evet.
1: ben hep buna üzülüyorum. Yazı yazarken de ben bunu hissediyorum. Bu arada şimdi yeri gelmişken son olarak size bunu da sormayı

0: çok istiyorum.
1: Buyurun.
0: Yani mesela şey vardır, çalışmanıza, iş yerinize birini alırsınız ve onun başarı kriteri şeydir bence. Ona bir iş verdiğinizde arkanızı dönüp tekrar onu kontrol etmek zorunda kalmamak. Bu müthiş bir
1: Tabii.
0: lükstür. Yani ve aldığınız elemanın çok iyi olduğunu gösterir. Yapay zekada bu seviyede misiniz efendim? Yani tamam ya, bu kesin doğru yapmıştır. Artık bunu kontrol etmeme gerek yok. Seviyesine getirebildiler mi sizi?
1: Yok, hayır, değil. Gelmeyecek de
0: Değil,
1: uzunca
0: değil.
1: bir müddet.
0: Anladım.
1: Belirli işlerde çok ilerleme kaydedecek. Ona hiç şüpheniz olmasın. İşte raporlamalarda filan hata oranı sıfıra yakın. Ama
0: Evet.
1: bizim hukuk işi için, yani bir sözleşme yazmak, dilekçe yazmak ya da nihai olarak bir hukuki görüş hazırlama noktasında biz oraya emanet edemeyiz. Daha ki kendi geliştirdiğimiz ürün olmasına rağmen bir final
0: Anladım.
1: çek yapmak, bir final kontrol yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Açıkçası o bazen sadece yapay zeka halüsinasyon görür, hata yapardan değil. Bazen ona verdiğiniz veride bile siz insan olarak da hata yapıyor olabilirsiniz.
0: Muhakkak, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani
1: Dolayısıyla
0: hata
1: bir
0: bir yerden çıkmaz, sadece aletten çıkmaz yani.
1: çıkmaz. Evet, o yüzden bir final kontrol yapmak lazım. Zaten biz şu aşamada yapay zeka da çok hızlı kendini de tabii geliştiren bir teknoloji olduğu için şu aşamada sizin tam söylediğiniz gibi aslında keşke biz onu operasyonel süreçlerde, kağıt kürek işlerinde bizim zamanımızı en çok alan ama katma değeri az olan yerlerde çok etkin kullansak da biz gerçekten işte ilk incelemesi yapılan sözleşmeyi nihai hale getirebilsek, yani bize katma değer yaratacak, strateji yapabilecek taraflarda zaman kazandırsa bence maliyetini ziyadesiyle karşılar diye düşünüyorum. Ama
0: Evet,
1: bir yandan da
0: kesinlikle.
1: geliştikçe de inanın o sözleşmeyi inceleme ya da hukuki görüş vermede doğruluk oranı her geçen gün artıyor. Meslektaşlar, özellikle genç meslektaşların yakın bir gelecek için bunu da gözetmesi lazım bence.
0: Vallahi süpersiniz. Özlem Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yine bizi çok fazlasıyla aydınlattınız. Sorduğum her sorunun içinden geçip bize yeni kapılar açtınız. Biz sizinle
1: Çok
0: tekrar bir araya
1: teşekkür ederim.
0: gelelim. Daha konuşacak çok
1: İnşallah.
0: şeyimiz var.
1: Kesinlikle her zaman ben de çok keyif alıyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum efendim. Çok
1: Çok
0: teşekkürler.
1: sevgiler. Hoşça kalın.
0: Evet, avukat Özlem Kurt'la konuştuk efendim. Gerçekten bizi çok başka yerlere götürdü. Daha da götürecek gibi duruyor. Özlem Hanım'ı böyle bir saatte bütün konularını bitirebilmek çok zor gözüküyor. Efendim, şimdi hemen bir diğer konumuza geçelim isterseniz. Hattımızda yine çok önemli bir bilgi konuşacağımız birisi var. Bilgiden Sparkap Tekmer Müdürü Betül Bayır hattımızda. Merhabalar Betül Hanım.
2: Merhaba.
0: Merhabalar. Efendim, çok teşekkür ediyorum öncelikle programımıza katıldığınız için. Biraz bu Sparkap'ı ve Tekmer'i tanıyarak başlayalım ki konumuza ışık tutsun. Çok önemli şeyler konuşacağız çünkü.
2: Ben öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin girişimcilik ekosistemini geliştirmek için kurduğu bir kuluçka merkezi aslında Tekmer. Ama aslında bir
0: Süper.
2: yandan da COSGAP tarafından destekleniyor. Yani Türkiye'de 30,
0: Harika.
2: pardon, 40'tan fazla Tekmer mevcut. Bunlar teknoparkları biraz alternatif olarak aslında ARGE merkezi gibi konumlanan kuluçka merkezlere girişimcilerin daha ziyade
0: Süper.
2: ARGE süreçlerindeki vergi avantajlarından faydalanması için bir takım ARGE personelinin işte SGK personel stopajı gibi indirimlerinden faydalanabilmeleri ve bunların amacı da aslında işte girişimci birazcık maliyet avantajı sunup daha hızlı büyümelerine destek olmak. Tekmerler bu
0: Çok
2: amaçla
0: önemli bir ayrım.
2: kuruluyor. Evet.
0: Peki şimdi yine biz konuşurken mesela globalleşmekten hep bahsediyoruz. Girişimlerimizin globalleşmesinden bahsediyoruz ama globalleşme deyince dünyanın hep direkt batı tarafı göz önüne geliyor. Ya da insanların aklına geliyor. Yani biz global bir şirket olmak istiyorsak işte Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika, Silikon Vadisi falan düşünmeye meylettik yıllar boyunca. Siz biraz bu rotaya farklılıklar kazandırdınız. Biraz burayı açmak istiyorum sizinle beraber.
2: Evet. Aslında bunun sebebi biraz Silikon Vadisi neden büyüdü? Yani orada çok başarılı startuplar önce büyüdü. Sonra onlar yeni startuplara yatırım yapabilecek büyüklüğe ulaştı. Fonlar kurdu. Böyle böyle aslında Silikon Vadisi büyüdü. oraya giden yeni girişimciler de kendilerini kolaylıkla fon edinebildiler. Ama öyle bir noktaya ulaştık ki artık silikon vadisi birazcık doymuş bir pazar diyebiliriz. Üstelik kesinlikle, özellikle Türk girişimciler için maliyetler çok yüksek, rekabet çok sert. Öyle olunca yeni alternatif pazarlar arayışına mutlaka gidiyor girişimci. Şimdi bu, yani IMF gibi büyük otoritelerin de yayınladığı finansal raporlarda hep görüyoruz Asya Pasifik bölgesinin ne kadar hızlı büyüdüğünü, hatta büyümenin yaklaşık %50'sinden fazla, yani yarısından fazlası Serhat Bey, Asya Pasifik bölgesinden geliyor. Öyle olunca bu büyüme oranlarında oraları hedeflemek girişimci için hızlı büyümeyi destekleyen bir şey oluyor. Genç nüfus var Asya'da, dijital okuryazarlık çok yüksek. Ondan sonra bir de Türkiye'de o artık kaybettiğimiz orta sınıf Asya'da var, mevcut özellikle Çin'de.
0: Kesinlikle.
2: Öyle olunca özellikle yani yeni müşteri arayan, yeni pazar arayan girişimciler için bulunmaz bir Hint kumaşı oluyor aslında.
0: Peki hani şey vardı eskiden, mesela Amerika'ya gitmek bir rüya bir şeydi. Yani of be, Amerika'ya gittim, ne isterim ben, Amerika'da yaşarım falan diye. Ama oraya giden arkadaşlarım orada yaşadıklarından çok memnun dönmediler. Hatta oradan buraya niye geri döner ki insan falan diye konuşurken ben baktım ki çok mantıklı sebepleri var orada yaşamamayı seçmek için. Aynı şey Hong Kong'da biraz farklı yaşanıyor gibi geldi bana. Yani eskiden o rüya pazarı sanki biraz Hong Kong olmuş olmakta ya da gibi geliyor. Ne dersiniz?
2: Katılırım. Amerika'dan, Avrupa'dan hızlı dönüşler var şu anda aslında Türkiye'ye.
0: Evet, evet. Yani bana şaşırtıcı geliyordu başta ama hikayelerini duyunca dedim ben de kalmazdım orada yani.
2: Evet, evet. Şimdi Asya'ya doğru bir kayış var, doğru. Çünkü yani orada Asya'da, pardon, Amerika'da, Avrupa'da regülatif düzenlemeler çok çok fazla. Bir girişimci için de aslında bir fikri hayata geçirmek için bariyer ne kadar azsa pazarda o kadar iyi. Yani o yüzden bu işte atıyorum Almanya'daki ya da Avrupa genel olarak söyleyecek olursak İngiltere'deki bu bariyerlere çarpmaktan ve yıpranmaktansa Asya'da hali hazırda yeni şeyler denemeye çok açık olan bir yatırımcı iştahı var. O yatırımcı iştahıyla buluşmak tabii ki girişimci için çok avantajlı oluyor. Ya kültür olarak da biraz daha hani orası gelişmekte olan yerler olduğu için belki ortaklıklar bulunuyor. Hani yaşam tarafını çok bilmediğim için belki yorum yapamayacağım ama öyle düşünüyorum ki hani oradaki o teknolojiye olan daha az bariyerli giriş imkanı birçok şeyin de aslında yani kapısının kolay açılmasını sağlıyor.
0: Anladım. Peki bir de tabii şu da var değil mi? Buna ekleyebiliriz herhalde. Biz Amerika'ya ya da Avrupa'ya baktığımızda hani orada bir şeyler geliştiriyorsunuz ama o geliştirilen şeyler üretim için yine Asya'ya gidiyor. Dolayısıyla direkt Asya'ya giderseniz siz orada üretimin de içinde oluyorsunuz bir şekilde değil mi efendim?
2: Tabii yani doğrudan üretilme ve daha doğrudan tüketiciye ulaşmak hem maliyeti düşürüyor. Karlılığı yükselten bir şey oluyor. Tercih ediliyor mutlaka.
0: Peki buradan şuna da geçmek istiyorum izninizle. Şimdi yatırımcılardan bahsettik, Amerika'daki yatırımcılar ve doymuş olma şeylerine ben çok katılıyorum. Gerçekten de artık eskisi gibi her giden orada girişimini anlatamaz hale geldi. Şimdi Amerika'daki o yatırımcılarla Asya'daki yatırımcılar arasındaki farkı nasıl görüyorsunuz efendim?
2: Yani orada Amerika'da her şey çok hızlı. Bir kere en basitinden hani orada öyle bir mantık farkı var. Yani Amerika'daki yatırımcı çok az paralarla hızlı büyümek istiyor. Birkaç X'ten sonra zaten hemen exit, çıkış dediğimiz şeye odaklanıyor. Aslında biraz daha derin teknolojilere odaklı, daha uzun vadede yani tabii ki hızlı büyüyen ama bizim işte deep tech dediğimiz biraz daha ileri teknolojilere daha odaklı. Bu teknolojiler doğası gereği biraz daha sabır isteyen teknolojiler. Öyle olunca belki hani böyle bir ayırım yapabiliriz. Yani ABD'li yatırımcı biraz daha Asya'dan daha agresif o anlamda.
0: Yani 3 ay içinde kansere çare bulmamalısınız efendim değil mi?
2: Öyle Serhat Bey.
0: Yani oradaki sabır faktörü de öne çıkıyor diyorsunuz Asya için. Ben böyle anladım söylediklerinizi.
2: Evet, kesinlikle daha yani uzun vadede kar getirecek Ar-Ge süreçleri daha yoğun da olsa, daha maliyetli de olsa bu tarz girişimlere daha yatırım yapmaya daha meyilliler. Bu da daha derin teknolojilerin, özellikle böyle patent tabanlı, işte biz şimdi üniversite olduğumuz için tabii evet, daha çok böyle şeyler, ne denir, girişimler, fikirler görüyoruz. Yani sadece fikrin doğrulanması bile aylar, yıllar alıyor. Dolayısıyla böyle yani böyle fikirlerin pazarı biraz daha Asya diyebiliriz.
0: Vallahi o tam yerine geldi. Bu soruyu benim size sormam lazım. Şimdi fikri mülkiyet deyince girişimcilerin en önemli korkularından bir tanesi, ya benim böyle bir fikrim var, fikrimden başka hiçbir şey yok, fikrim kopyalanırsa ben ne yaparım modu var. Ama Asya'da bu biraz daha güvence altına alınmış gibi geliyor bana.
2: Evet, özellikle ya bu aslında bir kere en başta şunu söyleyeyim. Girişimcinin çok böyle bir korkusu da olmamalı. Tabii ki fikrini sağlama alması
0: aslında,
2: lazım.
0: Aslında evet.
2: ama fikir aslında tabii ki kopyalanabilir. Her türlü kopyalanıyor ve en kolay kopyalanan şey. Ama bunu güvenceye almanın pek çok yolu var. Hong Kong'da en azından bizim işbirliği yaptığımız City University örneğin ciddi bir patent listesi var. Ve bu patentlerden girişimci kendine uygun olan ticari şeyi, çözümü entegre edip fikrini aslında uluslararası patentleştirmiş oluyor. Yani girişimini, fikrini. Evet. Ve bir kere uluslararası bir hukuk sistemi var zaten Çin'de de. Öyle olunca hani tamamen uluslararası bir hukuktan faydalanıyorsunuz aslında. Evet. Yani ne denir? Bunu küresel çapta korumak için o fikri lisanslamış oluyor ve o anlamda bir güvence zaten almış oluyor. Ama yine de hani not düşeyim, hani girişimci fikrim çalınır diye korkmadan girişen kişi olmalı mutlaka. Tabii ki güvenceye alacak ama şeyi de kaçırmaması lazım, yani treni kaçırmaması lazım. Çünkü önemli olan burada ekibin yetkinliği. Ne kadar yetkinse o kişi ve ekip bu işi yapmaya, fikrin aynısını başkaları da yapmaya çalışsa ondan daha yapamayacağı için o daha başarılı olacaktır. O yüzden biraz buralara odaklanmak gerekiyor.
0: Süper. Şimdi Asya'yı çok güzel anlattık bence. Benim bile dinlerken bir Asya'ya gidesim geldi yani bu konuda. Şimdi biraz şuna gelmek istiyorum son olarak da. Hani İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sparkup, Tekmer. Siz nasıl bir işbirliği içindesiniz? İnsanların bu Asya imkanlarından faydalanmak için sizinle nasıl çalışması lazım? Ya da siz onları nasıl götürüyorsunuz? Nasıl bir hazırlık sürecinden geçmeleri lazım? Bunu konuşalım mı efendim?
2: Tabii biz geçen yılda, bu yılda City University of Hong Kong düzenlediği uluslararası bir startup yarışması, Türkiye'deki tek partneriyiz aslında. Bu yarışma ne demek tek partneri olmak? Yarışma aslında doğrudan başvuru almıyor, bizim aracılığımızla başvuru alıyor. Peki girişimcilere ne sunuyor? Güzel tarafı şu Serhat Bey, sadece bir yarışma değil aslında, bir ekosistem sunuyor. Bir inkübasyon olanı tanıyor, girişime diyor ki gel şirketini burada da kur, biz buradan bir patenti lisanslayalım, işini entegre edelim. Evet. Evet ve girişimleri angel fonlarla, VC fonlarıyla buluşturuyor. Yani aslında biz sadece aracılık ediyoruz Bilgi Üniversitesi olarak ve Tekmer olarak, ama City University of Hong Kong orada aslında girişimciye, bizim yolladığımız girişimciye bütün Asya'nın girişimci ekosisteminin kapılarını açıyor, bunu söyleyebiliriz.
0: Zaten yarışmanın da mantığı bu değil mi efendim? Yani yarışma diyoruz bunu ama aslında bu bir yarışma değil. Bu bir kendini pazarlayabilme olayı. Değişik bir pazarlama yöntemi.
2: Evet, yani fikrini doğrulamak için, girişimini doğrulamak için girişimciler için bir imkan oluyor yarışmalar. Yani orada girecekleri dereceler sayesinde iyi bir network'e ulaşıyorlar ve iyi de bir prestij elde etmiş oluyorlar. Hele ki prestijli bir yarışmadan prestijli bir ödülle ayrıldıkları durumda fikri valide diyoruz biz. Yani doğrulamak, hani fikrin evet, hani ne kadar doğru bir noktada olduğunun tasdiki diyelim, verilmiş oluyor. Evet. Zaten Mayıs sonuna kadar şu an biz ön başvuruları alıyoruz. Bütün bu 10 aday, sadece 10 aday göstereceğiz tüm Türkiye'den Serhat Bey.
0: Evet. Başvurular nasıl gidiyor efendim? Nereye geldiniz?
2: Şu an iyi başvurularımız var, değerlendiriyoruz. Ama burada da tabii bizim seçtiğimiz, yani seçmek durumunda olduğumuz bazı yani sektör, hem sektör anlamında bir kere 5 yılı geçmemiş genç şirketler olması lazım. Biyoteknoloji gibi, sürdürülebilirlik gibi, deep tech gibi, finansal teknoloji gibi sektörlerden olması lazım girişimin. Ve iyi bir ekip, güçlü bir ekip arıyoruz. Bizi globalde temsil edebilecek ve belki birincilikle, ikincilikle dönebilecek ekipler arıyoruz.
0: Ay inşallah, inşallah. Valla bu ekiplerle de ben tanışmayı çok isterim, programımızı almayı çok isterim. Dediğim gibi seçilmiş insanlarla, hatta sizin gibi değerli insanlar tarafından seçilmiş insanlarla konuşmak çok ufuk açıcı oluyor. Bunu da lütfen ajandanızın bir tarafını not edin Betül Hanım.
2: Tamam, tamam oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. Size başarılar diliyorum. Sonuçları dört gözle bekliyoruz efendim. Mutlaka konuşalım yine.
2: Mutlaka duyuracağız. Size de haber vereceğim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim. Hayır. Sağ olun. Evet, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sparkup Tekmer Müdürü Betül Bayır'la konuştuk efendim. Evet, dünya hani batıdan ibaret değil, dünyanın başka yerleri de var. Eğer bir yer doluyorsa, satüre olmuşsa gidecek bir sürü başka yer var. Asya'da bunlardan bir tanesi. Dediğim gibi çok enteresan bir açılım yapmış İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sparkup Tekmer. Şimdi efendim haberlere doğru yelken açalım isterseniz hep beraber. Çok enteresan haberler var gerçekten de. Şimdi ben biraz kendimde bulduğum şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela The Guardian'dan bir haber buldum. Tam bana çok uyuyordu bu haber. O yüzden size hemen bunu seçtim ve etrafını derleyip topladım. Şöyle ki, bu ofislerde yapay zekayı biz nerede kullanıyoruz? İşte soru soruyoruz, cevap alıyoruz, değerlendirme analiz yaptırıyoruz filan falan. Yani bu aslında yazdığımız metini değiştirmekle kalmıyor. Çalışma biçimimizi de değiştiriyor. Hatta çalışma biçimimizi şöyle değiştiriyor. Yeni bir moda başlamış şirketlerde. Artık klavyede yazmak yerine yapay zeka destekli dikte araçlarına insanlar konuşuyorlarmış. Silikon Vadisi'nde hemen buna bir isim bulunmuş. Voice Pilt, yani böyle hani sesle ilaç verme, şey yapma gibi. Yani sesle çalışmanın gücünü fark eden insanlar çıkmış ortaya. Ve enteresan geldi bu bana. Şimdi dikte teknolojisi tabii ki yeni bir şey değil. Yani 80'lerden 90'lardan beri var. Bilgisayara, telefonlara filan, sesli asistanlara konuşuyoruz, yazı yazdırıyoruz filan. Ama şimdi eski dikte araçlarına baktığımızda şöyle bir şey vardı. Benim onları kullanmama sebebim de buydu. Yanlış duyuyor, noktalama işaretlerini koyamıyor. Cümleyi garip bir yerinden başlayıp kendi söylediğiniz şeyi dinleyemiyorsunuz, anlayamıyorsunuz sonra. Bir de insana hadi yazdırdım metin, baştan ben bunu düzelteceğim. Ya ben klavyeye dokunduktan sonra zaten niye dikte aracı kullanıyorum ki? Soru bu. Şimdi bu yeni yapay zeka destekli o dikte araçları yalnızca duyduğunu yazıya geçirmekle kalmıyor. Ben bunun birebir deneyicisiyim efendim, söyleyeyim size. Dağınık konuşmaları toparlıyor, cümleleri düzenliyor. Hatta kodlama araçlarıyla birlikte kullandığınız zaman daha işe yarar bir çıktıya dönüştürüyor yazıyı. Bunlar çok çok var gerçekten de, böyle bol bol bunun gibi şeyler var. Yapay zeka dikte araçları diye arattığınızda karşınıza onlarca yeni şey çıkacak. Yani klavye yerine mikrofon kullanmanın dışındayız artık. İddia daha büyük. Nedir? İnsan konuşurken yazdığından çok daha hızlı düşünce aktarabiliyor. Şimdi ben bunu daha önce denemiştim. Mesela haber yazdırmak için denemiştim. Haber yazdırırken şöyle bir şey oluyordu eskiden bu dikte araçları olduğunda. Siz eğer bir haberi klavye yerine sesle yazdırmaya çalışırsanız çok da güzel bir haber ya da çok da güzel bir yazı çıkmıyordu ortaya. Bunu ben birebir denedim. Bunun sebeplerini de araştırdım. Hatta psikiyatr arkadaşlarımla bunu konuştuğumda bana şunu söylediler. Beynin yazma süreci ve düşünme süreci beynin farklı taraflarında şekilleniyor. Hatta işte okuma süreci, seslendirme süreci. Bu yüzden de sizin beyninizden geçen düşüncelerin pırıltıları konuşarak verdiğinizde tam olarak kağıda yansımıyor. Yani konuşarak hem siz konuşuyorsunuz, o bir yandan bütün konuştuklarınızı şey yapıyor diye. Ama bakın yeni düzende ben de bunu şöyle kullanıyorum. Ben fikirleri söylüyorum ve nasıl toparlanması gerektiğini söylüyorum. O onları gerçekten de benim sesli şeyimden toparlayıp bir yazıya dönüştürüyor. Yani ben aslında şu şöyle olmuş nokta, sevgili bilmem kim virgül filan böyle şeyler demek durumunda kalmıyorum. Ben fikri anlatıyorum. Diyorum ki bu adamdan şunu konuşacağız, bundan şunu isteyeceğiz, burası gelecek, sonra buraya götüreceğiz, ardından da şunu yapacağız. Sonunda da adamdan resmi olarak şunu isteyelim diyorum. Ve bu gerçekten de bunu müthiş bir yazıya dönüştürüyor. Çok gerçekten de okunaklı bir metine dönüştürüyor. İşte bu anlamda klavyelerin ortadan kalkması çok önemli. Voice pilot kavramı o yüzden çok önemli. Yani bence bu geleceğin çalışması için çok önemli bir sapak diyeyim. Bambaşka bir yere doğru dönüyoruz. Çünkü insanın düşünce üretme biçimi çoğu zaman yazıdan konuşmaya daha yakın. Yazarken evet biraz daha fazla düşünüyorsunuz, kendinizi şey yapıyorsunuz, ama eğer bir yapay zeka gibi sizin için de düşünen bir şey varsa gerçekten de sizi çok başka bir yere götürüyor. Bunu söyleyeyim efendim. Yani gerçekten çok önemli. Şimdi geçelim bir başka haberimize, Pentagon'a doğru gidelim. Yani şirketler, Pentagon yapay zeka dersleri vermeye başlamış. Diyor ki şirketler yapay zekayı deniyor ama dönüşmüyor diyor. Bunu da Fortune'dan aldım bu haberi. Şimdi Drew Cooker diye bir abimiz yazmış bu haberi. Yapay zeka konusunda çok para harcanıyor diyor. Çok pilot proje yapılıyor diyor. Çok yapay zeka stratejisi konuşuluyor ama gerçek dönüşümden aslında insanlar kaçıyor diyor. Yani bu bahsi geçen kişi, yazıyı yazan kişi, Pentagon'un yapay zekayı operasyonel iş akışlarına sokan en önemli programlarından Project Maven'ın kurucu yöneticilerinden biriymiş. Yani adam sağlam bir adam. Hani bunu da söylerken. Şimdi diyor ki Project Maven'ın başarısının nedeni teknoloji değildi diyor. Pentagon gibi ağır, pahalı, yavaş ve bürokratik bir kurumda asıl fark yapay zekanın bir deney gibi değil de kurumsal dönüşüm gibi ele alınmasıydı diyor. Şimdi üst düzey yöneticiler projeyi bizzat sahipleniyor diyor. Eski iş akışları sadece süslenmedi, hatta hiç süslenmedi, parçalandı diyor. Yani kaç model eğitildi, kaç sunum yapıldı, kaç ortaklık duyuruldu, konu bu değil. Ölçüt şu: sahadaki asker, Pentagon'dan bahsederken tabii, sahadaki asker eskiden yapamadığı neyi yapabilir hale geldi? Eskiden ne yapamıyordu da yapay zeka geldikten sonra ortaya bunlar çıktı? Şimdi adam burada aslında anlatırken bunları burada sert bir eleştiriye de başlıyor. Diyor ki bugün birçok şirket yapay zeka deneyi yürütüyor ama çok azı yapay zekayla beraber şirketini dönüştürüyor. Aradaki fark diyor teknik değil, örgütsel. Şirketler çoğu zaman yapay zekayı mevcut iş akışlarının üstüne koyuyor. Yani eski onay zinciri aynı kalıyor, eski organizasyon şeması aynı kalıyor, eski toplantı kültürü, o saatlerce süren bıktırıcı toplantılar aynı kalıyor. Eski karar mekanizması da bu yüzden aynı kalıyor. Şimdi buna yapay zeka dönüşümü mü diyeceğiz? Öyle bir şey yok. Eski binanın üstünde tabelayı değiştiriyorsunuz siz diyor adam. Çok haklı. Yani mesela üç ana hat vermiş. Diyor ki birincisi, yapay zeka dönüşümü üst yönetim tarafından sahiplenilmiyor diyor. Yani Chief AI Officer diye bir konum siz hayata geçiriyorsunuz diyor. İnovasyon laboratuvarına ya da küçük bir dönüşüm ekibine havale ediliyor. Bu da şirkette ilerlemiş görüntüsü veriyor diyor. Ama mevcut güç yapısını rahatsız etmiyor diyor. Adamlar böyle biz şunu yapmalıyız falan demiyor diyor. İkincisi, şirketler eski süreçleri yıkmak yerine yapay zekayı onları böyle pul gibi yalayıp yapıştırıyorlar. Ne oldu şimdi? Yapay zeka mı gelmiş oldu? Yok. Üçüncüsü de başarıyı iş sonucuyla değil faaliyet sayısıyla ölçüyorlar diyor. Diyorlar ki kaç pilot proje kullandık, kaç model denedik, kaç toplantı düzenledik. Bunlarla bak biz 30 tane pilot proje yaptık. Demek ki çok iyi çalıştık. Hayır. O pilot projeler ne kadar kar etti? Ne kadar adam saat sana tasarruf sağladı? Ne kadar para tasarrufu sağladı? Biraz bunlara baksanız diyor adam. Yani bunların hepsi tiyatro. Pahalı bir tiyatro diyor. Şimdi yazının içinde özellikle bir Çin bölümü var. Bunu size özellikle okumak istedim. Şimdi Amerika en güçlü yapay zeka modellerini ve çiplerini üretiyor. Tamam, burada hiçbir beis yok. Gerçekten de çok çok şeyler o konuda. Peki Stanford bir rapor hazırlamış. 2026 AI Endeks diye bir rapor hazırlamış. Amerika'nın yapay zeka kullanımında 24. sırada yer aldığını söylüyor bu rapor. Benimseme oranının %28 olduğunu söylüyor. Singapur'da bu benimseme oranı neymiş biliyor musunuz? %61. Birleşik Arap Emirlikleri'nde benimseme oranı kaçmış? %54. Yani Amerika böyle atar tutar yapıyor. Biz var ya yapay zekayı çok güzel çip filan. Tamam, bu değil ama olay. Bu kullanma olayı. İstediğin kadar çip yapsan, orada bu çipi kullanan adam kazanacak. Çipi üreten adam sadece üretiminden kazanacak. Yani katma değer tarafı Singapur'da mesela tavan yapmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bile tavan yapmış. Şimdi Çin için yapılan yorum bu yüzden de çok dikkat çekici. Diyor ki Pekin'in yapay zeka AI Plus girişimi var. Yapay zekayı üretimden lojistiğe, sağlık hizmetlerinden eğitime, bilimsel araştırmadan kamu operasyonlarına kadar yaymayı hedefliyor diyor. Burada mesele yani bir chatbot yapalım da işlerimizi kolaylaştırsın, işimizi daha hızlı, o değil. Sektörlere özel modeller üretelim diyor. Endüstriyel veri setleri yapalım diyor. Ajan sistemleri ve gerçek iş akışı entegrasyonu kuralım diyor. Yani Çin yapay zekayı üretilecek bir teknoloji gibi görmüyor. İşletme altyapısı olarak ele alıyor. Amerika'da diyorlar ki kaç kullanım senaryomuz var. Haydi bu konuda toplantılar yapalım. Onlar toplantı yapana kadar Çin bunları kullanıyor ve Amerika'yı bu yüzden de her an her ay eziyor. O yüzden de Trump hoplaya zıplaya Çin'e gidip böyle orada Xi Jinping'in notlarını falan karıştırıyor. Çok çaresizler. Şimdi mesela beyaz yakalı dünyada büyük bir hesaplaşma geliyor. Başka bir dönüşüm yaşanacak. 1970'lerden itibaren mavi yakalı işlerin şeye gönderilmesi durumu var. Amerika dışına gönderilmesi, offshore edilmesi durumu var. Ve bu daha bizi acımasız bir daha hızlı bir dönüşüm bekliyor. Çünkü yapay zeka, muhasebe, hukuk, finans, yazılım, raporlama, analiz, müşteri operasyonları ve yönetim süreçleri gibi beyaz yakalı işlerin içine doğrudan girmiş durumda. Yani Amerikan şirketleri kendilerini yapay zeka altyapısına uygun, yani AI native hale getirmezse daha yalın, daha hızlı ve daha az eski kurum yükünü taşıyan rakipler karşısında zorlanacaklar diyor. Ben zorlanacaklar alıyorum, ezim ezim ezilecekler diye değiştiriyorum izninizle. Şimdi AI native dedik, o çok önemli. AI native şu demek. Biz çalışanların hepsine chatbot açtık, yapay zekayı soru soru cevap alıyorlar. Bu değil efendim. AI native bu değil. AI native dediğimiz şey, şirket işin nasıl yapıldığını en baştan yeniden tasarlıyor. Sıfırdan tasarlıyor. Neleri otomatikleştirebiliriz diye bakıyor. Hangi onay süreci kalkabilir diye bakıyor. Hangi rapor gereksizdir artık, gına geldi aptal aptal raporlar üretmekten diyor. Hangi ekipler küçülmeli, hangi ekipler büyümeli diye bakıyor. Hangi, ama bakın şurası çok önemli. Hangi görev insanda kalmalı, hangisi makineye verilmeli diye bakıyorlar. Yani adamların söylediği şey çok rahatsız edici ama bence çok doğru. Diyor ki şirketler bu sorunun cevabını çoğu zaman istemiyor diyor. Çünkü o cevaplar geldiğinde koltuklar azalacak, bütçeler daralacak. Departmanlar kapanacak belki ve şirket içindeki o sizin konfor alanı, alışkanlıklarınız tehdide uğrayacak. Yani yapay zekanın asıl korkutucu tarafı getireceği robotlar ya da terminatörler değil. Gereksiz toplantılar ortadan kalkınca şirketteki bir sürü adam işinden olacak. Şirketlerde toplantı yapmak için maaş alan insanlar var. Bunlar işsiz kalacak. Ben bizzat bunların içinde yaşadım efendim. Gerçekten de büyük telekom şirketlerinde çalıştım. İletişim şirketlerinde çalıştım. Ya gerçekten de böyle o toplantılar için yaşayan adamlar var. Ve bunlar ortadan kalkınca işte o zaman bambaşka bir dünyaya doğru gideceğiz. Aslında yapay zeka dünyaya kötü gelmeyecek. O şirketlerdeki çalışıyormuş gibi yapıp para kazanan insanlara kötü gelecek. Hadi o zaman son bir habere daha geçelim efendim. Haber şu, Popular Science'dan aldım bu haberi. Kanada'da 15 yaşında bir lise öğrencisi, Evan Butts, su altı ekosistemlerini rahatsız etmeden izleyebilecek yapay zeka destekli bir robot kaplumbağa geliştirmiş. Ne enteresan değil mi? Bu çocuk böyle doğa yürüyüşleri, kano, kamp falan yapmayı seven bir gençmiş. Bir kamp gezisinde suda süzülen bir kaplumbağayı görmüş. Vay be demiş. Ondan ilham almış ve biyonik bir su altı robotu yapmaya karar vermiş. Bunun da adını Bird koymuş. Bionic Underwater Robotic Turtle'ın kısaltması ilk harfleri. Şimdi robotun ilginç tarafı şu. Normalde klasik su altı dronları pervaneleri var. Böyle diye gidiyor, ses çıkartıyor filan ve balıkların oraya geldiği zaman balıklar kaçıyorlar ve siz de hiçbir şey izleyemiyorsunuz. Bunu da deneyimledim ben. Şimdi bu robot, yapılan yeni robot Bats'ın çıkış noktası şu. Mevcut su altı teknolojilerini, pervane sesi, basınçlı su akımları, mekanik titreşimler filan deniz canlılarını strese sokmaktan uzaklaşayım istiyor. Hassas habitatlara zarar vermemek istiyor. Böylece deniz kaplumbağasının yüzüşünü taklit etmiş, daha sessiz, daha az rahatsız edici bir robot geliştirmiş. Kısacası çocuk drone yapayım dememiş, doğaya, doğayla iç içe yaşayan bir alet makine yapayım demiş. Bu bakımdan çok önemli. Nasıl yapmış bunu? Vallahi şu an hepimizin yapabileceği şartlarla yapmış. Kalkıp da böyle uzay teknolojileri falan koymamış. Yani ön yüzgeçleri gerçek kaplumbağalarda olduğu gibi itiş gücünü sağlıyormuş. Arka yüzgeçlerde yön değiştirme için, denge için kullanıyormuş. Yani doğayı birebir taklit etmiş. Robotun gövdesinde elektronik parçaları taşıyan akrilik bir tüp yapmış. İçine Raspberry Pi mikro bilgisayarlar var ya, onlardan koymuş. Bu bilgisayarı da yapay zeka modellerini koymuş, üstüne yüklemiş. Çevresel tehditleri tespit ediyormuş, veri kaydediyormuş ve iletiyormuş. Robotta aynı zamanda bir GPS modülü varmış, konumunu takip etsinler vesaireler diye. Ve belirlenmiş bir tarama düzenini izliyormuş. Ön kamerayla çevreyi görebiliyormuş. Dış sensörlerle işte derinlik kontrolü yapıyormuş filan. Yani hedef o mercanları beyazlatan istilacı türler ve mikroplastik gibi ekolojik tehditleri fark etmekmiş. Yapabilir mi bunu? Yapabilir. 15 yaşında bir çocuk efendim, Raspberry Pi bilgisayarla yapmış bunu. Yani bu yüzden yapay zeka çok önemli. Bu yüzden yapay zekayı dikkatle ve şeyle kullanmalıyız ve çocuklarımıza kullandırmalıyız. Dedikten sonra artık programın da sonuna gelmiş olalım efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın 19 Mayıs efendim, Gençlik ve Spor Bayramı gibi gözüken aslında bir ulusun nasıl kurtulduğunu bütün dünyaya gösteren bir gün. Efendim o günde sizlerle beraber olamayacağız ama çarşamba günü yayınlarımız devam edecek. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran, modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Ankara'dan haber var programında sizlerle birlikteyim. Programımızda duyurumuzda da belirttiğimiz gibi Türkiye'nin gündemindeki sıcak ekonomik gelişmeleri, ihtimalleri ve öngörüleri ele alıyoruz. Değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bir takım tespitlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin de programımızla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Bu çerçevede WhatsApp numaramıza görüşlerinizi yazabilirsiniz. Numaramız 0505 171 66 56. Evet, Türkiye'nin gündemi dedik. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Türkiye'de sık sık yapılan araştırmalarda, istatistiklerde gençlerin umutsuz olduğu, gelecekten ümitlerini kaybettikleri, Türkiye'de gençlerin çok ciddi sıkıntılar içerisinde bulundukları, barınmadan eğitime, maddi yetersizliklerden işsizliğe kadar çok ciddi sıkıntılarının olduğu bir gerçek. Dolayısıyla Türkiye'de gençlerimizin özellikle Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde şöyle bir tablosuna bakalım dedik. Çünkü son dönemde sıkça vurgulanan bir gerçek var. İktidarı, muhalefeti, üniversiteleri, sosyal uzmanları, sendikaları, herkes bu konunun üzerinde ısrarla duruyor. Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor, genç nüfus azalıyor, doğumlar geriliyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin mutlaka bu sorunlara çözüm üretmesi gerekiyor diye tespitler var. Resmi rakamlar da bu tabloyu doğruluyor yapılan açıklamaların yanı sıra. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hafta sonu Kocaeli'de AK Parti gençlik kollarının düzenlemiş olduğu toplantıda Kocaeli Stadyumu'nda gençlerle bir araya geldi. Onlara yine geleceğe yönelik bir takım vaatlerde bulundu ve özellikle de terörsüz Türkiye programı sonrasında Türkiye'nin milyarlarca dolarlık terör harcamalarının artık bilime, eğitime, teknolojiye, kalkınmaya akacağını vurguladı ve gençlere umutlarını yitirmemeleri çağrısında bulundu. Diğer yandan resmi olmasa da Cumhur İttifakı'nın ve koalisyonun diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi de yarın Ankara'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Türk Gençliği Kurultayı'nı düzenliyor. Ülke Ocakları'nın öncülüğünde gerçekleştirilecek Türk Gençliği Kurultayı'nda muhtemelen Milliyetçi Hareket Partisi lideri de yine gençlere özellikle siyasetten ekonomiye, ülkenin geleceğindeki rollerinden diğer konulara kadar pek çok başlıkta hitap edecek. Ancak bir taraftan da az önce sözlerimin başında vurguladığım gibi Türkiye'de gençliğin reel tablosu, gerçek tablosu var. Bu konuda da çeşitli araştırmalar var. Ancak bunların en günceli Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Gençlik 2025 araştırması geçen hafta yayınlandı bu araştırma ve oldukça çarpıcı içerikler var, başlıklar var. Bunun yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin de İstanbul özelinde ve özellikle de üniversite gençliği içerisinde yapmış olduğu bir araştırma var. Bu araştırmaların sonuçlarını sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Fazla rakamlara ve yüzdelere boğmadan konuyu kısaca özetleyecek olursak, aslında Türk gençliğinin, Türkiye gençliğinin, ülkemizdeki genç nüfusun içinde bulunduğu tablo maalesef pek iç açıcı değil. 86 milyon 92 bin olan Türkiye nüfusu içerisinde 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun payı 12,7 milyon, yani yaklaşık 13 milyon gencimiz var. Genç nüfusun toplam nüfustaki payı %15'e yaklaşıyor. Bunların da %50'sinden fazlası erkek gençlerden, %48'i de kadınlardan oluşuyor. Ancak az önce vurguladığım gibi Türkiye'nin nüfus projeksiyonları yaşlanmayı işaret ediyor ve genç nüfusun hızla gerilediğini gösteriyor. Nitekim TÜİK'in geçen hafta açıkladığı bu araştırmada da 2040 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının %12'ye ineceği yönünde bir tespit var. Tabii burada genç nüfus neden artmıyor? Çünkü çocuk nüfus da artmıyor. Doğurganlık oranı geriliyor. Gençlerdeki evlilik oranlarına baktığımızda da bu tablo bir anlamda doğrulanmış oluyor. Gençlerde evlilik, kadınlarda %10,7 oranında, erkeklerde ise %3,1. Yani kadınlarda evlilik oranı erkeklerin 3,5 katı. Yüksek öğretimde de benzer bir tablo söz konusu. Burada biraz daha farklı. Yüksek öğrenime devam eden kadınlar, gençler %46,3 olurken erkekler %39'da, yani arada 7 puanlık bir fark var. Kadınlar üniversiteye gitmeye daha eğilimli. Ancak üniversite sonrası sosyal ve ekonomik yaşamda yer alma açısından kadınlar erkeklerin çok gerisinde. Kadın genç nüfus bu konuda pek fazla istekli görünmüyor. Kısaca ne eğitimde ne işte olarak adlandırılan gençlerin genç nüfus içerisindeki payı ürkütücü boyutlarda diyebiliriz. %23,3'e yükselmiş durumda. Çünkü ne eğitimde ne işte olan genç nüfusun bu düzeyde olması bir anlamda gençlerin umutsuzluğunu, geleceğe yönelik endişelerini ve kaygılarını da ifade ediyor. Üniversite mezunu gençlerin yaklaşık %60'ı hizmet sektöründe çalışıyor. Yani bilim, teknoloji, mühendislik, özellikle dünyadaki güncel gündem olan yapay zeka, dijitalleşme gibi unsurların dışında %60'a varan genç nüfusun hizmet sektöründe yer alması kanımcı oldukça dikkat çekici. Burada da daha çok işte büro işleri, ofis işleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra işsizliğin de yaygın olduğunu düşünecek olursak, işte garsonluktan barmenliğe kadar pek çok hizmet sektöründeki alanlarda gençler ancak kendilerine iş bulabiliyorlar. Bu da ekonomik anlamda onların umutlarını gerçekleştirmelerini yeterli kılmıyor. Tabii bir başka boyut özellikle genç nüfus içerisindeki şiddet unsurları, özellikle genç kadınlara yönelik şiddet Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansımış durumda. Giderek de artan bir şiddet düzeyi söz konusu. Gençlerin %54'ü mutlu, %12'si mutsuz olduğunu ifade ederken, kadına yönelik şiddette son 12 aydaki gelişmeler resmi istatistiklerde oldukça ürkütücü boyutlarda. 15-24 yaş arasındaki kadın nüfusta %15,2'si psikolojik şiddete maruz kaldığını söylüyor. %7,3'ü dijital şiddete, yani sosyal medya üzerinden, internetten, cep telefonları üzerinden, ısrarlı rahatsız edilmeler üzerinden şiddet mağduru olduğunu ifade ediyor ve %3,8, genç kadın nüfusun %3,8'i de fiziksel şiddete maruz kalıyor. Özellikle son dönemde yüksek binalardan atlayarak intihar ettiği öne sürülen genç kadınlar, genç kızlar, evli eşler veya sevgilisinden ayrılan kadınlarla ilgili bu tür intihar vakalarına yönelik iddiaların önemli boyutta cinayetten kaynaklandığı da bir başka unsur, buna da dikkat çekmek gerekiyor. TÜİK'in rakamları böyle ama diğer taraftan Bahçeşehir Üniversitesi'nin de özellikle üniversite gençliği içerisinde, İstanbul'daki üniversiteli gençler arasında üniversite mezunu gençleri kapsayan bir araştırma yaptığını sizlere ifade etmiştim. Burada üniversite diplomasına sahip 3000 genç üniversite mezunu üzerinde yapılmış bu araştırma. Tabii şöyle bakmak lazım. Türkiye'de 1980'lerde devlet üniversiteleri ağırlıklı bir yapı vardı. 2000'li yıllara geldiğimizde 70 dolayında devlet üniversitesi söz konusuydu. AK Parti iktidarıyla birlikte hemen hemen her ilde, ilçede bir üniversite açıldı. Vakıf üniversiteleri, özel üniversitelerin sayıları oldukça arttı. İlçelere kadar yayıldı meslek okulları, yüksek okullar. Ancak eğitimin niteliği ve içeriği ciddi anlamda irtifa kaybetti. O yüzden de bir dönem Türkiye'de üniversiteler dünya sıralamasında ilk 100'lerde, 500'lerde yer alırken bu oranlar giderek gerilemeye başladı. Nitekim Bahçeşehir Üniversitesi'nin araştırmasında da 1980'lerin sonlarında İstanbul'da 7 olan üniversite sayısının şimdi 57'ye ulaştığı ve İstanbul'daki üniversiteli öğrenci sayısının 2,5-3 milyona üniversite mezunu araştırmasına dahil olan denek olarak da 3000 kişinin yer aldığı gençlerin ise 1,5-2 milyona ulaştığı vurgulanıyor. Bu tabii oldukça önemli bir rakam. Geçmişte hatırlayacaksınız, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sayın Cumhurbaşkanı bir araya geldiklerinde Merkel Türkiye'de 8,5 milyon üniversite öğrencisi olduğunu öğrendiğinde şaşkınlık yaşamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu sayının pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan yüksek olduğunu söylemişti. Ancak 8,5 milyon üniversite öğrencisine sahip bir ülkede üniversite mezuniyeti, verilen diplomalar gençler açısından fazla bir şey ifade etmiyor. Tam aksine ne eğitimde ne işte olan gençlerin %25'e dayanması, üniversiteli genç işsiz milyonlarla ifade edilir bir noktaya gelmesi, pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla üniversite öğrencisine sahip olmalı pek de anlamlı kılmıyor. Her 4 diplomalıdan İstanbul'da, bu araştırma Bahçeşehir'in araştırması dediğim gibi, her 4 diplomalıdan 3'ü istihdamda. Yani %25'i, İstanbul'daki üniversite mezunlarının %25'i işsiz durumda ve istihdamda olanlara bakıldığında da kadın üniversite mezunları %66 oranında istihdamda yer alırken erkeklerde bu oran %86, arada 20 puanlık bir fark var. Özellikle ülke nüfusunun %50'sini oluşturan kadınların istihdamın, ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalması ülkenin refahı ve ilerlemesi açısından da çok ciddi bir kayıp. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %60'larda, 70'lerde, hatta bazılarında 80'lere kadar çıkıyor. Kadınlar ekonomik ve sosyal hayatın içerisindeler. Tabii bir başka önemli boyut da, diyeceksiniz tamam üniversite mezunu gençler diplomalarını alıyorlar, iş hayatına atlıyorlar, ancak elde ettikleri ücretler acaba kendi yaşamlarını sürdürmelerine imkan sağlıyor mu? Burada da İstanbul'daki üniversite mezunu gençler arasında yapılan bu araştırma oldukça çarpıcı bir sonucu bizlere gösteriyor. Çalışan üniversite mezunu gençlerin önemli bir bölümü ebeveynleriyle birlikte oturuyorlar, aileleriyle birlikte yaşıyorlar. Çünkü çalıştıkları işlerden elde ettikleri gelirler mevcut ekonomik koşullarda kendi başlarına hayatlarını sürdürmelerini, kendilerine ait bir evlerinin ve yaşantılarının olmasını mümkün kılmıyor. Bu da Türkiye'deki gençlik tablosunu hem akademik araştırma çerçevesinde hem de Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları çerçevesinde fazla iç açıcı olmadığını bizlere gösteren somut bir bulgu. Bu noktada dünya gençleri içerisinde genç bir İspanyol sanatçı Rosalia son dönemde ünlendi ve dünya listelerine giren parçalar yapmaya başladı. Eğitim altyapısının, müzik altyapısının, sanat ve kültür altyapısının bir ülkenin gençler için ne kadar önemli olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek Rosalia. Genç yaşında 18 dilde şarkı söyleme kapasitesine sahip ve yaptığı albümler milyonlara, yüz milyonlara ulaşıyor. Ve son albümü Bergain bunlardan bir tanesi. Pop müziği, İspanyolların geleneksel müziği flamenkoyu ve operayı bir arada bağdaştıran ve Almanca, İspanyolca, İngilizce olarak üç ayrı bölüm halinde söylediği bir şarkı Rosalia ile sizi baş başa bırakıyorum.

0: you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Rosalia parçalanan bir kalbin öyküsünü anlattı bize bu şarkısında. Kalbimde çok şey tutuyorum ve o yüzden kalbim çok ağır dedi. Türkiye'nin de en ağır ekonomik sorunlarının başında enflasyon.

yapamadık, değerlendiremedik. O nedenle enflasyon raporunun içeriğini, ana unsurlarını sizlere yorumlamak istiyorum. Şubat ayındaki birinci enflasyon raporunda Merkez Bankası enflasyon hedefini değiştirmemişti, yıl sonu için %16 olarak muhafaza etmişti. Fakat ikinci raporda, yani aradan iki ay geçtikten sonra açıklanan ikinci raporda, bu sefer yıl sonu enflasyon hedefi %16'dan 26'ya yükseldi. Ara hedef ise %24 olarak açıklandı. Şöyle baktığımızda geçtiğimiz yılın 2025'in sonunda yıllık enflasyon %30,6 idi. Şimdi 26'ya getirildi. Bir anda 10 puan birden yıl sonu enflasyon hedefinde artışa gidildi. Bu yılın sonu için öngörülen hedefle geçen yılın sonunda gerçekleşen enflasyon arasında 4,9 puanlık bir fark var. Yani koca bir yıl boyunca enflasyonla mücadele programı yürütülecek, ancak amaçlanan topu topu sadece yaklaşık 5 puanlık bir enflasyonda düşüş sağlanması. Şimdi şöyle bir baktığımızda enflasyon raporunun 2026'nın ikinci enflasyon raporunun revize rakamlarına, 2026'da yıl sonu hedefi %26'ya yükseltildi dedik, 10 puan arttırıldı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda Ocak ayında %16 ve buna göre hedef enflasyonun öngördüğü şekilde maaş zamları yapılmıştı. %12 ile 17 arasında idi memur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine yapılan zamlar. Memurların maaşlarında da benzer düzeylerde artış yapılmıştı. Oysa bir anda 10 puanlık bir ilave artış geldi enflasyona. O zaman aradaki bu fark bir anda çalışanlar, ücretliler, dar gelirliler aleyhine oldukça ciddi düzeyde negatife dönüştü. Bir başka önemli unsur, Sayın Fatih Karahan'ın açıkladığı 2026 yılının ikinci enflasyon raporunda 2027 yılı için enflasyon hedefi %15'e yükseltildi. 2028'de de %8 olarak öngörülmüştü. Bu da %9'a yükseltildi. Dolayısıyla da bütün hedefler revize edilmiş oldu. Bu da önümüzdeki dönem için, her ne kadar Merkez Bankası her türlü tedbiri alacağız, dezenflasyon programı ve enflasyonla mücadele tavizsiz bir şekilde sürecek dese de, bu hedeflerin kendileri tarafından da fazla inandırıcı bulunmadığını söyleyebiliriz. Kaldı ki hedef revizyonu demek, yani bir takım tahminlerde, hedeflerde 3 puanlık, 4 puanlık sapmalar olabilir. İstatistikte, ekonomik tahminlerde bu olağan karşılanabilir. Ancak eğer siz 2 ay önce %16 olarak öngördüğünüz enflasyon hedefinizi 2 ay sonra %26'ya çıkartarak neredeyse %50'ye varan bir sapmayı kamuoyuyla paylaşıyorsanız, burada artık bir tahminden, bir hedeften söz edilemez diye düşünüyorum. Tam aksine artık tahmin yapılmasına da gerek yok diyebiliriz. Çünkü Merkez Bankası'nın kendi yapmış olduğu ankette, bu ay Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ortaya çıkan sonuçlar, bu tahminlerin de tutmayacağını daha baştan peşinen gösteriyor. Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu için öngörülen TÜFE beklentisi, yani tüketici fiyatlarındaki artış beklentisi %28,94, yani %29, yuvarlak hesap %30 diyebiliriz. Merkez Bankası'nın kendi anketindeki sonuç, yıl sonu enflasyonunun %30 dolayında beklendiğini gösteriyor, ama ilan edilen yeni hedef, 10 puan arttırılan hedef %26. 5 yıl sonrası için öngörülen enflasyon hedefi ise, enflasyon beklentisi ise, bu araştırmanın sonucunda, Merkez Bankası'nın kendi araştırması bu, %11,8. Hatırlayacaksınız, Merkez Bankası faiz kararlarını alırken para politikaları kurulu toplantılarından sonra bir metin yayınlıyor ve bu metinde işte enflasyonla ilgili tespitler, değerlendirmeler, gidişatın nereye olduğuna ilişkin bir takım analizlere yer veriliyor. Ancak her kurul toplantısından sonra yinelenen, adeta sabitleşmiş bir cümle var: orta vadede enflasyonu %5'e indirme hedefimizden vazgeçmedik deniliyor. Şimdi orta vadede enflasyonun %5'e düşürülmesi

edilmesi hedefinden vazgeçilmediği sürekli yinelenmesine karşılık, söylediğim gibi piyasa katılımcıları anketinde, Merkez Bankası'nın kendi anketinde 5 yıl sonrası için enflasyon beklentisi bile %11,8. Yani insanlar tek haneli enflasyonun önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleşmesini olanaksız görüyor. Buna inanmıyor, bunu inandırıcı bulmuyor. Şimdi tablo böyle olunca da Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin en temel sorununun güven ve inandırıcılık olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü artık enflasyon ne kadar düşecek, fiyatlar ne kadar gerileyecek beklentisi yerini enflasyon ne kadar artacağı bırakmış durumda. Yani %30'larda bu yıl sonu için bir enflasyon beklenirken 5 yıl sonrası için ancak bunun %12 düzeyine gerileyeceği beklentisi söz konusu ise Merkez Bankası'nın kendi anketinde, bu programa inandırıcılık ve güvenilirlik konusunda toplumsal açıdan ciddi bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bir süre sonra artık enflasyon kanıksanmış ve kronikleşmiş olacak, ki şu anki tablo da bunu gösteriyor. Artık kimse enflasyonun düşeceğine inanmadığı gibi fiyatlarda da bir gerileme olacağına inanmıyor. Aksine eğer fiyatlar biraz daha yavaş artarsa, biraz daha az artarsa, neredeyse toplum bundan mutlu olan bir noktaya gelmiş durumda. Ve açıklanan bu tabloya baktığımızda, eğer yıl sonunda enflasyon %26 olarak öngörülüyorsa, bu demektir ki Mayıs ayında yine %3'ler civarında bir enflasyon söz konusu olacak ve Haziran ayında da %1,5 ile %2 civarında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Bunlar iyimser beklentiler. Buna bağlı olarak da Temmuz ayında memur ve emekli aylıklarında %19-20 civarında bir artış söz konusu olacak. Tabii bunun üzerinde gerçekleşme ihtimali de var. Çünkü dediğim gibi yanı başımızda bir İran savaşı var. Ve bu savaşın her an şiddetlenmesi, yeniden alevlenmesi ihtimali yüksek. Bunun da başta petrol ve enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye enflasyon olarak yansıması söz konusu. Ama hep şunu söylüyorum, enflasyon arttığı için sanki bir nimetmiş gibi maaşlarda yapılacak zam oranının yükselmesinden mutluluk duyuluyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Enflasyonun kanıksanması ve içselleştirilmesi anlamına geliyor. Oysa enflasyon yükseldikçe maaş zamlarının yükselmesi, aksine alım gücünü arttırmadığı gibi fiyatların yükselmesini ve daha çok parayla daha az ürün veya hizmet satın alınabilme imkanını beraberinde getiriyor. Bu da sevinilecek değil, aksine üzülmesi gereken bir durum. Ve son bir nokta, Merkez Bankası ikinci enflasyon raporunda bu yıl sonuna kadar ortalama petrol varil fiyatını 89 dolara yükseltti. Daha önceki raporda 60 dolar olarak öngörülmüştü bu. 20 dolarlık varil başına bir artış yapıldı. Ancak şu anda, bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarından sonra petrolün varil fiyatının 111 ile 114 dolar arasına yükselmiş olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 89 dolarlık petrol fiyatı tahmininin ve hedefinin de tutmayacağını ve bunun da enflasyona yansımalarının yine negatif olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu noktada yine bir kısa bir ara vermek istiyorum. Bu kez sizleri Portekizli sanatçı Dulce Pontes'le tanıştırmak istiyorum. Canção de Mar, deniz şarkısı, bir fado bu. Portekiz'in kendi halk şarkıları içerisinde ağıt, üzüntülü ve hüzünlü şarkıları içeren bir tür. Portekiz'i 40 yıldan fazla yöneten diktatör Salazar, "Ben Portekiz'i ve halkın isyan etmesini 4F ile yönettim," demişti. Fado, yani bu hüzünlü ancak kadere inanan, kaderin acılarını içselleştiren halk şarkıları. Fiesta ve Fatima, yani karnaval, eğlence ve din, inanç ve bir de futbol, toplumun enerjisini devasa sahalarda, arenalarda, stadyumlarda boşaltan futbol oyunuyla toplumun isyan etmesini, diktatörlüğe karşı çıkmasını 40 yıl boyunca engelledim ve bunda başarılı oldum demişti. İşte bu fadolardan bir tanesi Canção de Mar, deniz şarkısı Dulce Pontes'ten.

0: Kayığımda dans ederek zalim denize açıldım. Kükreyen deniz senin güzel gözlerinin eşsiz ışığını çalmaya çalıştığımı söyledi. Gel gör ki deniz haklıymış. Gel ve kalbimin dansını izle zalim denize karşı. Tula Pontes'in söylediği bu fado, denize açılıp geri dönmeyen balıkçıların arkasından yakılan bir ağıttı. Sizlerle bu şarkıyı paylaştık. Portekiz'in diktatörü Salazar yıllarca ben bu şarkılarla, festivallerle, futbolla, fiestayla ve din ile bu ülkeyi diktatörlükle yönettim demişti. Enflasyon raporunun arkasından bazı kritik makro göstergeler de açıklandı. Bunlardan bir tanesi tarımdaki üretici fiyatları. Önceki programlarımızda hatırlayacaksınız gıda fiyatlarındaki enflasyonun olağanüstü boyutlara ulaştığını ve buna ilişkin verileri sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu açıklanan son veri tarım üretici fiyatları endeksi önümüzdeki dönem içinde gerçekten gıda fiyatlarında düşüş beklenemeyeceğini bizlere gösteriyor. Şöyle ki Nisan ayında %4,26 oldu tarım üfedeki, tarım üretici fiyatlarındaki artış oranı ve yıllık %42,53'e yükseldi. Yani %32'lik enflasyonun üzerinde, yoğun puan üzerinde bir üretici fiyat endeks artışı söz konusu. Bunun yanı sıra sebze ve meyve grubundaki yıllık enflasyon endeksi artışı ise %102,48 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun tarım üfe verilerine göre bu da önümüzdeki dönemde sebze ve meyvede yine olağanüstü fiyat artışlarının süreceğini gösteriyor ki hepimiz zaten pazarda, markette, seyyar satıcılardaki meyve sebze fiyatlarında bu gerçekliği yaşıyoruz. Diğer taraftan bir başka kritik gösterge özellikle İran Savaşı ile birlikte enerji ithalatında artan maliyetler, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişlerin yansıması ve buna bağlı olarak da savaş nedeniyle Türkiye'nin ihracatındaki gerileme döviz açıklarını büyütmeye başladı. Bu da cari açığı olağanüstü düzeyde ve hızlı bir şekilde arttırdı. Son açıklanan Mart rakamında cari açık, aylık cari açık 10 milyar dolara yaklaştı ki bu geçen yılın aynı ayına göre 2 kat artış anlamına geliyor. Yine yıllık cari açıkta da %127,3'lük bir artış var. Yaklaşık 40 milyar dolara ulaştı yıllık cari açık. Bu da hedefin oldukça üzerinde, yıl sonu hedefinin. Burada tabii dış ticaretteki gerileme, ihracattaki düşüş, Merkez Bankası rezervlerinin savaş nedeniyle son bir ayda 40 milyar doların üzerinde erimesi ve bunun yanı sıra yerli sermaye çıkışlarının hızlanması, yani Türkiye'deki yatırım sermayesinin yurt dışına çıkışının hızlanması ve yabancı portföy yatırımlarındaki çıkışlarında 15 milyar dolar düzeyine ulaşması cari açığın büyümesinde önemli etkenler. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman önümüzdeki süreçte cari açıktaki bu büyümenin kurlar üzerinde bir baskı yaratmasının kaçınılmaz olacağını söylemek mümkün. Nitekim Merkez Bankası'nın anketinde, az önce sizlere bahsettiğim anketinde enflasyonla ilgili %30'a varan beklentinin yanı sıra Türk lirası dolar kurunun da %40'ın üzerinde artarak 51 lira civarına yükselmesi bekleniyor. Beklenti anketindeki tablo bu. Dolayısıyla cari açıktaki bu rakamlar da önümüzdeki dönemde kurlarda da bir baskının ortaya çıkacağını, dolarda, euroda, sterlinde, Türk lirasına karşı yeni değer artışlarının yaşanabileceğini bize gösteriyor. Tarım üretici fiyatları ve cari açıktaki verilerin yanı sıra Nisan ayı bütçe rakamları da ekonomideki gelişmelerin fazla pozitif olmadığını gösteren bir başka unsur. Nisan ayında gelir ve gider arasındaki açık 338 milyar liraya ulaştı. Aylık bütçe açığı ve Ocak-Nisan dönemi 4 aylık bütçe açığı tutarı da 759 milyar liraya yaklaştı. Yıl sonu için 2026 bütçesinde 2,7 trilyon lira açık öngörülmüştü. Hemen hemen 4 ayda bunun neredeyse üçte birinin gerçekleştiği görülüyor. Bu da önümüzdeki dönemde açıkların özellikle enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle mazota, benzine, eşel mobil sistemi çerçevesinde yapılan vergi indirimleri sonrası bütçe açıklarının daha da büyüyebileceğini işaret ediyor. Açıkların büyümesi, bütçe açığının büyümesi de bir başka önemli enflasyon nedeni. Tabloyu bu şekilde okuduğumuz zaman önümüzdeki aylarda ve belki önümüzdeki 2027 yılında da bütün bu sorunların yine kronik bir şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunu şimdiden öngörmekte büyük bir kehanet olmaz. Tablo bu şekilde, Türkiye'nin içerideki ekonomik tablosu bu şekilde. Göstergeler fazla olumlu bir seyir işaret etmiyor bize. Ama diğer taraftan bunun dışarıdan gelen yansımaları da söz konusu. Geçtiğimiz haftanın en önemli olaylarından bir tanesi, hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yapmış olduğu ziyaretti. İkinci görev döneminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve 8,5 yıl aradan sonra Pekin'e ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Bu ziyaretin hemen arkasından Rusya Devlet Başkanı Putin yarın ve öbür gün, yani 19-20 Mayıs tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek. Çin bir anlamda küresel ekonomik ve ticaretin, siyasi sorunların ve stratejik sorunların görüşüldüğü ana merkezlerden birisi haline geldi. Oysa Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlatılan süreçte, Şubat sonunda başlatılan süreçte en büyük kaybı yaşayacak olan ülkenin Çin olacağı varsayılıyordu. Yorumlar, değerlendirmeler ağırlıkla bu yöndeydi. Ama gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'in kapısını çalmak zorunda kaldı diyebiliriz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapmış oldukları görüşmelerden sonra yayınlanan bildirilere baktığımızda, bu bildirilerin satır aralarında özellikle küresel ekonomiye ilişkin ve bu küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımalarına ilişkin bazı ipuçlarını görmek mümkün. Öncelikle enerji alanında sorunların ağırlaşarak süreceği anlaşılıyor. Çünkü Çin her ne kadar İran'dan en büyük petrol tedarikçilerinden birisi olsa da rezervlerindeki stoklar ve yeterlilik nedeniyle bu gelişmelerden, enerji krizinden, küresel enerji krizinden en az etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'e giderken çok büyük ekonomik vaatlerde bulunmuştu Amerikan toplumuna. Çünkü İran Savaşı nedeniyle kamuoyu desteğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. İran'da İsrail'i arkasında, İsrail'in adeta kuyruğuna takılarak İran'a açılan bu savaşın Amerikan ekonomisine maliyeti her geçen gün artıyor. Yüzlerce gemi, binlerce asker, uçaklar, helikopterler ve her gün artan savaş harcamaları Amerikan ekonomisinde ciddi bir sarsıntı yaratmaya aday gibi görünüyor. Bunların etkisi ise Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde görülecek. Trump şimdiden bu faturayı azaltabilmek için Çin gezisine çok önem veriyordu. Çin'de yapacağı görüşmelerde özellikle 500 adet Boeing yolcu uçağı satışının yanı sıra Çin'in tarım ihracatı ile ilgili de milyarlarca dolarlık anlaşmalar ümit ederek gitmişti bu ziyarete. Ancak ortaya çıkan tabloda 500 adet Boeing satışı 200'de kaldı. Diğer taraftan Tayvan konusu, ki Çin'in en önem verdiği konuların başında geliyor. Uzun yıllar milliyetçi Çin olarak tanınan bu ülke, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı kullandığı kozlardan birisiydi. Çin ise o bölgenin kendi hegemonya alanında olduğunu ve Tayvan'a yönelik müdahalelere izin vermeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Dolayısıyla bilişim teknolojisinin, yapay zeka ve dijital teknolojisinin ana tedarikçilerinden birisi Tayvan, çip üretiminde önemli ülkelerden bir tanesi ve Amerika açısından da oldukça önemli. Ancak Çin kendi kırmızı çizgisini koydu ve siz buraya müdahale edemezsiniz dedi. Daha sonra Trump'ın yaptığı açıklamadan da anlıyoruz ki Çin'in bu çıkışı bir anlamda kabul görmüş durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dedi ki ya işte 15 bin kilometre ötedeki Tayvan'ın güvenliğinden bana ne? Ben Tayvan'a asker mi göndereceğim? Tayvan için savaşa mı gireceğim? Hiç boşuna beklemesinler. Tayvan bizim açımızdan pek de o kadar kayda değer değil anlamına gelecek ifadeler kullandı. Bu da Çin'in bir anlamda bu ikili görüşmeden, ikili zirveden daha muzaffer çıktığını gösteriyor. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın pek çok Avrupa Birliği ülkesi liderine karşı kullandığı ifadeler, çeşitli dünya ülkelerinin liderleriyle yaptığı ikili görüşmelerde sergilediği tavırlar dikkate alındığında Çin'de Pekin'deki ziyaret sırasında daha diplomatik, daha resmi ve daha kurallara uyum sağlayan bir tavır sergilemesi de Çin'in bir anlamda artık tek kutuplu dünyadan çift kutuplu Çin ve Amerika arasında eşitlere dayalı bir küresel düzenin varlığı konusunda ağırlığını koyduğunu, Amerika'nın da buna ikna olduğunu bir anlamda söylemek olanaklı. Ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı'nın da hemen Trump'ın arkasından Çin'i ziyaret edecek olması, özellikle Çin ve Rusya arasındaki stratejik işbirlikleri, enerjiden askeri ve siyasi işbirliği alanlarına kadar yayılan geniş birliktelik olanakları dikkate alındığında önümüzdeki süreçte Çin ve Rusya ekseninin yeniden küresel ekonomide, ticarette ve siyasette ağırlığını hissettirmeye başlayacağını, Trump'ın Pekin ziyaretiyle de bunun daha somut bir noktaya geldiğini söylemek mümkün. Evet, bunun tabii ki Türkiye ekonomisine de yansımaları olacak önümüzdeki dönemde. Söyledik bunu. Çünkü Türkiye enerji tedarikçisi, enerji ithalatçısı bir ülke konumunda. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar bir sefer Türkiye ekonomisini otomatik olarak etkiliyor. Artık akaryakıta yapılan zamlar neredeyse günlük hale gelmiş vaziyette. Bir gün indirim yapılıyor. Ertesi gün onun çok daha üzerinde bir artış mecburen devreye sokuluyor. Çünkü piyasalar çok inişli çıkışlı durumda. Özellikle Trump'ın hafta sonu yapmış olduğu açıklama, İran'a 5 maddelik bir uzlaşı planı sunması, ki bunların çoğunu İran hükümeti kabul etmeyeceğini açıkladı. Çünkü uranyum, zenginleştirilmiş uranyum üretiminin durdurulması, nükleer araştırmalara son verilmesi, mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilmesi, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Amerika Birleşik Devletleri'ne ve müttefiklerine bırakılması gibi egemenlik haklarını ihlal eden İran tarafından kabul edilmesi, mümkün görünmeyen koşullar vardı bunlar arasında. İran da zaten bunları kabul etmeyeceğini açıkladı ve bir anda tansiyon yeniden yükseldi. Savaşın yeniden şiddetlenmesi ihtimali arttı. Bu da petrol piyasalarını etkiledi ve yayınımızdan hemen önce baktığım zaman rakamlara çok ciddi bir artış söz konusu. Küresel petrol piyasalarındaki fiyatlarda $114 varan artışlar söz konusu. Hatta $180'lık petrol varil fiyatları konuşulmaya başlandı piyasalarda. Bunun tedirginliği yaşanıyor. Diğer taraftan da binlerce geminin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalması nedeniyle petrol nakliyesinde, enerji tedarikinde ciddi bir sıkıntı var ve ülkeler stoklarından yemeye başladılar. Petrol stoklarından, doğalgaz stoklarından yemeye başladılar ve stoklarında nereye kadar durumu idare edebileceği belirsiz. Dolayısıyla önümüzdeki kısa dönemde çok ciddi bir küresel enerji kriziyle karşı karşıya kalınması söz konusu. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Küresel ekonomide ve dünya piyasalarındaki bu gelişmeleri sizlere aktardıktan sonra programın sonlarına yaklaşırken bir kez daha kendi içimize, kendi ekonomik tablomuza dönelim. Türkiye'de tabii özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekonomiyi ilgilendiren torba yasanın görüşmeleri bu haftada devam edecek. Hatırlayacaksınız, bu torba yasayla ilgili ayrıntıları daha önce sizlerle zaman zaman paylaşmıştım. Özellikle yabancı sermayeye tanınan teşvikler açısından %100'e varan vergi muafiyetleri bu torba yasanın ana unsurlarından bir tanesini oluşturuyordu. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyete geçecek küresel sermaye ve finans şirketlerine 20 yıl süreyle 2047'ye kadar vergi muafiyeti getiriliyor. Bunun yanı sıra ihracatçı, imalatçı şirketler için ciddi kurumsal vergisi indirimleri söz konusu. Ama burada paketin önemli bir boyutu kamu borçlarındaki yapılandırma. Kamu borçlarında Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağkur, vergi daireleri gibi kurumlara borçları olanların bu borçları 72 aya kadar yapılandırılıyor. Daha önce bu süre 36 aydı, 2'ye katlandı. 72 aylık bir yapılandırma ve borç tecili imkanı sunuluyor. Borçların tecil edilecek tutarı da 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkartılıyor. Ancak burada Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin ve Oda ve Borsa Başkanları'nın eleştirilerine neden olan bir unsur var. Kamuya olan borçlar, trafik cezaları ve diğer kamu alacakları 72 ay, 6 yıla varan süreyle yapılandırılıyor. Ancak burada oldukça ciddi bir tecil faizi, yani erteleme yapılandırma faizi söz konusu. Bu da yıllık %39. Yani borcu olan bir mükellef borcunu yapılandırdığı zaman %39'luk bir tecil faiziyle yapılandırmış olacak ki katlanarak ana para üzerine ilave edilecek bu faiz nedeniyle en fazla 3-5 ay sonra, belki 1 yıl sonra yapılandırılan bu borçların ödenmesinde yeniden bir takım sıkıntılar baş gösterecek ve yeni bir yapılandırma ihtiyacı ortaya çıkacak. Aslında denenmiş olanı tekrar denemenin fazla anlamlı olmadığı bilinen bir şey. Bugüne kadar 11 kez bu tür yapılandırma yasaları çıkartıldı vergi borçları için. Hükümet ve ekonomi yönetimi bunlara vergi affı demek istemiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemimizde vergi affı yok dedi. Ancak bu yapılandırma düzenlemeleriyle tahsil edilemeyen kamu alacaklarının miktarı her seferinde daha da artıyor. Çünkü ilk birkaç ay taksitler düzenli ödendikten sonra ekonomik koşullar düzelmediği için, yüksek enflasyonda herhangi bir olumlu gelişme olmadığı için, ekonomi daraldığı ve küçüldüğü için borçlar yine ödenemez hale geliyor. Taksitler iki tanesi ödenmediği zaman da otomatik olarak yapılandırma iptal ediliyor. Bütün bunlar sorunların daha radikal, daha köklü bir şekilde çözülmesi gerektiğini ortaya çıkartıyor. Nitekim TESK Başkanı Bendevi Palandöken bir açıklama yaptı. Dedi ki tamam, yapılandırmalar güzel ama esnaf bu faiz yüküyle bu yapılandırma taksitlerini ödeyemez. İkincisi, Türkiye'deki milyonlarca kredi kartı mükellefinin her ikisinden birisi borçlu. Yani kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Ve niye ödeyemiyor? Burada da yine yüksek faiz nedeniyle borcun katlanması, kabarması, adeta bir kar topu gibi büyümesi söz konusu. Eğer siz gerçekten bir iyileştirme, bir yapılandırma, bu borçların tahsil edilmesi ve kamunun yüz milyarlarca liralık alacağını tahsil edebilmesi için bir düzenleme yapmak istiyorsanız finans kurumlarını ikna edin ve bu faizleri silin. İnsanlar ana para borçlarını ödesin ya da çok cüzi bir faiz ödesin veya sıfır faiz, nasıl ki yabancı sermaye için sıfır vergi imkanı getiriliyorsa yasayla. Bir dinleyicim bu konuda sağ olsun görüşünü benimle paylaşmıştı. WhatsApp hattından bize gönderdiği mesajda diyordu ki, madem yabancı sermayeye %100'e varan bir vergi muafiyeti sağlanıyor, biz geçen programımızda bir emek barışı önermiştik. Hep vergi afları, servet afları yapılıyor ama çalışanlar, emekçiler açısından bir düzenleme yapılabilir mi? Bu konuda bazı teşvikler, destekler sağlanabilir mi diye. Dinleyicimiz de diyor ki, benim önerim Madem Sayın Cumhurbaşkanı en az 3 çocuğu da teşvik ediyor, 3 çocuklu aileler için tıpkı yabancı sermaye mensuplarına, şirketlerine olduğu gibi 20 yıl süreyle 3 çocuklu ailelere gelir vergisi muafiyeti tanınsın. Onların gelir vergileri sıfırlansın. Böyle bir imkan sunulsun. Dolayısıyla eşlerin çalışması durumunda da gerçekten şayet böyle bir imkan sağlanırsa çok ciddi bir gelir vergisinden muafiyet katkısı söz konusu olacak. Kaldı ki çalışanların ücretlerinin tutarları dikkate alındığında milyarlarca dolarlık yabancı sermayeli finans kurumlarına sağlanacak %100'lük vergi muafiyetlerinin yanında düşük ücretli, dar gelirli bir çalışana sağlanacak 20 yıllık vergi istisnası adeta devede kulak kalacaktır diyebiliriz. O yüzden ben sayın dinleyicimin bu görüşünü de sizlerle paylaşmış olayım ve bizi dinleyen kamu yöneticileri de gündemlerine böyle bir değerlendirmeyi, öneriyi alabilirler ise pek çok kişi rahatlamış olur. Madem vergiden vazgeçiliyor, o zaman dar gelirlerinde vergisinden vazgeçilsin deniliyor. Böyle bir de talep var. Bunu da sizlere iletmiş olayım. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Türkiye ekonomi gündeminin sıcak gelişmelerini ve olabilecekleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ben Zülfikar Doğan. Çarşamba günü saat 15'te Ankara'dan haber var programıyla tekrar karşınızda olacağım. Görüş ve değerlendirmelerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul'da kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli yakalandı. Hanta virüsü geminin yolculuğu bitti. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Tahran'da hükümet üyelerinin de katıldığı toplantıda konuştu. Pezeşkian, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını belirterek, ülkenin onurunu rahatımız ve dünyevi çıkarlarımız için feda etmeyeceğiz dedi. Pezeşkian ayrıca müzakerelerin reddedilmesine yönelik söylemleri eleştirerek, onurumuzla müzakere ediyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da Fortune dergisine verdiği röportajda ABD-İran ilişkileri ve yürütülen müzakerelere dair çarpıcı iddialarda bulundu. Tahran yönetiminin Washington'la yeni bir barış anlaşması imzalamak konusunda son derece çaresiz olduğunu savunan Trump, taraflar arasında diplomatik bir kriz yaşandığının sinyalini verdi. İran'ın sürekli sesini yükselttiğini belirten Trump, anlaşma imzalamak için can atıyorlar ama bir anlaşma yapıyorlar ve sonra size yaptığınız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir kağıt gönderiyorlar. Ben de delirdiniz mi diyorum ifadelerini kullandı. ABD ve İran arasındaki diyalog sürecine saygı duyduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'ın barışçıl amaçlı uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Rusya'nın ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine dahil olmaya çalışmadığını dile getiren Lavrov, bu sürece yalnızca başarı diliyoruz dedi. Lavrov, İran'da bulunan ve Rusya'nın desteğiyle inşa edilen Buşehir nükleer güç santrali projesine yönelik eleştiri veya dış müdahale girişimlerine de sert tepki gösterdi. Bu konunun üçüncü tarafları ilgilendirmediğini belirten Lavrov, bu tesis hiçbir zaman hiçbir yaptırımın kapsamında yer almadı. 2015 yılında İran nükleer anlaşmasına dair varılan mutabakatlarda da sürecin dışında tutuldu. Dolayısıyla bu mesele Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti dışında hiç kimseyi ilgilendirmez dedi. Hanta virüslü geminin yolculuğu bitti. Dünya genelinde korkuya neden olan hanta virüs salgının yayıldığı lüks yolcu gemisi olaylı yolculuğunu tamamlayarak Hollanda'nın Rotterdam limanına ulaştı. Öte yandan yolcuların tahliye edildiği gemi dezenfekte edilecek. Yetkililer gemide kalan 23 mürettebatla 2 tıbbi personel için karantina uygulanacağını açıkladı. 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu taşıyan gemide hanta virüs patlak vermiş, Hollandalı bir çiftle bir Alman vatandaşı hayatını kaybetmişti. İstanbul'da kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uluslararası düzeyde aranan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. Zanlılar cinayet ve dolandırıcılık dahil birçok suçtan aranıyorlardı. Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Şişli'de 26 yıl önce evinde boğazı kesilerek katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde ilk fethi kabir yapılıyor. Çağla'nın komşusu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılıyor. Adalet Bakanı Gürlek, 26 yıl sonra yeniden açılan dosyada binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılarak o zamanki cinayet bürosu ekipleriyle görüşülüp ellerinde farklı bir delil olup olmadığının da soruşturma makamlarınca değerlendirileceğini belirtmişti. Spor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Süper Lig'de sezon tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldi. Yapılan kritik toplantının ardından siyah beyazlı kulüpte Sergen Yalçın'la yolların ayrılması kararı alındı.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.202 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 45.57, euro 53.09 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6692, çeyrek altın 10910, tam altın 43482, at altını da 44620 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yüklü bir hafta sonu, cuma günü özel bir durumum nedeniyle yayın yapamamıştım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti tabii hafta sonu dünyada öne çıkan tartışma konusu oldu. Biz Perşembe günü Pekin'de Doktor Barış Adıbelli Hoca'ya bağlanmıştık. Sağ olsun yayın da yapabilmiştik ve ilk değerlendirmeleri sıcak sıcak almıştık. Donald Trump'ın Çin macerası ile ilgili dönüş yolundaki açıklamalara bakmak gerektiğini söylemişti. Bir tevazu silsilesi diye belki adlandırabiliriz. Aktaracağım tabii, iddialı açıklamalar var Amerikan tarafından ama Çin ziyaretinin sonuçları uluslararası kamuoyunda çok da tatmin edici bulunmadı Amerikan başkanının. Tabii İran tehditlerini döner dönmez yükseltmiş gözüküyor. Donald Trump yeniden savaşın sıcak aşamasına geçirecek mi, geçirmeyecek mi tartışmaları var. Trump Çin'den dönüyor. Çin'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gidiyor. 19-20 Mayıs, yani yarın Pekin ziyareti başlayacak. Tabii açıklamalar var, size aktaracağım. Küresel dönüşümler. BRICS Dışişleri Bakanları toplantısına katılmıştı Rusya Dışişleri Bakanı. Onun mesajları var, yine aktaracağım. İran kriziyle birlikte yine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan da notlarım olacak gelişmelerle ilgili bugün. Programın son bölümünde tabii Trump'ın Çin temaslarının küresel ve bizim bölgemizdeki sonuçlarına bakacağız. Harran Üniversitesi'nden Doktor Ali Koçakoğlu konuğum olacak programın son bölümünde, değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklayarak rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Yine X'ten, Radyo Sputnik TR'den canlı yayını dinleyebilirsiniz ve Telegram hesabında da canlı yayın linkiyle kayıt linklerini arkadaşlarım daha sonra koyuyorlar. Kaçıranlar, dünyada olup bitenleri merak edenler buradan tekrarları dinleyebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, Donald Trump'ın önce ertelenen, Mart sonu yapılacak olan ve Mayıs ortasına ertelenen ziyareti cuma günü, yani 15 Mayıs'ta sona erdi. 13-15 Mayıs arasında ortak basın toplantısı Trump ve Xi Jinping düzenlemediler. Çok da iyi hazırlanmış gibi bir gözükmüyordu. Çok da büyük sonuçları yok gibiydi. Çok büyük anlaşmalar yok gibiydi. Ticari görüşmeler de bir takım uzlaşmalar var. Aktaracağım size. Xi Jinping'in tabii Tayvan'la ilgili kırmızı çizgileri, İran'da yaptırımları men etti. Çinli şirketlerin İran'la petrol alışverişlerinden kaynaklanan Amerikan yaptırımlarını Çin tarafı reddetmişti, men etmişti. Bunu biraz Tayvan'a da yaymış gibi gözüküyorlar. Tabii hiç işbirliği yok değil. Tarım sektörü, Boeing siparişi ve bazı başlıklarda gelişmeler var. Ama Donald Trump geleneksel diplomasinin ötesinde Amerikalı CEO'ları, dijital platformlar, işte çipler, hepsini yanına toplayıp götürdüğü Çin'e, Elon Musk gibi Çin'de yatırım yapmış Amerikan şirketlerinin patronları vardı. Tabii tüm bunlar düşünüldüğü zaman iki günlük çok iyi hazırlanmamış zirveden, tarihi ziyaretten ne sonuç çıktı? Herkes bunu tartışıyor. Beyaz Saray'ın anlatısı aslında Perşembe günü ilk günün temaslarının sonucunda da aktarmıştım. Tekrarlar geldi. Ekonomik işbirliği, yatırımlar, Çin pazarına erişimle ilgili, petrol satın alması Amerika'dan, Venezuela petrolünden Çin kesildi. Şimdi İran ve Körfez hattını Amerika aslında Çinlilerin kesmiş oluyor. Çok büyük sıkıntılar yarattığına dair bir işaret olmasa bile, hamle olarak söylüyorum. Ve tabii Beyaz Saray'ın anlatısında İran konusunda Hürmüz Boğazı'nın açılmasında iki liderin hemfikir olduğu vurguları, nükleer silahının İran'ın olmaması. Yani bu biraz klişe, çünkü Hürmüz'ün açılması da İran'ın nükleer silah sahibi olmaması da zaten aslında Rusya'nın, Çin'in farklı görüşleri yok. İranlılar da aynı söylüyorlar aslına bakarsanız. Yani bu anlatı çok da altı dolu bir anlatı gibi gözükmüyor. Trump'ın ziyareti bittikten sonra Çin Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Özellikle İran konusunda sosyal medyadan pozisyonlarının altını çizmek bakımından bence dikkat çekici. Çatışmanın hiçbir şekilde en başta yaşanmamış olması gerektiği, İran halkına da, bölgeye de ağır kayıplara yol açtığı, ekonomik anlamda, küresel anlamda tedarik zincirlerini etkilediği, bugünkü ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ve ivmenin korunması gerektiği, Körfez denizcilik yolları en kısa sürede açılmalı diye bir genel vurgu yine Hürmüz'le ilgili olarak ve tabii Pakistan'ın öncülüğünü yaptığı müzakereler, Çin'in de katkıları, Xi Jinping'in önerileri, bunlar. Yani genel hatlarıyla vurgular var. Tabii Amerikan heyetinin Çin temaslarını değerlendirmesini herkes bekledi. Uçakta geri dönüşte Fox News'ta Trump'ın açıklamaları var. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Amerikan heyeti bu arada Çin başkentinden ayrılırken kendilerine hediye edilen işte akreditasyonlardan tutun da tek kullanımlık telefonlar, rozetler, ne buldularsa hepsini çöpe atmışlar. Air Force One'a, başkanlık uçağına binerken hiçbir şeyin Çin'den, artık herhalde casusluk, güvenlik meselesiyle. Neyse, sonuçta Trump'ın değerlendirmeleri hafta sonu boyunca etrafa saçıldı diyebiliriz. Ne dedi? Kabaca benim dikkatimi çeken noktaları aktaracağım size. Verimli bir görüşme yaptık dedi uçakta ve Fox News'a. 200 adet Boeing yolcu uçağı siparişi, bunu tabii Trump büyük zafer olarak sunuyor. Aslında 500 beklendiği söyleniyor. 2017'den bu yana en büyük sipariş, bu arada Boeing'lerde problemler çıkmıştı hatırlayacaksınız. Bunda etkileri var elbette. Şimdi Airbus'la sözleşmesi var tabii Çin'in, ama orada da Avrupa kanadından tuhaf tuhaf mesajlar veriliyor. Çinli uçakları güncellemeyelim, yerde kalsınlar gibi, bilmiyorum. Bu bir fırsata dönüşür mü? Gümrük vergilerini konuşmadık dedi Donald Trump. Xi Jinping çok uzun boylu, Hollywood'a gitseniz Çin lideri rolü için birini arasanız bulamazsınız, hepsi kısa boylu demeye getirdi. G2 formülasyonu Perşembe günü Barış Adıbelli Hoca ile konuştuğumuzda o da vurgulamıştı. Amerika ve Çin iki büyük güç formülasyonu yaptı. Xi'yi övdü, Xi Jinping'i övdü. 1,5 milyar insanı yönetiyor dedi. Amerika'ya 24 Eylül'de Çin liderini ziyaret yapacağını söyledi. Tabii Çin'deyken Çin liderliği yasak şehrin hemen bitişiğinde Komünist Partisi hükümet ofislerine de ev sahipliği yapan meşhur Zhongnanhai bölgesi, burada asırlık ağaçlar var, orayı gezdirdi. Bu soruldu Donald Trump'a. Trump kendini biraz özel hissetmek istiyor. Xi Jinping dünya liderlerini çok orada ağırlamadığını söylemiş ama ilave etmiş Putin'i birkaç kez ağırladığını. Hakikaten yanılmıyorsam Eylül ayında, henüz 2025'te de ziyaret ettiğini, görüntüleri yanlış hatırlamıyorsam görmüştüm. Yani dolayısıyla bir tek Trump'a özgü değil ama tabii Trump Çin'i ziyaret etmişken böyle yükselen bir güç, anlatısı böyle. Tabii İran ve Tayvan herkesin odaklandığı konular bu oldu. Tayvan konusunda Donald Trump biraz sıkışmış gözüküyor. Daha ilk günden Çin Devlet Başkanı kırmızı çizgisini çok kalın bir biçimde çekmişti. Trump'a sorulduğunda uzun uzun konuştuk dedi. Aramız çok iyi, bağımsızlık mücadelesi istemiyor Tayvan'da. Silah satışı, tabii Amerika'nın en son 14 milyar dolarlık bir Tayvan'a silah satışı söz konusu. Henüz karar vermediğini söyledi. Bize çok uzak dedi Tayvan. Kaç bin kilometre, o kadar. 9500 mil uzaktayız. O kadar uzakları savunmak. Aslında Amerika'nın ulusal güvenlik anlatısında o adalar zincirleri vesaire, orada kontrol açık bir biçimde yazılıyor elbette ama Tayvan konusu zaten aslında ilk diplomatik ilişkiler kurulduğunda Amerika Birleşik Devletleri ile çizgi bildirilerle çekilmişti. Orada tabii Tayvan'ı silahlandıran, Çin'e karşı kullanan bir belirsizlik politikası Amerika'da senelerdir izleniyor. Trump biraz şikayet etti. Tayvan'ın gelişmesinin sebebi bizim yonga endüstrimizi çalmaları dedi Donald Trump. Ve bir şekilde statükoyu korumak, yani Çin'in kırmızı çizgilerini geçmek istememek. Tabii anladığım kadarıyla Çinliler Tayvan dosyasını da kendisine aktarmışlar. O yüzden Donald Trump barışçı birleşme Çin'in politikası. Bu bir ele geçirme değil, tabii bağımsız olmasını istemiyorlar diyerek bu işi bir dondurma aslında. İran konusunda da İran'a askeri teçhizat vermediğini zaten Çinliler söylüyorlar. Belki çifte kullanımlı ürünler olabilir. Onda bir kim kimi sınırlayacak tabii. İran petrolü almaya devam edeceklerini söylediğini Donald Trump aktardı. Zaten Amerikan yaptırımlarını geçersizleştirdi. Çinliler söylemiştim size. Belki yaptırımları kaldırırız diye de son derece yumuşak. Aslına bakarsanız Barış Adıbelli Hoca'nın dediği gibi bir nevi süt dökmüş kedi misali Donald Trump gördük. Dönüşte de açıkçası Çinlileri kınayan fazla bir ifadesi yok. Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma konusunda hedefleri teyit ettikleri yolunda bir Amerikan açıklaması var. Çok güldüm ona. Yani nasıl olabilir böyle bir şey bilmiyorum ama Beyaz Saray'ın söylemlerine dayanarak analiz yapmamakta fayda var. En azından derinlikle analiz diyebiliriz. Velhasıl tabii 2026 aralığında Florida'da, Miami'de G20 zirvesinde de ayrıca Eylül'de de Xi Jinping'i ağırlamayı planlıyor. Daha sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı ve çok çarpıcıydı aslında. Pek çok şey var içinde, birebir aktarmayacağım size ama özetle Xi Jinping'in zarif bir biçimde Çin liderinin Amerika'nın açıkçası biraz düşüşe geçtiği, gerileyen ülke olduğu saptamasına hak verdi Donald Trump ve bunu da tabii ki kendisinden önceki Amerikan başkanlarının neden olduğunu, ama tabii kendisi iş başına geldiğinden beri Amerika'nın yeniden yükselişe geçtiği temasıyla sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı da görmediysem Pekin'deyken, daha uçağa binmeden önce NBC televizyonuna değerlendirme yapıyor. Çin ordusu hakkındaki değerlendirmeleri ilginç, doğrusu videolarını izledim. Milyarlarca dolar orduyu, donanmayı

Ama şu anda Çinliler hakim, yani üretimden hem mali kapitalizm ve spekülasyonla büyüyen Amerika'nın sonu gibi anlamak mümkün. Tabii bunun dışında Hürmüz'ün askerileştirilmesi, geçiş ücreti İran'ın, bütün bunlara Çinlilerin de Amerika gibi karşı çıktığını savundu Marco Rubio. Ne kadar doğru onu kestiremiyorum doğrusu. Özetle aslında pragmatik iş dünyası tarzında bir klasik diplomasinin ötesinde 16-17 büyük şirketin CEO'su ile yapılan ziyaret. Ticaret ateşkesi uzatılmış gözüküyor. Tarım ve enerji alanlarında belirli anlaşmalar var ama hiçbirinde çok büyük bir detay yok. En son gördüğüm bugün Çinlilerin sülfürik asit tedarikini sessizce durdurdukları, ki bu tabii piller, giysiler, fosfatlı gübre pek çok şeyde kullanılıyor. Hürmüz'de krizle doruğa çıkmışken tabii dünyadaki durum çok parlak değil. Analizlere de yansıyor bu. Reuters bir makaleye yer verdi. Aslında Çin'in Amerika'da Trump'ın Çin'den pek bir şey koparamadığı, tam tersine bazı noktalarda sert tavır aldığı, yapıcı stratejik istikrar diye bir tanım Çin devlet başkanı kullanıyor. Daha önce Biden döneminde stratejik rekabet diyorlardı. Şimdi yapıcı stratejik istikrar diye bir ifade üzerinden Amerika-Çin ilişkilerinin tanımlanması söz konusu. Aslına bakarsanız bir anlamda Pekin şartları belirliyormuş gibi gözüküyor. 30 milyar dolarlık hassas olmayan bir takım mallar belirlenecek ama somut ayrıntılar ticaret anlamında da çok bilinmiyor. Nvidia CEO'su da ziyaretteydi. Bu yongalarla ilgili o konuda bir ilerleme kaydedildiğine dair işaret en azından yok. Bloomberg Haber Ajansı Hürmüz konusunda bir ilerleme olmadığını Çin ziyaretinden yazıyor. Tabii Amerika'da Çinlilere gıcık kapanlar da eksik değil. Wall Street Journal gazetesi örneğin bir makale yayınladı. Gelecek Çinli değil başlıklı bir makale. Matthew Hennessy isimli birisi yazmış. Hani bizim Apple'ımız var, NBA'miz var, Sydney Sweeney'miz var, Çinlilerin nesi var gibisinden. Gerçekten Batıların zihniyetini belki biraz sergileyen enteresan makaleler. İçeriğine girmeyeceğim. Başlığı zaten yeterli. Şimdi tabii Trump'tan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'i ziyaret ediyor. 19-20 Mayıs olarak takvim netleşti. Perşembe'de aktarmıştım size. Aslında tabii olağan temasların parçası anlamına geliyor. Trump'ın ziyareti sonrası Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ilk ağızdan tabii Amerika-Çin görüşmelerine dair bilgi alma fırsatı bulacaklarını söyledi. Bir heyet yarıştırması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, heyet büyüklüğü konusunda Amerika ile bir rekabet etme durumunun olmadığını dile getirdi. Ama tabii ilişkileri daha da geliştirmek, genişletmek, zaten yükselen ivmeyi devam ettirmek, bakanlar, başbakan yardımcıları, şirket yöneticileri de Putin'e eşlik ediyor yarın başlayacak olan ziyarette. Eğitim alanında bir eğitim yılı, daha doğrusu onun açılışıyla ilgili bir takım temasları olacak. Detayları devlet başkanı danışmanı Yuri Ushakov'un vereceğini aktardı. Ekonomi politikası muhtemelen tabii küresel gelişmelerde konuşulacak, bunlar da aktarılıyor. Hafta sonu bu arada Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı, o da Hindistan'daydı. Cuma günü aslında Trump'ın Çin ziyareti başlarken BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Lavrov toplantı sonrasında kapsamlı bir basın toplantısı yaptı ve burada aslında biraz Amerikan hegemonyasına karşı çok kutuplu yönelime dair mesajlar verdi. BRICS formatında işbirliğinin derinleştirmesinin önemin altını çizerken örneğin bazı ülkelerin, tabii Batı'yı, Amerika ve Avrupa'yı kastediyor, İstemediği hükümetlere karşı ekonomik, siyasi, hatta askeri baskı için aşırılıkçılık ve terörizmi kullandı. O yüzden buna karşı önlemler geliştirmelerinin gerektiğini vurguladı. BM Bretton Woods sistemi dahil uluslararası kurumların güç dengesinin bozulduğu, tamamen farklı biçimde şekillendirildiği, ekonomik ağırlıkları yansıtmadığı, artık BRICS'in ekonomik ağırlığı var ama BRICS bir siyasi oluşum değil.
devam ediyor. Üstelik sıkıntılarda eksik değil elbette.

ulusal çıkarlar bağlamında ama siyasi bir oluşum olarak bazıları görüyor. Öyle değil elbette. Daha çok ekonomik bir gönüllü bir ekonomik mekanizma öngörüyor. Daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeni için mücadele eden güçlerin toplanma noktası. Sergey Lavrov'un tarifiyle bu şekilde ifade etmiş. Tabii burada bu sene ben size aktarmıştım, birkaç hafta önce BM Genel Sekreteri belirlenecek. Antonio Guterres, Batı ağırlıklı düşünen, dünya örgütünü de dengeleri koruyamayan, kriz bölgeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar son derece sorumsuz bir isimdi. Şimdi Latin Amerika'ya da Asya'dan bir isim seçilecek. Bu konuda tabii Brezilya ve Hindistan BM Güvenlik Konseyi sisteminde Rusya'nın desteğini hatırlatıyor. Sergey Lavrov, sekreteryanın köklü bir reforma ihtiyaç duyduğunu, aslına bakarsanız artık Amerikalılar paraları da ödemiyor borçlarını. Ama BM sekreteryasında ideolojik olarak her şeyi Amerika belirliyor. Başka Batı dünyası dışındaki ülkelere dengeli davranmıyorlar çok net bir biçimde. Batı jeopolitiğinin çıkarlarının dışındaki olaylarda sessiz kalıyorlar. Bunları tabii Sergey Lavrov bu şekilde ifade etmiyor. Adil coğrafi temsil gerektiğini söylüyor. Bir de tabii ilginç bir kavram kullanmış Ukrayna meselesinde, BM şartındaki dilsel dinsel haklara saygı meselesi, ilkesi. Batı'nın, BM dahil Avrupalıların özellikle Ukrayna'daki linguistik soykırıma ortak olduklarını söylüyor. Evet, dilleri yasaklıyorlar. Ukrayna nüfusunun yarıdan fazlasının ana dili Rusça. Bazıları niye müzakerelerde Rusça talep ediliyor diyor. Yani adamların adı ana dili olunca tabii böyle bir şey biraz tuhaf kaçıyor. Bu biraz akrabalık ilişkileriyle de bağlantılı, tarihsel, sosyolojik sebepleri var. Dolayısıyla da Sergey Lavrov ne BM Genel Sekreteri ne de BM yetkilileri en küçük bir eleştiride bulunmuyorlar. Avrupa ülkeleri hiç bahsetmiyorlar, bu kabul edilebilir değil diyor. Evet, böyle bir gerçekten kapsamlı bir basın toplantısı, benim dikkatimi çeken başlıklar da bunlarda. Bu arada tabii Hindistan'dan Dışişleri Bakanı'yla da görüştü Rusya Dışişleri Bakanı. 16 Mayıs'ta aslında doldu Rusya petrol ithalatına yönelik yaptırım muafiyeti. Hindistan Hürmüz krizinden beri petrol ihtiyacı içerisinde, Amerika'dan talepleri var. Mayıs başından bu yana 2.3 milyon varil gibi eşi benzeri görülmemiş düzeyde petrol sevkiyatı Rusya'dan gerçekleşmiş durumda. Bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'ün uyarıları var. Piyasada sadece birkaç haftalık ticari petrol stoku kaldı diye. Bu, ben size söyleyip duruyorum. Spot piyasada 140-150 dolarları bulmuş durumda ve fiziki petrol sıkıntısının çıkacağına dair konuşan uzmanları görüyorum. Çok da belki ekonomi medyası daha yoğun tartışıyordur ama Paris'te G7 toplantısında yalnızca birkaç hafta yetecek kadar stok kaldı. Fiziki stokları kastediyor. Evet, yani rezervler serbest bırakıldı ama yetersiz demeye getiriyor açıkça. Evet, bu arada tabii Amerika'da 2007'den bu yana ilk kez %5 faizli 30 yıllık tahvillerin satışı tartışmaları var. 25 milyar dolarlık ihale. Tabii üretici fiyatlarında keskin artış ortaya çıktığı bir dönemde gerçekleşti. Amerikan borçları bu arada 39 trilyon doları aşmış durumda. Bütün bunlara rağmen Çin macerasından sonra Trump'ın sunabileceği çok parlak bir ekonomi tablo yok, öyle gözüküyor. Bir de üstüne İran savaşı gelmiş durumda. Bir türlü tamamen dindiremedikleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'da rejimi değiştirdikleri iddiasında Çinliler petrol alacaksa bizden alsınlar, en iyi yer biziz diyor. Bilmiyorum, çok güvenilir gelmedi bana ama Trump da Çin'e giderken Amerikalılara İran savaşının maliyetleriyle ilgilenmediğini açıkça deklar etmiş. Tabii İranlılar da bunun üstüne gidiyorlar doğrusu. Meclis Başkanı Galibaf, Amerikan devlet tahvillerinin faiz oranındaki eşi benzeri görülmemiş artışı yorumlarken savaşı nasıl finanse ettiklerine atıf yaptı. Savaş oyununu finanse etmek için küresel kriz yaratıyor bunlar dedi. Yani
daha yüksek borçlanma maliyetleri yaratıyorlar. Kendi kendilerine yapıyorlar. Galibaf'ın ilginç bir de saptaması oldu. Başkan Xi'nin de belirttiği gibi yüzyılda bir görülen bir dönüşüm tüm dünyada hız kazanıyor. İran halkının 70 günlük direnişinin bu dönüşümü hızlandırdığını vurgulamak isterim. Gelecek küresel güneye aittir. Evet, Batı'nın kibirli devrinin sona erdiği iddiası. Çin özel elçisi yapıldı bu arada hafta sonu Galibaf. Meclis başkanlığı devam edecek mi bilmiyorum ama daha önceki Çin özel temsilciliğini yine Amerika ile İsrail'in öldürdüğü Ali Larijani yürütüyordu. Şimdi yeniden Müçteba Hamaney'in dini liderin onayıyla Çin özel temsilcisi olarak da görevlendirilmiş. Evet efendim, şimdi bunun dışında tabii Trump döner dönmez İran konusunda konuşmaya başladı. Medyaya konuştu, uçakta konuştu yine. Artık daha fazla sabırlı olmayacağını, anlaşma yapmaları gerekiyor ama onlar deli olabilir gibi ifadeler kullandı. Ağzından kaçırdığı laflar oldu. Savaşı niye çıkarttıkları, İsrail'e ve Körfez'e yardım etmek için İran savaşı çıkarttıkları gibi argümanları, İran'ın nükleer faaliyetlerinin 20 yıl askıya alınması yeter gibi ifadeler. Ve dün en son dün akşam saatlerinde bir yapay zeka görseli fırtına öncesi sessizlik vurgusuyla sosyal medyadan İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak, zaman çok önemli. Axios haber sitesiyle de söyleşisi var tabii, aynı şeyleri burada tekrarlıyor. Efendim yarın salı günü durum odasında Beyaz Saray'da kurmaylarıyla Donald Trump görüşme yapacak. Ya Hürmüz'de hemen 3 gün sonra 2 gün sonra askıya aldıkları özgürlük projesi denizleri kızıştıran ona başlayacakları ya da yeni bir bombardıman kampanyasından söz ediliyor. Amerika dün itibariyle İran'ın ortaya koyduğu şartlara yanıt vermiş durumda. Yanıtlar oldukça maksimalist gözüküyor. Amerikan yanıtları, Fars Ajansı yayınladı Amerika'nın İran'a verdiği yanıtları. Nedir? İran topraklarına yönelik bombardıman ve hasarlar için tazminat ödenmeyecek. Amerika kime tazminat ödemiş ki? İran'a ödesin demeye getirmişler. 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu İranlılar ABD'ye teslim edecekler. Çok zor, reddediyorlar bunu İranlılar. Nükleer tesislerden sadece birini faaliyette tutabilirler. NPT'nin imzacısı İran, istediği kadar sivil nükleer santral kurma hakkı var ama Amerika kabul etmiyor. Dondurulmuş İran varlıklarının en fazla %25'i serbest bırakılacak. Neden? Bilmiyoruz. Amerikalılar kovboy. Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes öyle otomatik olmaz, müzakerelere tabi olacak. Tabii ayrıca İran diyelim bütün bu şartları, kapitülasyonları kabul etti, yine de saldırıya uğrayabilir. Amerikan barışı böyle. O yüzden Vietnam'daki gibi yapmak zorundasınız. Amerikalıları söküp atmak zorundasınız. Yoksa illet gibi yapışırlar yakanıza ve asla kurtulamazsınız. Uzatırlar, uzatıp sizi çürütürler içeriden, Suriye'de yaptıkları gibi. Yarım zafer olmuyor efendim. Vietnam dışında bir çözüm yok. Topraklarınızdan söküp atmanız lazım. Evet, Amerikan medyasında, New York Times'da Çin dönüşü Trump'ın Axios'taki gibi İran'ı nasıl vursak, ne yapsak, ne etsek. İran'ı bombaladıkları enerji tesislerini vurmak lazım diyor Lindsey Graham, Şahin senatör. Son tahlilde ne gibi bir sonuç elde edebilirler? İran gibi devasa bir ülke, Batı Avrupa büyüklüğünde bir coğrafyadan bahsediyoruz. 40 günlük savaşta elde edemedikleri neyi yapabilirler? Ellerindeki stokların azaldığı haberleri Batı medyasında vardı. Dolayısıyla göreceğiz hep beraber. Amerikan donanması toplaşıyor. USS Abraham Lincoln savaş gemisi, uçak gemisinin İran kıyılarına iyice yaklaştığına dair iddialar gördüm. Silah taşıyan onlarca uçak İsrail'e inmiş durumda son 24 saatte. Uçak gemisi tabii, USS Gerald Ford, şu meşhur çamaşırhane yangını çıkan, İranlar vurduk diyorlar, hasar verdik diyorlar daha doğrusu. Yani batıramazlar ama hasar verebilirler tabii.
belki de doğrudur, bir sürü yalan çıktı ortaya Amerikan tarafında. Virginia'daki Norfolk deniz üssüne de 326 gün sonra Maduro'yu da kaçırma operasyonunda yer almıştı USS Gerald Ford. Geri dönmüşler. Hexet karşılamış savaş bakanı. Velhasıl durum bu. Tabii Yeni Delhi'de Abbas Araghchi temsil etti BRICS toplantısında İran'ı, BRICS üyesi olarak. Askeri çözüm yolu olmadığını tekrarladı. Daha sonra zirve sonrası, toplantı sonrası basın toplantısında Amerikalılara güvenmek için bir nedenleri olmadığını, askeri yola beceremediklerini, müzakere masasında Amerikalıların elde etmelerinin olasılığı olmadığını söyledi. Hürmüz dost ülkelere açık dedi Abbas Araghchi. Hürmüz Boğazı, tabii hatırlayacaksınız, perşembe günü aktarmıştım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalılar gibi Hürmüz için uluslararası su yolu demişti Abbas Araghchi. Hürmüz Boğazı'nda sadece iki kıyı ülkesi var, İran ve Umman. Boğaz'ın ortak yönetimi konusunda Umman'la görüşüyoruz. Boğaz İran'ın ve Umman'ın kara sularında, orada uluslararası su yok. Bu yüzden her şey İran ve Umman arasında dedi. Aktarmıştım size tabii. Hürmüz tabii, yani Basra Körfezi'nde başka ülkeler var ama Hürmüz Boğazı'nda Abbas Araghchi'nin dediği gibi iki kıyı ülkesi var ve Boğaz çok dar, 30-34 kilometre kadarcık, öyle diyelim. Neresi uluslararası su? Birinin coğrafya ve hukuk bilgisi olan birinin bunları tarif etmesi gerekiyor. Ya da tabii bir uzlaşma bulunabilir kıyıdaş ülkelerle, barışçı, diplomasi. Mesela çok büyük miktarlarda olmayan ödemeler, pek çok formül bul. Yeter ki barışçı bir niyetiniz olsun, çözüm bulunabilir elbette. Ya da belki bu savaş çıkmasaydı zaten bunları asla konuşmuyor olacaktık tabii ki. Evet. Şimdi Yeni Delhi'de Sergey Lavrov'la tabii Abbas Araghchi'nin görüşmeleri oldu. Rusya ile zenginleştirilmiş uranyum konusunda istişareler sürüyor diyor Abbas Araghchi. Zaten St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı ile yakın zamanda görüştüğünü anımsattı. BRICS'te tabii bu arada ortak açıklama, yani Lavrov'un mesajlarını küresel durum hakkında verdim size ama İran bağlamında tabii BRICS'te Birleşik Arap Emirlikleri de var. İran'da var. Orada Abbas Araghchi son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika ve İsrail'le ortak hareket etme görüntüsünü sert bir dille eleştirdi. Bir ortak bildiri yayınlanmadı doğrusu. Daha çok Rusya tarafı seyri sefer özgürlüğüne vurgu yapan tarafsız ifadeler önermiş ama sanıyorum bunlar çıkmamış durumda. Hürmüz tıkanıklığı tabii devam ediyor savaş tehditleri arasında. Ama Amerikan tarafında acayip bir iyimserlik var. Beni şaşırtıyor. Enerji Bakanı Chris Wright CNBC'ye konuştu hafta sonu. En geç yaz aylarında yeniden başlayacak. Nasıl yani? Nasıl olacak bu? Mayıs'ın 18'indeyiz. Yaz Haziran'la başlatırsak şu şurasında 15-20 gün kaldı. Ne olacak da akış başlayacak. İran taleplerini kabul edecek mi Amerika Birleşik Devletleri sorusu var. Tabii İran tarafı da diyor ki biz trafiği ayarlıyoruz. Bizim düzenimize uyan zaten geçiyor. Bir tıkanıklık yok. Ulusal Meclis'in Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'nin açıklamaları oldu hafta sonunda. Bu güzergah sadece özgürlük projesine nin operatörlerine kapalı, diğerlerine kapalı değil dedi. Çin gemileri bu arada Trump Çin'i ziyaret ederken fısır fısır geçtiler Boğaz'dan. Bir tek bir Honduras bayraklı Hui Chuan, o da sanıyorum bölgedeki korsanlık faaliyetleri ve belki başka şeylerde silah sağlıyor, koruma şirketleri, mühimmat ve askeri teçhizat sağlayan bir gemi. Onu da İranlılar ele geçirip kendi karasularına götürdüler. Cephanelik, yüzen cephanelik olarak adlandırıyorlarmış bu bölgede. Umman Körfezi bölgesinde korsanlığa genellikle karşı silah sağlanan gemileri. Evet, onun dışında tabii İranlılar Hürmüz'den kripto tabanlı bir Hürmüz'e sigorta platformu oluşturuyorlar. Bitcoin ile ödenecek güvenli Hürmüz dijital bir sigorta platformu. Benim lojistikçi arkadaşlarım var.
her şey takır takır işler, hiçbir şey olmaz diyorlar. Böyle uluslararası hukuktan falan çok vurgu yapan bir takım analistleri çok da dinlemeye gerek yok. Hayatın akışına bunlar aykırı diyenlerini de gördüm. Gerçekten enteresan bilgiler veriyorlar. Ticaret öyle bir şey değil diyorlar. Yani özellikle mesela bir arkadaşlarımdan birisi, yaptırımlara rağmen İran ürünlerinin takır takır Amerika'ya bizzat kendisi nasıl gönderdiğini anlatmıştı bana. Hani çok böyle Amerikan Hazine Bakanlığı çok titizdir, onu engeller, bunu kendi iç hukukunu bu arada herkese dayatıyor. Nedense Türkiye mesela bir iç hukuk yaratıp başkalarına dayattığında ay olur mu diyorlar, ama Batılıların kendi iç hukuklarını sürekli herkese dayatmasını açıkça eleştirmekten kaçınıyor insanlar. Ben şaşırıyorum bazen. İlginç zamanlardan tabii ki geçtiğimiz muhakkak. Evet, durum bu. İran'dan bugün de arka arkaya mesajlar var. Ekber Velayeti dini liderin danışmanı İsrail'e karşı stratejik, İsrail'in stratejik tuzağına düşmeme uyarısı yaptı Donald Trump'a. Çin'den eli boş döndüğü saptaması var. Pezeşkiyan'ın Müslüman ülkeleri birbirine düşürmek için bölücü projeler kullanıldığı Pakistan İçişleri Bakanı ağırlamış. Böyle uyarıları var. Hakikaten bu arada Amerikalılar biliyorsunuz hedef aldığı ülkelerde cicili bicili barış sözlerinin altında etnik ve mezhebi bölünmeleri tetikleyen, bunu STK'larla önde gelen şahsiyetler üzerinden yapıyorlar. Dolayısıyla bunu İran gibi dosyalarda doğrudan silahlandırarak yapabilirler ya da kamuoyu algılarını batılı gibi düşünen aydınlar tarafından da aynı temaları elbette işleyebilirler. Silahlı unsurlara kadar İran'da bu işler varmıştı. Bir takım terör unsurlarını yakaladığını söylüyor İranlılar. En son kimlere ne zaman ne verilmiş doğrusu henüz bilmek çok mümkün değil. Devrim muhafızları tabii İran'ın belirli bölgeleri, daha çok Belucistan ve Irak'a bakan taraflarında Kürt unsurlarla ilgili bazı şeylerden bahsediyorlar, silahlı gruplardan bahsediyorlar. Bu böyle koşullarda da tepelerine bineceklerdir mutlaka. Kim olsa, Amerika olsa Amerika'da binerdi doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, tabii aynı zamanda Muhsin Rıza'dan, eski devrim muhafızları komutanından da Amerikan ordusuna tavsiyeler var. Umman Denizi savaş gemilerinize mezar olmadan çekin gidin, askeri sessizliğimizi de yanlış yorumlamayın diyor. Amerika'ya güvensizlikleri için Turgut Özal döneminde yaşanan bir anısını da anlatmış. Lübnan'la bağlantılı Hizbullah üzerinde nüfuzunu kullanarak bir rehine takasına giriştiklerinde, o dönemde Rafsanjani döneminde, Turgut Özal mesajı eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iletmiş ve Amerikalılar kazık atmışlar tabii normal olarak. Amerikalılar ya da Avrupalılar sürekli olarak Türkiye, İran gibi ülkelere kazık atıyorlar, hukuktan bahsediyorlar, sonra jeopolitik çıkarları doğrultusunda siyasi kararlar alabiliyorlar tabii ki. Bu da böyle bir şey. Dolayısıyla sözlerinden dönüyorlar. Amerika ile anlaşma yapamazsınız. Hatta Avrupa ile de bence yapamazsınız ama neyse. Maalesef Türkiye kamuoyunda Avrupa çok cici, çok hukuki, çok kuralları var gibi bir anlayış var. Hiç kimse Kıbrıs'ta ne oldu sorusunda mesela çok fazla sormak istemiyor. Evet. Bunun dışında tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le başı belaya girdi geçen hafta. Çünkü İsrail açıkça Netanyahu, Mossad Başkanı, işte Shin Bet ve hepsi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti iddialarını ortaya attılar. İran Savaşı sırasında zehir zemberek bir yalanlama yapıldı. Resmi nota verdi Birleşik Arap Emirlikleri. Dün yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barakah nükleer santrali yakınında bir İHA saldırısı, yangın çıktığı haberi geldi ama kaynağı belirtilmedi. İran'a mal edenler çok tabii ki, belki de Suudi Arabistan'la ilgili bir takım iddialar Bloomberg'e yansıdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudileri askeri müdahaleye İran'a iknaya çalışıp başarısız olduğu yolunda. Amerikalılar da bu arada 3 İran adasından biri Lavan Adası, bunu ele geçirin siz diye telkinde bulunuyormuş. Gidin ve alın diyorlarmış Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Ama
Körfez'e ikna edici olmadıkları söyleniyor. Financial Times gazetesinde bu anlamda bir iddia var. Suudi Arabistan Avrupa'da Soğuk Savaş döneminde kısmi bir yatıştırıcı rol oynayan 1975 Helsinki anlaşmalarının bir başka versiyonunu uygulamak o bölgede İran'la, yani yaralı bir İran saldırgan olabilir. Helsinki 1975 anlaşması benzeri bir anlaşma yapmak, teklifin destek kazandığı söyleniyor. Avrupa ülkeleri de destek veriyormuş. Avrupa ülkeleri destek verse ne olur, vermese ne olur, onu kestiremiyorum doğrusu, ama çatışmayı ortadan kaldırmak değil belki ama kontrol altına almaktan bahsediyorlar. Bu arada tabii Hürmüz'ü devre dışı bırakacak ham petrol boru hattı inşaatına giriştiği Abu Dhabi Medya Ofisi tarafından Fujairah Limanı'ndan duyuruldu. Onu da belirteyim. İsrail ne yapıyor? Netanyahu tabii savaşa hazırlanıyor. Savunma Bakanı İsrail Katz bir an önce yeniden savaşın başlamasını hayal ettiklerini açıkça ortaya koydu. Yüksek bir bütçe talep ediyorlar. 48 milyar dolara İsrail ordusunun bütçesini çıkarmaya çalışıyorlar. Tam bir çılgınlık hakikaten. Irak'taki üst tartışmaları devam ediyor. Wall Street Journal bir üst kurduğunu İran'la savaş sırasında iddia etmişti. New York Times iki üstten bahsediyor. Bilmiyorum bunlar kim nasıl ispatlar doğrusu söylemek gerekirse. Aynı zamanda Lübnan'la ilgili görüşmeler geçen hafta 3. tur yapıldı Amerikan başkentinde ve 45 günlük ateşkese uzatma çıktı. Ortada ateşkes var mı? Yok. İsrail dün gece yine hava saldırıları düzenledi. Ayrıca bugün yine Güney Lübnan'da pek çok kasabayı İsrail ordusunun hedef aldığı haberlerini gördük. Dolayısıyla hangi ateşkes, hangi 45 gün uzatıldı sorusunun yanıtı yok. Gazze'de de öyle. Hatta işte en son Kassam Tugayların üst düzey komutanını Haddad'ı öldürdü İsrail ordusu. Nokta atışı hedef almışlar. Evet, yine hafta sonu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve eski savunma bakanı, eski genelkurmay başkanı, savunma bakanı pardon, Yoav Gallant dışında başka siyasiler hakkında tutuklama emri çıkarttığı iddiası Haaretz gazetesi tarafından ortaya atıldı ama Uluslararası Ceza Mahkemesi yalanladı. Bu özel mahkeme diyelim, Roma statüsüyle kurulan BM mahkemesi değil yani. Evet, bugün de efendim küresel somut filosu Gazze seferi için Marmaris'ten hafta sonu yola çıkmıştı ki teknelere saldırılar başladı İsrail ordusu tarafından. Artık alıştık, filoları durduruyorlar. 23 gemiyle bağlantı koptu. 100 aktivist rehin alındı deniyor. Tam olarak nerede olmuş bilmiyorum. Aşdod limanına çekiyorlar ama Marmaris'ten yola çıktığı haberleri hafta sonu gelmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı tabii korsanlık eylemi diyerek kınadı. Yaklaşık 40 ülkenin vatandaşları var Gazze'ye ablukayı delmek ve insani yardım taşımak temalı bir girişim bu. Sumut filosu biliyorsunuz, dışlarının sert kınaması var. Karayoluyla bu arada Libya'dan da bir konvoy yola çıkmış Zaviye kentinden, onu da belirteyim. Evet efendim, şimdi bunun dışında tabii Amerika'dan birkaç notum var. Amerika Birleşik Devletleri Meksika ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası'na hazırlanıyor. İHA'larla ilgili sıkıntılar diyorum, futbol maçları sırasında bol bol heyecan yaşayacağız. Sadece bireysel İHA'lar değil, askeri saldırılar olabilir mi diye şimdiden tartışmalar var. Amerikan medyasına yansımış. Idaho'da bir hava üssünde iki Amerikan donanmasının savaş uçağının havada çarpışması var. Gösteri uçuşu sırasında olmuş yanılmıyorsam. 4 mürettebat fırlatma koltuklarıyla kurtulmuş ama kaza parlak gözükmüyor. Mali açıdan Fed'le ilgili gelişme tabii aslında bildiğimiz, yeni Fed Başkanı Kevin Borsh'a onay 13 Mayıs'ta gelmişti, aktarmıştım size Senato'dan. Dolayısıyla Trump'la kapışan politika faizleri konusunda indirmeyen Jerome Powell artık göreve veda ediyor.
zaten onay da geldi. Kevin Borsch'un ailevi bağlantıları var. Donald Trump'la bir şekilde aile yakınlıkları diyelim. Ahbap kayınpederinin yine Perşembe günü aktarmıştım size. Dolayısıyla bakalım ne olacak Amerikan Fed'i bağlamında tartışmalarda. Bunun dışında Amerika'da bir de çocuklarda cinsiyet değişimi işlemlerine 10 milyon dolardan fazla tazminat ve zarar görenler için özel klinik Amerikan Adalet Bakanlığı topluca yasaklayamıyor maalesef, ama Texas Çocuk Hastanesi ile bir uzlaşma sağlamışlar, anlaşma sağlamışlar. Bir nevi çözüm, hormonal çocuklara hormon basıp cinsel sakatlamaya maruz kalıyorlar. Henüz beyin lobları da hormonları da gelişmemiş çocukların üzerinde kimyasal deneyler yapmak çok yaygınlaştı. Üçüncü cins üretimi için Trump yönetimi bunu tersine çevirmeye çalışıyor. Şimdi tabii bir klinik kurulması, zarar geri döndürülemiyor diyebiliyorum. Ben bir ara çok ilgilenmiştim. Sakatlamayı geri döndüremiyorlar ama bunun için en azından bir klinik kuracaklarmış. Hayırlı bir haber olarak kaydetmek istiyorum bunu da. Evet, ve Avrupa'da çok fazla notum yok aslında. Donald Trump Fox News'a konuşurken İran'a saldırarak Avrupa'ya çok büyük bir iyilik yaptığını söyledi. Gerçekten çok komik. Tabii bu arada haberler hafta sonu Financial Times'ta İran Savaşı Avrupa'nın sanayisinin çöküşünü, kimya endüstrisi özellikle ciddi bir biçimde ağırlaştırıyor. Zaten durumları parlak değil. Enerji maliyetleri, zayıf talep, ucuz Çinli rakipler nedeniyle işte kimya sektöründe yatırımlar %80'den fazla düşmüş. Rotterdam'da 10 büyük tesisten ikisi geçen yıl kapanmış. Haber detaylı bir haber tabii ki. Sadece kimya sektörü değil, havada kriz var. Le Monde gazetesi görülmemiş bir krizden bahsediyor. Likidite krizi, enerji kıtlığı, havayolu şirketleri patlıyor Avrupa'da. Bütün dünyada tabii ki etkili ama özellikle Avrupa'da. Avrupalılar da savaşa hazırlanıyorlar zaten, bütün dertleri ırkçılıkları yüzünden tabii ki. Friedrich Merz Würzburg kentinde bir gençlere hitap etmiş. Amerika'da artık sosyal iklim değişti. İyi eğitimli insanlar bile iş bulmakta zorluk yaşıyor. Siz Almanya'da kalın demiş. Sosyal piyasa ekonomisinin güçlü bir gelecek vaat ettiğini iddia etmiş. Kendisi bu arada sosyal piyasa ekonomisinin altını oyuyor. Üstelik de Almanya'da kalacak gençleri zorunlu askerlik bekliyor. Ben o gençlerin yanında olsam yumurta atardım kendisine, doğrusu söylemek gerekirse. Bir de üstelik Amerika'ya dil uzatıyor. Yani utanmazlığın sınırı yok tabii Avrupalılarda açıkçası. Evet, Starmer İngiltere'de geçen hafta yerel seçim sonrası büyük kriz kopmuştu. Kurtulamıyorlar adamlar, zam gibi yapıştı tepelerinde. Keir Starmer işçi partisi ayaklandı. Yerine geçecek olan tiplemelere bakıyorsunuz. Rezalet tabii yani. Hani hangisini seçsen seçimsizlik içerisinde bir zavallı İngilizler var. Alternatifleri sıfırın altında. Sitting ondan da beter bana sorarsanız Keir Starmer'dan. Takvim verecekmiş ama istifa takvimi. Haziran ortasından bahsediyorlar. İkna olamıyorum tümüyle ama Manchester eski belediye başkanı Andy Burnham da yine var. O da milletvekili değil tabii. Tabii Temmuz ayında da NATO zirvesini heyecanla bekliyoruz Türkiye'de. İlginç bir Bloomberg haberi iddiası var. Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerine askeri amaçlı yakıt sağlamak için 1.2 milyar dolarlık yakıt boru hattı inşa etmeyi önerdiği iddiası var. NATO'nun doğu kanadındaki müttefikler derken neyi kastediyorlar? Tam anlayamadım. Doğrusunu söylemek mesela müttefikler Bulgaristan, Romanya. Bu arada Avrupalılar hiç Rus petrolü, LNG'si istemiyorlar. Bunların suyu nereden gelecek? Onu da sormak lazım. Hepsi Azerbaycan'dan mı? Bunlardan bahsedilmiyor tabii. Yakıt tedarik modeli olarak anılıyor. Financial Times'ta yine NATO'nun Avrupalı silah üreticileriyle Mark Rutte Genel Sekreter bir toplantı yapacakmış. Yani şirketler hükümet siparişlerini beklemeden
yatırım yapsınlar, üretimi arttırsınlar. Kime satacaklar ya savaş çıkmazsa? Bu tarz yatırımlar uzun vadeli olması lazım, yoksa o özel sektör patlar. Çok böyle Avrupa neoliberalizmiyle yönetilecek bir işmiş gibime gelmiyor doğrusu benim, ama silah üreticileri, biz savaşı zaten çıkartacağız, siz şimdiden hükümet sipariş vermese de hazır olun diyor. Özetle Türkçesi bu tabii ki. Evet, Türkiye ile ilgili bir Yunanistan Türk balıkçı teknelerinin Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz derken tam olarak nereyi kastediyorlar anlayamadım doğrusu, uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla AB'ye müdahale çağrısı yapmış. Çok beklerler doğrusu söylemek gerekirse. Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği Türkiye'ye ne müdahalesi yapacakmış mesela diye sormamışlar. Hadi bir yapsınlar bakalım, görelim mesela diye sormamışlar. Yunanistan'ın deniz sınırlarının aynı zamanda Avrupa'nın sınırları olduğunu söylemişler. Avrupa'nın işine gelen her şey tabii söz konusu olabilir. Herhangi bir hukuki zemin gerektirmez. Siyasi kararlar elbette alabilirler. Evet, yani birileri siyasi karar alırsa onun karşısında başkaları da askeri kararlar tabii ki alabilirler. Dolayısıyla hangi balıkçı teknelerine hangi sınır hatırlatması yaptığını önce bilmek gerekiyor. Türkiye'de bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Ege ve Akdeniz'le ilgili deniz yetki alanları. Zaten batılıların uluslararası hukuku uygulamadıkları, unuttukları, korsanlık yaptıkları, kendi içtihatlarına dayanan ettikleri BM yaptırımdan bahsetmiyorum. Uluslararası hukuk dışında bir takım tankerleri gölge ilan edip durdurdukları, yani kendi içtihatlarını başkalarına dayattıkları bir ortamda en sağlamı sizin de kendi içtihatınıza sahip olmanız tabii ki, yoksa bunlar sizi köle yaparlar vallahi billahi, uluslararası hukuk diye diye üstelik de yaparlar. Kendi uygulamadıkları uluslararası hukuktan bahsediyorum. Yunanlılar tabii nerede, hangi balıkçı teknesine şikayette bulunmuşlar onu anlayabilmiş değilim. Mavi Vatan Yasası hazırlığına Yunanlılar iç hukuktan ibaret kalır demişler. Olabilir. Amerika'nın, Avrupa'nın her yaptığı kendi iç hukuklarından ibaret zaten. Önemli olan tabii ki uygulama gücünüzün olup olmadığı. Öyle bir dönemden geçiyoruz. O yüzden size ay uluslararası hukuk da öyle değil diyenlere kulak asmamanızı tavsiye edeceğim. Geçti o zamanlar. Ya da böyle diyenlere batılıların hangi uluslararası hukuku uyguladığını sorgulatabilirsiniz tabii ki. Evet, bunun dışında efendim JP Morgan analistleri Ukrayna'da senaryolar yazmışlar. Fin senaryosu dediğiniz işte Sovyetler Birliği sayesinde Nazi işbirlikçiliğinden bağımsızlığını elde etmeye, 1900'lerin başındaki bağımsızlığı kastetmiyorum, İkinci Dünya Savaşı sonrası yenilgilere arada bir zarar vermişlikleri olsa bile bunu mu kastediyorlar anlayamadım. Başka şeyler de var. Gürcistan senaryosu yok, %30, %10 İsrail senaryosu. JP Morgan'ın bankacılarının algıları bir acayip doğrusunu söylemek gerekirse. Ukrayna'nın özetle topraklarının yaklaşık %20'sini kaybederek, tarafsızlığını ilan ederek, silahlı kuvvetlerinin yeteneklerini sınırlayarak acı verici tavizler vermeye zorlanacağı. Çok anlamsız geldi analizin tümü. Ukrayna topraklarının çoğunu da Sovyetler Birliği onlara vermişti zaten. Böyle banderacılık yapınca kaybedebilirler ama bence %20'den fazlası gidebilir. Neyse, daha henüz hiçbir şey tabii ki bitmedi. Efendim, vaktim yetmeyecek ama Amerikalılar Avrupalara Tomahawk teslim etmiyorlarmış. CNN'e göre Almanya'dan Friedrich Merz kızdırdıktan sonra 5000 asker çekme kararı açıklamıştı Trump. Polonya'ya, Polonyalılar da bize gelsinler, bize gelsinler demişlerdi ama Amerikalılar 4000 asker konuşlandırmayı Polonya'ya, onu da iptal etmişler anladığım kadarıyla. Ek birlik şimdilik yok. Avrupalılar
böyle Avrupalılar tabii Amerikan askerleri gelmeyince korkuyorlar herhalde. Başka türlü neden bu kadar hevesliler onu da çözemiyorum doğrusu. Ve bir de tabii Rusya ile ilişki kurma tartışmaları. Slovakya lideri Moskova'da Putin'le görüştü. Basın toplantısında Rus ruhunu en azından biraz anlayan biri lazım diye yorumları var. Avrupalılar çeşitli isimleri tartışıyorlar. Efendim Merkel de olabilirmiş. Efendim Deutsche Welle öyle yazıyor. Başka isimler de Alexander Stubb, şu Finlandiya'nın tuhaf lideri, Mario Draghi anılıyor. Kaya Kallas da kadınlar barış yapabilir gibi saçma sapan cümleler kuruyor. Tabii Rusya'dan sakın ha Kaya Kallas'ı görevlendirmeyin uyarısı gelmiş Maria Zaharova'dan da. Dimitri Peskov'dan da. Bilemiyorum Avrupalılar neyi nasıl görüşecekler doğrusu, ama tabii Sergey Lavrov kimseye diyalog için yalvarmıyoruz, kimseyi de kovalamıyoruz demişti en son diyalog konusunda. Evet, biz şimdi son bölüme dönüyoruz. Doktor Ali Koçakoğlu bizimle olacak, az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Ali Koçakoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Sayın Koçakoğlu. Şimdi tabii geçtiğimiz Perşembe Cuma günleri Donald Trump'ın Çin ziyaretleri Cuma günü artık akşam saatlerinde analizler düşmeye başladı. Hafta sonu biraz daha aslında görüntüsel olarak cicili bicili fakat hani kibar fakat içerik olarak zayıf kalan Amerika adına, biraz da Trump hiç böyle kibirli bir görüntü sergilemedi, tevazu içerisinde adeta süt dökmüş kedi gibi uyarılar, bir takım sunumlar oldu İran, Hürmüz başlıklarında ve Tayvan'da. Ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bazı ticari anlaşmalar da yapıldığı anlaşılıyor tarım alanında, enerji sektöründe, fakat çok da büyük sonuçlar yokmuş gibi. Sizin değerlendirmeniz nasıl? Önce bunu sorayım.
2: Ceyda Hanım, sizin de aslında söylediğiniz gibi Donald Trump'ın daha önceki Avrupa liderleriyle ve NATO müttefikleriyle görüşürkenki tavırlarından bu ziyarette hiçbir eser yoktu. Oldukça ılımlı, oldukça sakin, saygılı bir tavır içerisindeydi. Siz dediniz ki işte bazı ticari anlaşmalar da yapıldı falan ama bununla ilgili de aslında çok fazla net bir bilgi yok. Sadece Amerikan tarafından ilk günlerde özellikle 200 adet Boeing anlaşması falan yapıldığı söylendi ama bunların aslında net
1: detay yok.
2: Evet, net bir bilgi yok. Ve diğer konularda da yapılmış herhangi bir şey yok. Bir bilgilendirme yok. Net bir bilgilendirme yok. O yüzden bir net bir şey bu konuda söyleyemeyiz. Ama daha ilgili ben söylemek istiyorum. Ben dün Çin Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesini kontrol ettim. Orada basın bültenleri var, basın konferansları var. Orada çok ilginç bir şey gördüm. Onu ben paylaşmak istiyorum. Belki bu mevcut durumu göstermesi açısından son derece ilginç olacaktır. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın en yetkili sözcüsü toplantıda gelen soruları cevaplıyor. İşte gelen soruların içerisinde 3 tane Çin menşeli işte hem gazete var hem de medya yayın organları var. Onun dışında New York Times'ından Reuters'a kadar Avrupa'nın önde gelen, Amerika'nın önde gelen gazeteleri ve medya kuruluşları sorular soruyorlar. Çok ilginç bir şey. Diyor ki Çinliler mesela, bir Çinli gazete soruyor, diyor ki Bahama adalarında diyor seçim yapıldı, işte yeni yapılan bu seçimde seçilen kişi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumunuz nedir diyor. Bir diğer gazete, yine Çin gazetesi, diyor ki Solomon adalarında seçim yapıldı, burada işte şey oldu, yeni bir tanesi seçildi, onun hakkında ne düşünüyorsunuz. Üçüncü bir gazeteci de, yine üçüncü Çinli gazeteci de şunu soruyor, diyor ki Pasifik'te diyor Niue diye bir devlet var. Ben bu devleti biliyorum. Böyle bir devlet olduğunu. İnternete girdim, özellikle baktım bu nasıl bir devlet. Bu devlet 261 kilometre kare, üzerinde 2000 kişinin yaşadığı ve birçok şeylerde Yeni Zelanda'ya bağlı bir adacık, Mercan Adası'ymış. Sonradan oluşmuş bir Mercan Adası. Oradaki seçimde işte bu lider seçildi, sizin yorumunuz nedir diye soruyorlar.
1: Öte tarafta Trump'ı sormuyorlar.
2: Trump'ın ziyaretiyle ilgili hiçbir şey olmadığı gibi ne İran'la ilgili ne başka bir sorduklar sorular bunlar. Pasifik Okyanusu'ndaki ada gruplarında en ilgili o Niue, şimdi doğru söylediğimi zannediyorum Niue diye. Bu adadaki seçimler sonucunda sizin yorumlarınız nedir diye soruyorlar. Öte taraftan New York Times işte şeyi soruyor. İran'la ilgili şeyler var mı? Bir gelişme yapıldı mı? İşte bir AFB şeyi soruyor. Boeing'le bir anlaşma yapıldı mı? Bir Japon gazetesi yapay zeka alanında herhangi bir anlaşma yaptınız mı? Bütün bu soruların hepsine verilen cevaplar işte Çin dünyanın geri kalanıyla ve Amerika Birleşik Devletleri ile istikrar içerisinde karşılıklı kazan küresel ekonomiyi iyileştirmeye yönelik barış içerisinde işbirliğine devam edecektir. Bütün sorulara verilen cevap, kelimelerin yeri değişik olarak bu. Hatta ben bunu özellikle acaba dedim hani yanlış mı bakıyorum diye birkaç yerinde yine tekrar konuştum. Evet, aynı bu şekilde. Dolayısıyla yani ben şimdi dedim ki yani bütün dünya biz Türkiye'de bile bunun üzerine belki kaç kere konuşuyoruz
1: evet.
2: Ama Çin'in kendisinde Çinli gazeteciler, Çinli haber ajansları sanki böyle bir şey olmamış gibi bir şey içerisindeler. Bu dolayısıyla Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ve Amerika ile Çin arasındaki yapılan bu görüşmelerin hani Çin'in bakış açısını göstermesi açısından önemli. Yani bu evet. Çok ilginç bir şey. Ben biraz daha bunun üzerine konuşacağım ama sizin bir sorunuz varsa oradan devam edelim tekrar.
1: Hayır, aslında tamamlayıcı. Tabii yani Trump'ın biz Perşembe günü ben en son yayını yapabilmiştim. Pekin'de Doktor Barış Adıbelli hocamıza bağlanmıştık. O da Pekin'deydi. Oradan aktarırken şöyle bir şey söylemişti. Yani süt dökmüş kedi gibi duruyor demişti. Hakikaten hepimizin izlenimi öyleydi. Biraz da uçakta ve geri dönerken Amerikan tarafının ve Trump'ın yapacağı açıklamalara bakmak lazım demişti. Ben hafta sonu boyunca takip ettim. Trump hiçbir şey demedi. Tıs yani. Tabii ki bir paketleme, Hürmüz paketlemesi oldu en başta. Tayvan'la ilgili tabii biraz kırmızı çizgileri hatırlatılmış gibi. İran ve Tayvan özelinde sorayım size. Yani Batı medyasında ve Beyaz Saray'ın açıklamasında Çin'e geri adım attırmışlar gibi bir sunum var. Doğru mu bu? Yani bir şey yok tabii burada ama Çin'den görünen manzara ya da Çin tarafından algılar nasıl olmalı? Bu işin ya da orta yeri var mı en azından?
2: Ben şöyle söyleyeyim. Ben hani özellikle bu soru özelinde de hani bu az bahsettiğim tavrın neden kaynaklanabileceği üzerine biraz hani kafa yorumda.
1: Tamam.
2: Çinlerin şöyle bir şey var. Yani Avrupalıların ve Batılıların işte evet mi hayır mı şeklindeki soruların yerine Çinlilerin sürekli bir ortaya bir sahne kurma, diplomasiyi daha genişletme ve karşı tarafa herhangi bir koz vermeme durumları söz konusu. Hmm. Yani kendi kendilerini işte evet biz sana Boeing'te dışına anlaştık dedikleri anda belki bu anlaşmanın şartları henüz belli değil, henüz net bir şey yokken kendilerini buna bağlamak yerine daha genel geçer ifadeler. Yani oradan şey anlayamıyorsunuz. Evet böyle bir anlaşma yok veya böyle bir anlaşma var diyemiyorsunuz. Çin size şeyi yapıyor. Size alan açıyor. Diyor ki tamam böyle bir şey var. Siz bunun üzerine konuşun ama henüz net bir şey söylemiyorum. Ne zaman net bir şey söylüyor? İşte o konuna geldi. Net bir şeyi söylediği konular örneğin Tayvan konusunda net konuşuyor. Biz diyor kırmızı çizgimizdir. Bu ulusal bir meseledir. Bu sadece işte stratejik ve ekonomik bir olay değildir. Sizin çip olayınıza benzemez. Bu kere bizim kendi kişisel meselemiz. Yani orası bizim bir anlamda bizim değinimizle konuşacak. Orası bizim namusumuz. Yani onun dışındaki diğer konular o konularda son derece netler. Veya İran konusunda eğer karşı tarafa kendi piyasasında işte enerjiye bağımlılığı göz önüne alındığında ekonomisinin nasıl etkileneceğini düşündüğü zaman o konuda da biraz daha fazla net bilgi veriyorlar ki hani ekonomide bir dalgalama olmasın, bir şey olmasın. Ama bu bir yani dolayısıyla İran konusunda da Tayvan konusunda son derece netler. Tayvan konusunda zaten hiç ne çip ne yapay zeka ne çip konularında Tayvan'ın önemini belirten bir şey yok. Sadece Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu zamanı geldiği zaman da Çin'le birleşeceği yönünde bir çizgisi olduğunu, bu konu üzerinde müzakere edilmeyeceğini de zaten net bir şekilde söylüyorlar. Yani bu konu kapalı. Burada belirsiz bir şey yok. İran konusunda ise biraz daha belirsiz demeyeyim ama İran konusunda da aslında tutumları Amerika'nın istediğini yapacağız gibi değil. Orada aksine bölgesel barışı destekliyoruz derken veya işte ülkelerin kendi kararlarını kendileri verebilmeliler derken üstü kapalı olarak aslında İran'ın haklılığını bir şekilde gösteriyorlar. Yeri geldiğinde de eğer haksız hukuksuz bir durum ortaya çıkarsa ki şu anda mevcut durumda olduğu gibi buna da bir şekilde karşı çıkacaklarını bunu da işte küresel yönetimden küresel güneyden ve işte yeni çok kutupluk kavramlarını işin içine katarak söylüyorlar ve biliyorsunuz en son şey olarak söylemişti. Yani biz iki hegemon iki yükselen gücüz ama hani kavga etmemizi gerektirecek bir şey de olmayabilir derken aslında İran konusundan gelmişti oraya. Dolayısıyla orada da aslında nete yakın bir şey konuştu. Sadece belki başka bir ülke olduğu için çok net ifadelerle bunu şey yapmadı. Cümlesi ifade etmedi diyelim.
1: Evet. Ama şey var tabii yani sonuçta uygulamaya bakmak lazım herhalde biraz. Yani genel tekrarların ötesinde, o da Trump'ın ziyareti öncesi Amerikan tarafı yeni yaptırım kararı aldı ve Çinliler açık bir biçimde kendi şirketlerine yaptırımları uymaktan men ettiler. Ve evet. Benim de anladığım, sonra Trump'ın açıklamaları arasında da gördüm. Belki kaldırırız yaptırımları hani Çinli şirketlere, İran bağlantılı gibi, yani oradan da pek bir şey çıkmış gözükmüyor. Peki şunu soracağım size, yani şimdi tabii biz daha bu bölgenin çocukları olarak tabii Türkiye'de de çok batıcı düşünme alışkanlıkları var kendi durduğumuz yerden. Artık bu kibir biraz dökülüyor, bu dayatmalar biraz dökülüyor Amerikan batı tarafının. Çin'in burada Körfez'de başka bir güvenlik düzeni kurma girişimleri var. Bunları belki daha da zorlaması, bu bölge için soruyorum. Tabii Tayvan ayrı dava. Önce İran için sorayım. Bu beklenebilir mi? Yani burada Hürmüz'de Amerika ile aynı tavrı takınmayacak Çin. Öyle bir sonuca vardım. Çünkü Türkiye'de herkes batıdan yapılan açıklamalar ve batı medyasını okuyup analiz yapıyor sürekli olarak. Ben öyle anlamadım doğrusu, yanılıyor muyum bilmiyorum ama yani Hürmüz'ün açılması ya da nükleer dosya, zaten bunlar genel tavırlar, özel bir durum, farklı bir durum ben göremedim. Bundan sonra Amerika'nın İran'a yeni bir saldırısı, sanki bekliyormuş gibi Çin gibime geliyor. Bir tutum değişikliği olmayacak gibime geliyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz, yani İran konusunda bundan sonrası için beklenenler bağlamında söylüyorum.
2: Valla yani tabii Amerika şöyle son günlerde özellikle yine savrımı taşırıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz gibisine tehditler savuruyorlar. Ama onlar da biliyorlar ki geçen seferde de işte 3 günde bitiririz, 5 günde bitiririz gibi çok da işlemiyor. Yani öyle 3 günde 5 günde falan bitiremiyorsunuz. Hatta verilen bu arada bile İran'ın belki kendi kendine çeki düzen verdiği, belki yeni düzenlemeler yaptığı, kendini daha korunaklı alanlar inşa ettiği bile düşünülebilir. Hani daha önceki uygulamaları göz önüne alındığında. Saldırabilir mi? Ya muhtemelen göstermeyip de olsa bir şeyleri yine saldıracaktır ama ben bunun bu sefer çok uzun vadeli olacağını ve çok ağır olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten yeterince ağır saldırılar yapıyor. Evet. Yani evet. Teknoloji ürünler kullanıldığı, yapıldığı, yani eğer son günlerde çok daha derinlerdeki sığınaklar denen bombalar icat etmediler.
1: Yok canım.
2: Yani bu saatten sonra yapacakları saldırıyı ben açıkçası çok da etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani zaten hani hep dediniz ki vurduk, bitirdik, her şey oldu. Peki bu ne şimdi? Yani şimdi neyi vuruyorsunuz? Ve bunun zaman ne kadar etki edecek? Geçen sefer ne kadar etki etti, şimdi ne kadar etki edecek? Dolayısıyla Çin'in de bunu bir süre sonra hani bu konuşmalara istinaden, eğer Trump'ın bazı istekleri varsa, çünkü Trump için İran'ın savaşının bitmesi veya İran'da bir sonuca ulaşmak kendi iş politikası açısından çok daha önemli. O yüzden Çin'in de burada devreye girerek en azından yapılan müzakereleri hatırlatarak orada bir engel olma demeyeyim ama belki bu işi daha kısa süre bir de bitirme konusunda bazı şeyler yapacağını düşünüyorum. Bazı çalışmalar yapacağını düşünüyorum.
1: Çalışmalar, anladım. Peki Çin'den sonra bir de sizi çok tutmak da istemiyorum, biliyorum işiniz var çünkü. Şimdi tabii yarın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gidiyor. Aslında bir süredir kulislerde konuşuluyordu, sonunda doğrulandı. Daha erken bir vakitte gideceği, ama artık biraz Çin ile Rusya liderlerinin zirveleri artık her sene bir 2-3 kez görüşüyorlar. Biraz alışıldık bir şey. Yani Trump 9 sene sonra ziyaret eden ilk Amerikan başkanı oldu. Ama öte yandan da sanıyorum biraz Trump'ın Çin macerasını da bir değerlendirecekler herhalde. Ne beklemek lazım? Burada Rusya ile Çin'in küresel ve bölgesel krizleri, kendi ilişkileri tabii ayrıca, bütün bunları bir ele almasını beklemek lazım herhalde. Ne dersiniz?
2: Evet. Şimdi bugün Lavrov'un bir açıklaması vardı. Bugün ya da dün yapmıştı. Demişti ki bizim Çin'le olan ilişkimiz, Amerika'nın buraya gelip Çin'le kurmaya çalıştığı ilişkiden çok daha farklı. Bizimki çok daha derin. Dediği de doğru. Hem tarihsel olarak hem coğrafi olarak tabii ki Çin'le Rusya birbirine o konuda daha yakın iki ülke. Ama ben burada aslında asıl şunu söylemek istiyorum. Yani bundan yaklaşık 150 yıl önce, 150-200 yıl önce Çin'in bir aşağılanma çağı var. O dönemde işte batılı ülkelerin, Amerika'sının, Fransa'sının, İngiltere'sinin elçileri, devlet başkanları değil. Elçileri gidiyor o ülkeye, diyor ki işte şu limanları açacaksınız, bunları alacaksınız, bunları satacaksınız, şu kadar alacaksınız, bununla vereceksiniz gibisinden maddelerde bulunuyor. Bugün Trump Çin'e giderken şöyle bir şey demişti. Size işte Amerika'nın en zeki adamlarını getiriyorum. Alın bunlarla işbirliği yapın. Hani kazanın gibisinden reklam yapar gibi, bir iş adamının ürünlerini reklam eder gibi gitti. Xi Jinping'in ayağına. Öte taraftan işte tarımsal işte ticari anlaşmalar yapalım, işbirliği yapalım, onu yapalım, bunu yapalım gibi son derece saygılı, son derece işte böyle sakin bir şekilde bir şey yaptı. Orada bir misafirlik yaptı. Hemen arkasından bir dönemin işte 90'lara kadar dünyanın diğer kutbu olan Rusya yine aynı ülkeye gidiyor. Gerçi onlar sürekli gidiyorlar ama hem bu kadar kısa süreden sonra, yani Amerikan ziyaretinin hemen ardından bunun yapılması Rusya ile Çin arasında ilişkiler geliştirmesi açısından önemli, ama bence Çin için inanılmaz bir reklam. Hani yumuşak güç çalışmaları yapıyorlar ya, paralar veriyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Yani bu kadarını bunu herhalde hiçbir şekilde yapamazlardı. Yani dünyanın en büyük iki gücü birer hafta arayla Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidiyorlar. Giderken de işte Çin'in büyüklüğünden bahsediyorlar. İşte orada ayağa kalkmış büyük bir ulustan bahsediyorlar. O ulusla birlikte çalışmanın dünyanın geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Yani eğer Çin'i hala da fark etmeyen varsa bundan sonra artık fark etmemesi pek mümkün değil.
1: Evet. Tabii yani küresel güneyle ilgili tabii pek çok tartışma oldu son dönemde. Yani bunu bir süreç olarak değil de böyle parmaklarını şaklatıp uzun zamandır devam eden Batı hegemonyası ve açıkça emperyalizmi demek lazım tabii, mali aygıtlarıyla birlikte bunun karşısına böyle elinizi şaklatıp hemen ülkeleri bir araya toplayacak haliniz yok. Üstelik sistem sorunu da yok. Yani sistem tercihleri herhalde burada biraz daha modeller, Batı neoliberalizminden bir ayırt edici şey varsa o fark var. Ama tabii orada da bu İran savaşı falan problemler yaratmış gözüküyor. Ona rağmen tabii BRICS mesela diyorum, yani siyasi bir kuruluş değil BRICS, tabii ekonomik bir toplaştıran yer bağlamında. Rusya ve Çin herhalde bu işin peşini bırakmazlar diye düşünüyorum ben, ama bilmiyorum siz katılır mısınız? Yani İran savaşı bazı şeylere tabii zarar verdi ama her şey bitti diye böyle diyenler var. O yüzden merak ediyorum sizin görüşünüzü.
2: Ben aslında İran savaşının bu işi, her şey bitti kısmına katılmıyorum. Aksine yani bence birçok ülke İran'ın bu direnişini gördüğünde yani şunu düşünecektir. Ya BRICS ülkelerinin kurucu ülkelerinden belki, yani BRICS'ten BRICS ülkeleri veya küresel güneyin en güçlü ülkelerinden bir tanesi İran. Ve öyle Batı'nın istediği zaman gelirim, yıkarım, ederim, istediğim yaparım şeyine de tek başına neredeyse bağlanmanın karşı çıktı. Her ne kadar İran Çin'in ve Rusya'nın bazı destekleri olsa da sonuç itibariyle bunu başlarına yaptılar. Dolayısıyla bu blokta yer alan birçok ülkeye aslında biraz ilham verdiler. Yani bu az buçuk bir şey değil. Veya karşı tarafın da şey yapılabileceğine, durdurulabileceğine, işte zor oyunu bozar diye bir ifade var ya, o zorun gerçekten oyunu bozabileceğini gösterdi. Bunu tek bir ülke böyle yaptıysa, küresel güne ait olan diğer ülkeler işte Çin'idir, Türkiye'sidir, Rusya'sıdır, her ne kadar karşı kutupta duruyor gibi olsa da Hindistan'ıdır, Pakistan'ıdır. Bu ülkeler en azından bundan sonra ki şeyde statüde, küresel statüde karşılarında çok da artık güçlü bir Batı, çok da güçlü bir Amerika olmadığı algısını kafalarına yer ettiler. Bunların içerisinde İran'la düşman olan ülkeler de bile olsa sonuçta böyle aynı ekonomik yapının içerisinde yer alıyorlar. Aynı şeylerden muzdaripler onlar da. Bu onlara bence bir ilham oldu. O yüzden ben onun işte her şey

Sayın Doktor Ali Koçakoğlu'yla konuştuk biraz Trump'ın ziyareti sonrasındaki tartışmaları. Herkesin hemen hemen fikri benzer diyebiliriz. Birkaç notu yetiştirememiştim. Son birkaç dakikada da pazartesi çok yoğun oluyor gündem. Onları da eklemek istiyorum size. Ukrayna'dan notlarım var çünkü. Ukrayna'da tabii büyük bir yolsuzluk skandalı, daha doğrusu tamamen siyasi olarak da görebiliriz. Siyasi ve Ukrayna'nın yolsuz bir ülke olduğunu öteden beri, yeni de değil bu tabii ki. Ama Zelenski yönetiminde Batılıların vergi mükelleflerinin paralarını alıp çalıp çırptıklarını bilmeyen kalmadı. Kaldım artık emin değilim doğrusu. Devlet Başkanlığı ofisinin başındaki Andriy Yermak geçen sene sonbaharda görevden alınmıştı. NABU fonlayan Amerikalılar, Avrupalılar tabii. Bence Amerikalılar burada siyasi sayıklar da var. Yermak'ı yargılıyorlar kara para aklamaktan. Perşembe aktarmıştım size, mahkemeye çıkarıldı ve kefaleti ödeyecek parayı biraz hafta sonuna denk geldiği için ödeyememişler. Hafta sonu buldular. 140 milyon grivine, yaklaşık 3 milyon dolar sanıyorum. Sonunda ödemişler. Gözaltı merkezinde hafta sonu kaldıktan sonra bırakmışlar. Tabii işin ucu bir de Zelenski'nin eşine uzanıyor. Ukrayna medyasında da haberler var. Elena Zelenskaya. Onun hakkında da soruşturmanın sonuçlandırılmak üzere olduğu haberleri görüyorum. Tabii Zelenski bütün bunları Ruslar beni hedef alıyorlar, karar merkezlerini vuracaklar anlatısıyla süsleyerek hafta sonu karar alma merkezlerinin vurulacağını iddia etti. Tabii kendisinin büyük olasılıkla bulunduğu yerler Sovyetler Birliği döneminde yapılmış sığınaklar. Tabii Ukrayna Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı, ayrı bir devlet olarak. Hiçbir zaman tarihte var olmamıştı. Yerin 95-100 metre derinlerinde ataları tarafından inşa edilmiş sığınaklarda nasıl olacak bilmiyorum. Tabii ki başka yerler söz konusu olabilir mi? Bana sorarsanız yolsuzluk skandalı yüzünden bu işleri çarpıtmak istiyorlar. Bir de tabii Rus diplomasisi Zelenski gibi bir komedyenin çok da işlerine geldiği tespiti yapmıştı. Ama eşine uzanırsa neler olur hep beraber göreceğiz. En son Mihail Podolyak, Zelenski'nin elemanlarından yine, Tayvan'ı savunmaya soyundu. Ne alaka diyeceksiniz. Körfez'i savunmaktan Tayvan'ı savunmaya. Tabii bu arada toprak kayıpları özel harekatta devam ediyor. Şimdi Avrupalılar çelik ithalatını vuracak Ukrayna'nın kısıtlamalar koymaya hazırlanıyorlarmış. Financial Times gazetesinin haberi. Hafta sonu Ukrayna İHA'ları bütün bir bölgeyi birbirine kattı efendim. Bizim Samsun şehrinde bir İHA, iki evin anladığım kadarıyla çatısı hasar görmüş, camlar kırılmış. Maya tipi yemleme drone'u Ukrayna'dan fırlatılan, ama sadece Türkiye değil, Finlandiya, Helsinki alt üst olduğu otoyollar, Helsinki havaalanı, Letonya'da yine NATO uçakları havalanmış, Ukrayna'nın fırlattığı İHA'lar her yeri terörize ediyor. Hatta Yunanistan'ın Lefkada adasında Ukrayna deniz drone'u Libya'dan atıldığı iddiaları var bunun. Tabii Moskova'da da ve sınır bölgelerinde de sivilleri öldürüyor Ukrayna ordusunun fırlattığı İHA'lar. Dolayısıyla Maria Zaharova'dan terörizm saldırısı tespitleri geldi. Sert bir biçimde Avrupa'nın mali desteğiyle gerçekleştirdiği terör saldırısı. Avrupalılar Rusya'yla savaşta falan değiller, ama drone endüstrisiyle sivil avlanmasını Avrupa siyasi elitleri teşvik ediyorlar ve ortaklık yapıyorlar. Bunu kastediyor Zaharova. Bir takım takaslar da yapıldı ama durum bu. Çok parlak değil yani İHA savaşında. Ve son olarak Küba ile ilgili bir notla bitireceğim. CIA Başkanı Ratcliffe Havana'yı ziyaret etti. Küba'ya işte insani yardım, Raul Castro hakkında dava açılması tehditleri karşılığında sık boğaza son verme önerisi taşıdığı konuşulurken, istihbarat ajansı haline gelen Axios'ta Küba'nın 300'den fazla askeri İHA satın aldığı ve Amerika'yı vurmak, Guantanamo üssü dahil
vuracağı iddiaları ortaya atıldı. Aslına bakarsanız tabii Küba'ya operasyon için Amerikan kamuoyunu hazırlayan bir komplo.

0: Bu da Axios üzerinden paylaşılarak yapılıyor diyebiliriz rahatlıkla. Efendim Florida'nın güneyindeki Key West'le Guantanamo'yu Kübalılar vuracaklarmış. Bugüne kadar saldırıya uğrayan hep Kübalılar oldu. Ne zaman Amerika'yı gitmişler, vurmuşlar. DJM var, gerçekten gizli istihbarata dayandırılan tam bir Amerikan tipi haber. Ama bize şunu söylüyor: Küba'ya müdahale söylenti olmaktan ya da Trump'ın açıklamalarıyla sınırlı kalmaktan çıkabilir, böyle bir risk olduğunu anlıyoruz bu tarz haberlerden. Evet, haftaya böyle başladık. Yarın 19 Mayıs resmi tatil ama çarşamba günü yine dünyadan gelişmelerle buradayız. Görüşmek üzere.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
2: Rus sporculara karşı sembol kısıtlamaları uygulayan Uluslararası Jimnastik Federasyonu geri adım attı. Federasyonun icra komitesi, Rus sporcuların üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak müsabakalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmasına onay verdi. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan karar, Rusya Jimnastik Federasyonu tarafından resmen duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklama, kararın jimnastiğin tüm alt branşlarını kapsadığı belirtilerek, bu karar artistik jimnastik, ritmik jimnastik, trambolin, spor akrobasi ve spor aerobik branşlarının tamamını kapsıyor denildi. Kararla birlikte Rus sporcular spor akrobasi Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında boy gösterecek. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesinin ardından 2022'nin Mart ayında Rus ve Belaruslu sporcuların organizasyonlara katılımını tamamen askıya almıştı. Sporcuların bayraksız ve marşsız yarışmasına izin veren federasyon yaptırımları giderek hafifletmişti. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Rus sporculara karşı uygulanan bayrak ve marş kısıtlamasını kaldırdı. Karar, Rusya Jimnastik Federasyonu tarafından da resmen duyuruldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Everybody.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Top Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim töreninde konuştu. İsrail ordusu Sumut filosuna saldırdı. Ayrıntılar bültenimizde. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için cenaze töreni düzenlendi. Tekirdağ Müftü Vekili Ahmet Nuri Bayraktutan tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehitler için dua edildi. Şehitlerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu şehitliğine defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin ihracatı yeni rekorlar kırmaya devam ettiğini ifade etti. Savunma ve havacılık ihracatı ile ilgili rakamlar paylaştı.
4: Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı. Saha 2026 fuarında 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere toplam 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandı.
3: Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli hale getirildiğini belirten Erdoğan, birileri önümüze takoz koyuyor dedi.
4: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şahmet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz.
3: Netanyahu'nun emrinin ardından İsrail ordusu Sumut filosuna saldırdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze şeridine uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu durdurarak ele geçirmek için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirildi. Haberin yayılmasına kısa bir süre sonra İsrail ordusu Sumut filosuna saldırdı. 23 tekneyle bağlantı kesildi.
1: Ekonomi.
3: Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi kapatalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.130 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 58 kuruş, euro 53 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.712, çeyrek altın 10.940, tam altın 43.600, atı altın ise 44.721 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
3: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında yapılan toplantı sona erdi. Kritik toplantının ardından tecrübeli teknik adamla karşılıklı mutabakat sonunda yollar ayrıldı. Galatasaray'ın yıldız ismi takıma veda etti. Sarı Kırmızıların yıldızı Noah Lang sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı Kırmızılara veda etti. Taraftarlar yıldız oyuncunun vedasına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi. Mourinho Real Madrid'e geri dönüyor. Sezonu kupasız kapatarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Real Madrid, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jose Mourinho ile anlaştı. Portekizli teknik adam 13 yıl sonra yeniden İspanyol devinin başına geçecek.
1: Yol durumu.

0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde %63'lük bir yoğunluk var. Trafik anlamında hemen trafiğe köprülerle başladığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu trafiğin yoğun olduğu bölgeler. Bu noktalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Seyrantepe, Maslak, özellikle Seyrantepe'de araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Trafiğe etkisi yüksek olan bir yerle bülteni sonlandıralım. O3 Bayrampaşa'dan Hal yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

fingers crossed, every

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Bir belgesel izledim Netflix'te. Leicester City'nin şampiyon oluşu ve Vardy'nin peri masalı gibi öyküsünü, 8. alt kademeden birinciliğe taşınış öyküsü. Ben Türkiye'de futbol sahada oynanmıyor dediğimde çok kızıyorlar. Ama öyle, Kasımpaşa, Eyüp, Başakşehir öyküleri benziyor mu Leicester City ile? Şimdi de Erok Spor destanı yazıyorlar. Hepsi konjonktürel. Bütün öyküsü bu. Sadece konjonktürel olması. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Ve diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Kampanyamızı sürdürdükçe duyarlılık da artıyor. O duyarlılıkla önce Emin Pazarlı çakarlı araç ayrıcalığını kaybeden ilk isim oldu. Diğerleri de gazeteciler açısından şöyle, Ali Mahir Başarır geçen sene isim isim saymıştı. Ahmet Hakan, Ferhat Murat, Candaş Dolga, Işık Hadi Özışık ile hukukçu avukat Serkan Toper'in çakarlı araç kullandığını söylemişti. Bu zamana kadar bunlardan çakarlı araç sahibi oldukları ya da olmadıkları yönünde bir haber gelmedi. Ama trafikte çakarlı araçların sayısı her geçen gün daha fazla fark edilir oldu. Bu açıdan da önemli. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: İsrail ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Küresel Sumut filosu kriz masası, İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı filoda 23 tekneyle irtibatlarının koptuğunu açıkladı. İsrail basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarılarak aktivistlerin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceği ve oradan da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledilecekleri belirtildi. Rasim Ozan Kütahyalı isimli televizyon yorumcusu, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş'ta Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki kritik görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Siyah beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Çorlu'da polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un şehit olduğu olayda polislere ateş açan saldırgan Orhan Altın'ın psikolojik tedavi gördüğü ve olay öncesinde tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı ortaya çıktı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Bugünlerde en çok sorulan, yanıtı da en çok merak edilen soru: vergilerimiz nereye gidiyor? İnan Mutlu, ekonomist, vergiler nereye gidiyorun tablosunu çıkardı. O tabloda ilk 4 ayda toplanan her 100 liralık verginin 26 lirası faize gitti. İktisatçı Aziz Çelik de diyor ki 4 ayda 1 trilyon 133 milyar lira, günde 9,4 milyar lira, saatte 393 milyon lira faize ödenen para. Şimdi hani her şey faize gidiyor, para oraya gidiyor, bu kesin. Çünkü 4 ayda 1 trilyon 133 milyar lira. Peki bir taraftan da enflasyon belası var. Bu enflasyonda hep küresel olan bir sürü olay bahane olarak sunuluyor. İşte soğuklar arttı, küresel ısınma dendi, şimdi savaş dendi. Yine İnan Mutlu, Eylül 2021'den beri dünya fiyatlarıyla Türkiye'nin fiyatlarını TÜİK rakamıyla kıyaslamış. Şimdi Eylül 2021'den beri dünyada gıda fiyatları %1,2 artıyor. Türkiye'de TÜİK rakamı gıda fiyatlarındaki artış 2021'den beri %733. Peki Türkiye'de yüksek gıda enflasyonunun bir tarihsel dönemi var mı? Hani bu %733 gibi inanılmaz devasa bir rakam çıkıyor ya. Bunun bir tarihsel dönümü var mı? O da var. 2018'de kadar dünya fiyatları ile Türkiye'deki gıda fiyatları bir paralellik var. Ama ne zaman ki Haziran 2018'den sonra her şey rayından çıkıyor. Peki 2018'den sonra ne oluyor? İşte o NAS politikasına geçiş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ondan sonra dünyada %1,2, Türkiye'de %733 fiyat değişikliği. 2018'den sonrası yaşadığımız tüm gerçeklik bu. Kemal, sıra sende.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Hüseyin Altınsoy. Kendisini geçen hafta çok konuştuk. Mahkemeye tapu harcı ödememek için fakirlik kağıdı alan kişiydi Hüseyin Altınsoy. Önce sessiz kaldı ama artık hani bir şey de söyle denildiği için konuşmuş. Diyor ki, eşimin hatası, önceden haberim olsa izin vermezdim. Boşayacak halimiz yok. Neresi? Hani her tarafından yalan akıyor bir kere. Hani kendisinden habersiz öyle bir işlem yapacak evdeki birisi. Sadece o değil, çevresindeki birisi. Hani mümkün mü öyle bir şey? Yok. Ama kendini böyle savunmayı gerekçe olarak sunmuş. Fakirlik belgesi alan Aksaray milletvekili Hüseyin Altınsoy. O da haftanın yalanı oldu. Devam edelim.

0: Böyle gündem her gün değişiyor. O kadar çok paralar havalarda uçuşuyor. Bir olay birbirini takip etmiyor. Ama ya öyle bir şey oldu ki kocaman bir sessizlik var. Mesela 3 yıl içerisinde Toprak Mahsulleri ofisinin kiraladığı depolardan buğday çalındı. Yani bir de bunun için kampanya başlatmamız lazım. Buğdaylarımız ne oldu? Kim çaldı buğdayları diye. Saadet Partisi Antalya Milletvekili meclis kürsüsünden de dile getirdi. Önce bir dinleyelim.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı depolar Türkiye genelinde ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşamaktadır. Son 3 yıl içerisinde bu depolardan Konya'da 7500 ton buğday, Mardin'de 137 bin ton buğday, Gaziantep'te 6600 ton buğday kayıp tespit edilmiştir. Bu miktardaki ürünlerin ortadan kaybolması münferit birer hadise olarak değerlendirilemez. Bunlar ciddi bir ihmalin veya organize bir hırsızlığın işaretidir. Bu ürünlerde 86 milyon vatandaşın emeği ve alın teri vardır. Kamunun malını, emeğini korumak iktidarın en baştaki mesuliyetidir. Görünen o ki bu en temel vazife dahi yapılamıyor. İktidara sesleniyorum. Gerekli yasal süreci şeffaflıkla yürütün. Bu kayıpları en kısa sürede açığa çıkarın.
0: Kayıplar neredeyse bulunsun diyor. Konya'da 7500 ton. Mardin'de 137 bin ton, Gaziantep'te 6600 ton buğday kayıp değil çalındı. Buğdayları kim çaldı? Soru bu kadar basit. Buğdayları kim çaldı? Devam edelim Kemal.

Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltısı, tutuklanması sonrası hani herkes şunu sordu. Acaba ne oluyor? Bir şeyler mi oluyor? Derinlerde bir şeyler mi oluyor? Öyle ya, kendisi derinlik yorumcusuydu. Oradan bilgi geldiğini, haber aldığını söylerdi Rasim Ozan denen kişi. Ama mesele derinlik meselesi değil. Hani önümüzde bir seçim var ve bu seçim dönemiyle ilgili herkesin bir planı var. İktidarın da bir planı var. Muhalefetin de vardı. O İstanbul Büyükşehir operasyonlarıyla bir kesintiye uğradı. Ama iktidarın planı şu artık. Adalet ve Kalkınma Partisi hikayesini kaybetmiş bir parti. Artık bir hikaye kuramıyor. Hikaye yok. O hikaye yerine kötünün iyisi stratejisi uygulanmaya başladı. Bu kötünün iyisi de her ne olursa olsun işte sosyal, siyasal, ekonomi, ya tamam biz kötüyüz ama bizden daha kötü. Cumhuriyet Halk Partisi için bunun üzerine kurulu olan bir sistem oldu. Ama bu bir taraftan da bu meşruiyet kavramının en önemli şeyi hukuk devleti. O yüzden sürekli diyor, burası hukuk devletidir, Türkiye hukuk devletidir diye. Bu hukuk devleti meselesinde artık öyle bir şey oluştu ki hep tek taraflı bir hukuk. Yani imtiyazlı insanlar o imtiyazın verdiği pervasızlıkla her şeyi söyleyebilen ama başına hiçbir iş gelmeyen insanlar artık o iyice ayyuka çıkınca da şimdi yeni dönem için ibretlik seçilmişler dönemi başlayacak. İşte onun ilk halkası Rasim Ozan oldu. Hatta buna o çakarlı arabasıyla caka satan Emin Pazarcı'yı da ekleyebiliriz. Hani şimdi bu kavram ibretlik seçilmişler önemli. Önümüzdeki dönemde de çok şeyi belirleyecek bu ibretlik seçilmişler. Bunu başka alanlarda da mutlaka göreceğiz. Mesela şimdi siyasi anlamda bu belediye operasyonları bu kadar çok tartışılırken hep ya neden hiç AKP'li yok? En çok tartışılan bu. Şimdi birkaç tane soruşturma oldu. Hatta bir tane eski belediye başkanı kayyum olan tutuklandı ama yetmiyor. Yani şimdi o zaman ibretlik seçilmişler stratejisi devreye girecek ve o isimlerden bir tanesi, en bilinen bir isim belki de yine aynı şekilde Rasim Ozan gibi bir sona doğru gidecek. Ya kim olabilir diye bu hep konuşuluyor, hep tartışılıyor. Ama ilk akla gelen isimler sembol isimler. İşte Rasim Ozan bu paramiliter ve propagandistler açısından hep ilk akla gelen isimdi. Belediye deyince de bir isim ilk akla geliyor. Melik Gökçek. Olur mu? Göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ya da başka isimler. Bülent Arınç. Olur mu önümüzdeki dönemde? Göreceğiz. Yine Hüseyin Çelik ismi. Yani en çok konuşulanlardan bir tanesi. Yine Rasim Ozan gibi olan Cem Küçük olabilir mi? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu ibretlik seçilmişler önümüzdeki dönemin stratejisi açısından, siyasi strateji açısından en çok karşılaşacağımız bir taktik olacak. Onu da aktarmış olayım. Devam edelim Kemal.

0: Şimdi sıcak bir gelişmeyi aktaracağım size. İsrail zorbalığına devam ediyor. Bu uluslararası sulardaki küresel Sumut filosuna yine müdahale başlattı. 23 tekneyle irtibat koptu. En az 29 Türk vatandaşı da var. Şimdi bir koordinasyon merkezine gideceğiz. Orada Ayçin Kantoğlu canlı yayınımızda olacak. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhabalar. Kriz merkezindeyim. Ayçin Kantoğlu isim. Global Sumut Filosu Yönetim Kurulu üyesiyim. Geçen sene de Denizli olan aktivistlerden biriydim.
0: Evet, hatırlıyorum isminizi.
1: Duydum. Şu anda 27 teknedeyiz. O bilgiyi güncelleyelim. Maalesef 27 teknemiz.
0: 23'lü 27 mi oldu?
1: Evet.
0: Peki nedir orada? Bir irtibat hiçbir şekilde sağlanamıyor mu şimdi?
1: Şöyle oluyor. Bizim teknelerimiz özel kameralarla donatılmış durumda. Ve o şekilde denize açıldılar. Ama İsrail askeri tekneye çıktıktan sonra ilk iş o kameraları kırmaya ve o bağlantıyı koparmaya başlıyor. Bazı teknelerimizde İsrail askerinin tekneye çıktığı görüntüler elimizde. Bunları kamuoyuyla, medyayla, sosyal medyayla kendi sayfalarımızdan paylaşıyoruz. Medyaya bu görüntüleri servis ediyoruz. Ama ağırlıklı olarak da teknelerin internet bağlantılarını, radyo sinyallerini bloke ediyor hukuksuz bir şekilde. Daha sonra da askerleriyle tekneyi zapt ediyor. Maalesef aktivistleri de hapishane gemisi denilen ve Yunanistan'da kullandıkları o gemiye transfer ediyorlar. Bizdeki bilgi Aşdod Limanı'na götürecekleri yönünde ama hala müdahale devam ediyor. Toplamda 54 teknemiz vardı. Geri kalan tekneler yoluna devam ediyor. Dolayısıyla bitmiş değil.
0: O yoluna devam eden teknelerde Türkiye'den isimler de var mı? Yoksa Türkiye'den olan isimler alıkonuldu mu?
1: Yok. Bu her teknede aşağı yukarı
0: artık karışık mı öyle bir orada teknelerde bulunan? Yani
1: tek başına bir milletten
0: bir ülkeye ait değil.
1: Tekne yok. Hayır. Hepsinde karışık olarak aktivistlerimiz biniyor. Orada bir çalışılmış bir kombinasyon uygulamaya çalışıyoruz. Doğudan ve batıdan pasaportları bir arada tutuyoruz. Teknenin güvenliği açısından da bu önemli.
0: Anladım, anladım. Çünkü daha önce tek tipti ve orada müdahaleler ülkelere göre daha farklı olabiliyordu. Daha sert sonuçları olabiliyordu. Evet. O açıdan da önemli söylediğiniz. Peki şimdi o İsrail daha önce de Sumut filosuna saldırmıştı. Siz de oradaydınız. Bu yeni olanla eskisi arasında bir şiddet ya da davranış ya da şey bir farkı var mı? Aynı zorbalık devam ediyor. Zorba zorbadır zaten de.
1: Yani barbarlıklarının sınırlarını bilemiyoruz. 7 Ekim sonrası gördüğümüz şeyler bizi dehşete düşürdü.
0: Hayır, şu açıdan sordum. İran'da olan savaştan sonraki tavırlarında bir değişiklik var mı? Daha mı barbarlaştılar, daha mı başka bir yöntem izliyorlar diye.
1: Yunanistan'da gerçekleşen müdahale ağır bir müdahaleydi. Orada bacağından vurulan, burun kemiği kırılan, kaburgaları kırılan, kolları kırılan arkadaşlar oldu, aktivistler oldu. Bu müdahalenin nasıl geçeceğini sürecin yaşayarak biraz göreceğiz. Maalesef biraz daha sert gözüküyor. Benim geçen sene karşılaştığım muameleden biraz daha farklı. Artık İsrail kendi egemenliğini Akdeniz'de neredeyse ilan etmiş durumda. Avrupa kıyılarında yaptığı operasyonlar bunu gösteriyor. Bugün onun bir benzerini Gazze'ye 250 mil kala yine gerçekleştirdi Kıbrıs'ın güneyinde. Biz de takip ediyoruz. Alıkoydukları arkadaşlarımızla herhangi bir itibatımız yok. Orada bir diplomasi devreye girdi.
0: Devletler mi onu yürütüyor aşamadan sonra?
1: Tabii.
0: Türkiye ile ilgili nasıl bir çalışma yürütülüyor Türkiye'den?
1: Dışişleri Bakanlığımız son derece proaktif bir biçimde sürece müdahil.
0: İrtibat halindesiniz yani.
1: Tabii. Tamam. İstişare kanallarımız hep açıktı. Şu anda da öyle. Türkiye Global Sumut Filosu'nu dünyada destekleyen ülkelerden biri. Bundan önceki misyonda da önemli bir destek görmüştük. Burada tabii Türkiye'den teknelerin de hazırlanmış olması, filonun Yunanistan'daki baskından sonra Türkiye'ye gelip tekelerin teknik ihtiyaçlarını gidermiş olması, bu noktada Türk Devleti'nin sağladığı imkanlar, bunların hepsi bu desteğin bir ifadesi. Dediğim gibi çok proaktif yönetiyorlar süreci. Ama orada vatandaşı bulunan her devlet aynı diplomatik süreci iyi ya da kötü, belki birbirinden farklı seviyelerde yürütmeye başlıyor müdahale anından sonra. Yakınları aktivistlerin, onlar da kendi ülkelerindeki diplomatları, İsrail'deki elçilikleri harekete geçirmek için arıyorlar. Oradaki kamuoyu da o devletlerin hareket etmesi için bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Biz Türkiye'de bu manada şanslıyız.
0: Son olarak şunu da sorayım. Bu gemi dediniz ya, hapishaneye dönüştürülen, metaforik bir şey mi? Gerçekten hapishane gibi bir gemi mi oluşturuldu? Yani o donanımı ona göre mi yapıldı?
1: Metaforik değil. Bir hapishane gemisi oluşturmuşlar.
0: İçinde... Bu daha önce var mıydı? Ben dikkatimden mi kaçtı acaba?
1: Yunanistan açıklarında yapılan baskında kullanıldı.
0: Daha önce kullanılmış mıydı?
1: Kullanıldı. Bu sene Yunanistan kıyılarında kullanıldı maalesef. 180 aktivisti kaçırdıkları Seif ve Tiago'ya, onlar da meşhur aktivistler, işkence ettikleri o hapishane gemisi gerçek. İçine konteynerlarla bir düzenek kurmuşlar. Orada maalesef koşullar biraz sıkıntılı.
0: Allah. Geçmiş olsun, kolay gelsin size. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Herkesin desteğini bekliyoruz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ayçin Kantoğlu'yla konuştuk. Uluslararası Küresel Sumut Filosu'nun koordinasyon merkezinde, orada en az 23 tekne deniliyordu. Şimdi 27 tekneyle irtibat koptu. Türkiye'den de 29 Türk vatandaşı o teknelerde İsrailler tarafından esir alındı ve onların hepsi, bütün bu Sumut Filosu'na yapılan müdahaleden sonra da Yunanistan açıklarındaki cezaevine dönüştürülen bir gemiye götürüldüğünü bize aktardı. Şimdi saat başına gidiyoruz, sonra devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta yeni bir ateşkes süreci oluşmuştu. Bu ateşkes sürecinde bütün gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyaretiyle beklenti oluşmuştu. O ziyaret tamamlandı ama yankıları hala sürüyor. Trump, Trump'lığına devam ediyor. Çünkü yine dün gece bir kendi hesabından sonra da Beyaz Saray hesabından bir paylaşım yapıldı. İran için saat işliyor ve harekete geçmeleri gerekiyor. Çok hızlı. Yoksa geriye onlardan bir şey kalmayacak. Zaman çok önemli. Mesajıyla birlikte Trump'ın kendi mesajını paylaşıldı. Şimdi bu o kadar çok olmaya başladı ki artık sosyal medyada bir anlamda alay konusu oldu. Sosyal medyada diyor ki aman tanrım. Hayır, Trump tam da az önce bir uyarı yayınladı. Bunu bir son uyarı takip edecek. Sonra süper son uyarı, ardından resmi noter onaylı son uyarı, sonra tüm uyarılarının anası, ardından geri dönülemez son uyarı. Bunu geri dönme takip edecek. Yıkan, panikle, tekrarla diye dalga geçiyor. Döneceğiz. Tekrar bu Trump'ın Çin ziyaretinin yankılarına. Ama şimdi şu söyleniyor ya, burası hukuk devleti diye, birazdan da hukuk devletindeki içeride olan insanları tek tek size hatırlatacağım. Şimdi o hukuk devleti demişken sizi Aydın'a götüreyim. Aydın'da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğlunun okula silahla geldiği iddiası vardı. Bu iddiayı gazeteciler haberleştirdi. Bu haber sonrası gazeteci Yeliz Ayaz tutuklandı. Emin Aydın ise gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Şimdi gazeteci Emin Aydın canlı yayınımızda. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba Emin Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani bu kadar bu gözaltı, tutuklama, şimdi orada tam olarak ne oldu?
1: Siz okudunuz az önce
0: şeyi. Hepsi özeti bu mu? Yani bir haber yapıldı peşine.
1: Şöyle, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamlarından sonra bu konu Aydın'da konuşulmaya başlandı. Böyle imalı bir şekilde yazılıp çizilmeye başladı değişik mecralarda, sosyal medyada falan, milletvekilinden ve oğlundan bahsedilmeden. Burada bir en prestijli özel okullardan birinde yaşandı bu olay. İddia şu, milletvekilinin oğlu okula bıçakla gidiyor. Bunu böyle gösteriyor falan, hani asarım keserim gibi bir
0: bıçak mı ifade. Silah mı, silah diye geçiyor da çünkü
1: bıçakla gidiyor önce. Bıçak. Sonra aynı çocuk yine milletvekilinin oğlu olduğu iddia ediliyor. Bu sefer iddiaya göre silahla gidiyor okula, hatta bir arkadaşı da var bunun, çok yakın arkadaşı, silahı o mu getirdi ama o mu getirdi bilinmiyor ama silah milletvekilinin oğlunun eline de geçiyor. Başka arkadaşların
0: kaç yaşındaki bu çocuk,
1: bir lise son sınıfında bunlar, 2020 4-25 eğitim yılının güz döneminde oluyor bildiğim kadarıyla. Pardon, 2020, yani bu dönemin güz döneminde oluyor. Ekim'de oluyor iddiaya göre.
0: Bu iddialar konuşuldu.
1: Bunlar konuşuluyor.
0: Orada birçok insan da yazdı.
1: Evet, bunlar konuşulurken Aydın Post Haber Sesi'nin sahibi Yeliz Ayaz bunun haberini yapıyor. Yeliz Ayaz haberini yaptığı için kendisine dava açılıyor. Dava dosyasına öğrenci velilerinin konuya ilişkin şikayet dilekçeleri, CİMER'e yaptıkları şikayet dilekçeleri fotoğrafla beraber düşüyor.
0: Fotoğrafla derken silahlı fotoğrafı mı okuldaki,
1: evet,
0: kamerada?
1: Evet, okulda fotoğraf çekilmiş, evet. Ve Yeliz Hanım'ın bugün köşe yazısında bahsettiği konu da öyle. Diyor ki, ben diyor çocuğun fotoğrafını buldum diyor, milletvekilinin oğlunun diyor. Oradaki dosyadaki fotoğraflara baktım. Ben de çocuk olduğunu gördüm. Benim tespitim çocuk diyor. Ama savcılık da diyor ki o çocuk değil, başka çocuk diyor. Tabanca diyor, boncuk tabancası diyor. Şimdi bu haberi Yeliz Ayaz bir daha yapıyor. Diyor ki işte bu sefer milletvekilinin adını yazarak, fotoğrafını kullanarak milletvekilinin oğlu okula silahla götürdü. İşte fotoğraflar CİMER şikayetiyle mahkeme dosyasına girdi minvalinde bir haber yapıyor. Yeliz Ayaz'ın gazetesinde haber akşam çıkıyor. Sabah da bizim haber sitemizde çalışan muhabir arkadaşlar o haberi iktibaslıyorlar. İşte Yeliz Ayaz'ın, Aydın Post'tan Yeliz Ayaz'ın haberine göre durum bu diye haberini yapıyorlar. Aynı gün biz ifadeye çağrıldık emniyete. Yeliz Hanım da oradaydı. Orada karşılaştık. Hemen ikimize de gözaltı işlemi yaptılar. Yeliz Hanım beraber çıktık savcılığa. Savcılıkta Yeliz Hanım ifadesinden sonra o tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beni de yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk ettiler.
0: Yurt dışı yasağıyla adli kontrol evet. aldınız yani.
1: Evet, ama şöyle, benim konuyla uzaktan bir alakam yok. Çünkü ben bizim yayın sahibiyim. Yani imtiyaz sahibiyim. Ve müteselsilde bir sorumluluğum yok konuyla ilgili. Ben bunu hatırlattım savcı beye. Dedim ki benim böyle bir sorumluluğum yok. Ben de bilemem. Benim orada dedim, muhabirlerim var. Yazı işleri müdürüm var, redaktörüm var, editörüm var. Onların süzgecinden geçiyor ve bu da onların da sorumluluğu. Çünkü zaten biz bir yerde yayınlanmış haberin haberini yapmışız. Yani dedi sorumlu kim savcı bey? Ben de dedim ki mevkute beyannamemiz var savcılıkta. Biz korsan bir yayın değiliz. Mevkute beyannamemiz, savcılıktaki beyannamemizde sorumluların kim olduğu yazıyor. Ben de açıkçası çok vakıf değilim. Çünkü uzun süredir dedim şirkete çok gelip gitmiyorum. Başka işlerim var, onlarla uğraşıyorum. Tabii beni serbest bıraktılar ama Yeliz Hanım'ı tutukladılar. Süreç böyle gelişti. Yani haberin yayınlandığı günü ani hızlı bir şekilde bu işlemlerin olması tabii düşündürücü. Normal şartlarda soruşturma başlatılır. Savcı iddianamesini yazar, dava açılır falan. Hani tutuklama gerektirecek bir durum değildir netice. Ama şu da olabilir mi diye düşünüyorum. Bazen tutuklamalar koruma amaçlı oluyor. Acaba Yeliz Hanım'ı korumak için mi? Yani bazen trafik kazasında taksirle ölmeye sebebiyet veren biri birkaç ay içeride tutulur ilk mahkemeye kadar. Yani zarar gören kişiler ona hasımla yaklaşmasın, acıyla ona zarar vermesin diye düşündü. Bilmiyorum hangi amaçla tutuklanmış. Yani
0: burada öyle bir şey nasıl olabilir ki? Yani zaten
1: Yeliz Hanım'ın tutuklanmasını gerektirecek bir durum açıkçası ben 30 yıllık gazeteciyim. Yok ama tabii savcının takdiri, mahkemenin takdiri. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tutukladı. Yani olay böyle bir olay. Yani tabii biraz böyle devlet imkanlarının hor kullanıldığını düşünüyorum ben şahsen bu tür zamanlarda. Şikayetçi kişinin kimliğine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Kim normal bir vatandaş böyle bir şikayetle gitse eminim oradan yok kararı çıkar. Yani kavuşturma yer olmadığına dair karar. Öyle bir durum.
0: Peki. Alo. Peki. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Geçmiş olsun.
1: Çok.
0: Gazeteci Emin Aydın'la Aydın'da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin oğlunun okula silahla geldiği iddiasını haberleştirenlerden birisiydi. Emin Aydın o gözaltına alındı, sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama Aydın Post imtiyaz sahibi Yeliz Ayaz tutuklandı. Şimdi bu tutuklanmanın hani tam olarak gerekçesi, çünkü CİMER'e şikayet var, veliler tarafından bir fotoğraftan söz ediliyor. O CİMER şikayeti ve fotoğrafı görüldüğünde zaten orada bir durum tespiti de yapılmış ama gerekçe, halkı yanıltıcı bilgi gerekçe gösterilerek Yeliz Ayaz tutuklandı. Şimdi Yeliz Ayaz'ın avukatıyla konuşacaktık ama sanırım şu anda müsait değil. Sonra tekrar deneriz kendisiyle konuşmayı. Şu kaldığımız yerden devam edelim. Trump'ın Çin ziyaretinin yankılarına. Şimdi Trump Pekin'e gittiği zaman aslında şöyle, Türkiye'de de bu yorumda haberler çıkmıştı. O haber şöyle, Çin İran'ı bırakacak, Trump da Tayvan'ı, böyle bir anlaşma yapıldı diye. Ya bunun fiili olarak gerçekleşme imkanı şu konjonktürde mümkün değilken bu tip haberler vardı. Peki ne oldu şimdi? Trump Pekin dönüşü Tayvan'ı sattı haberleri var tek taraflı olarak. Çin, Trump diyor ki dönüşte kendi yaptığı açıklama, Çin çok büyük, çok güçlü bir ülke, Tayvan ise çok küçük bir ada. Düşünün, orası Çin'e sadece 59 mil uzaklıkta, biz ise 9500 mil uzaktayız. Bu biraz zor bir problem. Çinliler bu yerin artık buraya yer diyelim, çünkü kimsenin nasıl tanımlayacağını bilmediği bir yer. bağımsız olmasını istemiyor. Tayvan bizim çip endüstrimizi çaldı. Çünkü geçmişte ne yaptığını bilmeyen başkanlarımız vardı diyor. 9500 mil ötede savaş istemiyoruz diyor Trump. İran kaç kilometre Amerika'dan? O da ayrı bir şey. Şimdi Çin'de de bir Trump'ın ziyaretiyle ilgili yorumlar var. O yorumlardan bir tanesi de şöyle: Trump nihayet ABD'nin herkesle karşı karşıya gelemeyeceğini fark etti. Çin'in baskı altında boyun eğmeyeceğini, tam tersine mevcut durumu istikrara kavuşturmak için Çin'in yardımına ihtiyaç duyduğunu kavradı. Fakat artık çok genç, çok geç deniyor. Sıkışmış Batı toplumları için Çin artık yalnızca soyut bir tehdit değildir. Kaçınılmaz bir karşılaştırma noktasına dönüşmüştür. Son birkaç yılda ABD'nin Çin'e yönelik stratejik değerlendirmesi temel bir yanlış hesap üzerine kurulmuştu. Trump gibi bir siyasi figür bile yeni bir çağın gerçeklerini kabul etmeye başlamak zorunda kaldı deniyor Trump'ın Çin ziyareti sonrası yapılan yorumlarda. Yine Çinlilere soruyorlar, Trump nasıl, biliyorsunuz nedir Trump'la ilgili düşünceniz diyor. Deniyor ki Çinliler, Trump bir devlet adamı, ulusal lider gibi davranmıyor. Daha çok sürekli dikkat çekmeye çalışan bir internet fenomeni gibi görünüyor. Eylemleri sadece kendisine odaklanmış diye söz ediliyor Trump'tan. Devam edelim Özgür.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 39. gündü. Bu 39. günde en öne çıkan iş insanı Murat Kapki'nin ifadeleri oldu. Murat Kapki'ye soru sormak üzere Murat Ongun söz aldı. Murat Ongun diyor ki, bu zamana kadar vermiş olduğunuz beyanlarında sizi bilginiz dışında suç isnadı oluşturacak şekilde yönlendirme ile eklenmiş ifadeler bulunmakta mıdır diyor Murat Kapki'ye. O da yanıt veriyor. Zaten savunmamda da belirttiğim gibi sadece Murat Ongun için değil, Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş hakkında konuşmam yönlendirildi. En sonunda da İnan Güney'e yönlendirildi. Bununla ilgili bana konuşmazsam herhangi bir şey olmayacağı ima edildi. Ben de o yüzden konuştum. Yani yönlendirilmiş beyanlar verdim diyor. Bütün bunları niye verdiği sorusuna ise, karımı kurtarmak için yalan söyledim diyor Kapki. Sonra da İnan Güney'e dönüp, sizle ilgili hiçbir şeyim olmamıştı. Ya bir tanışıklığım, irtibatım olmadığı halde sizle ilgili ifade verdim. Hakkınızı helal edin diye söylüyor İnan Güney'e. Bugünkü Kapki'nin duruşmada söyledikleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası açısından, geldiği nokta açısından önemliydi. O hukuk devletinde Merdan Yanardağ 204. günü tamamladı. Çiğdem Mater 1487. Selçuk Kozağaçlı 3116, Selahattin Demirtaş 3484, Tayfun Kahraman 1487, Murat Çalık 425, İnan Güney 274 gündür içeride. O Murat Kapki'nin ifadesi de dahil olan soruşturmalar nedeniyle Kapki de diyor ki, hakkınızı helal edin, siz de, ben bu yönlendirmeyle verdim bu ifadeyi. Aykut Erdoğdu 350, Ramazan Gülten 421, Osman Kavala 3120, Resul Emrah Şahan 425, Tunç Soyer 326, Oya Tekin 348, Ekrem İmamoğlu 431, Oya Tekin 348, Ömer Günel 66, Mine Özer'den 1487, Gürkan Akgün 432, İpek Elif Atayman 423, Hakan Bahçetepe 351, gazeteci Alican Uludağ 88. günü tamamladı. Alican Uludağ 21 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Alican'ın arkadaşları adıyla açılan sosyal medya hesabında şu mesaj paylaşıldı. Arkadaşımızın Ankara'daki duruşmaya İstanbul Silivri'den Segbis ile katılması isteniyor. Yani yüz yüze savunma yapma hakkı dahi hala tanınmış değil. Segbis'te ısrar niye? Alican neden Ankara'ya sevk edilmedi sorusu soruluyor Alican'ın arkadaşları tarafından. Yine gazeteci İsmail Arı 58 gündür içeride. Iraz Bayrak 189. günü tamamladı. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gelsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen 1487 gündür hapiste. Burası hukuk devleti, biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi az önce konuştuk. Aydın'da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin oğlu okula silahla geldi haberi yüzünden. Aydın'da neredeyse olağanüstü hal ilan edildi. Haberi yazan Yeliz Ayaz, Aydın Post imtiyaz sahibi Yeliz Ayaz tutuklandı. Haberden alıntı yapan gazeteci Emin Aydın gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Şimdi telefon hattımızda canlı yayında Yeliz Ayaz'ın avukatı Akın Yakan var. Alo.
9: Alo.
0: Akın Bey merhaba.
9: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Emin Aydın'la konuştuk, o gözaltına alınıp serbest bırakılan. Meseleyi anlattı olduğu gibi. Şimdi Yeliz Ayaz tutuklandı ama gerekçe tam olarak ne? Halkı yanıltıcı bilgi yaymak mı? Başka
9: aynen,
0: bir şey var mı?
9: 210 Türk Ceza Kanunu'nun 217A maddesi uyarınca halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu.
0: Şimdi bu suçun işlendiği varsayılıyor ama Yeliz Ayaz da haberi yazarken bir CİMER'de velilerin şikayetini, CİMER'e yaptıkları şikayeti belge olarak koyuyor ve orada da bir fotoğraf, eli silahlı olan bir şahıs fotoğrafı sunuyor savcılığa da, mahkemeye de. Buna rağmen tutuklanıyor. Tam olarak ne oldu orada?
9: Şimdi aslında bu olayı doğru bir şekilde anlayabilmek için bir tık geriye gitmek gerekiyor. Yani 20-21 Nisan'a gitmek gerekiyor. 20-21 Nisan günü Yeliz Hanım yazdığı, hiçbir isim ifade etmeden, zikretmeden yazdığı yazı nedeniyle gözaltına alındı. O yazının konusu şöyleydi. Aydın'da bir siyasetçinin oğlu okula silah ve işte bıçak getirdip bunu orada sergilediğine ilişkin bir duyum alıyoruz. İnşallah bu doğru değildir minvalinde hiçbir isim belirtmeden paylaşılan yazıydı bu. Tabii bunun üstüne Yeliz Hanım o tarihte gözaltına alındı. O süreçte ifadesine katıldık. Savcılık aşamasında orada serbest bırakıldı. Burası önemli. Bu serbest bırakıldıktan sonra Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2026'ya 404 esas sayılı dosyasıyla dava açıldı. Buraya kadar süreç normal ilerledi. Fakat bu dosyanın içine, yani 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dosyasının içine hem Milli Eğitim'den hem de Emniyet Müdürlüğü'nden bununla ilgili bir şikayet olup olmadığına ilişkin müzekkereler yazılmıştı mahkemeden. Bu müzekkere cevabında Milli Eğitim İl Müdürlüğü ilk başta bizde herhangi bir şikayet yok diye bildirim yaptı. Fakat 14 Mayıs günü akşam üstüne dosyaya bir evrak girdi ve burada 6 tane CİMER başvurusu olduğu ortaya çıktı. Bu 6 tane CİMER başvurusundan 4-5 tanesi öğrenciye ait, bir tanesi o okulda okuyan öğrenci.

0: veri paylaşıyor. Ertesi sabah da hemen apar topar gözaltına alınıyor çok hızlı bir şekilde. Ve o gün tutuklama da gerçekleşiyor.
1: Şimdi bu tutuklamayla birlikte şöyle bir şey oluştu. Hani hem kamuoyunda da. Ya bu şikayetçi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olmasaydı bu tutuklama olmayacaktı.
0: Şimdi burada başka bir ilginç bir şey söyleyeyim. Bu da bir yanılgı aslında. Aslında burada söz konusu siyasetçinin kendi şikayetiyle bu soruşturma başlamıyor. İşin en ilginç noktası burada. Kolluk, açık kaynak araştırması denen bir kavram var. Bu çerçevede yaptığı araştırma sırasında kolluk re'sen bu tahkikatı göya başlatıyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Resmi bir şikayet yok milletvekili tarafından.
0: Yani bu tutuklamanın olduğu gün itibariyle söz konusu siyasetçinin bir talebi yok. Talep daha bugün girdi dosyaya.
1: Bugün şimdi tutuklandıktan sonra mı milletvekili Seda Sarıbaş suç duyurusunda bulunuyor?
0: Suç duyurusunda değil, bir takım taleplerde, avukatı aracılığıyla bir takım taleplerde bulunuyor. Ama tutuklamanın yapıldığı gün tamamıyla re'sen yürütülen bir soruşturma. Burası çok ilginç.
1: Yani enteresanmış. Yani baştan beri ismi geçiyor ve kendisi yok. Sonradan tutuklandıktan sonra oraya dahil olma hali. Peki Yeliz Hanım'la görüştünüz mü? Ne söylüyor?
0: Tabii. Hem cumartesi günü hem bugün görüştük. Yeliz Hanım son derece morali iyi. Ve aynı duruşunu, dik duruşunu koruyor. Ben adaletin sağlanacağına inanıyorum. Ben sadece gazetecilik görevimi yaptım diyor. İzin verirseniz bir iki hususu açıklayayım.
1: Buyurun.
0: Hem bir takım kavramlar netleşsin. Bakın bu yazının yazıldığı gün bu CİMER şikayetlerini bizim müvekkilimiz okuduktan sonra bu yazıyı kaleme alıyor. Yani o güne kadar 20-21 Nisan'daki ilk olayda sadece aslında bu bizim müvekkilimizin duyumu değil. Aydın'daki birçok gazeteci 6-7 tane yayın organı bu haberi paylaşıyor. İşin ilginç noktalarından biri de bu. Ama bu 14 Mayıs günü gelen bu CİMER şikayetleriyle birlikte her şey biraz daha eti kemiğe bürünüyor. Bir de ilk olaydan sonra müvekkilimizin bu duyarlılığına karşı vatandaşlar da bir karşılık veriyor ve birçok kişi müvekkilimize bunların doğru olduğunu ifade ediyor. Ama bunun tabi belgesi yok. Bir tane sadece Instagram üzerinden bir kullanıcı, ben o okulda okuyan bir öğrencinin velisiyim. Yeliz Hanım, bu anlattıklarınızın hepsi doğru. Bunlar hepsi yaşandı. Sizin bu soruşturmaya uğramanızdan dolayı son derece üzgünüz diye dileklerini iletti. Biz bu mesajı da savcılık dosyasına müvekkilimizin talebiyle girmiş durumda. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 5 tane aktif CİMER şikayeti var, bu yaşandı diyor. Bir vatandaşın müvekkilimize gönderdiği kayıt altına alınmış bir mesaj var. O gün tutuklandığı gün savcılığın önündeki bilgiler bunlar. Normal hukuk tekniğiyle baktığımız zaman hazırlık soruşturmasında sanığın, şüphelinin tüm delillerini, lehine olan delillerini sürme hakkı vardır. Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu'nda. Bu savunma hakkının temelini teşkil eder. Düşünün, burada yapılması gereken kolluk ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından CİMER kayıtları her ne kadar gizli olsa da devlet bunlara ulaşıp bu soruşturmayı genişletebilir. İlgililerin ifadesini alabilir. Arkadaş, sen bunu neden, neye dayanarak söyledin diyebilir. Biz o gün orada bir kimliği belli bir kişiyi mesajını paylaştık. Müvekkilimiz tarafından paylaşıldı. Bu kişiyi çağırıp arkadaş sen bunu doğru dedin, bunu neye dayanarak söylüyorsun, dayanakların ne diye sorması lazım.
1: Okulda bir soruşturma yapılmış mı?
0: Efendim?
1: Okulda bir soruşturma yapılmış mı? Yapılması lazım CİMER şikayeti de olduğuna göre okulda da.
0: Onu isterseniz bir tık sonra anlatayım. Bu soruşturmayı yapmadan, bu tanıkları dinlemeden müvekkilimize bu hak tanınmadan o gün Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi ve tutuklandı. Şimdi okulda bununla yapıldı mı? Bakın burası da çok ilginç. bu anlatacağım şey. Savcı

0: aşamasında müvekkilimiz kolluktaki ifadeden sonra savcılık aşamasına getirildi. Bu aşamada biz dosyayı incelemek istedik. Dosyayı incelediğimizde sadece kolluktaki ifade mevcuttu. O sırada savcılık görevlileri bizim önümüze bir evrak getirdiler. Dediler ki bu son dakika gelen bir evrak, savcı bey bunu incelemenizi istiyor. Bir baktık. Bu okul Aydın'ın İncirlova ilçesi sınırları içinde İncirlova'daki kolluk tarafından bir inceleme yapılmış, araştırma yapılmış ilgili okulda. Okulun adını zikretmiyorum, söylemiyorum. Bu okulda neyi beklersiniz kolluğun yaptığı araştırmada? Bir o fotoğrafı, çünkü o fotoğrafın o okulda çekildiği belli. Yani onda hiçbir tartışma yok. İdareyi, oradaki yöneticilerin ifadesini alarak burada soruşturma yapılması gerekmez mi? Olması evet. Gereken bu.
1: Evet, olması gereken.
0: Burada hiçbir idarecinin beyanı yok. Okuldan bir öğretmenin beyanı alınıyor ve deniyor ki bu CİMER şikayetlerinin ekindeki çocuğun elinde silah tuttuğuna ilişkin fotoğrafın 2025 yılında değil 2024 yılındaki bir olaya aittir. Bu herhangi bir buna ilişkinde söz konusu siyasetçinin oğlunun kimliğiyle bu uyuşmamaktadır. Bu fotoğraf ona ait değildir diye bir belge sunuyorlar.
1: Sadece o.
0: Okulun idarecilerinden hiçbirinin imzası yok, beyanı yok. Onu atıyorum oradaki müdürün, müdür yardımcısının bir sormak gerekmiyor mu burada? Sizin buna ilişkin ne yaptınız?
1: Hayır, ayrıca da şunun olması lazım. Okul idaresi demek, diyelim ki 2024'te bunun için bir soruşturma yapmış olması lazım. Silahlı bir öğrenci var ve hiçbir şekilde bunun soruşturması yapılmadıysa kendileri de suça iştirak eder.
0: Okul disiplin kurulu kararı koymuşlar sadece. Sadece bir tek disiplin kurulu göya o silahı, oyuncak silahı olduğu iddia ediliyor. Getiren hakkında da birkaç gün uzaklaştırma kararı vesaire. Onu diyorlar.
1: Ne zaman alınmış o karar?
0: Efendim?
1: Ne zaman alınmış o karar?
0: 2024 yılında.
1: Hayır, o disiplin kararı.
0: 2024 yılında.
1: Ha, onun tarihi var üstünde yani.
0: Tabii, o var. Ama burada sadece... Bu düzenlenen, bu şekilde düzenlenen belgeyle o fotoğrafın başkasına ait olduğu ve 2024 yılındaki başka bir olay olduğunu sonucuna varıp müvekkilimizin gerçeğe aykırı haber yaptığı iddiasına yoğunlaşıyor savcılık. Peki bu durumda o fotoğrafa yoğunlaştığı kadar Sayın Cumhuriyet Savcısının 5 tane CİMER şikayetine yönelmesi gerekmiyor mu? O fotoğrafları paylaşan arkadaşların beyanlarını alıp dosyaya koyması gerekmiyor.
1: Tamamen öyle gerekiyor. Bir de o CİMER'deki tarihler hangisi? O CİMER'deki efendim? CİMER'deki şikayetin tarihi hangisi?
0: 2025 yılı efendim.
1: 2024 değil, 2025. O önemli çünkü.
0: Çok net. Hepsi 2025 diye özellikle söylüyor.
1: Ha, gün ve tarih de bir veriyorlar.
0: Yıl olarak bir 2025 yılı diyor net. Yani burada yapılması gereken bu fotoğrafın fotoğrafı çürütene kadar bu ilgilileri, bunu paylaşan insanları tanık olarak dinleyip tahkikatı oraya yöneltseniz, Instagram'dan bu görüşün doğru olduğunu, bu yaşananları doğrulayan insanı dinleseniz bizim müvekkilimizin tutuklanmasının ihtimali olmayacak zaten.
1: Doğru. Peki. Geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız için teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, tamam. İyi akşamlar.
1: Şimdi Aydın'da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğluyla ilgili haberler konuşuluyordu. Oğlunun okula silahla geldiği, daha önce de bıçakla geldiği ve bununla ilgili CİMER'de de şikayetler var. Dava dosyasında da yer alıyor. Bunu haber yapan Aydın Post imtiyaz sahibi Yeliz Ayaz tutuklandı. Biz de avukatı Akın Yakan'la bu tutuklanma sürecini ve orada tam olarak ne yaşandığını mahkeme sürecinde ve tutuklanma aşamasında onları öğrendik. Yolculuğumuza devam edelim.
2: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Yasa dışı bahisten elde edilen paraları aklamakla suçlanan isimlerden bir tanesi de Rasim Ozan Kütahyalı denen kişiydi. Şimdi onunla ilgili dava, onun ifadesi, neler yaptığı, neler söylediği üzerinde gidiyor ama bu sonuçta bir kara para soruşturması. Rasim Ozan'ın ilk operasyon olmadan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Adalet Bakanı Akın Gürley'i etiketleyerek yaptığı paylaşımla birlikte aslında bu operasyonun nasıl olacağını ve nereye kadar gidebileceğine dair bir ipucu da oldu. Çünkü Rasim Ozan hani kara parayla sonuna kadar savaşan bu operasyon yapılacak ve bu operasyonu yapan Akın Gürley'i destekliyorum paylaşımıyla birlikte aslında kendi operasyonunu da haber vermiş olacak. Yani bu zamana kadar yaptığı bütün yorumlarda ve o kendini sanki derin devletin içerisinden bilgi alabilecek kadar bir güç gösterisi içerisinde yaptığı bütün açıklamalar içerisinde tek doğru kendi operasyonunu haber vermiş olması. Şimdi Rasim Ozan gözaltına alındı. O emniyetteki ifadeleri de var. Ama oradaki tavır önemli. Bir şifreyi vermiyor. Şifreyi vermemek zaten başlı başına bir durumdur. Diğeri de o gözaltında olduğu kendisiyle birlikte tutuklananlar aynı suçu işlemekle suçlanan isimleri o koğuşta onları dinleyip onları gammazlaması mahkemeye. Bu açıdan önemli. Nasıl bir davranışla, nasıl bir kişiyle karşı karşıya olunduğunu anlaması açısından bu önemliydi. Para hareketlerine ilişkin iddiaları var. Yani hesapta 50 milyon özellikle 2022-2024 arası 50 milyonluk bir para giriş çıkış trafiği var ama genel itibariyle bir serveti var. Bunu avukatı söylüyor. Herhalde avukatı söylediğine göre kendi beyanıdır. 300 milyon liralık bir servet sahibi olduğu, mal, mülk, araba neyse işte hepsiyle birlikte 300 milyonluk. Avukatı da söylüyor ki bu parayla oynamayı seviyordu. O yüzden bu işlere girdi. Başka bir amacı yok. Kara para aklamadı diye söylüyor. Evet, doğru, parayla oynamayı sevdiğini görüyoruz zaten o işlemlerden ama insan hayatıyla oynamayı da severdi dışarıdayken. Şimdi 2017-2020 yılları arasında işsizdim, ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti diye kendini savunuyor. Bir yakınım, sen neden bu kadar faiz ödüyorsun, git Perpa'ya kartından para çektir, düşük faizli öde, bu şekilde kredi kartlarını döndür dedi. Perpa'da araştırma yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı. Ben de bu iş yerlerinden birisine gittim ve o şahıslarla tanıştım. Bu şahıslarla güven oluştu. Ben de kredi kartımı, bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi. Benim hesabıma aktarıldı diyor. Aslında bunu, bu işlemlerin kara para aklamak amacıyla yapılmadığını iddia ediyor. Kendince kendini kurtarabilecek her türlü manevrayı ve davranışı tutuklanmadan o attığı tweetle birlikte planlı bir şekilde kendince yürütmeye çalışıyor Rasim Ozan denen kişi. Hürriyet'teki haber ilginçti. Bahis sitelerine yapılan para girişlerini kamufle etmek için ürün bedeli, oyun kodu, dijital hizmet gibi açıklamalarla işlem yapıldı deniyor bu organizasyon için. Rasim Ozan'ın da dahil olduğu bu organizasyon için. Bahis siteleri dijital ürün satışı yapan paravan şirketler üzerinden sanal POS ile para tahsilatı yapıldı diyor. Yapılan ödemeler sanal POS'lardan paravan şirket hesaplarına alındıktan sonra başka hesaplar arasında gezdirilerek izinin kaybedilmesine çalışıldı. Son aşamada da kripto, altın, döviz ya da taşınmaz alımı yapıldı. Bu sistemde yalnızca yasa dışı bahis paraları değil, ayrıca dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen paralar da sisteme aktarılıp aklanmaya çalışıldı. Rasim'in hesaplarının bu sistemde yasa dışı bahis parasını aklanmaya çalışırken izini kaybettirmek için dolaştırıldığı hesaplardan biri olduğu iddia ediliyor denildi. Hürriyet'teki haber olduğu için. Şimdi Rasim Ozan meselesinde şöyle bir durum var. Öyle bir karakter kritik ki başlangıçta yolculuğumuzun bugünkü başlangıcında şeyi söylemiştim. Bu ibretlik seçilmişler açısından öyle bir ürün ki yani savunacak tek bir kişi bile neredeyse bulmak zor olacak bir kişiydi. Çünkü hani o savunma meselesinde uzun süredir birlikte yayın yaptıkları bile neredeyse onu terk etti. Ya da aynı kulvarda paramiliter ve propagandist olarak yorumculuk yapanlar dahi Rasim Ozan'la ilgili bir şeyler söyledi. Onlardan bir tanesi de Ferhat Murat'tı. Dinleyelim bakalım ne diyor.
3: Rasim Ozan Kütahyalı'nın AK Partili olduğunu falan düşünmüyor. Liberal bir düşünceye sahip bir insandır. Biliyorsun hani o liberal
4: sürekli AK Parti'ye destek açısı, verdi onu söyleyelim.
3: Bence en fazla zararı AK Parti'ye verdi.
4: O neyse o senin bak, kişisel
3: hani AK Parti'yi destekleyen birisi kendi partisine bu kadar zarar verir mi? Vermez. Mesela ben sana söyleyeyim. Bir, terörist Türkiye sürecinde yaptığı çıkışlar. Sanki devletin derinliklerinden bilgi alıyor gibi. Abdullah Öcalan'ın Gölbaşı'ndaki evinin koltuk rengi bile belli gibi. Evet. Teyide muhtaç bile diyemeyeceğimiz, kesinlikle gerçek olmayan bu bilgiyi ortaya koydu mu koydu. Ankara'da Etimesgut ve diğer belediyelere operasyon geliyor diyerek emniyet izinleri iptal etti dediğini de şahit olduk. Ertesi gün narkotik operasyonu oldu. Sonra zaten o gün de gözaltına alınmıştı hatırlarsan. Yine geçmişte
4: evet,
3: boşnaklarla
4: bir
3: ilgili
4: vardı,
3: bir... Tabii canım. Evet, boşnaklarla evet. ilgili skandal bir ifadesi vardı. Boşnak karki benim babaanne tarafım boşnaktır. Çok büyük bir hassasiyet gösterilmişti. O zaman kamuoyu ayağa kalkmıştı. Tarzını da ben beğenmem şahsen. Ama tabii burada AK Partili'ye yakın, şuraya yakın, buraya yakın dediğimiz zaman ben Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'de de çok yakın arkadaşlar olduğunu biliyorum. Şu anda aktif görevdeler.
1: İşte hayat böyle, neredeyse işte CHP'li ilan edilecek. Çünkü tek bir savunanı bile neredeyse çıkmayacak. Yine birlikte yıllardır program yaptığı Ertem Şener var. O da konuşmuş, dinliyoruz.
5: Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili söylenecek bir şey yok. Şu anda kendisi... Adliyede yapılacak bir şey yok. Bilmem, etmem. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani ben de sizin gibi seyrediyorum. Ama bu akşam programda yok. Bugün de zaten program son. Ha, bundan sonra ne olur? Bundan sonra da bakılır. Bilmiyorum. Yani benim ilgi, alaka alanımın dışında. Bilmiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilsem size bilgi vereyim. İşte şu gün gelir, bugün gelir, gelmez, tutuklanır, tutuklanmaz bilmiyorum. Ama ben olayları bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sizin gibiyim yani.
1: İşte bilmiyorum aşamasına doğru gelir her şey. Yine o... Adalet ve Kalkınma Partisi propagandistlerinden bir başka isim Cem Küçük. O da diyor ki Rasim'in parayla ilgili bir sorunu var. Onunla oturduğunda konuyu bir şekilde paraya getirirdi. Ben de onun yüzünden sıkıntı çektim. Gitmiş bir iş adamından para istemiş. Benim de adımı vermiş. Cem'e senin hakkında yazdırırım falan demiş. Adli kaynaklara sordum. Yasa dışı bahis oynamamış ama parayı akladığını söylediler. Rasim'le ilgili mesele netliğe kavuştuğunda bizden kimse onu savunmaz. İlkesel bakış budur diye. Seni de kimse savunmaz öyle bir şey durumda olduğunda. Burada şimdi daha önce böyle bir konudan hiç bahsettiğini hatırlamıyorum ben. Hani bir iş adamından benim adımı kullanılarak para istedi meselesini. Şimdi niye söyleniyor? İşte bir cisim yaklaştığında o cismin ateşini hissettiğinde kendini kurtarma manevralarını en yakındakini satarsın. Yani ben başından beri hep şunu söylüyorum. Bir ideolojik etrafında toplanmış insanlar değil bunlar. Çıkar ortaklığı. Çıkar bozulunca da çıkar çatışması başlar hemen. Daha bu halde böyle. İleride başka bir şey olduğunda ne olabileceğini artık siz tahmin edin. Öyle böyle satış olmayacak bir anlamda. Yani bütün bu para trafiği, bütün bu söylenenler, avukatının söylediği 300 milyona yakın serveti var. Kendisi parayla oynamayı sever sözleri. Nagihan Alçı da konuştu. Bir taraftan da o var. Hani o bu işten şimdi sıyrılmış gibi görünüyor ama o MASAK raporlarında para trafiğinde kendi hesapları da var. Ama onu da şöyle söylüyor. Bak o bile sattı. Diyor ki para benim elime hiç geçmedi. Ortak hesaptan kendi borçlarını kapattı diyor. Para benim elime hiç geçmedi diyor. Eski eşi bile hemen anında satabiliyor. Ama o da biliyor ki bu ilişkiler ağı tam olarak ortaya çıktığında kendisi de o geçmişte yaptığı her şeyin bir şekliyle hesabını verecek. Yani bir taraftan da ilk defa bu kadar korkuyu en sıcak şekilde hissediyorlar. Onu da belirteyim. Bakalım önümüzdeki günlerden olacak ama şunu da söyleyeyim. Hani bütün bu ilişkilerde zaten bu Rasim Ozan denen kişinin o boşluklarla yaptığı şeyden sonra insanlık suçu işlemiştir. O insanlık suçuyla yüzleştirilmemesi, hala yorum yaptırılması, ekranlara çıkması, yine o derin ilişkiler varmış gibi konuşturulması da bu ülkenin en büyük ayıplarından biridir. Tıpkı Fethullahçı dönemde yaptıkları gibi darmadağın ettikleri hayatla yaptıklarından sonra hala o hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmesi gibi. Ama bir taraftan da bütün bu ilişkiler ağına bakıldığında, edildiğinde sanki şöyle bir durumda var. Hani içeride fazla kalmayacak bir böyle incelemeler, suçlamalar varmış gibi de, bu da bir tarafta aklımızın bir tarafında kalsın. Devam edelim Miko.

0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den bugün yine bir önemli açıklama geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni bir hamleye ihtiyaç olduğunu belirtti ve şunu söylüyor. Öcalan'ın feshi edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir diye söylüyor Devlet Bahçeli. Devam edelim Miko.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Şimdi kırmızı bültenle aranan bir kişi İstanbul'da yakalanıyor. Ancak bu yakalanışı ilk değilmiş. Gazeteci Murat Arel yazdı. Vilmus Ledekers adlı kişi. Bunu daha önce Timur Soykan yazıyor ilk olarak. 2023 yılında Hollandalı uyuşturucu baronu Tombulj Hoze denilen kişi için bunun liderliğindeki suç örgütüne yönelik Türkiye'de bir operasyon yapılıyor. 34 kişi gözaltına alınıyor. 2023 ve 24 boyunca devam eden soruşturmalarda örgüte ait yaklaşık 1,1 milyar liralık mal varlığına el konuyor. Bu baronun oluşturduğu kartelin önemli isimlerinden Karamamba lakaplı kişiyle yakalananlar arasında var. 2024 yılında yürütülen yargılama sürecinde bu aralarında Vilmus Ledekers'ın da bulunduğu bazı şüpheliler tahliye ediliyor. Savcılığın itirazı üzerine 16. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklama kararı veriyor. Kararda Abdullah Alp Üstün, Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur gibi isimler ve bu Vilmus Ledekers'ın da tekrar tutuklanması isteniyor. Daha sonra şöyle bir kritik gerçek ortaya çıkıyor. Haklarında yeniden tutuklama kararı verilen isimlerin tamamı firar etmiş. O dönem 82 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan 15 organize suç örgütü üyesini tahliye eden İstanbul'daki mahkemeler HSK kararıyla da açığa alınmıştı. Şimdi sorulması gereken soru şu diyor Murat Arel. Ledekers gerçekten firar edip Türkiye'ye geri mi döndü yoksa hiç gitmedi mi? Eğer hiç gitmediyse kırmızı bültenle aranan uluslararası bir uyuşturucu baronu kimlerin koruması altında İstanbul'da yaşamayı sürdürdü diye soruyor Murat Arel. Yani kırmızı bültende aranan bu Ledekers denilen bu baron, Hollandalı baron İstanbul'da yakalandı haberi vardı ama bir haberin, yakalandı haberinin art planında da bütün bu az önce anlattıklarım var. Enteresan, burası Türkiye. Devam edelim.
2: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
3: Bozulmasın anam.
0: Milli takım için Türkler Geliyor şarkısını hazırlayan Sinan Akçıl marşa yönelik tepkiler üzerine konuşuyor. Dinliyoruz.
4: Aslında birbirinden bağımsız değildi. Çünkü o coşkuyu veren zaten o duygu. Ben bugün en muhalif arkadaşıma bile dinlettiğimde tüylerini gösteriyor böyle. Onlara da diyor ki tamam abi sizi de aldım. Ondan sonra ve hani o yüzden.
0: Abi ne bu, bu mu yani açıklama? Tüylerini göstermiş. Mesele tüy değil ki. Marşı kimse beğenmedi ya. Hani beğenmediğinden mi tüyleri kalkmış ya? Bir de ne biçim şeydir bu ya? En muhalif arkadaşıma bile dinlettiğimde. Kim ki o arkadaşı? En muhalifi nedir yani? Hani muhalif, bir de bunun katmanları var. Az muhalif, ılımlı muhalif, en muhalif. Saçma. Devam edelim.
5: Hatırladın mı eskiden? geçmişteki günlerde.
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
0: Yarın 19 Mayıs önemli gün, Türkiye için önemli gün. O 19 Mayıs'ın coşkusunu, o 19 Mayıs'ın hissettiklerini, duygusunu uzun bir süredir ülkenin yaşayamadığını, yaşatılmadığını ya da bununla ilgili tartışmaları biliyoruz. Ama gerçekten dünyaya örnek olmuş o anti-emperyalist savaşın ilk ayağı 1919 yılında Samsun'da olmuştur. Atatürk şöyle anlatıyor o günü nutukta. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş. Şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi 1. Dünya Savaşı'na sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakta tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile itilaf dolanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Gaziantep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyette. Nihayet konuşmamıza başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da İtilal devletlerinin uygun bulması ile Yunan ordusu da İzmir'e çıkartılıyor. İşte 1919 öncesi durum Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından böyle anlatılıyordu. Atatürk sonra şunu da söylüyor. Ben Samsun'da doğdum. Milli mücadele burada başladı. Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün hayallerimin, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve tavırlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik, fedakarlık ve ümit hayallerimi müsbet bir inanca götürmeye yeter olmuştu. İşte o hayallerimi müsbet bir inanca götürmeye yeter olan o gözlerden okunan vatanseverlik daha sonra bu ülkenin ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcı ve devamındaki en önemli gündü 19 Mayıs 1919. Yarın 19 Mayıs programımız yok. 19 Mayıs'ın coşkusuna bulduğum, gördüğüm yerde ben de katılacağım. Çarşamba günü yine aynı saatlerde yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. Çarşamba gününe kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere.
9: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan top, hizmet, şeref belgesi ve plaket takdim töreninde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan Almanya ziyaretinde ABD-İran müzakere süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan top, hizmet, şeref belgesi ve plaket takdim töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin bölgesel çatışmalara rağmen büyümeyi sürdürdüğünü belirterek milli gelirin 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelirin ise 18 bin dolara ulaştığını açıkladı. Erdoğan, küresel ticarette rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artırdıklarını söyledi.
2: Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık.
1: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığıyla karşı karşıya olunduğunu da belirten Erdoğan, piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz diye konuştu.
2: Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya ziyareti kapsamında mevkidaşı Vadefula düzenlediği basın toplantısında ABD-İran müzakere süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan, müzakere sürecine destek vermeye devam ettiklerini söyleyerek savaşın yeniden başlaması olasılığına karşı uyarılarda bulundu.
3: Yaşanan büyük krizin diplomatik yollarla bir an önce çözülmesi tüm dünyanın yararınadır. Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır. İran'ın da ABD'nin de bu riskin farkında olduklarına ve kalıcı bir anlaşmaya varılması yönünde gerekli iradeye sahip olduklarına inanmak istiyoruz.
1: Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini de ele aldıklarını belirten Fidan, Türkiye olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadesini kullandı.
3: Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve AB'ye adaylık sürecimizin siyasi sahiplerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Türkiye ile derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon Avrupa Birliği için bir stratejik gereklilik haline gelmiştir. Bu Türkiye için de geçerlidir. Bu entegrasyonu hayata geçirmenin ilk ve en büyük somut adımı ise Gümrük Birliği'nin yeniden güncellenmesi olacak. Keza vize serbestliği diyaloğunun bir an evvel somut bir neticeye ulaşması ortaklığımızın doğal akışını ve ruhunu zedeleyen bir meselenin ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'e resmi ziyarete bulunacak. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, Rusya lideri Putin'in 19-20 Mayıs'ta gerçekleştireceği Çin ziyareti hakkında açıklama yaptı. Ushakov, Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyareti sırasında Rus heyetinde Rosneft Başkanı Igor Sechin, Gazprom CEO'su Alexey Miller'in yanı sıra Timchenko, Guriyev, Mihelson ve Deripaska'nın da yer alacağını bildirdi. Ziyaretin ana programının 20 Mayıs sabahı Pekin saatiyle 11'de başlayacağını söyleyen Ushakov, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Putin'i Tiananmen Meydanı'nda resmi törenle karşılayacağını dile getirdi. Ushakov, Putin ve Xi'nin önce dar kapsamlı ardından geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğini belirterek, dar kapsamlı görüşmede ikili ilişkilerdeki en önemli ve hassas konuların ele alınması planlanıyor dedi. Ziyaret sırasında Rusya ve Çin sanayi, ulaştırma ve nükleer enerji alanlarındaki bağların derinleştirilmesi konularında yaklaşık 40 belge imzalayacak. Görüşmelerin ardından Putin ve Xi Jinping medyaya ortak açıklamada bulunacak. Putin ve Xi 2026'da Kırgızistan'da CEO zirvesi, Hindistan'da BRICS zirvesi ve Çin'de APEC zirvesi olmak üzere 3 görüşme daha yapmayı planlıyor.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. BIST endeksi günü %2,35 değer kaybederek 14.029 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 58 kuruş, euro 53 lira 8 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.697, çeyrek altın 10.916, tam altın 43.514, ata altın ise 44.645 liradan işlem gördü.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %62'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı ve Bostancı'nın yoğun olduğu gözlemlenirken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin akıcı olduğu gözüküyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
6: ...18 Mayıs... saatler 19.08'i gösterirken Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde sizlerle birlikteyiz, sizlerle, dostlarımızla. Gündemimiz yoğun. Yarın büyük bir gün, 19 Mayıs. 19 Mayıs'ın yıl dönümü. Tam 107 yıl önce bu saatlerde bir büyük lider ve yanındaki kadrosu bir milletin, bir medeniyetin bir anlamda kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını çakmak için saatler sonra Samsun'a adım atmış olacak. 16 Mayıs'ta başlayan yolculuk, Bandırma vapuruyla başlayan yolculuk 19 Mayıs 1919'da Samsun'da sona erdi. Ama sadece sona eren Bandırma vapuruyla yapılan yolculuktu. Esas büyük yolculuk ondan sonra başlamıştı. Ve o yolculuk bir anlamda bir milletin, bir medeniyetin kaderini değiştirecek mücadeleyi bir anlamda tetikledi, başlattı. O açıdan yarın büyük bir gün. Bugün 18 Mayıs, yarın 19 Mayıs. Birazdan biraz 19 Mayıs'a gireceğiz, önemine bahsedeceğiz. Bugün arka arkaya önemli açıklamalar geldi. Açıklamalar yazılı olarak geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, Milliyetçi Hareket'in lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı Türk Gün Gazetesi'nde çok detaylı bir şekilde açıklamaları, daha doğrusu yazısı diyebiliriz, özel açıklamalar olarak yansıdı ama yazı formatındaydı. Uzunca bir yazı, 7 maddede terörsüz Türkiye hedefinin bir anlamda yeni yol haritasını aktardı. Terörsüz Türkiye hedefinin biliyorsunuz yol haritasını bir anlamda başlangıcını da başlatan isim Sayın Bahçeli. Sayın Mehmet Uçum'un bir değerlendirmesi var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Uçum da bir Anadolu Ajansı için analiz kalemi aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama diye. Yine Esenyurt'un görevden alınan belediye başkanı Ahmet Özer'in Cumhuriyet Gazetesi'nde kaleme aldığı bir yazı yayınlandı. Ateş Çemberi'nden Başarıyla Çıkmanın Yolu başlıklı bir yazı yayınlandı. Yayımlandı diyelim. Türkçe'de doğru yayın biliyorsunuz görsellikte kullanılır. Yayım yanlış bilmiyorsam yazılı halde yazılı olarak aktarılan yerlerde yayım deriz. Yayımlandı demek daha doğru. Çünkü Türkçemizi hakikaten doğru kullanmakta hepimize düşüyor. Bizlerde de bazen böyle ağzımızdan çıkan şeyler oluyor. Düzeltmeler yaparsanız çok seviniriz. Çünkü Türkçemiz bizim açık söyleyeyim her şeyimiz. Bunlara bakacağız. Bunlar önemli. Yine Amerika'ya gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırganlığı noktasında yeniden bir hareketlilik görüyoruz. O hareketlilik ne olacak, ne bitecek? Onları bir anlamda ele alacağız. Kimle alacağız? Siyaset bilimci yazar Adem Kılıç'la konuşacağız onları. Çünkü ilginç gelişmeler var. Özellikle Trump'ın Pekin ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamalar tabii ki dikkat çekiyor. Yine Pekin önemli bir lideri ağırlamaya hazırlanıyor. Rusya lideri Trump'tan hemen sonra Rusya lideri Vladimir Putin Pekin'e gidecek. Pekin'in bir anlamda deyim yerindeyse hareketli siyasetinde önemli bir isim daha bir anlamda orada olacak. Putin'in ziyaretinin başlıkları neler olabilir ona bakacağız. Avrupa'daki sıkıntılara bakacağız. Avrupa'da ciddi sıkıntılar var. Almanya'da mesela Ukrayna'daki o rejimin hamleleri sonrasında hareketliliği saldırıları sonrasında başlayan süreç den sonra Almanya Rusya ile iletişimi kesmişti. Özellikle enerji noktasında Amerika'ya bağımlılığını arttırmıştı. Ne oldu ondan sonra Almanya'da enerji yoğun sektörlerde üretim %15 oranında düşmüş. Biz Avrupa'da bazı noktalarda sıkıntılardan bahsediyorduk. Hatta kriz tanımı yapılan sıkıntılardan bahsediyorduk. Almanya'da bu verilere yansımış AFP'nin haberi bu. %15 oranında düşen bir üretimden bahsediyoruz. Ha, diyeceksiniz ki ya o %15 düştü de ne kadar etkiledi? Mutlaka etkiledi. Ama şöyle düşünün, adamlar dünyayı nasıl sömürdülerse hala yiyorlar, bitmiyor diyelim. O açıdan bakalım. Mossad'da İsrail istihbaratı Mossad'da ciddi bir şekilde yani İsrail siyasetini de etkileyen bazı sıkıntılar. Şimdi nöbet değişimi var biliyorsunuz. Yeni bir Mossad başkanı geliyor. Yeni Mossad başkanı Netanyahu'nun askeri danışmanı. Ve birçok noktada Mossad'ın başarısız olduğu yönünde kendi iç tartışmaları var. Mesela başarısız olarak adlandırılan noktalardan bir tanesi bizim az önce aktardığımız terörsüz Türkiye hedefini engelleyememesi. Bakın çok kritik bir şey. Ondan sonra Mossad'ın başarısızlıkları içinde gösterilen şeylerden bir tanesi. İsrail içindeki tartışmalarda yani sen terörsüz Türkiye hedefini engelleyemedin. Öcalan'ın çıkışlarını engelleyemedin şeklinde tartışmalar var. Şimdi dediğim gibi Netanyahu'nun askeri danışmanı gelecek ve askeri danışmanın işte önündeki dosyalar neler, biraz bunlara da bakacağız. Yine başka önemli gündem maddelerimiz olacak. Mesela yapay zekanın işte bu basına şöyle yansıdı, yapay zekanın içinden şey çıktı diye ne diyelim, bir emekçi çıktı diye böyle işte üzerine baskı kurulunca doğrudan şey yapıyormuş. Böyle ne diyeyim işte emekçi karakterli söylemlere girişiyormuş, hakkını arıyormuş falan filan yapay zeka. Yapay zekayı şimdi bir anlamda emekçi de yaptılar, daha neler yapılacak, yapay zekadan uzak durun, bilgi alın ama onun dışında öyle çok güvenmeyin diyelim. 19 Mayıs'la başlayalım. 19 Mayıs dediğim gibi bir milletin kaderini değiştiren günlerden bir tanesi. Aynen yaklaşık bir ay önce kutladığımız 23 Nisan gibi. Aynen 30 Ağustos zaferimiz gibi 19 Mayıs da milli tarihimizin, milli zafer günlerimizin önemli mihenk taşlarından bir tanesi 19 Mayıs. 19 Mayıs bakıldığında, o dönemin şartlarına bakıldığında, işte Birinci Dünya Savaşı, yani aslında Birinci Dünya Savaşı'nın işte 1918'de bittiği söylenir de, Türkler açısından Birinci Dünya Savaşı 1922-30 Ağustos'unda bitmiştir. Yani Birinci Dünya Savaşı bizim için 1918'de bitmedi. Ha diyeceksiniz ki Osmanlı İmparatorluğu işte küresel şey anlaşmalar yapıldı falan, süreçler oldu, işte Versay Anlaşması, Sevr Anlaşması antlaşmaları falan, bunlar gerçekleşti, işte yenilenlerle Osmanlı İmparatorluğu yenilmiş, Almanya yenilmiş, karşıda galipler, işte İngiltere ve Fransa liderliğindeki güçler, onların aparatları zaten sahada, ama işte Rusya'da bir de ihtilal, devrim gerçekleşmiş savaş sürecinde. Çar döneminde farklı politika izlenmiş, Bolşevik iktidarı döneminde farklı politika izlenmiş falan, yani kürede çok ciddi etki yapan bir süreç, ama Türkler açısından savaş 1918'de bitmemiş. Türkler açısından savaş 1922'de bitmiş. İşte o 1922'de bitmesinin nedenlerinden bir tanesi o Mondros mütarekesiyle başlayan işgal süreci, daha sonra Sevr olarak karşımıza çıkan Türkleri bu coğrafyadan sürme, Anadolu'yu Türklerden arındırma saldırıları ve Türklerin buna direnişi, işte bu direnişin başlangıç noktası, direncin başlangıç noktalarından bir tanesi. Ha, Çanakkale'de dirençti tabii ki. Ondan sonra Türkiye'nin o Osmanlı İmparatorluğu döneminde iddiaçıların süreçteki politikaları da kendilerine göre bir dirençti, ama bakıldığı zaman o direnç başarılı olamadı. Çanakkale'de başarılı olduk, ama onun dışında tabii ki Kutulamere gibi zaferler var, İngilizlere karşı kazanılan başka cephelerde kazanılan savaşlar var, ama genel savaşın kaybedildiğini görüyoruz. Ama 1919'da başlayan süreç bambaşka bir sürece evriliyor. Yeni bir aşamaya geçiş yapılıyor. Orada Osmanlı İmparatorluğu sistem olarak çöküyor. Zaten sistem olarak çökmüş bir imparatorluk. Direnç noktasında şimdi o tartışmalar var. Onlara şu aşamada çok şey olarak girmeyelim, ama Osmanlı'nın kaybetmesinin nedenlerinden bir tanesi dediğimiz gibi sistem olarak çökmesi. Yani kapitalizmi görmüyor, ondan sonra ilmi ıskalıyor, yapması gereken birçok şeyi geç başlatıyor, geç kalıyor ve ondan sonra sistem üzerinde tartışmalar falan, o gelen dalgayı karşılayamıyor. İşte iddiaçılar da çok şey deniyor biliyorsunuz, işte Osmanlıcılık politikaları, Türkçülük politikaları, çeşitli denemeler yapılıyor, reformlarla hayata devam etmesi sağlanmaya çalışılıyor, işte 1800'lerde tanzimatlar, ıslahatlar, fermanlar, bunlar bir türlü sistem oturmuyor ve en sonunda zaten çöküş. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nın en temel çıkış noktalarından bir tanesi de, onu da söyleyelim, müttefikimiz Almanya dahil olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasının sınırlarını paylaşmak, topraklarını paylaşmak. İşte en kritik topraklardan bir tanesi de Anadolu coğrafyası. Anadolu coğrafyası diğer Osmanlı coğrafyalarından farklı olarak bir de Türk'ün ağırlıklı olarak bulunduğu coğrafya. Anadolu coğrafyasını işte o satıh bütün vatandır, hattı müdafaa yoktur, satıh müdafaa vardır, o satıh da bütün vatandır diye Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımladığı Anadolu coğrafyasını tutmak artık en stratejik hedef haline geliyor ve bunun için harekete geçiliyor. 19 Mayıs 1919 işte bu hareketin adıdır. Türk'ün bulunduğu coğrafyayı vatan olarak tutmanın adıdır. Ha diyeceksiniz ki diğer coğrafyalar kaldı. İşte Misak-ı Milli coğrafyasından tavizler verildi diyenler var. İşte Lozan'da Musul'dan vazgeçtik, oradan vazgeçtik, buradan vazgeçtik. Vazgeçmedik. Gücümüzün elde ettiği çerçevede vatan toprağını kurtarmaya çalıştık ve kurtardık da. İşte belli taktik hamleler yapıldı. O ana stratejiye gidecek hamleler. İşte bunlardan işte dost, kardeş coğrafyalardan destek almak var. İşte o zamanlar Hindistan Müslümanları olarak adlandırılan Pakistanlılardan, Afganlardan destek almak var. Yani bir anlamda hani Mehmet Akif diyor ya, galibet dedi ya Rabbi, bu son ordusudur İslam'ın dediği nokta. Bu coğrafya geçilseydi artık ondan sonra İslam dünyasının çok daha ağır bedeller ödeyeceği bir döneme girilecekti normalde. Türkiye tamamen düşseydi, Türkler bu coğrafyadan arındırılsaydı. Emperyalistlerin istediği şekilde, ama dediğim gibi hamleler yapıldı. İşte bir tane hamle de şuydu, dost ve kardeşlerden gelen desteklerin yanı sıra o dönem işte Rusya'da Bolşevik ihtilali gerçekleşmiş, Bolşevik devrimi gerçekleşmiş ve Bolşevikler de İngilizlere karşı bir direnç hattı oluşturmaya çalışıyor ve bu nedenle Karadeniz ve Kafkasya'dan gelebilecek olası, işte diyelim ki Anadolu düştü, İngilizler galip geldi, İngilizlerin desteklediği Yunan galip geldi diyelim, hani keşke Yunan galip gelseydi diyenler var ya, onlara inat söyleyelim. Onlar galip gelseydi bir kere Anadolu'da ezan mezan da okunmazdı, ibadet de yapılmazdı.

De Bolşeviklerle işbirliği yapmanın ihtiyacının temel nedenlerinden bir tanesi şuydu: bir Doğu cephesini garanti altına almak. Çünkü yani Sovyetlerle Rusya ile savaş devam etseydi, bir taraftan Batı cephesinde Yunanistan saldırırken bir taraftan da Doğu cephesinde Sovyetlerle biz savaş yapacaktık. O yüzden iki tarafın da ihtiyacı olan şey gerçekleşti, bir işbirliği yapıldı ve ondan sonra Yunanistan'ın hem Sovyetler Birliği Karadeniz ve Kafkas hattını garantiye aldı, hem Türkiye Doğu cephesini garanti altına aldı ve bir anlamda bütün gücünü işgal edilen işgal coğrafyası topraklarına, işgal edilen topraklarına onları kurtarmaya ilerlendi. İşte 19 Mayıs bunun bir anlamda, bu askeri harekatın ve aynı zamanda siyasi mücadelenin başlangıç noktasıydı. 19 Mayıs sonrası aynı zamanda iç cepheyi güçlendirme faaliyetleri, işte yapılan kongreler, işte Erzurum olsun, Sivas olsun, kongreler, Anadolu'nun bir anlamda ortak sesini duyurmak, kenetlenmesini sağlamak, iç cepheyi tahkim etmek bir anlamda bunlarla beraber mümkün oldu ve 19 Mayıs'ta başlayan süreç 30 Ağustos 1920'de 22'de bize zafer olarak geri döndü. Daha başka hamleler de var tabii ki. Yani dediğim gibi dost kardeş, mesela Libya'dan gelen destekler var, geçen bahsettik. İşte Senussilerin lideri Anadolu'ya geliyor desteklemek için. Manevi, o da sembolik de olsa önemli bir destek. Ondan sonra, çünkü Trablusgarp'ta zaten Mustafa Kemal Atatürk'le beraber çarpışmışlar İtalyanlara karşı. Şimdi 19 Mayıs işte bunun ilk adımıdır. O adım çok şükür kutlu olsun, o adım 107 yıl sonra bile anlamlıdır. Türk'ün ikinci yüzyılında, Cumhuriyet Türk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında o adım sayesinde bugün birçok şeyi gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden gerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, o dönem o mücadeleye katkı sunan herkese Allah'tan rahmet diliyorum, şehitlerimize, o savaşlarda gazi olan, şimdi hayatta olmayan gazilerimize, mücadele eden herkese, siyasisi olsun, askeri olsun, yani kim olursa, gazetecisi olsun, herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Onların sayesinde bizler bugün bu coğrafyada bir şekilde bu mücadelelerimizi vermeye devam ediyoruz. O bilincimizi korumaya devam ediyoruz. Anadolu'nun iyi ki Türkler kazanmış, yani keşke Yunan galip gelse değil de iyi ki Türkler galip gelmiş diyelim. Tabii 19 Mayıs ile ilgili iki tane önemli toplantıyı da söyleyeyim. Yarın Ankara'da Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın büyük bir toplantısı var. Türk Gençliği Büyük Kurultayı 19 Mayıs 2026 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Saat 10'da Ankara Spor Salonu'nda toplanacak. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı bir kurultay, büyük bir kurultay olacak. Yarın muhtemelen o kurultay bayağı bir ses getirecek, konuşulacak. Yine Türkiye Gençlik Birliği'nin İstanbul'da düzenlediği toplantı var ve sonrasında yürüyüşler falan filan çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türk Gençliği bakıldığı zaman Ülke Ocakları olsun, Türkiye Gençlik Birliği olsun, başka başka gençlik yapılanmaları olsun, 19 Mayıs'ın hakkını bir şekilde verecek şekilde o büyük adımın, o ilk adımın bir anlamda yıl dönümünde böyle önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çünkü önümüzdeki döneme yine imzasını vuracak olan gençler. Hani o bazı canımızı sıkan olaylarda konuşuyoruz ya, gençliğin sıkıntıları, orada da diyorduk. Bu çocuklar, bizim gençliğimiz bundan 20 sene sonra karar alıcı mercilerde olacak, üretici mercilerde olacak. O gençlerin, işte bir anlamda o gençleri yetiştirecek yerlerin bu tür çalışmalar yapması da çok kıymetli. Ben gençliğimizden o kadar umutsuz değilim, onu söyleyeyim ben size. Yani Türk gençliğinden hangi düşüncede olursa olsun, ülkücü olsun, milliyetçi olsun, kendini devrimci olarak adlandırsın, Atatürkçü olarak, ulusalcı olarak adlandırsın, gençliğimizin esas bölümünün de çok ciddi çalışkan olduğunu görüyoruz. İşte Ülke Ocakları'nın yine savunma sanayi ile ilgili yaptığı çalışmaları biliyoruz. Dün ve bugün Ankara'da Ato Kongrezyum daki yaptıkları etkinlikler bugün başladı. Yarın, dün ve bugün dedim, özür dilerim. Bugün ve yarın 18-19 Mayıs. Yine Teknofest
birlikte yapılanları biliyoruz, o gençlerin çalışmalarını. O yüzden evet, olumsuzları söylüyoruz.

Ama büyük çoğunluğunda olumlu olduğunu görüyoruz. O gençler bizleri şeye taşıyacaklar, ne diyelim, geleceğe taşıyacaklar diyebilirim. 19 Mayıs'ımız tekrardan kutlu olsun. Daha nice kutlamalara diyelim. Çünkü 100 yıl geçse de tekrardan bir ikinci yüzyılımızda da bundan işte 2126'da da Türkiye Cumhuriyeti, güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anlamda ne diyelim kutlama yapacağı günlerden bir tanesidir 19 Mayıs. Nasıl 29 Mayıs 1453'ün yıl dönümünü kutluyorsak, ki bu ay onun da yıl dönümü, ondan sonra 1453 İstanbul'un fethinin çağ kapatıp yeni bir çağ açan büyük zaferin, büyük fethin yıl dönümü 19 Mayıs'ta öyle. 600 yıl geçse 1453 unutulmaz. 600 yıl geçse 1919, 19 Mayıs 1919 unutulmaz. Çünkü bu adımlar olmasaydı, açık söyleyeyim, bu mücadeleler olmasaydı, bu coğrafyada o konuşmamızın başında söylediğimiz gibi Türk'ün Anadolu'dan esamesinin okunmayacağı bir süreç başlayacaktı. Sevr haritasını gözünüzün önüne getirin. Ne diyorlardı? Küçük bir Ankara ve çevresinde küçük bir bölgeyi Türklere vereceklerdi. Sonra da boğarak yok edeceklerdi. Yani bakmayın Türklere toprak ayırdık demelerine. Orada Türklerin bulunmasını sadece göstermelik olarak şey yapacaklardı. Sonra zamana yayarak Türkleri, deyim yerindeyse, o ilk geldikleri coğrafyaya kadar göndermeyi planlıyorlardı. Yok etmeyi, ya ellerinden gelse tamamen yok edeceklerdi. Yani Avrupa emperyalizmi böyle şey yapıyor. Yani bugün Avrupa Mavrupa diye konuşuyoruz ya, Avrupa emperyalizminin ne olduğunu biz en iyi o tarihlerden iyi biliriz. Hani Avrupa Birliği falan diyorlar. Avrupa Birliği o dönem Yunanistan eliyle, Yunanistan'a verdiği destekle zaten Polatlı'ya kadar gelmişti. Biz o Avrupa Birliği'ne, o dönemdeki Avrupa Birliği'ni biz kanımızla, canımızla, dedelerimiz, o atalarımız, hani ceddimiz kanıyla, kanlarıyla, canlarıyla ağır bedeller ödeyerek, ama onlara da en önemli bedeli ödeterek geri göndermişti. O bedellerin karşılığı, bizim dedelerimizin ödediği bedellerin karşılığı bize bir vatan olarak geri döndü diyelim. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun. Hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. Coşkulu kutlamamız lazım. Dini bayramlarımız da bizim, bu ay aynı zamanda Kurban Bayramımız var biliyorsunuz. Dini bayramlarımız da var. O da bizim, bizim hiçbir şekilde ayrıştırmaya çalışan, milli bayramlarla dini bayramları ayrıştırmaya çalışanlara da mesafenizi koyun, gereken yanıtı verin. Hepsi bize ait. 19 Mayıs da bizimdir. Kurban Bayramımız da bizimdir. 29 Mayıs da bizimdir. 30 Ağustos da bizimdir. 26 Ağustos, bakın, iki tane kritik Türk'ün tarihinde önemli hareketin yıl dönümüdür. 26 Ağustos. Malazgirt Zaferi de bizimdir. Büyük Taarruz da bizimdir. 26 Ağustos. Hepsi bize ait. Tarihimize ait, kökümüze ait ve bu kökü unutursak biz yok oluruz. Ve bu kökü unutmamız için diyeyim daha doğrusu, her şeyi yapıyorlar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Hani Karen Fogg'lar diyordu ya, Türk tarihinin hakkından gelmek gerekir. Vallahi Karen Fogg değil, Feriştah'a da gelse Türk tarihinin hakkından gelemez, ama bir gün Türkler hepsinin hakkından gelecek. İnşallah o güne de inanıyorum. Tekrardan 19 Mayıs'ımız kutlu olsun diyelim, kısa bir araya gidelim.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi birkaç başlık söyleyelim. Hızlıca birazdan değerli konuğumuz siyaset bilimci yazar Adem Kılıç'a da bağlanacağız birazdan. Ama önce birkaç başlık söyleyelim. İsrail'in Siyonist ordusu diyelim. Yine Sumut, küresel Sumut filosuna karşı saldırı başlattı. Ya ben lafını sevmiyorum. Müdahale değil arkadaş, müdahale falan değil. Bizim medya dilinde böyle aman şey yapalım, işte dilimizi koruyalım, böyle işte tarafsız aktaralım falan değil arkadaş. Taraf olacağız, burada tarafız. İnsanlar Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için insani bir refleks gösteriyor ve hangi düşünceden olursa olsun ya, oradaki insanlarla bir bakın, birebir baktığımızda belki aynı şeylerde değiliz ama orada temel bir müşterekte buluşuyoruz. Neye karşı? Bir soykırıma karşı bir tavır göstermiş insanlar. Ve o insanlar gidiyorlar, diyorlar ki biz insani yardım ulaştırmaya amaçlıyoruz. Neden? Çünkü Gazze abluka altında. Gazze'de soykırım var. Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor. Gazze'de insanlar saldırılardan ölüyor. Ve küresel bir Sumut filosu olarak kendilerini örgütlüyorlar. Çeşitli filolarla daha yine bir Sumut filosu daha vardı. Şimdi buna doğru giderken yine Akdeniz'de uluslararası sularda saldırı başlatıyor. İşte bu müdahale değildir, saldırıdır. O yüzden bu saldırıyı tabii ki doğal olarak Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda kişi ve kuruluş, ülke kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Dışişleri Bakanlığı küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden saldırıyı kınamış. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları uluslararası toplumun adalet arayışı ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir diyor. Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından bir bölüm. İsrail'in o Siyonist yapılanmanın o kadar çok aktif, agresif bir yönü var ki, mesela ben dün biraz şeylere baktım, notlara baktım. Amerika'da bir siyasetçi demiş ki bu Siyonistleri demiş kapatacak, cezaevi yapacağım demiş, böyle vaatler arasında saymış ve açıklamasında şunu söylüyor: Yahudilerden bahsetmiyorum, Yahudileri de Siyonistlerden kurtarmak lazım diyor. Çok da güzel bir açıklama aslında, doğru bir açıklama. Kadın bir siyasetçi. Nasıl saldırıya geçmişler? Bir görseniz, bu Siyonistler çok büyük bir bela hakikaten. Yani Naziler gibi Siyonistler de, insanlık açısından hep söylüyoruz ya, Siyonistler sadece Filistinliler açısından değil, Arap dünyası açısından değil, İslam dünyası açısından değil, Hristiyanlık açısından da büyük bir tehdit. Yani görüyoruz işte Hazreti İsa peygamberimizin, Hazreti Meryem'in sembolize edildiği heykellere yaptıklarını görüyoruz. Hristiyan din insanlarına yaptıklarını görüyoruz. Kadın olsun, erkek olsun, ibadetini yapan Hristiyanlara yönelik saldırılarını görüyoruz. Bu Siyonistler insanlık açısından bütün inanç sahiplerine yönelik tehdittir. Rusya'ya tehdittir, Türkiye'ye tehdittir, Çin'e tehdittir, Alman'a tehdittir, Amerikalı'ya tehdittir, herkese, insanlığa tehdit bu Siyonistler. Şimdi Amerikalı bir kadın bunu yapıyor. Bakıyoruz yine başka bir mücadele yürütülüyor. Hop hemen Amerika'daki o Siyonist lobi harekete geçiyor, onları baskılıyor. O yüzden bu Siyonistlerle mücadele insanlığın bir anlamda görevidir diyelim. Birazdan bağlantıyı isterseniz şey yapalım. Mikail, yavaş yavaş arayalım arkadaşı. Değerli Adem Kılıç'la neyi konuşacağız? Son gelişmeleri, İsrail'in de içinde bulunduğu işte saldırganlık meselesini konuşacağız. Çünkü Amerika'dan yine sert açıklamalar gelmeye başladı. İran'a yönelik saldırı gelecek mi? Hem Pekin ziyareti sonrası çok hızlı bir şekilde de şunu da hatırlatalım, sonra detayları da Adem Kılıç'la konuştuktan sonra söyleyelim. Vladimir Putin, Trump'ın ziyaretinden sonra Rusya Devlet Başkanı da Xi Jinping'in daveti üzerine Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyaret iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının 25. yıl dönümüne denk gelecek şekilde planlanmış. Üst düzey görüşmeler yapılacak. Vladimir Putin ve Xi Jinping'in görüşmeleri, işte ikili ilişkilerdeki güncel konuları konuşacaklar. Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklığı, stratejik işbirliğini daha da derinleştirme yollarını ele alacaklar. Önemli uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar. Hazır mı? Devlet başkanları, iki devlet başkanı çok kutuplu bir dünyanın ve yeni bir uluslararası ilişkiler türünün geliştirilmesine ilişkin bir bildiri imzalayacakmış. Ve ayrıca Rusya ve Çin yıllarının açılış törenlerine katılacaklar. 2026-2027 Rusya ve Çin yıllarıymış. Şimdi değerli Adem Kılıç, siyaset bilimci yazar arkadaşımız. Adem, hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Cemil Bey. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
1: Adem, yakından takip ediyoruz. Şimdi senin Pekin'deki o zirveyle ilgili düşüncelerin, bölgedeki hareketlilikle ilgili düşüncelerin kıymetli. Şimdi onları Radyo Sputnik dinleyicileriyle de paylaşman için hoş geldin diyelim tekrardan. Önemli şeyler aktarıyorsun. Şimdi sen nasıl görüyorsun? Bir kere Trump'ın Pekin gezisi sonrasında, Trump döndükten sonra İran'la ilgili sert açıklamalar yapıyor. Şimdi Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin belli noktalarda uzlaştığı söyleniyor ama küresel bir mücadelenin süreceğini görenlerdeniz. Sen de benzer düşünüyorsun. Nasıl okumak lazım Trump'ın gezisi sonrasındaki süreci ve İran'a saldıracak mı Amerika?
2: Evet, tabii çok önemli, geniş konular. Çünkü bence dünya çok uzun zamandan bu yana bu son dönemdeki politik görüşmeler, diplomatik görüşmelerle ilgili büyük bir kırılma noktasının eşiğinde. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 1956'daki İngiltere'nin kaderini yaşamakla ilgili bir süreci adeta hayata geçiriyor. Hmm. Şimdi şöyle bakmamız gerekiyor. Hatırlarsanız 1956 yılındaki Süveyş Kanalı ile ilgili yaşanan süreçte İngiliz İmparatorluğu'nun artık tabir yerindeyse arka plana düştüğü, tarihe karıştığı bir dönem yaşamıştık. Amerika Birleşik Devletleri içinde şu andaki yaşanan süreç neredeyse o noktaya gelmiş durumda. Bence tarihsel örneklerim anlamında bu konuda bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Çok önemli.
2: Evet, Trump'ın da bu süreci bertaraf edebilmek için yapmış olduğu diplomatik hamleler devam ediyor. Hem Avrupa üzerinden, hem Çin üzerinden, hem Rusya üzerinden, hem de diğer müttefikler üzerinden. Ki Körfez müttefiklerinin de kaybetme aşamasına gelmiş olması ayrıca konuşulması gereken bir konu. Ama ziyarete gelecek olursak, Trump'ın Xi Jinping'le yapmış olduğu görüşmede bana göre görüşmeye giderken 3 tane önemli hedefi vardı. Bunlardan ilki Amerikan mahkemelerinin iptal etme riski taşıdığı bu gümrük tarifeleri meselesi var. Biliyorsunuz bazı tarifeler iptal etti. Mutlaka Trump oraya gittiğinde bu tarifelerini koruyacak yeni bir ticaret ateşkesi sağlamak istiyordu. Fakat başarılı oldu mu? Net bir şekilde başarılı olamadığını gördük. İkincisi, Çin'in İran üzerindeki etkisini kullanarak Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek istiyordu. En azından İran'a bir baskı aracı daha oluşturmak ve müzakere masasından hızlı bir sonuç almak istiyordu. Fakat buna ulaşabildi mi? Bunu da net bir şekilde gördük ki ulaşamadık. Bana göre üçüncü hedefi ise iç politikasına yönelik olarak dünyada güçlü bir lider görüntüsü verecek diplomatik bir başarı fotoğrafı vermek istiyordu. Bunu verebildi mi? Bunu da net bir şekilde veremediğini görüyoruz.
1: Evet.
2: Yani Trump bu üç başlıkla hızlı bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bu üç başlıkla baktığımızda kesinlikle Çin gezisinden net bir sonuç alamadı. Bunların dışında yani Tayvan meselesi, yapay zeka teknolojileri, yarı iletkenler var, çip teknolojisi, işte Güney Çin Denizi'ndeki problemler, Rusya ve Çin'in özellikle başta olmak üzere çok sayıda ülkenin dolar merkezli küresel finans sistemi üzerinde yeni bir kurgu yapmaya çalışması gibi birçok konunun hiçbirinin net bir şekilde sonuçlanmadığını ve Trump'ın hiçbir şekilde sonuç alamadığını, bu şekilde evine döndüğünü net bir şekilde söyleyebiliriz. Bana göre, hatta şöyle söyleyeyim bir cümleyle, bana göre zirvenin en önemli sonucu yeni soğuk savaş döneminin kuralları da büyük ölçüde oluşmuş oldu. Yani
1: nasıl, mesela açalım biraz.
2: Nasıl oluşmuş oldu? Şöyle, şimdi daha önceki soğuk savaş dönemlerindeki mücadele neydi? Hiçbir zaman ülkeler birbirleriyle savaşmıyor.
1: Evet.
2: Ve mutlaka farklı anlarda müttefiklik ilişkileri üzerinde, ekonomi üzerinden, müdahale olabilecekleri alanlar üzerinden, etki üretebilecekleri alanlar üzerinden büyük bir mücadele veriyorlardı. Şimdi biz burada gördük ki Trump ve Xi Jinping'in görüşmeleri bize özellikle dediğim gibi Tayvan, yapay zeka teknolojileri, işte çip teknolojileri, dolar üzerindeki hegemonya, müttefiklik ilişkileri gibi başlıklarda rekabetin artarak devam edeceğini gösterdi. net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu rekabet artık çok daha ileri bir boyuta varacak. Önümüzdeki günler, haftalar, aylar bize Amerika Birleşik Devletleri'yle Çin'in daha agresif politikalar izleyeceği bir dönem geçecek.
1: Yani sen Beyaz Saray'ın ve Beyaz Saraycıların çizdiği o pembe tabloyu şey yapmıyorsun, kabul etmiyorsun o zaman. Önemli.
2: Tam tersini söylüyorum. Yani yönetilebilir rekabet diye bir tabir vardır siyaset bilimde. Yönetilebilir rekabet kuralları dediğim gibi tam anlamıyla yani yeni soğuk savaş döneminin kuralları olarak şekillenmiş durumda. Şimdi iki ülke ekonomik bağları tamamen koparamıyor. Çünkü evet. Öyle bir giriş hale gelmiş ki 600 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz iki ülke arasındaki ekonomik hacmin. Evet. Onun dışında karşılıklı olarak yatırım yaptıkları daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımları olmak üzere bir ortam var ortada. Teknoloji alanında mücadele var ve bence bu çok daha sertleşecek. Özellikle yapay zeka alanında askeri gerilimi kontrol altında tutacakları bir durumu iki tarafta kabul ediyor zaten. Belki de uzlaşma noktasının en büyüğü, ben de soğuk savaş atısını yapmamın en büyük sebebi bu. Askeri gerilimi kontrollü tutacak bir mekanizmayı tamamen kurmuş durumdalar. Burada dediğim gibi üçüncü ülkeler üzerinden nüfus savaşı büyük ihtimalle büyüyecek. Ama Çin'in dış politikası net bir şekilde bize Rus-Ukrayna Savaşı'nda da gösterdi. Diğer alanların tamamında da gösteriyor. Çin müdahil bir dış politika stratejisi asla izlemiyor. Yani bunu Hürmüz'de de izlemeyeceğini zaten Trump'a net bir şekilde göstermiş oldu Xi Jinping. Ve dedi ki herhangi bir tuzağa düşmeyelim. Ama ben İran'ın kabul edeceği bir sözleşmeyi ya da anlaşmayı ben desteklerim. Fakat bir baskı unsuru oluşturamam şeklindeki mesajını da net bir şekilde vermiş oldu. Bu yüzden dedim yeni soğuk savaş döneminin kuralları büyük ölçüde oluştu diye.
1: Anladım. Peki şimdi burada Çin'in birileri de böyle şey diyor, yani yayınlarda da izliyoruz. Ya işte Çin'le Amerika anlaştı, Trump İran'ı vuracak falan. Çin İran'ı satar mı? Yani şimdi, Çin'in çıkarlarına uygun mu İran'a yönelik saldırı?
2: Şimdi Çin'in çıkarları... Çin kendi çevresindeki Tayvan meselesi ve uluslararası alandaki orta kuşağı kullanarak yapmış olduğu ticaretin dışında çok büyük meselelerde etkin olmak istemiyor. Biz bunu nerede gördük? Venezuela'da gördük. Yani Venezuela'da normalde çok uygun fiyatlı petrol ürünleri alabilen bir ülkeyken, petrole de ihtiyacı varken, enerjiye de ihtiyacı varken biz Venezuela meselesinde Maduro'ya yapılan operasyon sırasında Çin'in sadece uygun değildir gibi ya da bu yapılmamalıydı gibi çok sert olmayan ama karşı olduğunu belirten açıklamalar duyduk. Şimdi İran savaşında 40 gün süren savaştan sonra da yaklaşık 20-25 günde devam eden müzakere süreçleri sırasında da Çin'in benzer açıklamalarını görüyoruz. Yani İran'ın net bir şekilde şunu söylüyorlar. Üretme uranyum ya da kendi işleri için kullanmak için olumlu anlamdaki nükleer üretmek için hakkının olduğunu belirtiyorlar. Fakat evet. Daha ilerisinde gidip de İran'ın bu hakkını eline alanlara karşı mücadele edeceğiz ifadesini asla duymuyoruz. Sadece kınamalarla geçiştiriyorlar. Evet. Çin'in bu dış politikasını bir defa kabul etmemiz gerekiyor. Ve Çin'le ilgili tüm gelişmeleri de bu minvalde değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'e saldıracağı konusunda Çin'in ben aktif olarak rol alacağını sanmıyorum. Saldıracak mı? Bana göre saldıracak. Ben uzun zamandır...
1: Saldırıyı bekliyorsun.
2: Evet, ben uzun zamandır bunu...
1: Bir zaman var mı?
2: Şimdi bunun üzerine çok fazla plan yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Amerika Birleşik Devletleri ilk zamanlar hatırlarsanız bir kara harekatı olur mu şeklindeki yorumlarda. Ben evet. Şunu söyledim. 3 tane farklı seçeneği vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Birincisi bir kara harekatı ki buradaki Kürt grupları, Kürt terörist grupları kullanmak istediğiyle ilgili bazı şeyler ortaya çıkmıştı. Fakat 80-88 savaşındaki tecrübeler Amerika Birleşik Devletleri'nde yani Irak'ın yapmış olduğu saldırılarla ilgili süreç Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ders verdi. Hark Adası gibi ya da Türkiye tarafındaki o bölgeden bir giriş yapacakları zaman çok büyük zayiatlar vereceklerini gördüler. Geriye tek bir seçenek kaldı. Zaten Hürmüz artık bence bu savaşın uranyumudur. Mesela uranyumdan çıkmıştır. Hürmüz'le ilgili süreç artık bir saldırı yapılmadan sonuçlanmayacak. Çünkü oradaki denklem net bir şekilde değişti. İran gördü ki asıl uranyum Hürmüz'müş. Amerika Birleşik Devletleri gördü ki savaşa girmeden önce hesaplamadığı bir süreçte tüm müttefiklerinin tamamının güvenini kaybetti. Bugün Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma çatısı altına girmek için trilyonlarca dolar hatırlarız. Sudan liderinin büyük bir çekle trilyonlarca dolarlık imzalar attığı ve ABD'nin güvenlik çatısı altına girmek için attığı hamlelerin tamamının boş olduğu net bir şekilde ortaya çıktı.
1: Doğru.
2: Yani mesele İsrail'i savunmak oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin de sadece İsrail'i güvence altına almak için olduğu gözüktü.
1: Burada Çin de avantaj sağladı. Çin çünkü hem İran'la işbirliğini sürdürürken bir taraftan Körfez'le de diplomasisini sürdürdü güçlü bir şekilde.
2: Tabii ki sadece orası değil. Aslında çok sayıda ülke avantaj sağladı. Yani bugün farklı müttefikliklerden bahseder olduk. Yani
1: tabii. Türkiye'de dahil, evet.
2: Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan gibi bir paktın oluşması, savunma güvenlik paktının oluşması ile ilgili süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik çatısına güvenemeyeceğini net bir şekilde gördü Körfez bölgesinde. Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa'da kendisinin çıkarlarının hiçe sayıldığını, sadece Amerika'nın çıkarlarının önünde olduğunu ve İsrail'in çıkarlarının önünde olduğunu gördü. Bir kriz yoktu. Zaten Rusya ile ilgili yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan enerji alamayan bir Avrupa, şimdi de Hürmüz'den gelen enerjiden mahrum duruma düştü. Yani özetle Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki tüm müttefiklerine zarar verecek bir noktaya geldi. O yüzden dedim 1956 dönemi, dönemini. O yüzden
1: tam aklıma da o geldi. Yani tam o tanıma da uyuyor gerçekten. Bakıldığı zaman Amerika giderek yalnızlaşıyor, zayıflıyor. Peki yeni Amerika 50'li yıllardaki Amerika Çin mi olacak?
2: Tabii zor bir soru. Şu anlamda zor bir soru. Dediğim gibi çok hızlı, ben çok hızlı gelişmeler bekliyorum. Bu gelişmeleri hızlı bir şekilde okumamız gerekecek. Anlamlandırmamız gerekecek. Çünkü ortada sadece ekonomi savaşı, sadece ticaret savaşı, sadece sahadaki çatışmalardaki müttefiklerle ilgili süreç yok. Ortada hepsi var.
1: Evet.
2: Yani ayrı ayrı değerlendirebildiğimizde bile.
1: Yani o dönemde şu anlamda açayım o zaman biraz. Yani anladığım kadarıyla şunu söylüyorsunuz. O dönemdeki gibi bir veya iki ülkenin öne çıkması yok. Çok fazla ülkenin öne çıktığı bir döneme doğru ilerliyor diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle, tam olarak bunu demek istiyorum Cemil Bey. Ve müttefikliklerle beraber paktların öne çıkacağı bir dönem göreceğiz bence.
1: Ha, yani, bu önemli.
2: Yani Putin, Sayın Putin'in yarın yapacağı Çin ziyaretinde de aslında tabii benzer mesajların verileceğiyle ilgili bir süreç yaşanacağını düşünüyorum ben. Çünkü Putin'in yapacağı ziyaret hem Trump'ın hemen arkasında olması anlamında çok önemli mesajlar verecek. Karşılanmasından koltuğa kadar bence çok önemli mesajlar verecek.
1: Doğru.
2: Hem de yapılacak olan anlaşmalarla ilgili.
1: Tabii karşılaştırma mutlaka yapılacak. Trump geldiğinde şöyle karşılandı, Putin geldiğinde şöyle karşılandı diye mutlaka karşılaştırmalar yapılacaktır. Çok kısa bir aralıklarla gerçekleşen ziyaretler olacak ve Rusya ile Çin'in deyim yerindeyse stratejik bir temel işbirliği, ittifakı var yani.
2: Evet, bunu tam olarak yani klasik anlamda bir ortaklık seviyesi diye hiçbir zaman açıklamasalar da biz biliyoruz ki özellikle son yıllarda enerji, finans, teknoloji, savunma, diplomasi birçok alanda bu iki ülke net bir şekilde müttefik. Bunu bence yarınki ziyarette, dediğim gibi Trump'ın ziyaretinin hemen arkasında olması da çok büyük bir anlam ifade ediyor. Senle böyleydik ama burada Çin'le bu şekildeyiz mesajı bence çok büyük oranda verilecek ki sanırım bugün öğle saatlerindeydi. Uşakov, yanlış söylemiyorum herhalde. Yuri Uşakov.
1: Tabii Yuri Uşakov, Cumhurbaşkanlığı danışmanı.
2: Cumhurbaşkanlığı, Kremlin'in dış politika danışmanı. O da bir açıklama yaptı ve yaklaşık 40 tane farklı belgenin, uzlaşmanın, anlaşmanın imzalanacağını söyledi. Bu zaten bize bir şeyi ortaya koyuyor. Az önce söylediğim mesajın daha şimdiden verildiğini ortaya koyuyor. Yani enerji anlaşmaları imzalanacak yüksek ihtimalle, yüksek teknoloji işbirliği anlaşmaları imzalanacak yüksek ihtimalle, savunma anlaşmaları imzalanacak yüksek ihtimalle ki savunma konusunda Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya savunma yardım yapılmamasının en fazla istediği bir dönemde bunun yapılacak olması ve bence enerji anlaşması da yapılacak. Hürmüz'deki krizde Çin'in zarar göreceğini düşünen Trump, ki hatırlarsanız Çin'e bile çağrı yaptı, gel Hürmüz'ü açmamız gerekiyorsa en fazla buradan sen faydalanıyorsun demişti. Böyle bir ortamda bir de çok yüksek oranda enerji anlaşmaları yapılırsa ki Power of Siberia diye bir doğalgaz boru hattı projesinden bahsediliyor iki ülke arasında. Yani bunun gibi adımlar atılırsa çok büyük bir mesaj verilir diye düşünüyorum Ceyhun Bey.
1: Vallahi önemli. Son olarak şeye yansıması nasıl olur bu sürecin? Bu arada eğer müsait olursanız çarşamba günü ziyaretin sonuçlarını da beraber değerlendirelim isterim.
2: Tabii ki.
1: Bir canlı yayında sözümü alayım. Yani şimdi şeyi de söylüyor, Uşakov'un açıklaması, ortak bir bildiri de yayınlanacak. Yani bir anlamda iki ülkenin ortak tutumunu, neler olabilir mesela bu ortak bildiride?
2: Şimdi Uşakoğlu'nun ifadelerinden bir tanesi şuydu. Zaten biz yüksek oranda ikili ticaretleri kendi para birimlerimizle yapıyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi en çok dikkatimi bu çekti. Neden? Çünkü bu çok uzun süredir özellikle bridge yapısının güçlenmesiyle, bridge yapısının genişlemeye başlamasıyla birlikte zaten bu dünyada çok uzun süredir bekleniyor ve konuşuluyor. Dolara alternatif bir yapının kurulması, hatta bridge'in bir para altın endeksli bir para birimi çıkartacağı ile ilgili de birçok teori ortaya konulmuştu.
1: Evet.
2: Şimdi ben buradaki zirvede en büyük verilecek mesajlardan bir tanesinin bu anlamda dolar dışı ticaretle ilgili, alternatif ödeme sistemleriyle ilgili, yani hem BRICS'in hem Şangay İşbirliği Örgütü'nün hem bu kurulan yeni yapının batı merkezli sisteme karşı daha net ifadeler kullanılacak bir bildiri yayınlanmasını bekliyorum. Bu anlamda bence çok önemli olacak.
1: Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz şu not, önemli nokta, önemli dediğiniz bir şey var mı?
2: Çok teşekkür ederim. Şu anda hızlıca aklıma gelenleri söyledim. İnşallah daha geniş.
1: Çarşamba akşamı o zaman biraz daha detaylı Vladimir Putin'in Çin ziyareti üzerinden yine değerlendirme yaparız diyelim.
2: Tamamdır Zeyn Bey.
1: Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Siyaset bilimci yazar değerli Adem Kılıç kritik şeyler söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldıracak dedi. 1956'daki İngiltere gibi dedi Amerika. Bir anlamda onun kaderini yaşıyor biliyorsunuz. Yani 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Amerika İngiltere'nin durumu, 2 tane Dünya Savaşı'ndan yıpranmış ve artık gücü, küresel güç, gücü kaldıracak bir kapasiteden çıkmış bir İngiltere, küresel gücü Amerika'ya devretmişti. Tabii o dönemki Winston Churchill'in de etkili, onun da bulunduğu ekibinde etkili politikalarıyla İngiliz politikalarını Amerikan dış politikasının içine de yerleştirerek bir yeni dönemin başlamasına bir anlamda vesile olmuşlardı. İşte NATO süreci İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak hareketliliği, yani NATO'nun kuruluşu aslında bir anlamda İngiliz aklıydı aynı zamanda. Onu da söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri daha sonra başat güç haline geldi tabii ki. Ama ki bu arada Churchill inanılmaz derecede Siyonistlerle de işbirliği yapan bir kişiydi. Onun da altını çizelim. Yani velhasıl kelam Amerika Birleşik Devletleri onun durumunu mu yaşıyor? Çünkü geçenlerde hani Robert Kaganlardan bahsettik. Amerikan emperyalizminin o neokon kanadın önemli isimlerinden, emperyalizmin teorisyenlerinden biridir. Mevcut hayatta olan teorisyenlerindendir. Onlar bile hegemonyanın artık bir anlamda ortadan kalktığını söylüyor. Yani ben diyorum ya hani Amerikancılar bunu kabul etmiyor ama Amerikalılar kabul ediyor. Hatta en fanatik Amerikalılar bile kabul ediyor. Amerikan çağı sona erdi, hegemonya sona erdi, adım adım gidiyoruz şeklinde. Ama tabii ki Amerikancılık böyle bir şey. Yani bir yere bağlılık böyle bir şey. Bağımsız düşündüğünüz zaman kendi çıkarlarınız çerçevesinde, işte hani ülkeler açısından söylüyoruz ya, hani milletler açısından, ülkeler açısından, devletler açısından ihtiyaca göre şekillenecek düşünceler, çıkarlar, bu böyledir. Bu noktada biz kendi Türkiye'nin çıkarını düşündüğümüz için de diyoruz ki komşularımızla iyi ilişkiler. Biz keşke o piyon rolü oynamasa Yunanistan'la da iyi ilişkileri savunuyoruz. Ermenistan'la da iyi ilişkileri savunuyoruz. Mesela Ermenistan'la Türkiye arasında ciddi bir iletişim var şu sıralar. Rusya ile Türkiye arasında biz krizlerin yaşandığı dönemde bir anlamda o krizleri çıkartan güçlere karşı ülke içinde onlara karşı bile Türkiye ile Rusya'nın iyi ilişkilerini savunan insanlardık. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Bir Rus açısından da öyledir. Yani Türkiye ile iyi ilişkileri savunmak bir Rus açısından Türkiye'nin güdümüne girmek değildir. Bir Türk açısından da Rusya'nın güdümüne girmek değildir. Az önce Bolşeviklerle ondan sonra Kuvayi Milliyeciler arasındaki o ittifakı anlatırken çıkarlar ekseninde halklarda bir problem yoksa, ama Türkiye ile Rusya'nın, Türkiye ile İran'ın, Türkiye ile Yunanistan'ın, Türkiye ile Ermenistan'ın, Türkiye ile Suriye'nin, Türkiye ile Irak'ın, hatta bölgedeki ülkelerin, Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle iletişiminin bir anlamda Türkiye'nin güvenliğine, ekonomisine, siyasetine katkı yapacağına inanan insanlarız. Amerika ile Avrupa ile ilişkilere de böyle bakarız. Bağımsız mantıkla bakarız. Türkiye'nin çıkarları ekseninde bakarız. Ama Amerikancılarla Avrupacılar öyle bakmıyor. Onlar direkt teslimiyetçi mantığı seviyorlar. İşte hani az önce dedik ya, Karen Fok, eski bilmeyenler için söyleyeyim, Avrupa Birliği'nin eski Türkiye temsilcisiydi. Bir şebeke oluşturmuştu. Böyle çete gibi medyada, bilmem sivil toplumda falan. O böyle bir Türkiye'nin milli politikalarını hedef alıyordu. Ama ne oldu? Karen Foklar gitti. Bakın bugün hatırlanmıyor bile. Saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra diğer gündem maddelerimizle devam edeceğiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, bugün programımızın son dilimine geçiş yaptık. Şimdi ya çok uzun bir açıklama. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir yol haritasını açıkladığı, ondan sonra barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü meselesini iyice açtığı bir yazı Türk Gün Gazetesi'nde yayınlandı. Tamamını okumanızı hakikaten tavsiye ediyorum. Gidin evinize, Türk Gün Gazetesi'nin internet sitesine girin, tamamını okuyun. Yani bu meseleye ilginiz varsa, farklı da düşünseniz, sonuçta o yazıyı okumanızı ciddi bir şekilde tavsiye ediyorum. Şimdi neden yeni bir aşama diyor, anlatıyor Devlet Bahçeli. Terörsüz Türkiye sürecinin çıkış noktası, Türkiye'nin 50 yıldır kan ve gözyaşına neden olan bölücü terörle mücadelesini, bu örgütün fesiyle beraber yeni bir gün doğumuna şahitlik edildiğini, Türkiye'nin taviz vermeden, üniter yapısından, temelinden taviz vermeden milli birliği tahkim edecek hamleler yaptığını. Az önce Kurtuluş Savaşı'mızdan bahsettik. O dönemde de her türlü taktiksel hamle yapılıyordu. Stratejik hedefe gidecek noktalarda, mücadelelerde iç cephenin tahkim edilmesi hamleleri yapılıyordu. Ayrılıkların değil, birlikteliğin öne çıkartıldığı süreçler. Ben şey hatırlıyorum, tabii ki denk örnek olmayabilir ama yani o dönem çok ciddi mücadeleler veren grupların bile daha sonra Anadolu'ya Mustafa Kemal çıktıktan sonra Mustafa Kemal'i desteklemeye başladıklarını biliyorum. Daha öncesinde Mustafa Kemal'le kavgalı grupların. Yine aynı şekilde Kürt Teali Cemiyeti gibi cemiyetlerin, ki Kürt Teali Cemiyeti silahlı bir cemiyet değildi ama İngiliz emperyalizminin desteğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Onlarla mücadele edilirken bir taraftan da oradan kazanılabilecek herkesin kazanılmasına yönelik adımlar atılıyordu. Şimdi ben şeye biraz giriş yapayım. Diyor ki Devlet Bahçeli, yani tekrar vurguluyorum, terörle mücadele noktasında Türkiye taviz vermeden, tek bir kırmızı çizgisinden halel gelmeden, birlik ve bütünlüğe zarar gelmeden terörün gündemimizden çıkartılması derken, yeni aşama ve yol haritası ile ilgili bölüm çok kritik. Yani en çok tartışılan nokta bu. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü, Öcalan için söylenen. Şimdi diyor ki Devlet Bahçeli, yapılanların ve söylemlerin karşılıklı anlam kazanması noktasında bir iletişim eksikliği yaşandığı gözükmektedir. Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak, bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da siyasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir. Genel olarak terör örgütü kurumsal kimliğiyle örgütün fesi yönünde söylem geliştirilse de, münferit farklı çıkışlarla kamuoyu terörsüz Türkiye'ye karşı kışkırtılmaya çalışılmaktadır. Diğer yandan devlet ile örgüt arasında ilişki biçimi bir çerçeveye oturtulmadığından, belli kurumlar eliyle sistematik olmayan bir kontrol ve yönlendirme süreci işlemektedir. Bu durum, işlerin ortaya konulan irade paralelinde yürümemesi gibi bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Temel hedef, terörü ülkemizin gündeminden, bölücülüğü zihinlerden tamamen çıkarmak ve terörsüz Türkiye'yi bütünüyle inşa etmektir. Devamında terörsüz ve istikrarlı bölgenin altyapısını oluşturarak bölgesel barış ve huzura da katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda hızlı, etkin ve sonuç alıcı karar ve uygulamayı mümkün kılan bir model ortaya konulmalıdır diyor. Devam ediyor. Böylesi bir tercihte ise çok yönlü ve dağınık yapılarla ayrı ayrı ilişki yahut irtibat yerine tek merkezli bir karar mekanizması ile hızlı ve etkin karar süreçlerini inşa etmek öne çıkmakta, belirleyici olmaktadır diyor. Daha sonra parçalı yapılarla bu süreçte yürümek kolay değil diyor. Yani sonuç alma gecikir, provokasyonlar artar, dış müdahaleler artar. İşte az önce Mossad'la ilgili örnek verdim. Yani bir parantez açalım, tekrar hatırlatayım. Mossad'la ilgili tartışmalarda terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili işte Barnea, Barnea. Kim? Mossad'ın direktörü David Barnea. Yerine Netanyahu'nun ona sadık askeri yardımcısı General Roman Hoffman gelecek. Barnea ya yönelik eleştirilerden biri terörsüz Türkiye'yi engelleyememesi, İran'da işte Öcalan'ın açıklamalarını engelleyememesi falan filan. Yani demek ki dış müdahalelere imkan verecek cümlesinin altı boş değil. Onu anlatmak için söylüyorum. Örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır diyor. Yani parçalı yapılarla terörsüz Türkiye hedefine yürümek diyor ki. Artı diyor terör örgütlerinde ve organize suç örgütlerinde gözüken, yeraltı örgütlenmelerinde gözüken bir şeydir lider kültü. Lider kültünden yola çıkarak diyor bu noktada yaşanan süreçte Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisi ve iradesi test edilmiş ve görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefinin nihai aşamasına geçildiği bu safhada devletin barışa ilişkin uzattığı müşfik elin gereği olarak ceza hukuku ve demokratikleşmeye dönük bazı adımların atılması, terör örgütünün silah bırakma kararlılığının fiiliyata dökülerek sonlandırılması gerekmektedir diyor. Falan PKK'nın kurucu önderliği yani devam ediyor. Niyet beyanları ortadadır. Gecikmeye mahal bulunmamaktadır. 27 Şubat'taki açıklamaya atıf yapmış bu arada. 22 Şubat 2025 önemli. Burada niyet beyanı var ve adı geçenin yani Abdullah Öcalan'ın sürecin Abdullah Öcalan'ın sürecin yönetimine katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak bir mekanizma oluşturulması gereği ortada çıkmaktadır. Adı geçenin mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Yani barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir. Benzer süreçlerden bahsetmiş, İran'dan bahsetmiş. Ondan sonra diğer şeylerden yani bir anlamda daha sonra da açmış bunu koordinatörlük mekanizmasının tanım amaç ve işleyişi falan. Koordinatör PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan olacaktır. Bu statü örgütün fesiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati surette tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamamdır. Yani onunla sınırlıdır şeklinde devam etmiş. Bu arada mahkumiyet hali devam edecek diye vurguluyor. İşte bu koordinatör sıfatıyla kendisine sağlanacak iletişim ve lojistik imkanlarla fesi ve silah bırakma sürecindeki örgüte bağlı gecikme karşı duruş diğer aksaklıkları gidermede etkili olabilecektir diyor. Ya yani özeti şu parçalı görüntüyle parçalı bir mücadeleyle terörsüz Türkiye hedefinde aksamalar olur. Bir merkezde toplayalım şeyleri burada Öcalan'a koordinatör yetkisi verilsin. Öcalan da talimatlarıyla örgüte silah bıraktırsın dağdan indirsin. Öcalan'a ekstradan bir mahkumiyet şey yapılmayacak ama belli lojistik imkanlar sağlanabilir, iletişim imkanları sağlanabilir, bu kullanılabilir diyor Devlet Bahçeli. Çok daha geniş perspektifli 7 maddeden oluşan maddeleri de açarak anlatan bir şey var. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörüyle devlet adına yapılacak görüşmelerin merkezi de burası olacaktır diyor falan devam ediyor. Yani algılarla mücadeleye işte demokrasi boyutuna giriş yapıyor. Teröre taviz olmadığına vurgu yapıyor. Ama iç barışı sağlamak açısından da önemli olduğuna vurgu yapıyor. Ben açık söyleyeyim. Kendi kişisel düşüncemi söylüyorum. Bir şekilde örgüt sona erecekse, Türkiye'nin gündeminden terör çıkacaksa ve bunu yaparken Türkiye taviz vermeyecekse, kırmızı çizgilerinden, anayasadaki kırmızı çizgiler ondan sonra toplumsal birlik bütünlük anlamında taviz vermeyecekse Öcalan'a böyle bir koordinatörlük verilmesi beni rahatsız etmez. Şundan dolayı söylüyorum. Biz nasıl ki Öcalan'ın geçmişte yaptığı çıkışları örgüte yönelik talimatlarını olumsuz talimatlarını eleştirdiysek burada yani şunu söyleyeyim yani karşı çıkanlara bakıyorum da Öcalan olumsuz talimat verirken onunla benzer söylemde bulunan siyasi partiyle yan yana duranların yani onlar bölünmeyi Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin ezilmesini savunurken yan yana duranların Öcalan silahı bırakacaksınız biz başarılı olmadık devletle milletle bütünleşilecek Türkiye bütün çatlaklarını giderdi dediğinde karşı çıkmaya başlaması. Yani Öcalan silaha devam edin dediğinde, bunu birileri desteklediğinde, o birileriyle yan yana duranlar, Öcalan silah bırakacaksınız, örgütü feshedeceksiniz, ekstradan böyle Türkiye'nin kırmızı çizgileriyle bir sorunuz olmayacak dediğinde karşı çıkması garip geliyor bana. Aslında garip gelmiyor da, işte az önce Mossad'ın neden engelleyemediği tartışmaları bunun bir şifresidir. O açıdan daha detaylı Mehmet Uçum'un işte şeyine giremedik, programımızın sonuna yaklaştık çünkü. Ama Ahmet Özer'in ne Bahçeli'nin sözlerinin gereği yerine getirildi, ne de Öcalan'ın örgütüne attırdığı adımlara karşılık bir adım atıldı diye. Yani bu açıdan hızlıca bir sürecin hızlandırılması açısından bir anlamda bilgilendirme, bir yol haritaları aktarılıyor. Umarız icra bunun gereken adımları atar ve bir an önce bu süreç biter. Çünkü İsrail Amerikan saldırganlığı bu bölgeyi ciddi bir şekilde, bizim bölgemizi, ülkemizi hedef almaya devam edecek gibi gözüküyor. Savaşlar güçleniyor, küresel rekabet şiddetleniyor, savaşlar artıyor dediğim gibi. Türkiye'nin kendi iç cephesini, bölgedeki cepheyi güçlü tutması her şeyden önemli diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Çarşamba devamını aktarırız. Çünkü bu notlara da iyice tekrar şey yaparız. Daha detaylı sizlere aktarmaya çalışırız. Bugünlük bu kadar diyelim. Çarşamba günü yine aynı saatte görüşeceğiz. O saatte görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

Türkiye'nin birçok şehrinde gençler konser alanlarında buluşacak, yürüyüşlere katılacak, sahillerde ve meydanlarda bayram coşkusunu birlikte yaşayacak. İstanbul'da kutlamaların en yoğun yaşanacağı noktalardan biri Dolmabahçe Beşiktaş hattı olacak. Gençler öğle saatlerinden itibaren Dolmabahçe Caddesi ve sahil çevresinde toplanacak. Beşiktaş Meydanı'nda yürüyüşler ve çeşitli organizasyonlar düzenlenecek. Kadıköy İskele çevresi, Moda Sahili, Caddebostan ve Maltepe etkinlik alanı da gençlerin buluşma noktaları arasında yer alacak. Özellikle Maltepe sahilinde düzenlenecek konserler ve etkinlikler için gençlerin saatler öncesinden alanda toplanması bekleniyor. Maltepe etkinlik alanında Zeynep Bastık, Bedük ve Baran Mengüç sahne alacak. Küçükçekmece Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenecek kutlamalarda APO sahne alacak. Gençlik konserleri ve çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu meydanlara taşınacak.

0: de gençlerin bayraklarla yürüyüşlere katılması bekleniyor. Ankara'da Anıtkabir ziyareti sonrası valilik meydanı ve çeşitli caddelerde gençlik yürüyüşleri organize edilecek. Başkentte gün boyunca gençlik yürüyüşleri, üniversite topluluklarının etkinlikleri düzenlenecek. İzmir'de ise kutlamaların merkezi büyük ölçüde Kordon, Alsancak ve Gündoğdu Meydanı olacak. Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Batman Gençlik Merkezi tarafından bir gençlik konseri düzenlenmesi planlanıyor. Afyonkarahisar'da ise gençlik konserleri, spor etkinlikleri ve açık hava organizasyonlarıyla gün boyu sürecek bir program gerçekleştirilecek. Son yıllarda 19 Mayıs etkinlikleri gençlerin kamusal alanda daha görünür olduğu büyük sosyal buluşmalara dönüşüyor. Meydanlar, sahil hatları ve konser alanları yalnızca kutlamaların yapıldığı noktalar değil, aynı zamanda gençlerin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve ortak bayram coşkusunu paylaştığı alanlar haline geliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinde düzenlenecek konserler, yürüyüşler ve açık hava etkinlikleriyle gençler meydanlarda buluşacak. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Batman ve Afyonkarahisar'a kadar pek çok noktada bayram coşkusu yaşanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Shadow Striker, yani forvet arkasında gol tehdidi. Shadow Striker, yani gölge forvet, futbol sahasında belki de en gizemli rollerden biridir. Onun varlığı çoğu zaman fark edilmez ama bir bakmışsınız ceza sahasının içinde ve topu ağlara göndermiş. Aslında tam da bu yüzden bu role gölge deniyor. O forvetin arkasında, biraz gerisinde ama onunla neredeyse aynı hatta rakip savunmanın dikkatinden kaçacak şekilde konumlanır. Ama asıl amacı çok nettir: gol atmak. Onun işi top dağıtmak, oyunu yönlendirmek değil, pozisyona girmek ve son dokunuşu yapmak. Bu rol genellikle 4-4-1-1, 4-2-3-1 veya 4-3-1-2 gibi sistemlerde ortaya çıkar. Shadow Striker tek forvetin hemen arkasında konumlanır. Yani ne bir tam forvettir ne de yaratıcı 10 numara gibi pas oyununa odaklanır. Onun birincil hedefi topla buluştuğunda doğrudan kaleye yönelmek, topsuz oyunda ise savunma arkasına sızarak fırsat yaratmaktır. Bazen forveti tamamlar, bazen de onun yokluğunu telafi eder. Bu rolü oynayan oyuncudan beklentiler oldukça spesifiktir. Öncelikle bitiricilik konusunda yetenekli olmalıdır. Ceza sahasında nasıl pozisyon alacağını, ne zaman koşu yapacağını ve şutu ne zaman çekeceğini bilmelidir. Ayrıca topsuz oyun becerisi çok gelişmiş olmalıdır. Çünkü onun asıl silahı doğru zamanda doğru yere koşmaktır. Rakip savunmanın dengesini bozar, forvetin açtığı alanlara sızar, orta sahadan gelen pasları süzülerek alır. Shadow Striker fiziksel olarak mutlaka iri yapılı olmak zorunda değildir. Önemli olan çeviklik, hızlı karar verme ve ceza sahası içindeki zamanlamadır. Aynı zamanda soğukkanlılık da çok önemlidir. Çünkü genelde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlara girer, bir anlık panik net gol fırsatını harcamasına neden olabilir. Bu rolün modern futboldaki en iyi temsilcilerinden biri Thomas Müller'dir. Almanya milli takımında ve Bayern Münih'te yıllarca bu pozisyonda oynadı. Ona Raum Deter, yani boşluk okuyan da denir. Çünkü Müller sahada hiç olmadık yerlerde, hiç beklenmedik zamanlarda gol pozisyonlarına girer. Topla fazla oyun oynamaz ama oyunun akışına gizlice sızar. Onun futbol zekası, Shadow Striker rolünün doğasını en iyi açıklayan örneklerden biridir. Bir başka örnek olarak Dele Alli, Tottenham'daki ilk dönemlerinde bu rolde oldukça başarılıydı. Harry Kane'in hemen arkasında oynar, onun açtığı alanlara sızar, ceza sahasına koşular yapar ve sık sık golle buluşurdu. Yine Frank Lampard kariyerinin büyük bölümünde bu role yakın bir pozisyonda oynadı. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen 20 gol sayısına ulaşabilmesinin nedeni tam da bu ikinci dalga golcülük yeteneğidir. Türkiye'den örnek vermek gerekirse bir dönem Arda Turan Galatasaray'da forvetin arkasında oynarken Shadow Striker benzeri bir profil çizmişti. Özellikle savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahasına kat ettiği zamanlamalar bu rolü andırıyordu. Sergen Yalçın da Beşiktaş döneminde sık sık bu pozisyonda oynamış, topu alıp doğrudan kaleye yönelerek gol tehdidi oluşturmuştu. Bu rolün avantajı oldukça belirgindir. Rakip savunma genellikle forvete odaklandığı için Shadow Striker boşta kalan bölgeleri değerlendirme şansı bulur. Aynı zamanda ikinci gol ayağı olarak takımın skor yükünü dağıtır. Ancak dezavantajı da vardır. Eğer bu oyuncu hücum hattında etkisiz kalırsa orta saha ile forvet arasında bir boşluk doğar. Yani ya çok etkili olmalı ya da savunma ve pas oyunu açısından belirli bir katkı sunmalıdır. Sonuç olarak Shadow Striker sahada sürekli parlamaz ama en kritik anda sahneye çıkar. O gölgedeki bitiricidir. Rakip savunma onun varlığını fark ettiğinde iş işten geçmiş olabilir. Takımınızda böyle bir oyuncu varsa sadece gol değil, rakibin planını da bozar. Çünkü onu marke etmek hayaleti kovalamaya benzer. Futbol Ansiklopedisi'nin bu sayfasında forvet arkasında gol tehdidi yani gölge forvetleri anlattık. Yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Biz de kalın.
0: Futbolun Ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka destekli performans yönetim platformu F4E'nin araştırmasına göre Türkiye'de beyaz yakalı çalışanlar küresel rakiplerine kıyasla %30 daha düşük verimlilikle çalışıyor. Raporda çalışanların net hedef eksikliği ve operasyonel karmaşa nedeniyle haftada ortalama 12 saat kaybettiği belirtildi. Yapay zeka destekli performans yönetim platformu F4E'nin araştırması, Türkiye'de iş dünyasında verimlilik krizinin derinleştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, Avrupa'daki birçok şirket haftada 4 gün çalışma modeline geçerek verimliliği artırırken, Türkiye'de çalışanlar daha uzun mesai yapmasına rağmen daha düşük performans gösteriyor. F4E verilerine göre, Türk şirketlerinde çalışanların büyük bölümü günün en az 2 saatini net hedef belirlenmemesi ve geri bildirim eksikliği nedeniyle operasyonel karmaşa içinde geçiriyor. Araştırmada, Türkiye'deki beyaz yakalı çalışanların global rakiplerine göre %30 daha düşük verimlilikte çalıştığı kaydedildi. F4E Türkiye Genel Müdürü Bahar Tamer, Türkiye'de performans kültürünün üretmekten çok ofiste var olmak anlayışı üzerine kurulu olduğunu söyledi. Türk şirketlerinde her 10 çalışandan 7'si günün en az 2 saatini net hedefleri olmadığı veya geri bildirim alamadığı için operasyonel karmaşa içinde kaybediyor. Tamer, dünya 4 gün çalışarak verimliliği artırmayı tartışırken, Türkiye'de hala ofiste geçirilen süre başarı ölçütü sayılıyor ifadelerini kullandı. Raporda yapay zeka destekli performans sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde sonuç odaklı çalışma modelinin verimliliği artırdığı vurgulandı. Türkiye'de ise liyakat eksikliği ve net hedef tanımının yetersizliği nedeniyle mesai saatlerinin önemli bölümünün boşa harcandığı belirtildi. Bahar Tamer, yapay zeka destekli sistemlerle çalışan performansının anlık olarak analiz edilebildiğini belirterek, 2026, liyakatin veriyle kanıtlandığı bir yıl olacak dedi. Tamer ayrıca, verimliliğini artırmayan şirketlerin haftada 4 gün çalışan küresel rakipleriyle rekabet etmekte zorlanacağını ifade etti. Feedback 4E, F4E tarafından hazırlanan araştırmada, Türkiye'de beyaz yakalı çalışanların net hedef eksikliği, geri bildirim yetersizliği ve operasyonel karmaşa nedeniyle haftada ortalama 12 saat verim kaybı yaşadığı belirtildi. Raporda, yapay zeka destekli performans sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde sonuç odaklı çalışma modelinin öne çıktığı, Türkiye'de ise uzun mesai kültürünün verimliliği düşürdüğü ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gastronomi platformu Taste Atlas dünyanın en iyi 100 yemeği listesini yayınladı. Listede kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılığa birçok lezzet yer alırken ilk sıradaki tercih ise dikkat çekti. Gastronomi platformu Taste Atlas 2026 yılına ait dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınladı. Kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılıklara kadar birçok lezzetin bulunduğu listede ilk sırada kalamar tava yer aldı. Listenin 10. sırasında Türk kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden bal kaymak bulunuyor. Kaymak ve balın birleşiminden oluşan lezzet özellikle kahvaltı sofralarının en sevilen ürünleri arasında gösteriliyor. 9. sırada ise mercimek çorbası yer aldı. Kırmızı mercimek, soğan ve havuçla hazırlanan çorba Türk mutfağının en bilinen tarifleri arasında bulunuyor. 8. sıradaki Piliç Topkapı, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan tavuk yemeklerinden biri olarak listede yer aldı. 7. sırada bulunan Hünkar Beğendi, közlenmiş patlıcan püresi ve kuzu etiyle hazırlanan geleneksel lezzetler arasında gösterildi. Gaziantep'in ünlü tatlılarından fıstıklı sarma ise listenin 6. sırasında yer aldı. Tatlı erken asat Antep fıstığı ile hazırlanıyor. 5. sıradaki Afyon sucuğu baharatlı ve fermente yapısıyla Türkiye'nin en bilinen yöresel et ürünlerinden biri olarak öne çıktı. 4. sırada Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerinden beyran çorbası yer aldı. Kuzu eti, pirinç ve kuzu yağıyla hazırlanan çorba Gaziantep'te özellikle kahvaltılarda tüketiliyor. Listenin 3. sırasında Antakya künefesi bulunuyor. İnce tel kadayıf ve tuzsuz peynirle hazırlanan tatlı Hatay mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. 2. sırada ise Erzurum'un meşhur cağ kebabı yer aldı. Yatay şekilde pişirilen kuzu kebabı Türkiye'nin en sevilen kebap çeşitleri arasında bulunuyor. Taste Atlas'ın listesinde ilk sıraya ise kalamar tava yerleşti. Genellikle meze olarak servis edilen yemek kızartılmış kalamar halkalarıyla hazırlanıyor. Taste Atlas'ın hazırladığı dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesi Türk mutfağının zenginliğini ve yöresel lezzetlerin uluslararası alandaki bilinirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kebaptan çorbaya, tatlıdan deniz ürünlerine uzanan birçok lezzetin yer aldığı liste, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü tatların dünya gastronomisindeki yerini de ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rus sporculara karşı sembol kısıtlamaları uygulayan Uluslararası Jimnastik Federasyonu geri adım attı. Federasyonun icra komitesi, Rus sporcuların üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak müsabakalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmasına onay verdi. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan karar, Rusya Jimnastik Federasyonu tarafından resmen duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklama, kararın jimnastiğin tüm alt branşlarını kapsadığı belirtilerek, bu karar artistik jimnastik, ritmik jimnastik, trambolin, spor akrobasi ve spor aerobik branşlarının tamamını kapsıyor denildi. Kararla birlikte Rus sporcular spor akrobasi Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında boy gösterecek. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesinin ardından 2022'nin Mart ayında Rus ve Belaruslu sporcuların organizasyonlara katılımını tamamen askıya almıştı. Sporcuların bayraksız ve marşsız yarışmasına izin veren federasyon yaptırımları giderek hafifletmişti. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Rus sporculara karşı uygulanan bayrak ve marş kısıtlamasını kaldırdı. Karar, Rusya Jimnastik Federasyonu tarafından da resmen duyuruldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de bayramlar ortak değerler etrafında kutlansa da her şehir kendi kültürüyle bu özel günlere farklı bir anlam yüklüyor. Kimi yerde bayram sabahı ciğer kebabıyla başlarken, kimi şehirde kapılar kilitlenmiyor, kimi yerde ise çocuklara şeker değil peynir ikram ediliyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanından şaşırtan ve dikkat çeken bayram adetleri. Güneydoğu'da bayram sofraları alışılmışın dışında kuruluyor. Şanlıurfa'da bayram sabahı kahvaltı geleneği oldukça farklı. Şehirde gün erken saatlerde ciğer kebabıyla başlıyor. Kebapçılar bayramın ilk saatlerinde dolup taşıyor. Gaziantep'te bayram hazırlığı günler öncesinden başlıyor. Özellikle zahmetli bir yemek olan yuvalama, aile bireylerinin hep birlikte yaptığı bir ritüele dönüşüyor. Mardin'de bayramda kapılar çoğu zaman açık bırakılıyor. İsteyen herkes eve girip bayramlaşabiliyor, şehir genelinde güçlü bir paylaşım kültürü görülüyor. Siirt'te sabah hafif kahvaltı yerine büryan kebabı tercih ediliyor. Bayramın ilk öğünü oldukça ağır ve doyurucu oluyor. Diyarbakır'da ise sini gezdirme geleneği, komşular arasında yemek alışverişi yapılıyor ve tabaklar dolu şekilde geri geliyor. Doğu ve Karadeniz'de bayramlarda doğa ve dayanışma öne çıkıyor. Kars'ta çocuklara şeker yerine peynir ve yöresel ürünler verilmesi dikkat çekiyor. Trabzon'da gençler grup halinde tüm köyü dolaşarak bayramlaşıyor, ziyaretler bireysel değil, toplu yapılıyor. Artvin'in bazı bölgelerinde bayram, horon ve eğlenceyle birleşerek kutlanıyor. Bartın'a bayram denince akla ilk gelen lezzetlerden biri kabak burması. İnce açılan hamur ve cevizle hazırlanan bu yöresel tatlı, bayram ziyaretlerinin en özel ikramı olarak kabul ediliyor. Konya'da bayram sabahı mezarlıklarda toplu bayramlaşma yapılıyor. Bu şehirde güçlü bir gelenek olarak biliniyor. Kayseri'de bayram öncesi mantı ve yağlama hazırlıkları yapılıyor. Misafire sunuluyor. Çorum'da bayramda keşkek ve pilav dağıtımıyla toplu yemek geleneği öne çıkıyor. Karabük Safranbolu'da ise bayramlaşma tarihi konaklarda yapılıyor. Ege ve Akdeniz'de bayram tatili iç içe yaşanıyor. İzmir'de bayram daha rahat bir atmosferde geçiyor, sahil yürüyüşleri ve kısa tatiller öne çıkıyor. Aydın'da misafirlere şeker yerine incir ve zeytin gibi yerel ürünler ikram ediliyor. Türkiye'de bayramlar tek tip değil, her şehir kendi kültürünü, mutfağını ve sosyal yapısını bayram ritüellerine yansıtıyor. Şanlıurfa'da sabah ciğer kebabıyla başlayan gün, Tunceli'de doğada piknikle devam ederken Mardin'de açık kapılarda misafir ağırlanıyor. Bu çeşitlilik bayramı sadece bir dini gün olmaktan çıkarıp kültürel bir zenginliğe dönüştürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında bayram aynı duygularla ama bambaşka geleneklerle yaşanıyor. Şanlıurfa'da sabah ciğer kebabıyla başlayan bayram, Kars'ta peynir ikramıyla sürerken Bartın'da kabak burması sofraların baş köşesine yerleşiyor. Mardin'de ise açık kapılarla paylaşım kültürü öne çıkıyor. İşte Türkiye'de şehir şehir öne çıkan bayram adetleri. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: aramızdan ayrılanlar. Bugün Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kimliğiyle bilinen, hayatı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alan, sağlık, eğitim, siyaset alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştiren Türkan Saylan'ın ölüm yıldönümü. 13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Saylan, Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1963 yılında tamamladı. 1964-1968 yılları arasında SSK Nişantaşı Hastanesi'nden deri ve zührevi hastalıklar uzmanlığını aldı. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda baş asistanlığa başladı. 1971 yılında İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim gördü. 1976 yılında lepra cüzzam çalışmalarına başladı. Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı'nı kurdu. Saylan 1972 yılında doçent, 1977 yılında ise profesör oldu. 1982-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığını, 1981-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü yürüttü. 1986'da kendisine Hindistan'da Uluslararası Gandhi Ödülü verildi. Saylan, Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla, çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularındandı. Uzun bir süre bu derneğin genel başkanlığını yürüten Saylan, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev aldı ve 1996 yılına kadar müdür yardımcılığıyla kadın sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yaptı. Dermatoloji Kliniği öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalıştı ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli oldu. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün lepra konusunda danışmanlığını yaptı. Saylan, FETÖ'nün organize ettiği Ergenekon operasyonu dahilinde düzmece suç isnatlarıyla 13 Nisan 2009 tarihinde oturduğu ev ve başkanlık yaptığı ÇYDD'nin çeşitli merkezlerinde aramalar yapıldı. Bazı dernek yöneticileri gözaltına alındı, birçok bilgisayar ve belgeye el konuldu. Türkan Saylan, kumpasın çökmesiyle 2019 yılında davadan beraat etti. Türkan Saylan'ın manevi mirasını yaşatmak için 2010 yılından bu yana Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri veriliyor. Hayatının son 17 yılında meme kanseri hastası olan Türkan Saylan, 18 Mayıs 2009 tarihinde 74 yaşında hayata gözlerini kapadı.
1: Aramızdan ayrılanlar. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarının bir bölümü yıllar sonra yeniden ait oldukları topraklara getirildi. Farklı dönemlere ait bu eserler hem üretildikleri uygarlıkların izlerini taşıyor hem de ait oldukları coğrafya ile birlikte anlam kazanıyor. Son yıllarda binlerce eser Türkiye'ye iade edilirken bu eserlerin her biri yalnızca maddi değil aynı zamanda tarihsel ve kültürel anlamda da büyük değer taşıyor. 1993 yılında yurda dönen Karun hazinesi Lidya uygarlığının zenginliğini ve altın işçiliğindeki ustalığını gözler önüne seriyor. Kaçak kazılarla yurt dışına çıkarılan bu eşsiz koleksiyon açılan dava sonucunda geri alınarak Türkiye'nin kültürel miras mücadelesinde bir dönüm noktası oldu. 2011'de iade edilen Herakles lahdi üzerindeki kabartmalarda Herakles'in 12 görevini betimlemesiyle antik sanatın en etkileyici örneklerinden biri kabul ediliyor. Perge antik kentinden kaçırılan eser İsviçre'de tespit edilerek Türkiye'ye kazandırıldı. Aynı yıl geri getirilen Boğazköy Sfenski, Hitit sanatının nadir örneklerinden biri olarak biliniyor ve Hattuşa'nın simgeleri arasında yer alıyor. Uzun süre Berlin'de tutulan eser diplomatik girişimlerle iade edildi. 1999'da Türkiye'ye kazandırılan elmalı sikkeleri antik dönemin ekonomik yapısı ve ticaret ilişkileri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan bu koleksiyon Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen operasyonlarla geri alındı. 2018 yılında iade edilen Çingene Kızı mozaiği parçaları Roma dönemine ait mozaik sanatının en çarpıcı örneklerinden biri olan eserin bütünlüğünü yeniden sağladı. Zeugma antik kenti kökenli mozaik bakışlarıyla simgesel bir değer kazanıyor. 2021'de ABD'den getirilen Kibele heykeli Anadolu'da ana tanrıça inancının izlerini taşıyan nadir eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu heykel bölgenin inanç tarihi açısından büyük önem taşıyor. 2020 yılında İngiltere'den iade edilen Eros başı, antik heykel sanatında estetik anlayışı ve mitolojik figürleri yansıtması bakımından dikkat çekiyor. 2022'de geri alınan Şile Bozgoca Camii kitabesi Osmanlı dönemine ait mimari ve epigrafik özellikleriyle tarihsel belge niteliği taşıyor. Bu tür eserler dönemin sosyal ve dini yapısını anlamada önemli rol oynuyor. 2023 yılında iade süreci tamamlanan Sidamara lahdi parçaları Roma döneminin en büyük ve görkemli lahitlerinden birine ait olmasıyla biliniyor. Parçaların geri getirilmesi eserin bilimsel olarak yeniden incelenmesine olanak sağladı. Aynı yıl Türkiye'ye kazandırılan Afyon Uşak steli ise antik dönemde mezar gelenekleri ve toplumsal yapıya dair önemli ipuçları sunuyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı yalnızca hukuki süreçlerle değil, bilimsel araştırmalar ve uluslararası işbirlikleriyle mümkün oluyor. Eserlerin kökenin kanıtlanması, arşiv belgeleri ve akademik çalışmalar iade süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. Müzeler Haftası bu eserlerin yalnızca sergilenmesini değil, aynı zamanda hangi zorluklarla geri kazanıldığını hatırlatarak kültürel mirasa sahip çıkma bilincini güçlendiriyor. Türkiye'ye iade edilen her eser, geçmişle kurulan bağın yeniden inşa edilmesini sağlıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Güneş sisteminin derinliklerinde Plüton'un ötesinde yer alan 2002-1593 adlı küçük gök cisminde ince bir atmosfer olduğu keşfedildi. Japon bilim insanlarının Nature Astronomy dergisinde yayımladığı bu çığır açan bulgu, yerçekimi bu denli zayıf olan küçük buzlu dünyaların sanılandan çok daha dinamik bir yapıya sahip olabileceğini kanıtlıyor. Gökbilimciler, Neptün'ün çok ötesinde yer alan ve yalnızca 470 kilometre genişliğindeki 2002-1593 isimli cismin çevresinde gizemli bir gaz tabakası tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlem Evi'nden astronom Ko Arimatsu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bugüne kadar sadece Plüton gibi büyük gök cisimlerinde görülen atmosferik yapının çok daha küçük kütleli buzlu dünyalarda da bulunabileceğini ortaya koydu. Bu keşif, hareketsiz olduğu varsayılan uzak sistemlerdeki bilimsel yargıları temelinden sarsıyor. Keşif, 10 Ocak 2024 tarihinde Japonya'daki gelişmiş bir teleskop ağı kullanılarak yapılan örtülme gözlemiyle elde edildi. Gök cismi uzak bir yıldızın önünden geçerken ışığın aniden sönmek yerine 1,5 saniye boyunca kademeli olarak azaldığı görüldü. Işıktaki bu yumuşak değişim, yıldız ışığının dünya atmosferinin yaklaşık 10 milyonda biri basınca sahip son derece ince bir tabaka tarafından kırıldığını kanıtlıyor. Genişliği yaklaşık bir kanyon uzunluğunda olan bu cismin, zayıf yerçekimi nedeniyle gazı uzun süre tutamaması gerekiyor. Araştırmacılar, bu ince atmosfer yapısının binlerce yıl içinde dağılacağını tahmin ediyor. Bu durum, iki heyecan verici senaryoyu akıllara getiriyor. Gaz tabakasıya yakın zamanda gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpması sonucu geçici olarak oluştu ya da cismin içinden buzlu volkanlar aracılığıyla sürekli bir gaz salınımı gerçekleşiyor. 2002-1593 üzerindeki atmosferin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ko Arimatsu, tek bir gözlemin toz bulutu gibi ihtimalleri tamamen dışlamadığını, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni takip gözlemlerinin hayati olduğunu belirtti. Eğer atmosfer kaybolursa çarpma, kalıcı olursa volkanik aktivite teorisi kesinleşecek. Bu keşif, Güneş sistemi dış çeperindeki evrimsel süreci anlamak adına dev bir adım olarak nitelendiriliyor. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dışındaki küçük bir gök cismi olan 2002 X ve 93'ün etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Daha önce bu tür cisimlerin atmosfer barındıramayacağı düşünülürken, keşif mevcut teorileri sarsarken, atmosferin kaynağı olarak çarpışma ya da kriyovolkanik faaliyet ihtimalleri öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Ebru Donmez.
3: Ben Serkan Başlımar.
1: Aldık gazetelerimizi. Bakalım Türk medyası Türkiye'den ve dünyadan olayları sayfalarına nasıl taşımış, nasıl görmüş.
4: Basın turu.
1: Bugünün ilk gazetesi Dünya Gazetesi. 40 milyar liralık araziler Çinlileri bekliyor.
4: Basın turu.
1: Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. İddianame beklerken iki kitap yazdı diyor. Kim bu kişi?
4: Basın turu.
3: Cumhuriyet gazetesindeyiz. Sokağa saran şiddetle çocukların, erkek şiddetinde ise kadınların katledilmesi yurttaşları isyan ettirdi.
4: Basın turu.
5: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Başdımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya, Batman'dan Afyonkarahisar'a kadar birçok şehirde gençler meydanlarda, sahillerde ve festival alanlarında bir araya gelecek. Ücretsiz konserler, gençlik yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri gün boyu sürecek. Türkiye'nin birçok şehrinde gençler konser alanlarında buluşacak, yürüyüşlere katılacak, sahillerde ve meydanlarda bayram coşkusunu birlikte yaşayacak. İstanbul'da kutlamaların en yoğun yaşanacağı noktalardan biri Dolmabahçe Beşiktaş hattı olacak. Gençler öğle saatlerinden itibaren Dolmabahçe Caddesi ve sahil çevresinde toplanacak. Beşiktaş Meydanı'nda yürüyüşler ve çeşitli organizasyonlar düzenlenecek. Kadıköy İskele çevresi, Moda sahili, Cadde Bostan ve Maltepe etkinlik alanı da gençlerin buluşma noktaları arasında yer alacak. Özellikle Maltepe sahilinde düzenlenecek konserler ve etkinlikler için gençlerin saatler öncesinden alanda toplanması bekleniyor. Maltepe etkinlik alanında Zeynep Bastık, Bedük ve Baran Mengüç sahne alacak. Küçükçekmece Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenecek kutlamalarda APO sahne alacak. Gençlik konserleri ve çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu meydanlara taşınacak. Çekmeköy'de 19 Mayıs kutlamaları Kent Park'ta düzenlenecek etkinliklerle gerçekleştirecek. Program kapsamında Ayna grubu sahne alacak. Konser ve çeşitli gençlik etkinlikleriyle bayram coşkusu yaşanacak. Etkinliklere özellikle gençlerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Sarıyer'de sahil hattı ve etkinlik alanlarında gençlik konserleri gerçekleştirilecek. Bazı ilçelerde fener alayları ve kortej yürüyüşleri organize edilecek. Özellikle akşam saatlerinde gençlerin bayraklarla yürüyüşlere katılması bekleniyor. Ankara'da Anıtkabir ziyareti sonrası Valilik Meydanı ve çeşitli caddelerde gençlik yürüyüşleri organize edilecek. Başkentte gün boyunca gençlik yürüyüşleri, üniversite topluluklarının etkinlikleri düzenlenecek. İzmir'de ise kutlamaların merkezi büyük ölçüde Kordon, Alsancak ve Gündoğdu Meydanı olacak. Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Batman Gençlik Merkezi tarafından bir gençlik konseri düzenlenmesi planlanıyor. Afyonkarahisar'da ise gençlik konserleri, spor etkinlikleri ve açık hava organizasyonlarıyla gün boyu sürecek bir program gerçekleştirilecek. Son yıllarda 19 Mayıs etkinlikleri gençlerin kamusal alanda daha görünür olduğu büyük sosyal buluşmalara dönüşüyor. Meydanlar, sahil hatları ve konser alanları yalnızca kutlamaların yapıldığı noktalar değil, aynı zamanda gençlerin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve ortak bayram coşkusunu paylaştığı alanlar haline geliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinde düzenlenecek konserler, yürüyüşler ve açık hava etkinlikleriyle gençler meydanlarda buluşacak. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Batman ve Afyonkarahisar'a kadar pek çok noktada bayram coşkusu yaşanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: cry.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yapay zeka sesli haber.
3: İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, kitap okumak, müzik dinlemek ve müze gezmek gibi sanat etkinliklerinin biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, düzenli sanat aktivitelerinin etkisinin egzersize benzer seviyede olduğunu belirtti. University College London araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, sanat ve kültürel etkinliklere düzenli katılımın DNA üzerindeki yaşlanmayla ilişkili değişimleri olumlu etkileyebileceği tespit edildi. Araştırmada kitap okuma, müzik dinleme, tiyatro, galeri ve müze ziyaretleri gibi etkinliklere daha sık katılan kişilerin biyolojik olarak daha genç göründüğü belirlendi. Haftada en az bir kez sanat etkinliğine katılan bireylerin bu etkinliklere nadiren katılanlara göre yaklaşık %4 daha yavaş yaşlandığı tespit edildi. Bilim insanları, sanat etkinliklerinin etkisinin düzenli egzersiz yapan kişilerde görülen biyolojik yaş farkıyla benzer seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmada özellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylerde etkinin daha güçlü olduğu kaydedildi. Çalışmanın başyazarı Profesör Doktor Daisy Fancourt, sanatın sağlık üzerindeki etkisinin biyolojik düzeyde de görüldüğünü söyledi. Fancourt, sanat ve kültürel etkinliklerin egzersiz gibi sağlığı destekleyen bir davranış olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmada 3556 yetişkinin anket yanıtları ve kan testleri değerlendirildi. Bilim insanları, epigenetik saat adı verilen testlerle DNA'daki yaşlanma göstergelerini analiz etti. Sonuçlara göre, sanat etkinliklerine katılım arttıkça biyolojik yaşlanma hızının düştüğü görüldü. Araştırmada haftalık sanat etkinliklerine katılan kişilerin biyolojik yaşının nadiren katılanlara göre ortalama bir yıl daha genç olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sanatın fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan farklı sağlık yararları sunduğunu vurguladı. Bilim insanları, sanat ve kültürel etkinliklerin yalnızca ruh sağlığına değil, biyolojik yaşlanma sürecine de olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırma, düzenli sanat aktivitelerinin sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önemli alışkanlıklardan biri olabileceğine işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik.
1: Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Koreli bilim insanları yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltacak bir yöntem geliştirdi. Yapay zeka modellerinin bilgi eksikliklerini kabul etmek yerine tahminlerde bulunmaya teşvik edildikleri için tıp gibi insan yaşamında kritik bir konuda gerçekleri uydurdukları basına yansımıştı. Araştırmacılar, yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bilim insanları bu sistem sayesinde yapay zekanın her soruya kesin cevap vermek yerine emin değilim veya bilmiyorum diyebilmeyi öğrenebileceğini açıkladı. Uzmanlara göre günümüzde yapay zeka sistemlerinin en kritik problemlerinden biri aşırı özgüvenli yanıtlar vermesi. Özellikle sağlık, hukuk ve otonom sürüş gibi alanlarda kullanılan sistemler yanlış olsa bile kesin ifadelerle cevap üretebiliyor. Daha önce yapılan çalışmalarda bazı yapay zeka modellerinin gerçekte var olmayan bilgileri doğruymuş gibi sunabildiği ortaya konmuştu. Teknoloji dünyasında bu durum halüsinasyon olarak adlandırılıyor. Güney Koreli araştırmacılarsa bu sorunu çözmek için insan beyninin çalışma biçiminden ilham aldı. Bilim insanları insan beyninin daha doğmadan önce bile bazı sinyaller üretebildiğini ve belirsizlikle baş etmeyi zamanla öğrendiğini belirtiyor. Bu yaklaşımdan hareket eden ekip, yapay zeka modellerini gerçek verilerle eğitmeden önce kısa süreli bir gürültü verisi aşamasından geçirdi. Uzmanlara göre yeni sistem, özellikle hata payının çok düşük olması gereken alanlarda önemli katkı sağlayabilir. Araştırmacılar, otonom araçlar, tıbbi teşhis sistemleri ve karar destek teknolojilerinde bu yaklaşımın güvenilirliği artırabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, yapay zekanın henüz bunu bilmiyorum yaklaşımını öğrenmesine yardımcı oluyor. Sonuç olarak sistem, daha önce görmediği konularda yanlış cevap vermek yerine daha temkinli davranıyor. Çalışmanın yazarlarından Sebum Paik'se yaptığı açıklamada, bu çalışma yapay zekanın kendi bilgi durumunu insanlara daha benzer şekilde tanıyabileceğini gösteriyor ifadelerini kullandı. Araştırma ekibi hedeflerinin yalnızca daha fazla doğru cevap veren değil, aynı zamanda neyi bilmediğinin de farkında olan yapay zeka sistemleri geliştirmek olduğunu belirtti. Güney Koreli araştırmacılar yapay zeka modellerinin bilmediği konularda aşırı özgüvenli yanıtlar vermesini azaltabilecek yeni bir eğitim yöntemi geliştirdi. Rastgele gürültüyle yapılan ısınma eğitimi, modellerin belirsizliği daha doğru tanımasını sağlayıp halüsinasyon riskini düşürmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yüklü bir hafta sonu, cuma günü özel bir durumum nedeniyle yapamamıştım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti tabii hafta sonu dünyada öne çıkan tartışma konusu oldu. Biz Perşembe günü Pekin'de Doktor Barış Adıbelli Hoca'ya bağlanmıştık. Sağ olsun yayın da yapabilmiştik ve ilk değerlendirmeleri sıcak sıcak almıştık. Donald Trump'ın Çin macerası ile ilgili dönüş yolundaki açıklamalara bakmak gerektiğini söylemişti. Bir tevazu silsilesi diye belki adlandırabiliriz. Aktaracağım tabii, iddialı açıklamalar var Amerikan tarafından ama Çin ziyaretinin sonuçları uluslararası kamuoyunda çok da tatmin edici bulunmadı Amerikan başkanının. Tabii İran tehditlerini döner dönmez yükseltmiş gözüküyor. Donald Trump yeniden savaşın sıcak aşamasına geçirecek mi, geçirmeyecek mi tartışmaları var. Trump Çin'den dönüyor. Çin'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gidiyor. 19-20 Mayıs yani yarın Pekin ziyareti başlayacak. Tabii açıklamalar var, size aktaracağım. Küresel dönüşümler. BRICS Dışişleri Bakanları toplantısına katılmıştı Rusya Dışişleri Bakanı. Onun mesajları var, yine aktaracağım. İran kriziyle birlikte yine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan da notlarım olacak gelişmelerle ilgili bugün. Programın son bölümünde tabii Trump'ın Çin temaslarının küresel ve bizim bölgemizdeki sonuçlarına bakacağız. Harvard Üniversitesi'nden Doktor Ali Koçakoğlu konuğum olacak programın son bölümünde, değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklayarak rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Yine X'ten Radyo Sputnik TR'den canlı yayını dinleyebilirsiniz ve Telegram hesabında da canlı yayın linkiyle kayıt linklerini arkadaşlarım daha sonra koyuyorlar. Kaçıranlar, dünyada olup bitenleri merak edenler buradan tekrarları dinleyebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Donald Trump'ın önce ertelenen, Mart sonu yapılacak olan ve Mayıs ortasına ertelenen ziyareti cuma günü, yani 15 Mayıs'ta sona erdi. 13-15 Mayıs arasında ortak basın toplantısı Trump ve Xi Jinping düzenlemediler. Çok da iyi hazırlanmış gibi gözükmüyordu. Çok da büyük sonuçları yok gibiydi. Çok büyük anlaşmalar yok gibiydi. Ticari görüşmeler de bir takım uzlaşmalar var, aktaracağım size. Xi Jinping'in tabii Tayvan'la ilgili kırmızı çizgileri, İran'da yaptırımları men etti. Çinli şirketlerin İran'la petrol alışverişlerinden kaynaklanan Amerikan yaptırımlarını Çin tarafı reddetmişti, men etmişti. Bunu biraz Tayvan'a da yaymış gibi gözüküyorlar. Tabii hiç işbirliği yok değil. Tarım sektörü, Boeing siparişi ve bazı başlıklarda gelişmeler var. Ama Donald Trump geleneksel diplomasinin ötesinde Amerikalı CEO'ları, dijital platformlar, işte çipler, hepsini yanına toplayıp götürdü Çin'e. Elon Musk gibi Çin'de yatırım yapmış Amerikan şirketlerinin patronları vardı. Tabii tüm bunlar düşünüldüğü zaman iki günlük çok iyi hazırlanmamış zirveden, tarihi ziyaretten ne sonuç çıktı? Herkes bunu tartışıyor. Beyaz Saray'ın anlatısı aslında Perşembe günü ilk günün temaslarının sonucunda da aktarmıştım. Tekrarlar geldi. Ekonomik işbirliği, yatırımlar, Çin pazarına erişimle ilgili, petrol satın alması Amerika'dan, Venezuela petrolünden Çin kesildi. Şimdi İran ve Körfez hattını Amerika aslında Çinlilerin kesmiş oluyor. Çok büyük sıkıntılar yarattığına dair bir işaret olmasa bile, hamle olarak söylüyorum. Ve tabii Beyaz Saray'ın anlatısında İran konusunda Hürmüz Boğazı'nın açılmasında iki liderin hemfikir olduğu vurguları, nükleer silahlının İran'ın olmaması. Yani bu biraz klişe, çünkü Hürmüz'ün açılması da İran'ın nükleer silah sahibi olmaması da zaten aslında Rusya'nın, Çin'in farklı görüşleri yok. İranlılar da aynı söylüyorlar aslına bakarsanız. Yani bu anlatı çok da altı dolu bir anlatı gibi gözükmüyor. Trump'ın ziyareti bittikten sonra Çin Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Özellikle İran konusunda sosyal medyadan pozisyonlarının altını çizmek bakımından bence dikkat çekici. Çatışmanın hiçbir şekilde en başta yaşanmamış olması gerektiği, İran halkına da, bölgeye de ağır kayıplara yol açtığı, ekonomik anlamda, küresel anlamda tedarik zincirlerini etkilediği, bugünkü ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ve ivmenin korunması gerektiği, Körfez denizcilik yolları en kısa sürede açılmalı diye bir genel vurgu yine Hürmüz'le ilgili olarak ve tabii Pakistan'ın öncülüğünü yaptığı müzakereler, Çin'in de katkıları, Xi Jinping'in önerileri, bunlar yani genel hatlarıyla vurgular var. Tabii Amerikan heyetinin Çin temaslarını değerlendirmesini herkes bekledi. Uçakta geri dönüşte Fox News'ta Trump'ın açıklamaları var. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Amerikan heyeti bu arada Çin başkentinden ayrılırken kendilerine hediye edilen işte akreditasyonlardan tutun da tek kullanımlık telefonlar, rozetler, ne buldularsa hepsini çöpe atmışlar. Air Force One'a, başkanlık uçağına binerken hiçbir şeyin Çin'den, artık herhalde casusluk, güvenlik meselesiyle. Neyse, sonuçta Trump'ın değerlendirmeleri hafta sonu boyunca etrafa saçıldı diyebiliriz. Ne dedi? Kabaca benim dikkatimi çeken noktaları aktaracağım size. Verimli bir görüşme yaptık dedi. Uçakta ve Fox News'a 200 adet Boeing yolcu uçağı siparişi, bunu tabii Trump büyük zafer olarak sunuyor. Aslında 500 beklendiği söyleniyor. 2017'den bu yana en büyük sipariş, bu arada Boeing'lerde problemler çıkmıştı hatırlayacaksınız. Bunda etkileri var elbette. Şimdi Airbus'la sözleşmesi var tabii Çin'in, ama orada da Avrupa kanadından tuhaf tuhaf mesajlar veriliyor. Çinli uçakları güncellemeyelim, yerde kalsınlar gibi, bilmiyorum. Bu bir fırsata dönüşür mü? Gümrük vergilerini konuşmadık dedi Donald Trump. Xi Jinping çok uzun boylu, Hollywood'a gitseniz Çin lideri rolü için birini arasanız bulamazsınız, hepsi kısa boylu demeye getirdi. G2 formülasyonu Perşembe günü Barış Adıbelli Hoca ile konuştuğumuzda o da vurgulamıştı. Amerika ve Çin iki büyük güç formülasyonu yaptı. Xi'yi övdü, Xi Jinping'i övdü. 1,5 milyar insanı yönetiyor dedi. Amerika'ya 24 Eylül'de Çin liderini ziyaret yapacağını söyledi. Tabii Çin'deyken Çin liderliği yasak şehrin hemen bitişiğinde Komünist Partisi hükümet ofislerine de ev sahipliği yapan meşhur Zhongnanhai bölgesi, burada asırlık ağaçlar var, orayı gezdirdi. Bu soruldu Donald Trump'a. Trump kendini biraz özel hissetmek istiyor. Xi Jinping dünya liderlerini çok orada ağırlamadığını söylemiş ama ilave etmiş Putin'i birkaç kez ağırladığını. Hakikaten yanılmıyorsam Eylül ayında, henüz 2025'te de ziyaret ettiğini, görüntüleri yanlış hatırlamıyorsam görmüştüm. Yani dolayısıyla bir tek Trump'a özgü değil ama tabii Trump Çin'i ziyaret etmişken böyle yükselen bir güç, anlatısı böyle. Tabii İran ve Tayvan herkesin odaklandığı konular bu oldu. Tayvan konusunda Donald Trump biraz sıkışmış gözüküyor. Daha ilk günden Çin Devlet Başkanı kırmızı çizgisini çok kalın bir biçimde çekmişti. Trump'a sorulduğunda uzun uzun konuştuk dedi. Aramız çok iyi, bağımsızlık mücadelesi istemiyor Tayvan'da. Silah satışı, tabii Amerika'nın en son 14 milyar dolarlık bir Tayvan'a silah satışı söz konusu. Henüz karar vermediğini söyledi. Bize çok uzak dedi Tayvan. Kaç bin kilometre, o kadar. 9500 mil uzaktayız. O kadar uzakları savunmak. Aslında Amerika'nın ulusal güvenlik anlatısında o adalar zincirleri vesaire, orada kontrol açık bir biçimde yazılıyor elbette ama Tayvan konusu zaten aslında ilk diplomatik ilişkiler kurulduğunda Amerika Birleşik Devletleri ile çizgi bildirilerle çekilmişti. Orada tabii Tayvan'ı silahlandıran, Çin'e karşı kullanan bir belirsizlik politikası Amerika'da senelerdir izleniyor. Trump biraz şikayet etti. Tayvan'ın gelişmesinin sebebi bizim yonga endüstrimizi çalmaları dedi Donald Trump. Ve bir şekilde statük koyu korumak, yani Çin'in kırmızı çizgilerini geçmek istememek. Tabii anladığım kadarıyla Çinliler Tayvan dosyasını da kendisine aktarmışlar. O yüzden Donald Trump barışçı birleşme Çin'in politikası. Bu bir ele geçirme değil. Tabii bağımsız olmasını istemiyorlar diyerek bu işi bir dondurma aslında. İran konusunda da İran'a askeri teçhizat vermediğini zaten Çinliler söylüyorlar. Belki çifte kullanımlı ürünler olabilir. Onda bir kim kimi sınırlayacak tabii. İran petrolü almaya devam edeceklerini söylediğini Donald Trump aktardı. Zaten Amerikan yaptırımlarını geçersizleştirdi. Çinliler söylemiştim size. Belki yaptırımları kaldırırız diye de son derece yumuşak. Aslına bakarsanız Barış Adıbelli Hoca'nın dediği gibi bir nevi süt dökmüş kedi misali Donald Trump gördük. Dönüşte de açıkçası Çinlileri kınayan fazla bir ifadesi yok. Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma konusunda hedefleri teyit ettikleri yolunda bir Amerikan açıklaması var. Çok güldüm ona. Yani nasıl olabilir böyle bir şey bilmiyorum ama Beyaz Saray'ın söylemlerine dayanarak analiz yapmamakta fayda var. En azından derinlikli analiz diyebiliriz. Velhasıl tabii 2026 aralığında Florida'da, Miami'de G20 zirvesinde de ayrıca Eylül'de de Xi Jinping'i ağırlamayı planlıyor. Daha sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı ve çok çarpıcıydı aslında. Pek çok şey var içinde, birebir aktarmayacağım size ama özetle Xi Jinping'in zarif bir biçimde Çin liderinin Amerika'nın açıkçası biraz düşüşe geçtiği, gerileyen ülke olduğu saptamasına hak verdi Donald Trump ve bunu da tabii ki kendisinden önceki Amerikan başkanlarının neden olduğunu ama tabii kendisi iş başına geldiğinden beri Amerika'nın yeniden yükselişe geçtiği temasıyla sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı da görmediysem Pekin'deyken, daha uçağa binmeden önce NBC televizyonuna değerlendirme yapıyor. Çin ordusu hakkındaki değerlendirmeleri ilginç, doğrusu videolarını izledim. Milyarlarca dolar orduyu, donanmayı geliştiriyorlar. Amerika ile rekabet ediyorlar. Bu öyle sadece Tayvan'la sınırlı bir rekabet de değil. Küresel ölçekte güç sergilemek istiyorlar. Güç projeksiyonunu küresel ölçekte Çin'in, askeri anlamda pek öyle değil aslında ama Marco Rubio öyle anlıyor, öyle algılıyor. Tabii Amerika'nın sanayisizleştirildiği, Çin'e bakınca gördükleri resim bu oluyor. Marco Rubio'nun biz göz yumduk, fabrikalar, imalat sektörü, dolayısıyla aslında her şeyi biz icat ettik. Mesela lityum pilleri, ama şu anda Çinliler hakim. Yani üretimden hem mali kapitalizm ve spekülasyonla büyüyen Amerika'nın sonu gibi anlamak mümkün. Tabii bunun dışında Hürmüz'ün askerileştirilmesi, geçiş ücreti İran'ın, bütün bunlara Çinlilerin de Amerika gibi karşı çıktığını savundu Marco Rubio. Ne kadar doğru onu kestiremiyorum doğrusu. Özetle aslında pragmatik iş dünyası tarzında bir klasik diplomasinin ötesinde 16-17 büyük şirketin CEO'su ile yapılan ziyaret. Ticaret ateşkesi uzatılmış gözüküyor. Tarım ve enerji alanlarında belirli anlaşmalar var ama hiçbirinde çok büyük bir detay yok. En son gördüğüm bugün Çinlilerin sülfürik asit tedarikini sessizce durdurdukları, ki bu tabii piller, giysiler, fosfatlı gübre pek çok şeyde kullanılıyor. Hürmüz'de krizle doğru çıkmışken tabii dünyadaki durum çok parlak değil. Analizlere de yansıyor bu. Reuters bir makaleye yer verdi. Aslında Çin'in Amerika'da Trump'ın Çin'den pek bir şey koparamadığı, tam tersine bazı noktalarda sert tavır aldığı, yapıcı stratejik istikrar diye bir tanım Çin devlet başkanı kullanıyor. Daha önce Biden döneminde stratejik rekabet diyorlardı. Şimdi yapıcı stratejik istikrar diye bir ifade üzerinden Amerika-Çin ilişkilerinin tanımlanması söz konusu. Aslına bakarsanız bir anlamda Pekin şartları belirliyormuş gibi gözüküyor. 30 milyar dolarlık hassas olmayan bir takım mallar belirlenecek ama somut ayrıntılar ticaret anlamında da çok bilinmiyor. Nvidia CEO'su da ziyaretteydi. Bu yongalarla ilgili o konuda bir ilerleme kaydedildiğine dair işaret en azından yok. Bloomberg Haber Ajansı Hürmüz konusunda aslında bir ilerleme olmadığını Çin ziyaretinden yazıyor. Tabii Amerika'da Çinlilere gıcık kapanlar da eksik değil. Wall Street Journal gazetesi örneğin bir makale yayınladı. Gelecek Çinli değil başlıklı bir makale. Matthew Hennessy isimli birisi yazmış. Hani bizim Apple'ımız var, NBA'imiz var, Sydney Sweeney'imiz var, Çinlilerin nesi var gibisinden. Gerçekten Batılıların zihniyetini belki biraz sergileyen enteresan makaleler. İçeriğine girmeyeceğim. Başlığı zaten yeterli. Şimdi tabii Trump'tan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'i ziyaret ediyor. 19-20 Mayıs olarak takvim netleşti. Perşembe'de aktarmıştım size. Aslında tabii olağan temasların parçası anlamına geliyor. Trump'ın ziyareti sonrası Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ilk ağızdan tabii Amerika-Çin görüşmelerine dair bilgi alma fırsatı bulacaklarını söyledi. Bir heyet yarıştırması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, heyet büyüklüğü konusunda Amerika ile bir rekabet etme durumunun olmadığını dile getirdi. Ama tabii ilişkileri daha da geliştirmek, genişletmek, zaten yükselen ivmeyi devam ettirmek, bakanlar, başbakan yardımcıları, şirket yöneticileri de Putin'e eşlik ediyor. Yarın başlayacak olan ziyarette eğitim alanında bir eğitim yılı, daha doğrusu onun açılışıyla ilgili bir takım temasları olacak. Detayları devlet başkanı danışmanı Yuri Ushakov'un vereceğini aktardı. Ekonomi politikası muhtemelen tabii küresel gelişmelerde konuşulacak, bunlar da aktarılıyor. Hafta sonu bu arada Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, o da Hindistan'daydı. Cuma günü aslında Trump'ın Çin ziyareti başlarken BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Lavrov toplantı sonrasında kapsamlı bir basın toplantısı yaptı ve burada aslında biraz Amerikan hegemonyasına karşı çok kutuplu yönelime dair mesajlar verdi. BRICS formatında işbirliğinin derinleştirmesinin önemin altını çizerken varken örneğin bazı ülkelerin, tabii Batı'yı, Amerika ve Avrupa'yı kastediyor, istemediği hükümetlere karşı ekonomik, siyasi hatta askeri baskı için aşırılıkçılık ve terörizmi kullandı. O yüzden buna karşı önlemler geliştirmelerinin gerektiğini vurguladı. BM Bretton Woods sistemi dahil uluslararası kurumların güç dengesinin bozulduğu, tamamen farklı biçimde şekillendirildiği, ekonomik ağırlıkları yansıtmadığı, artık BRICS'in ekonomik ağırlığı var ama BRICS bir siyasi oluşum değil. Devam ediyor, üstelik sıkıntılarda eksik değil elbette, ulusal çıkarlar bağlamında ama siyasi bir oluşum olarak bazıları görüyor, öyle değil elbette, daha çok ekonomik bir gönüllü bir ekonomik mekanizma öngörüyor, daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeni için mücadele eden güçlerin toplanma noktası, Sergey Lavrov'un tarifiyle bu şekilde ifade etmiş. Tabii burada bu sene, ben size aktarmıştım birkaç hafta önce, BM Genel Sekreteri belirlenecek. Antonio Guterres, Batı ağırlıklı düşünen, dünya örgütünü de dengeleri koruyamayan, kriz bölgeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar son derece sorumsuz bir isimdi. Şimdi Latin Amerika'ya da Asya'dan bir isim seçilecek. Bu konuda tabii Brezilya ve Hindistan BM Güvenlik Konseyi sisteminde Rusya'nın desteğini hatırlatıyor. Sergey Lavrov, sekreteryanın köklü bir reforma ihtiyaç duyduğunu, aslına bakarsanız artık Amerikalılar paraları da ödemiyor borçlarını, ama BM sekreteryasında ideolojik olarak her şeyi Amerika belirliyor. Başka Batı dünyası dışındaki ülkelere dengeli davranmıyorlar çok net bir biçimde. Batı jeopolitiğinin çıkarlarının dışındaki olaylarda sessiz kalıyorlar. Bunları tabii Sergey Lavrov bu şekilde ifade etmiyor. Adil coğrafi temsil gerektiğini söylüyor. Bir de tabii ilginç bir kavram kullanmış. Ukrayna meselesinde BM şartındaki dilsel, dinsel haklara saygı meselesi, ilkesi. Batı'nın, BM dahil Avrupalıların özellikle Ukrayna'daki linguistik soykırıma ortak olduklarını söylüyor. Evet, dilleri yasaklıyorlar. Ukrayna nüfusunun yarıdan fazlasının ana dili Rusça. Bazıları niye müzakerelerde Rusça talep ediliyor diyor. Yani adamların ana dili olunca tabii böyle bir şey biraz tuhaf kaçıyor. Bu biraz akrabalık ilişkileriyle de bağlantılı, tarihsel, sosyolojik sebepleri var. Dolayısıyla da Sergey Lavrov ne BM Genel Sekreteri ne de BM yetkilileri en küçük bir eleştiride bulunmuyorlar. Avrupa ülkeleri hiç bahsetmiyorlar. Bu kabul edilebilir değil diyor. Evet, böyle bir gerçekten kapsamlı bir basın toplantısı. Benim dikkatimi çeken başlıklar da bunlarda. Bu arada tabii Hindistan'dan Dışişleri Bakanı'yla da görüştü Rusya Dışişleri Bakanı. 16 Mayıs'ta aslında doldu Rusya petrol ithalatına yönelik yaptırım muafiyeti. Hindistan Hürmüz krizinden beri petrol ihtiyacı içerisinde, Amerika'dan talepleri var. Mayıs başından bu yana 2.3 milyon varil gibi eşi benzeri görülmemiş düzeyde petrol sevkiyatı Rusya'dan gerçekleşmiş durumda. Bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'ün uyarıları var. Piyasada sadece birkaç haftalık ticari petrol stoku kaldı diye. Bu, ben size söyleyip duruyorum. Spot piyasada 140-150 dolarları bulmuş durumda ve fiziki petrol sıkıntısının çıkacağına dair konuşan uzmanları görüyorum. Çok da belki ekonomi medyası daha yoğun tartışıyordur ama Paris'te G7 toplantısında yalnızca birkaç hafta yetecek kadar stok kaldı. Fiziki stokları kastediyor. Evet, yani rezervler serbest bırakıldı ama yetersiz demeye getiriyor açıkça. Evet, bu arada tabii Amerika'da 2007'den bu yana ilk kez %5 faizli 30 yıllık tahvillerin satışı tartışmaları var. 25 milyar dolarlık ihale. Tabii üretici fiyatlarında keskin artış ortaya çıktığı bir dönemde gerçekleşti. Amerikan borçları bu arada 39 trilyon doları aşmış durumda. Bütün bunlara rağmen Çin macerasından sonra Trump'ın sunabileceği çok parlak bir ekonomi tablo yok, öyle gözüküyor. Bir de üstüne İran savaşı gelmiş durumda. Bir türlü tamamen dindiremedikleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'da rejimi değiştirdikleri iddiasında, Çinliler petrol alacaksa bizden alsınlar, en iyi yer biziz diyor. Bilmiyorum, çok güvenilir gelmedi bana ama Trump da Çin'e giderken Amerikalılara İran Savaşı'nın maliyetleriyle ilgilenmediğini açıkça deklar etmiş. Tabii İranlılar da bunun üstüne gidiyorlar doğrusu. Meclis Başkanı Galibaf, Amerikan devlet tahvillerinin faiz oranındaki eşi benzeri görülmemiş artışı yorumlarken savaşı nasıl finanse ettiklerine atıf yaptı. Savaş oyununu finanse etmek için küresel kriz yaratıyor bunlar dedi. Yani daha yüksek borçlanma maliyetleri yaratıyorlar. Kendi kendilerine yapıyorlar. Galibaf'ın ilginç bir de saptaması oldu. Başkan Xi'nin de belirttiği gibi yüzyılda bir görülen bir dönüşüm tüm dünyada hız kazanıyor. İran halkının 70 günlük direnişinin bu dönüşümü hızlandırdığını vurgulamak isterim. Gelecek küresel güneye aittir. Evet, Batı'nın kibirli devrinin sona erdiği iddiası.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Çin özel elçisi yapıldı bu arada hafta sonu Galibaf. Meclis başkanlığı devam edecek mi bilmiyorum ama daha önceki Çin özel temsilciliğini yine Amerika ile İsrail'in öldürdüğü Ali Larijani yürütüyordu. Şimdi yeniden Müçteba Hamaney'in dini liderin onayıyla Çin özel temsilcisi olarak da görevlendirilmiş. Evet efendim, şimdi bunun dışında tabii Trump döner dönmez İran konusunda konuşmaya başladı. Medyaya konuştu, uçakta konuştu yine. Artık daha fazla sabırlı olmayacağını, anlaşma yapmaları gerekiyor ama onlar deli olabilir gibi ifadeler kullandı. Ağzından kaçırdığı laflar da oldu. Savaşı niye çıkarttıkları, İsrail'e ve Körfez'e yardım etmek için İran savaşı çıkarttıkları gibi argümanları, İran'ın nükleer faaliyetlerinin 20 yıl askıya alınması yeter gibi ifadeler. Ve dün akşam saatlerinde bir yapay zeka görseli fırtına öncesi sessizlik vurgusuyla sosyal medyadan İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak, zaman çok önemli. Axios haber sitesiyle de söyleşisi var tabii, aynı şeyleri burada tekrarlıyor. Hem yarın salı günü durum odasında Beyaz Saray'da kurmaylarıyla Donald Trump görüşme yapacak. Ya Hürmüz'de hemen 3 gün sonra 2 gün sonra askıya aldıkları özgürlük projesi denizleri kızıştıran ona başlayacakları ya da yeni bir bombardıman kampanyasından söz ediliyor. Amerika dün itibariyle İran'ın ortaya koyduğu şartlara yanıt vermiş durumda. Yanıtlar oldukça maksimalist gözüküyor. Amerikan yanıtları, Fars Ajansı yayınladı Amerika'nın İran'a verdiği yanıtları. Nedir? İran topraklarına yönelik bombardıman ve hasarlar için tazminat ödenmeyecek. Amerika kime tazminat ödemiş ki? İran'a ödesin demeye getirmişler. 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu İranlılar ABD'ye teslim edecekler. Çok zor, reddediyorlar bunu İranlılar. Nükleer tesislerden sadece birini faaliyette tutabilirler. NPT'nin imzacısı İran, istediği kadar sivil nükleer santral kurma hakkı var ama Amerika kabul etmiyor. Dondurulmuş İran varlıklarının en fazla %25'i serbest bırakılacak. Neden? Bilmiyoruz. Amerikalılar kovboy. Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes öyle otomatik olmaz, müzakerelere tabi olacak. Tabii ayrıca İran diyelim bütün bu şartları, kapitülasyonları kabul etti, yine de saldırıya uğrayabilir. Amerikan barışı böyle. O yüzden Vietnam'daki gibi yapmak zorundasınız. Amerikalıları söküp atmak zorundasınız. Yoksa illet gibi yapışırlar yakanıza ve asla kurtulamazsınız. Uzatırlar, uzatıp sizi çürütürler içeriden, Suriye'de yaptıkları gibi. Yarım zafer olmuyor efendim. Vietnam dışında bir çözüm yok. Topraklarınızdan söküp atmanız lazım. Evet, Amerikan medyasında, New York Times'da Çin dönüşü Trump'ın Axios'taki gibi İran'ı nasıl vursak, ne yapsak, ne etsek. İran'ı bombaladıkları enerji tesislerini vurmak lazım diyor Lindsey Graham, Şahin senatör. son tahlilde ne gibi bir sonuç elde edebilirler? İran gibi devasa bir ülke, Batı Avrupa büyüklüğünde bir coğrafyadan bahsediyoruz. 40 günlük savaşta elde edemedikleri neyi yapabilirler? Ellerindeki stokların azaldığı haberleri Batı medyasında vardı. Dolayısıyla göreceğiz hep beraber. Tabii Amerikan donanması toplaşıyor. USS Abraham Lincoln savaş gemisi, uçak gemisinin İran kıyılarına iyice yaklaştığına dair iddialar gördüm. Silah taşıyan onlarca uçak İsrail'e inmiş durumda son 24 saatte. Bir uçak gemisi tabii, USS Gerald Ford, şu meşhur çamaşırhane yangını çıkan, İranlılar vurduk diyorlar, hasar verdik diyorlar daha doğrusu. Yani batıramazlar ama hasar verebilirler tabii. Belki de doğrudur, bir sürü yalan çıktı ortaya Amerikan tarafında. Virginia'daki Norfolk deniz üssüne de 326 gün sonra Maduro'yu da kaçırma operasyonunda yer almıştı USS Gerald Ford. Geri dönmüşler. Hexet karşılamış savaş bakanı. Velhasıl durum bu. Tabii Yeni Delhi'de Abbas Araghchi temsil etti BRICS toplantısında İran'ı, BRICS üyesi olarak. Askeri çözüm yolu olmadığını tekrarladı. Daha sonra zirve sonrası, toplantı sonrası basın toplantısında Amerikalılara güvenmek için bir nedenleri olmadığını, askeri yola beceremediklerini, müzakere masasında Amerikalıların elde etmelerinin olasılığı olmadığını söyledi. Hürmüz dost ülkelere açık dedi Abbas Araghchi. Hürmüz Boğazı, tabii hatırlayacaksınız, perşembe günü aktarmıştım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalılar gibi Hürmüz için uluslararası su yolu demişti Abbas Araghchi. Hürmüz Boğazı'nda sadece iki kıyı ülkesi var, İran ve Umman. Boğaz'ın ortak yönetimi konusunda Umman'la görüşüyoruz. Boğaz İran'ın ve Umman'ın kara sularında, orada uluslararası su yok. Bu yüzden her şey İran ve Umman arasında dedi. Aktarmıştım size tabii. Hürmüz tabii, yani Basra Körfezi'nde başka ülkeler var ama Hürmüz Boğazı'nda Abbas Araghchi'nin dediği gibi iki kıyı ülkesi var ve Boğaz çok dar, 30-34 kilometre kadarcık, öyle diyelim. Neresi uluslararası su? Birinin coğrafya ve hukuk bilgisi olan birinin bunları tarif etmesi gerekiyor. Ya da tabii bir uzlaşma bulunabilir kıyıdaş ülkelerle, barışçı, diplomasi. Mesela çok büyük miktarlarda olmayan ödemeler, pek çok formül bul. Yeter ki barışçı bir niyetiniz olsun, çözüm bulunabilir elbette. Ya da belki bu savaş çıkmasaydı zaten bunları asla konuşmuyor olacaktık tabii ki. Evet, şimdi Yeni Delhi'de Sergey Lavrov'la tabii Abbas Araghchi'nin görüşmeleri oldu. Rusya ile zenginleştirilmiş uranyum konusunda istişareler sürüyor diyor Abbas Araghchi. Zaten St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı ile yakın zamanda görüştüğünü anımsattı. BRICS'te tabii bu arada ortak açıklama, yani Lavrov'un mesajlarını küresel durum hakkında verdim size ama İran bağlamında tabii BRICS'te Birleşik Arap Emirlikleri de var. İran'da var. Orada Abbas Araghchi son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika ve İsrail'le ortak hareket etme görüntüsünü sert bir dille eleştirdi. Bir ortak bildiri yayınlanmadı doğrusu. Daha çok Rusya tarafı seyri sefer özgürlüğüne vurgu yapan tarafsız ifadeler önermiş ama sanıyorum bunlar çıkmamış durumda. Hürmüz tıkanıklığı tabii devam ediyor savaş tehditleri arasında. Ama Amerikan tarafında acayip bir iyimserlik var. Beni şaşırtıyor. Enerji Bakanı Chris Wright CNBC'ye konuştu hafta sonu. En geç yaz aylarında yeniden başlayacak. Nasıl yani? Nasıl olacak bu? Mayıs'ın 18'indeyiz. Yaz Haziran'la başlatırsak şu sırasında 15-20 gün kaldı. Ne olacak da akış başlayacak? İran taleplerini kabul edecek mi Amerika Birleşik Devletleri sorusu var. Tabii İran tarafı da diyor ki biz trafiği ayarlıyoruz. Bizim düzenimize uyan zaten geçiyor. Bir tıkanıklık yok. Ulusal Meclis'in Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'nin açıklamaları oldu hafta sonunda. Bu güzergah sadece özgürlük projesinin operatörlerine kapalı, diğerlerine kapalı değil dedi. Çin gemileri bu arada Trump Çin'i ziyaret ederken fısır fısır geçtiler Boğaz'dan. Bir tek bir Honduras bayraklı Hui Chuan, o da sanıyorum bölgedeki korsanlık faaliyetleri ve belki başka şeylerde silah sağlıyor, koruma şirketleri, mühimmat ve askeri teçhizat sağlayan bir gemi. Onu da İranlılar ele geçirip kendi karasularına götürdüler. Cephanelik, yüzen cephanelik olarak adlandırıyorlarmış bu bölgede. Umman Körfezi bölgesinde korsanlığa genellikle karşı silahlanan, silah sağlanan gemileri. Evet, onun dışında tabii İranlılar Hürmüz'den kripto tabanlı bir Hürmüz'e sigorta platformu oluşturuyorlar. Bitcoin ile ödenecek güvenli Hürmüz dijital bir sigorta platformu. Benim lojistikçi arkadaşlarım var. Her şey takır takır işler, hiçbir şey olmaz diyorlar. Böyle uluslararası hukuktan falan çok vurgu yapan bir takım analistleri çok da dinlemeye gerek yok. Hayatın akışına bunlar aykırı diyenlerini de gördüm. Gerçekten enteresan bilgiler veriyorlar. Ticaret öyle bir şey değil diyorlar. Yani özellikle mesela bir arkadaşlarımdan birisi, yaptırımlara rağmen İran ürünlerinin takır takır Amerika'ya bizzat kendisi nasıl gönderdiğini anlatmıştı bana. Hani çok böyle Amerikan Hazine Bakanlığı çok titizdir, onu engeller, bunu kendi iç hukukunu bu arada herkese dayatıyor. Nedense Türkiye mesela bir iç hukuk yaratıp başkalarına dayattığında ay olur mu diyorlar, ama Batılıların kendi iç hukuklarını sürekli herkese dayatmasını açıkça eleştirmekten kaçınıyor insanlar. Ben şaşırıyorum bazen. İlginç zamanlardan tabii ki geçtiğimiz muhakkak. Evet, durum bu. İran'dan bugün de arka arkaya mesajlar var. Ekber Velayeti dini liderin danışmanı İsrail'e karşı stratejik, İsrail'in stratejik tuzağına düşmeme uyarısı yaptı Donald Trump'a. Çin'den eli boş döndüğü saptaması var. Pezeşkiyan'ın Müslüman ülkeleri birbirine düşürmek için bölücü projeler kullanıldığı Pakistan İçişleri Bakanı ağırlamış. Böyle uyarıları var. Hakikaten bu arada Amerikalılar biliyorsunuz hedef aldığı ülkelerde cicili bicili barış sözlerinin altında etnik ve mezhebi bölünmeleri tetikleyen, bunu STK'larla önde gelen şahsiyetler üzerinden yapıyorlar. Dolayısıyla bunu İran gibi dosyalarda doğrudan silahlandırarak yapabilirler ya da kamuoyu algılarını batılı gibi düşünen aydınlar tarafından da aynı temaları elbette işleyebilirler. Silahlı unsurlara kadar İran'da bu işler varmıştı. Bir takım terör unsurlarını yakaladığını söylüyor İranlılar. En son kimlere ne zaman ne verilmiş doğrusu henüz bilmek çok mümkün değil. Devrim muhafızları tabii İran'ın belirli bölgeleri, daha çok Belucistan ve Irak'a bakan taraflarında Kürt unsurlarla ilgili bazı şeylerden bahsediyorlar, silahlı gruplardan bahsediyorlar. Bu böyle koşullarda da tepelerine bineceklerdir mutlaka. Kim olsa, Amerika olsa Amerika'da binerdi doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, tabii aynı zamanda Muhsin Rıza'dan, eski devrim muhafızları komutanından da Amerikan ordusuna tavsiyeler var. Umman Denizi savaş gemilerinize mezar olmadan çekin gidin, askeri sessizliğimizi de yanlış yorumlamayın diyor. Amerika'ya güvensizlikleri için Turgut Özal döneminde yaşanan bir anısını da anlatmış. Lübnan'la bağlantılı Hizbullah üzerinde nüfuzunu kullanarak bir rehine takasına giriştiklerinde, o dönemde Rafsanjani döneminde, Turgut Özal mesajı eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iletmiş ve Amerikalılar kazık atmışlar tabii normal olarak. Amerikalılar ya da Avrupalılar sürekli olarak Türkiye, İran gibi ülkelere kazık atıyorlar, hukuktan bahsediyorlar, sonra jeopolitik çıkarları doğrultusunda siyasi kararlar alabiliyorlar tabii ki. Bu da böyle bir şey. Dolayısıyla sözlerinden dönüyorlar. Amerika ile anlaşma yapamazsınız. Hadi Avrupa ile de bence yapamazsınız ama neyse. Maalesef Türkiye kamuoyunda Avrupa çok cici, çok hukuki, çok kuralları var gibi bir anlayış var. Hiç kimse Kıbrıs'ta ne oldu sorusunda mesela çok fazla sormak istemiyor. Evet. Bunun dışında tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le başı belaya girdi geçen hafta, çünkü İsrail açıkça Netanyahu, Mossad Başkanı, işte Shin Bet'va hepsi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti, iddialarını ortaya attılar. İran Savaşı sırasında zehir zemberek bir yalanlama yapıldı. Resmi nota verdi Birleşik Arap Emirlikleri. Dün yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Baraka Nükleer Santrali yakınında bir İHA saldırısı, yangın çıktığı haberi geldi ama kaynağı belirtilmedi. İran'a mal edenler çok tabii ki, belki de. Suudi Arabistan'la ilgili bir takım iddialar Bloomberg'e yansıdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudileri askeri müdahaleye İran'a iknaya çalışıp başarısız olduğu yolunda. Amerikalılar da bu arada... 3 İran adasından biri Lavan adası, bunu ele geçirin siz diye telkinde bulunuyormuş. Gidin ve alın diyorlarmış Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Ama Körfez'de ikna edici olmadıkları söyleniyor. Financial Times gazetesinde bu anlamda bir iddia var. Suudi Arabistan Avrupa'da Soğuk Savaş döneminde kısmi bir yatıştırıcı rol oynayan 1975 Helsinki anlaşmalarının bir başka versiyonunu uygulamak o bölgede İran'la, yani yaralı bir İran saldırgan olabilir. Helsinki 1975 anlaşması benzeri bir anlaşma yapmak teklifin destek kazandığı söyleniyor. Avrupa ülkeleri de destek veriyormuş. Avrupa ülkeleri destek verse ne olur, vermese ne olur, onu kestiremiyorum doğrusu, ama çatışmayı ortadan kaldırmak değil belki ama kontrol altına almaktan bahsediyorlar. Bu arada tabii Hürmüz'ü devre dışı bırakacak ham petrol boru hattı inşaatına giriştiği Abu Dhabi Medya Ofisi tarafından Fujairah Limanı'ndan duyuruldu. Onu da belirteyim. İsrail ne yapıyor? Netanyahu tabii savaşa hazırlanıyor. Savunma Bakanı İsrail Katz bir an önce yeniden savaşın başlamasını hayal ettiklerini açıkça ortaya koydu. Yüksek bir bütçe talep ediyorlar. 48 milyar dolara İsrail ordusunun bütçesini çıkarmaya çalışıyorlar. Tam bir çılgınlık hakikaten. Irak'taki üst tartışmaları devam ediyor. Wall Street Journal bir üst kurduğunu İran'la savaş sırasında iddia etmişti. New York Times iki üstten bahsediyor. Bilmiyorum bunlar kim nasıl ispatlar doğrusu söylemek gerekirse. Aynı zamanda Lübnan'la ilgili görüşmeler geçen hafta 3. tur yapıldı Amerikan başkentinde ve 45 günlük ateşkese uzatma çıktı. Ortada ateşkes var mı? Yok. İsrail dün gece yine hava saldırıları düzenledi. Ayrıca bugün yine Güney Lübnan'da pek çok kasabayı İsrail ordusunun hedef aldığı haberlerini gördük. Dolayısıyla hangi ateşkes, hangi 45 gün uzatıldı sorusunun yanıtı yok. Gazze'de de öyle. Hatta işte en son Kassam Tugayların üst düzey komutanı Haddad'ı öldürdü İsrail ordusu. Nokta atışı hedef almışlar. Evet, yine hafta sonu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve eski savunma bakanı, eski genelkurmay başkanı, savunma bakanı pardon, Yoav Gallant dışında başka siyasiler hakkında tutuklama emri çıkarttığı iddiası Haaretz gazetesi tarafından ortaya atıldı ama Uluslararası Ceza Mahkemesi yalanladı. Bu özel mahkeme diyelim, Roma statüsüyle kurulan BM mahkemesi değil yani. Evet, bugün de efendim küresel somut filosu Gazze seferi için Marmaris'ten hafta sonu yola çıkmıştı ki teknelere saldırılar başladı İsrail ordusu tarafından. Artık alıştık, filoları durduruyorlar. 23 gemiyle bağlantı koptu. 100 aktivist rehin alındı deniyor. Tam olarak nerede olmuş bilmiyorum. Aşdod limanına çekiyorlar ama Marmaris'ten yola çıktığı haberleri hafta sonu gelmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı tabii korsanlık eylemi diyerek kınadı. Yaklaşık 40 ülkenin vatandaşları var Gazze'ye ablukayı delmek ve insani yardım taşımak temalı bir girişim bu. Sumut filosu biliyorsunuz, dışişlerinin sert kınaması var. Karayoluyla bu arada Libya'dan da bir konvoy yola çıkmış. Zaviye kentinden, onu da belirteyim. Evet efendim, şimdi bunun dışında tabii Amerika'dan birkaç notum var. Amerika Birleşik Devletleri Meksika ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası hazırlanıyor. İHA'larla ilgili sıkıntılar diyorum, futbol maçları sırasında bol bol heyecan yaşayacağız. Sadece bireysel İHA'lar değil, askeri saldırılar olabilir mi diye şimdiden tartışmalar var. Amerikan medyasına yansımış. Idaho'da bir hava üssünde iki Amerikan donanmasının savaş uçağının havada çarpışması var. Gösteri uçuşu sırasında olmuş yanılmıyorsam. Dört mürettebat fırlatma koltuklarıyla kurtulmuş ama kaza parlak gözükmüyor. Mali açıdan Fed'le ilgili gelişme, tabii aslında bildiğimiz yeni Fed Başkanı Kevin Borsh'a onay 13 Mayıs'ta gelmişti, aktarmıştım size Senato'dan. Dolayısıyla Trump'la kapışan politika faizleri konusunda indirmeyen Jerome Powell artık göreve veda ediyor. Zaten onay da geldi. Kevin Borsh'un ailevi bağlantıları var Donald Trump'la, bir şekilde aile yakınlıkları diyelim, ahbap kayınpederinin, yine perşembe günü aktarmıştım size. Dolayısıyla bakalım ne olacak Amerikan Fed'i bağlamında tartışmalarda. Bunun dışında Amerika'da bir de çocuklarda cinsiyet değişimi işlemlerine $10 milyon fazla tazminat ve zarar görenler için özel klinik, Amerikan Adalet Bakanlığı topluca yasaklayamıyor maalesef, ama Texas Çocuk Hastanesi ile bir uzlaşma sağlamışlar, anlaşma sağlamışlar. Bir nevi çözüm, hormonal, çocuklara hormon basıp cinsel sakatlamaya maruz kalıyorlar. Henüz beyin lobları da hormonları da gelişmemiş çocukların üzerinde kimyasal deneyler yapmak çok yaygınlaştı. Üçüncü cins üretimi için Trump yönetimi bunu tersine çevirmeye çalışıyor. Şimdi tabii bir klinik kurulması, zarar geri döndürülemiyor diye biliyorum. Ben bir ara çok ilgilenmiştim. Sakatlamayı geri döndüremiyorlar ama bunun için en azından bir klinik kuracaklarmış. Hayırlı bir haber olarak kaydetmek istiyorum bunu da. Evet, ve Avrupa'da çok fazla notum yok aslında. Donald Trump Fox News'a konuşurken İran'a saldırarak Avrupa'ya çok büyük bir iyilik yaptığını söyledi. Gerçekten çok komik. Tabii bu arada haberler hafta sonu Financial Times'ta İran savaşı Avrupa'nın sanayisinin çöküşünü, kimya endüstrisi özellikle, ciddi bir biçimde ağırlaştırıyor. Zaten durumları parlak değil. Enerji maliyetleri, zayıf talep, ucuz Çinli rakipler nedeniyle işte kimya sektöründe yatırımlar %80'den fazla düşmüş. Rotterdam'da 10 büyük tesisten ikisi geçen yıl kapanmış. Haber detaylı bir haber tabii ki. Sadece kimya sektörü değil, havada kriz var. Le Monde gazetesi görülmemiş bir krizden bahsediyor. Likidite krizi, enerji kıtlığı, havayolu şirketleri patlıyor Avrupa'da. Bütün dünyada tabii ki etkili ama özellikle Avrupa'da. Avrupalılar da savaşa hazırlanıyorlar zaten, bütün dertleri, ırkçılıkları yüzünden tabii ki. Friedrich Merz Würzburg kentinde bir gençlere hitap etmiş. Amerika'da artık sosyal iklim değişti. İyi eğitimli insanlar bile iş bulmakta zorluk yaşıyor. Siz Almanya'da kalın demiş. Sosyal piyasa ekonomisinin güçlü bir gelecek vaat ettiğini iddia etmiş. Kendisi bu arada sosyal piyasa ekonomisinin altını oyuyor. Üstelik de Almanya'da kalacak gençleri zorunlu askerlik bekliyor. Ben o gençlerin yanında olsam yumurta atardım kendisine, doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de üstelik Amerika'ya dil uzatıyor. Yani utanmazlığın sınırı yok tabii Avrupalılarda açıkçası. Evet, Starmer İngiltere'de geçen hafta yerel seçim sonrası büyük kriz kopmuştu. Kurtulamıyorlar. Adamlar zam gibi yapıştı tepelerin. Keir Starmer İşçi Partisi ayaklandı. Yerine geçecek olan tiplemelere bakıyorsunuz. Rezalet tabii, yani hani hangisini seçsen seçimsizlik içerisinde bir zavallı İngilizler var. Alternatifleri sıfırın altında. Sitting ondan da beter bana sorarsanız Keir Starmer'dan. Takvim verecekmiş ama istifa takvimi. Haziran ortasından bahsediyorlar. İkna olamıyorum tümüyle ama Manchester eski belediye başkanı Andy Burnham da yine var. O da milletvekili değil tabii. Tabii Temmuz ayında da NATO zirvesini heyecanla bekliyoruz Türkiye'de. İlginç bir Bloomberg haberi iddiası var. Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerine askeri amaçlı yakıt sağlamak için 1.2 milyar dolarlık yakıt boru hattı inşa etmeyi önerdiği iddiası var. NATO'nun doğu kanadındaki müttefikler derken neyi kastediyorlar? Tam anlayamadım. Doğrusunu söylemek gerekirse müttefikler Bulgaristan, Romanya. Bu arada Avrupalılar hiç Rus petrolü, LNG'si istemiyorlar. Bunların suyu nereden gelecek? Onu da sormak lazım. Hepsi Azerbaycan'dan mı? Bunlardan bahsedilmiyor tabii. Yakıt tedarik modeli olarak anılıyor. Financial Times'ta yine NATO'nun Avrupalı silah üreticileriyle Mark Rutte Genel Sekreter bir toplantı yapacakmış. Yani şirketler küme siparişlerini beklemeden yatırım yapsınlar, üretimi arttırsınlar. Kime satacaklar? Ya savaş çıkmazsa bu tarz yatırımlar uzun vadeli olması lazım. Yoksa o özel sektör patlar. Çok böyle Avrupa neoliberalizmiyle yönetilecek bir işmiş gibime gelmiyor doğrusu benim ama silah üreticileri, biz savaşı zaten çıkartacağız. Siz şimdiden hükümet sipariş vermese de hazır olun diyor. Özetle Türkçesi bu tabii ki. Evet, Türkiye ile ilgili bir Yunanistan Türk balıkçı teknelerinin Doğu Akdeniz derken tam olarak nereyi kastediyorlar anlayamadım doğrusu. Uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla AB'ye müdahale çağrısı yapmış. Çok beklerler doğrusu söylemek gerekirse. Avrupa Birliği Türkiye'ye ne müdahalesi yapacakmış mesela diye sormamışlar. Hadi bir yapsınlar bakalım görelim mesela diye sormamışlar. Yunanistan'ın deniz sınırlarının aynı zamanda Avrupa'nın sınırları olduğunu söylemişler. Avrupa'nın işine gelen her şey tabii söz konusu olabilir. Herhangi bir hukuki zemin gerektirmez. Siyasi kararlar elbette alabilirler. Evet, yani birileri siyasi karar alırsa onun karşısında başkaları da askeri kararlar tabii ki alabilirler. Dolayısıyla hangi balıkçı teknelerine hangi sınır hatırlatması yaptığını önce bilmek gerekiyor. Türkiye'de bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Ege ve Akdeniz'le ilgili deniz yetki alanları. Zaten Batılıların uluslararası hukuku uygulamadıkları, unuttukları, korsanlık yaptıkları, kendi içtihatlarına dayanan ettikleri BM yaptırımdan bahsetmiyorum. Uluslararası hukuk dışında bir takım tankerleri gölge ilan edip durdurdukları, yani kendi içtihatlarını başkalarına dayattıkları bir ortamda en sağlamı sizin de kendi içtihatınıza sahip olmanız tabii ki. Yoksa bunlar sizi köle yaparlar vallahi billah. Uluslararası hukuk diye üstelik de yaparlar. Kendi uygulamadıkları uluslararası hukuktan bahsediyorum. Yunanlılar tabii nerede, hangi balıkçı teknesine şikayette bulunmuşlar onu anlayabilmiş değilim. Mavi Vatan Yasası hazırlığına Yunanlılar iç hukuktan ibaret kalır demişler. Olabilir. Amerika'nın, Avrupa'nın her yaptığı kendi iç hukuklarından ibaret zaten. Önemli olan tabii ki uygulama gücünüzün olup olmadığı. Öyle bir dönemden geçiyoruz. O yüzden size uluslararası hukuk da öyle değil diyenlere kulak asmamanızı tavsiye edeceğim. Geçti o zamanlar. Ya da böyle diyenlere Batılıların hangi uluslararası hukuku uyguladığını sorgulatabilirsiniz tabii ki. Evet, bunun dışında efendim JP Morgan analistleri Ukrayna'da senaryolar yazmışlar. Fin senaryosu dediğiniz işte Sovyetler Birliği sayesinde Nazi işbirlikçiliğinden bağımsızlığını elde etmeye 1900'lerin başındaki bağımsızlık kastetmiyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrası yenilgilere arada bir zarar vermişlikleri olsa bile bunu mu kastediyorlar anlayamadım. Başka şeyler de var. Gürcistan senaryosu yok, %30, %10 İsrail senaryosu. JP Morgan'ın bankacılarının algıları bir acayip doğrusunu söylemek gerekirse. Ukrayna'nın özetle topraklarının yaklaşık %20'sini kaybederek, tarafsızlığını ilan ederek, silahlı kuvvetlerinin yeteneklerini sınırlayarak acı verici tavizler vermeye zorlanacağı. Çok anlamsız geldi analizin tümü. Ukrayna topraklarının çoğunu da Sovyetler Birliği onlara vermişti zaten. Böyle banderacılık yapınca kaybedebilirler ama bence %20'den fazlası gidebilir. Neyse, daha henüz hiçbir şey tabii ki bitmedi. Efendim, vaktim yetmeyecek ama Amerikalılar Avrupalara Tomahawk teslim etmiyorlarmış. CNN'e göre Almanya'dan Friedrich Merz kızdırdıktan sonra 5000 asker

0: toplantısında Rus ruhunu en azından biraz anlayan biri lazım diye yorumları var. Avrupalılar çeşitli isimleri tartışıyorlar. Efendim Merkel de olabilirmiş. Efendim Deutsche Welle öyle yazıyor. Başka isimler de Alexander Stubb, şu Finlandiya'nın tuhaf lideri, Mario Draghi anılıyor. Kaya Kallas da kadınlar barış yapabilir gibi saçma sapan cümleler kuruyor. Tabi Rusya'dan sakın ha Kaya Kallas'ı görevlendirmeyin uyarısı gelmiş Maria Zaharova'dan da, Dimitri Peskov'dan da. Bilemiyorum Avrupalılar neyi nasıl görüşecekler doğrusu, ama tabi Sergey Lavrov kimseye diyalog için yalvarmıyoruz, kimseyi de kovalamıyoruz demişti en son diyalog konusunda. Evet, biz şimdi son bölüme dönüyoruz. Doktor Ali Koçakoğlu bizimle olacak. Az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Ali Koçakoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Sayın Koçakoğlu. Şimdi tabii geçtiğimiz Perşembe, Cuma günleri Donald Trump'ın Çin ziyaretleri. Cuma günü artık akşam saatlerinde analizler düşmeye başladı. Hafta sonu biraz da aslında görüntüsel olarak cicili bicili, fakat hani kibar, fakat içerik olarak zayıf kalan Amerika adına. Biraz da Trump hiç böyle kibirli bir görüntü sergilemedi, tevazu içerisinde adeta süt dökmüş kedi gibi uyarılar, bir takım sunumlar oldu İran, Hürmüz başlıklarında ve Tayvan'da. Ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bazı ticari anlaşmalar da yapıldığı anlaşılıyor tarım alanında, enerji sektöründe, fakat çok da büyük sonuçlar yokmuş gibi. Sizin değerlendirmeniz nasıl? Önce bunu sorayım.
2: Ceyda Hanım, sizin de aslında söylediğiniz gibi Donald Trump'ın daha önceki Avrupa liderleriyle ve NATO müttefikleriyle görüşürkenki tavırlarından bu ziyarette hiçbir eser yoktu. Oldukça ılımlı, oldukça sakin, saygılı bir tavır içerisindeydi. Siz dediniz ki işte bazı ticari anlaşmalar da yapıldı falan, ama bununla ilgili de aslında çok fazla net bir bilgi yok. Sadece Amerikan tarafından ilk günlerde özellikle 200 adet Boeing anlaşması falan yapıldığı söylendi, ama bunların aslında
0: net detay yok.
2: Yok. Evet, net bir bilgi yok. Ve diğer konularda da yapılmış herhangi bir şey yok. Bir bilgilendirme yok. Net bir bilgilendirme yok. O yüzden bir net bir şey bu konuda söyleyemeyiz. Ama daha ilgili ben söylemek istiyorum. Ben dün Çin Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesini kontrol ettim. Basın bültenleri var, basın konferansları var. Orada çok ilginç bir şey gördüm. Onu ben paylaşmak istiyorum. Belki bu mevcut durumu göstermesi açısından son derece ilginç olacaktır. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın en yetkili sözcüsü toplantıda gelen soruları cevaplıyor. İşte gelen soruların içerisinde 3 tane Çin menşeli işte hem gazete var hem de medya yayın organları var. Onun dışında New York Times'ından Reuters'a kadar Avrupa'nın önde gelen, Amerika'nın önde gelen gazeteleri ve medya kuruluşları sorular soruyorlar. Çok ilginç bir şey. Diyor ki Çinliler mesela, bir Çinli gazete soruyor, diyor ki Bahama adalarında diyor seçim yapıldı, işte yeni yapılan bu seçimde seçilen kişi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumunuz nedir diyor. Bir diğer gazete, yine Çin gazetesi, diyor ki Solomon adalarında seçim yapıldı, burada işte şey oldu, yeni bir tanesi seçildi, onun hakkında ne düşünüyorsunuz. Üçüncü bir gazeteci de yine üçüncü Çinli gazeteci de şunu soruyor, diyor ki Pasifik'te diyor Niue diye bir devlet var, ben bu devleti bilmiyorum böyle bir devlet olduğunu. İnternete girdim, özellikle baktım bu bir devlet. Bu devlet 261 kilometrekare, üzerinde 2000 kişinin yaşadığı ve birçok şeylerde Yeni Zelanda'ya bağlı bir adacık, mercan adasıymış. Sonradan oluşmuş bir mercan adası. Oradaki seçimde işte bu lider seçildi, sizin yorumunuz nedir diye soruyorlar.
0: Öte tarafta Trump'ı sormuyorlar.
2: Trump'ın ziyaretiyle ilgili hiçbir şey olmadığı gibi, ne İran'la ilgili ne başka bir sorular bunlar. Pasifik Okyanusu'ndaki ada gruplarında en ilgili o Niue

0: Şimdi doğru söylediğimi zannediyorum Niue diye. Bu aradaki seçimler sonucunda sizin yorumlarınız nedir diye soruyorlar. Öte taraftan New York Times işte şey soruyor. İran'la ilgili şeyler var mı? Bir gelişme yapıldı mı? İşte bir AFP şeyi soruyor. Boeing'le bir anlaşma yapıldı mı? Bir Japon gazetesi yapay zeka alanında herhangi bir anlaşma yaptınız mı? Bütün bu soruların hepsine verilen cevaplar işte Çin dünyanın geri kalanıyla ve Amerika Birleşik Devletleri ile istikrar içerisinde karşılıklı kazan kazan küresel ekonomiyi iyileştirmeye yönelik barış içerisinde işbirliğine devam edecektir. Bütün sorulara verilen cevap kelimelerin yeri değişik olarak bu. Hatta ben bunu özellikle acaba dedim hani yanlış mı bakıyorum diye birkaç yerden de yine tekrar konuştum. Evet, aynı bu şekilde. Dolayısıyla yani ben şimdi dedim ki yani bütün dünya biz Türkiye'de bile bunun üzerine birkaç kere
1: konuşuyoruz. Evet.
0: Ama Çin'in kendisinde Çinli gazeteciler, Çinli haber ajansları sanki böyle bir şey olmamış gibi bir şey içerisindeler. Bu dolayısıyla Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ve Amerika ile Çin arasındaki yapılan bu görüşmelerin hani Çin'in bakış açısını göstermesi açısından önemli. Yani bu çok ilginç bir şey. Ben biraz daha bunun üzerine konuşacağım ama sizin bir sorunuz varsa oradan devam edelim tekrar.
1: Hayır, aslında tamamlayıcı. Tabii yani Trump'ın biz Perşembe günü ben en son yayını yapabilmiştim. Pekin'de Doktor Barış Adıbelli hocamıza bağlanmıştık. O da Pekin'deydi. Oradan aktarırken şöyle bir şey söylemişti. Yani süt dökmüş kedi gibi duruyor demişti. Hakikaten hepimizin izlenimi öyleydi. Biraz da uçakta ve geri dönerken Amerikan tarafının ve Trump'ın yapacağı açıklamalara bakmak lazım demişti. Ben hafta sonu boyunca takip ettim. Trump hiç bir şey demedi. Tıs yani. Tabii ki bir paketleme, Hürmüz paketlemesi oldu en başta. Tayvan'la ilgili tabii biraz kırmızı çizgileri hatırlatılmış gibi. İran ve Tayvan özelinde sorayım size. Yani Batı medyasında ve Beyaz Saray'ın açıklamasında Çin'e geri adım attırmışlar gibi bir sunum var. Doğru mu bu? Yani bir şey yok tabii burada ama Çin'den görünen manzara ya da Çin tarafından algılar nasıl olmalı? Bu işin ya da orta yeri var mı en azından?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Ben hani özellikle bu soru özelinde de hani bu az önceki az bahsettiğim tavrın neden kaynaklanabileceği üzerine biraz hani kafa yorumlu.
1: Tamam.
0: Çinlerin şöyle bir şey var. Yani Avrupalıların ve Batılıların işte evet mi hayır mı şeklindeki soruların yerine Çinlilerin sürekli bir ortaya bir sahne kurma, diplomasiyi daha genişletme ve karşı tarafa herhangi bir poz vermeme, koz vermeme durumları söz konusu. Hmm. Yani kendi kendilerini işte evet biz sana Boeing'le dışına anlaştık dedikleri anda belki bu anlaşmanın şartları henüz belli değil, henüz net bir şey yokken kendilerini bağlamak yerine daha genel geçer ifadeler. Yani hani oradan şey anlayamıyorsunuz. Evet böyle bir anlaşma yok veya böyle bir anlaşma var diyemiyorsunuz. Çin size şeyi yapıyor. Size alan açıyor. Diyor ki tamam böyle bir şey var. Siz bunun üzerine konuşun ama henüz net bir şey söylemiyorum. Ne zaman net bir şey söylüyor? İşte o konuna geldi de net bir şeyi söylediği konular örneğin Tayvan konusunda net konuşuyor. Biz diyor kırmızı çizgimizdir. Bu ulusal bir meseledir. Bu sadece işte stratejik ve ekonomik bir olay değildir. Sizin çip olayınıza benzemez. Bu kere bizim kendi kişisel meselemiz. Yani orası bizim bir anlamda bizim değilimizle konuşacak. Orası bizim namusumuz. Yani onun dışında diğer konular o konuları son derece netler. Veya İran konusunda eğer karşı tarafa kendi piyasasında işte enerjiye bağımlılığı göz önüne alındığında ekonomisinin nasıl etkileneceğini düşündüğü zaman o konuda da biraz daha fazla net bilgi veriyorlar ki hani ekonomide bir dalgalanma olmasın, bir şey olmasın. Ama bu bir yani dolayısıyla İran konusunda da Tayvan konusunda son derece netler. Tayvan konusunda zaten hiç ne çip ne yapay zeka ne çip konularında Tayvan'ın önemini belirten bir şey yok. Sadece Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu zamanı geldiği zaman da Çin'le birleşeceği yönünde bir çizgisi olduğunu, bu konu üzerinde müzakere edilmeyeceğini de zaten net bir şekilde söylüyorlar. Yani bu konu kapalı. Burada belirsiz bir şey yok. İran konusunda ise biraz daha belirsiz demeyeyim ama İran konusunda aslında tutumları Amerika'nın istediğini yapacağız gibi değil. Orada aksine bölgesel barışı destekliyoruz derken veya işte ülkelerin kendi kararlarını kendileri verebilmediler derken üstü kapalı olarak aslında İran'ın haklılığını bir şekilde istediler. Yeri geldiğinde de eğer haksız hukuksuz bir durum ortaya çıkarsa ki şu anda mevcut durumda olduğu gibi buna da bir şekilde karşı çıkacaklarını, bunu da işte küresel yönetimden, küresel güneyden ve işte yeni çok kutupluk kavramlarını işin içine katarak söylüyorlar. Ve biliyorsunuz en son şey olarak söylemişti. Yani biz iki hegemon, iki yükselen gücüz ama hani kavga etmemizi gerektirecek bir şey de olmayabilir derken aslında İran konusundan gelmişti oraya. Dolayısıyla orada da aslında nete yakın bir şey konuştu. Sadece belki başka bir ülke olduğu için çok net ifadelerle bunu şey yapmadı. Cümlesi evet. ifade etmedi diyelim.
1: Evet. Ama şey var tabii, yani sonuçta uygulamaya bakmak lazım herhalde biraz. Yani genel tekrarların ötesinde o da Trump'ın ziyareti öncesi Amerikan tarafı yeni yaptırım kararı aldı ve Çinliler açık bir biçimde kendi şirketlerine yaptırımları uymaktan men ettiler. Ve benim de anladığım, sonra Trump'ın açıklamaları arasında da gördüm. Belki kaldırırız yaptırımları hani Çinli şirketlere, İran bağlantılı gibi, yani oradan da pek bir şey çıkmış gözükmüyor. Peki şunu soracağım size, yani şimdi tabii biz daha bu bölgenin çocukları olarak tabii Türkiye'de de çok batıcı düşünme alışkanlıkları var kendi durduğumuz yerden. Artık bu kibir biraz dökülüyor, bu dayatmalar biraz dökülüyor Amerikan batı tarafının. Çin'in burada Körfez'de başka bir güvenlik düzeni kurma girişimleri var. Bunları belki daha da zorlaması, bu bölge için soruyorum. Tabii Tayvan ayrı dava. Önce İran için sorayım, bu beklenebilir mi? Yani burada Hürmüz'de Amerika ile aynı tavrı takınmayacak Çin, öyle bir sonuca vardım. Çünkü Türkiye'de herkes batıdan yapılan açıklamalar ve batı medyasını okuyup analiz yapıyor sürekli olarak. Ben öyle anlamadım doğrusu, yanılıyor muyum bilmiyorum ama yani Hürmüz'ün açılması ya da nükleer dosya, zaten bunlar genel tavırlar, özel bir durum, farklı bir durum ben göremedim. Bundan sonra Amerika'nın İran'a yeni bir saldırısı sanki bekliyormuş gibi Çin gibime geliyor, bir tutum değişikliği olmayacak gibime geliyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz, yani İran konusunda bundan sonrası için beklenenler bağlamında söylüyorum.
0: Valla yani tabii Amerika şöyle son günlerde özellikle yine savrımı taşırıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz gibisine tepkiler savuruyorlar. Ama onlar da biliyorlar ki geçen seferde de işte 3 günde bitiririz, 5 günde bitiririz gibi çok da işlemiyor. Yani öyle 3 günde 5 günde falan bitiremiyorsunuz. Hatta verilen bu arada bile İran'ın belki kendi kendine çeki düzen verdiği, belki yeni düzenlemeler yaptığı, kendini daha korunaklı alanlar inşa ettiği bile düşünülebilir. Hani daha önceki uygulamaları göz önüne alındığında. Saldırabilir mi? Ya muhtemelen göstermelik de olsa bir şeyleri yine saldıracaktır ama ben bunun bu sefer çok uzun vadeli olacağını ve çok ağır olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten yeterince ağır saldırılar yapıldı. Evet. Yani evet. Teknoloji ürünler kullanıldığı, yapıldığı, yani eğer son günlerde çok daha derinlerdeki sığınaklar denen bombalar icat etmediler.
1: Yok canım.
0: Evet. Yani bu saatten sonra yapacakları saldırıyı ben açıkçası çok da etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani zaten hani hep dediniz ki vurduk, bitirdik, her şey oldu. Peki bu ne şimdi? Yani şimdi neyi vuruyorsunuz? Ve bunun zaman ne kadar etki edecek? Geçen sefer ne kadar etki etti, şimdi ne kadar etki edecek? Dolayısıyla Çin'in de bunu bir süre sonra hani bu konuşmalara istinaden, eğer Trump'ın bazı istekleri varsa, çünkü Trump için İran'ın savaşının bitmesi veya İran'da bir sonuca ulaşmak kendi iş politikası açısından çok daha önemli. O yüzden Çin'in de burada devreye girerek en azından yapılan müzakereleri hatırlatarak orada bir engel olma demeyeyim ama belki bu işi daha kısa süre bir de bitirme konusunda bazı şeyler yapacağını düşünüyorum. Bazı çalışmalar yapacağını düşünüyorum.
1: Çalışmalar, anladım. Peki Çin'den sonra bir de sizi çok tutmak da istemiyorum, biliyorum işiniz var çünkü. Evet. Şimdi tabii yarın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gidiyor. Aslında bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Sonunda doğrulandı. Daha erken bir vakitte gideceği. Ama artık biraz Çin ile Rusya liderlerinin zirveleri artık her sene bir 2-3 kez görüşüyorlar. Biraz alışıldık bir şey. Yani Trump 9 sene sonra ziyaret eden ilk Amerikan başkanı oldu. Ama öte yandan da sanıyorum biraz Trump'ın Çin macerasını da bir değerlendirecekler herhalde. Ne beklemek lazım? Burada Rusya ile Çin'in küresel ve bölgesel krizleri, kendi ilişkileri tabii ayrıca bütün bunları bir ele almasını beklemek lazım herhalde. Ne dersiniz?
0: Evet, şimdi bugün Lavrov'un bir açıklaması vardı. Bugün ya da dün yapmıştı. Hmm. Demişti ki bizim Çin'le olan ilişkimiz, Amerika'nın buraya gelip Çin'le kurmaya çalıştığı ilişkiden çok daha farklı. Bizimki çok daha derin. Doğru. Hem tarihsel olarak hem coğrafi olarak tabii ki Çin'le Rusya birbirine o konuda daha yakın iki ülke. Ama ben burada aslında asıl şunu söylemek istiyorum. Yani bundan yaklaşık 150 yıl önce, 150-200 yıl önce Çin'in bir aşağılanma çağı var. O dönemde işte batılı ülkelerin, Amerika'sının, Fransa'sının, İngiltere'sinin elçileri, devlet başkanları değil. Elçileri gidiyor o ülkeye, diyor ki işte şu limanları açacaksınız, bunları alacaksınız, bunları satacaksınız, şu kadar alacaksınız, bununla vereceksiniz gibisinden bütçelerde bulunuyor. Bugün Trump Çin'e giderken şöyle bir şey demişti. Size işte Amerika'nın en zeki adamlarını getiriyorum. Alın bunlarla işbirliği yapın. Hani kazanın gibisinden reklam yapar gibi, iş adamının ürünlerini reklam eder gibi gitti. Xi Jinping'in ayağına. Öte taraftan işte tarımsal işte ticari anlaşmalar yapalım, işbirliği yapalım, onu yapalım, bunu yapalım gibi son derece saygılı, son derece işte böyle sakin bir şekilde bir şey yaptı. Orada bir misafirlik yaptı. Hemen arkasından bir dönemin işte 90'lara kadar dünyanın diğer kutbu olan Rusya yine aynı ülkeye gidiyor. Gerçi onlar sürekli gidiyorlar ama hem bu kadar kısa süreden sonra, yani Amerikan ziyaretinin hemen ardından bunun yapılması Rusya ile Çin arasında ilişkileri geliştirmesi açısından önemli ama bence Çin için inanılmaz bir reklam. Hani yumuşak güç çalışmaları yapıyorlar ya, paralar veriyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Yani bu kadarını bunu herhalde hiçbir şekilde yapamazlardı. Yani dünyanın büyük iki gücü birer hafta arayla Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidiyorlar. Giderken de işte Çin'in büyüklüğünden bahsediyorlar. İşte orada ayağa kalkmış büyük bir ulustan bahsediyorlar. O ulusla birlikte çalışmanın dünyanın geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Yani eğer Çin'i hala da fark etmeyen varsa bundan sonra artık fark etmemesi pek mümkün değil.
1: Evet. Tabii yani küresel güneyle ilgili tabii pek çok tartışma oldu son dönemde. Yani bunu bir süreç olarak değil de böyle parmaklarını şaklatıp uzun zamandır devam eden Batı hegemonyası ve açıkça emperyalizmi demek lazım tabii, mali aygıtlarıyla birlikte bunun karşısına böyle elinizi şaklatıp hemen ülkeleri bir araya toplayacak haliniz yok. Üstelik sistem sorunu da yok, yani sistem tercihleri herhalde burada biraz daha modeller. Batı neoliberalizminden bir ayırt edici şey varsa o fark var. Ama tabii orada da bu İran savaşı falan problemler yaratmış gözüküyor. Ona rağmen tabii BRICS mesela diyorum, yani siyasi bir kuruluş değil BRICS, tabii ekonomik bir toplaştıran yer bağlamında. Rusya ve Çin herhalde bu işin peşini bırakmazlar diye düşünüyorum ben, ama bilmiyorum siz katılır mısınız? Yani İran savaşı bazı şeylere tabii zarar verdi ama her şey bitti diye böyle diyenler var, o yüzden merak ediyorum sizin görüşünüzü.
0: Ben aslında İran savaşının bu işi, her şey bitti kısmına katılmıyorum. Aslında yani bence birçok ülke İran'ın bu direnişini gördüğünde yani şunu düşünecektir. Ya BRICS ülkelerinin kurucu ülkelerinden belki, yani BRICS'ten BRICS ülkeleri veya küresel güneyin en güçlü ülkelerinden bir tanesi İran. Öyle Batı'nın istediği zaman gelirim, yıkarım, ederim, istediğimi yaparım şeyine de tek başına neredeyse bağlamına karşı çıktı. Her ne kadar İran'ın Rusya'nın bazı destekleri olsa da sonuç itibariyle bunu başlarına yaptılar. Dolayısıyla bu blokta yer alan birçok ülkeye aslında biraz ilham verdiler. Yani bu az buçuk bir şey değil. Veya karşı tarafın da şey yapılabileceğine, durdurulabileceğine, işte zor oyunu bozar diye bir ifade var ya, o zorun gerçekten oyunu bozabileceğini gösterdi. Bunu tek bir ülke böyle yaptıysa, küresel güne ait olan diğer ülkeler, işte Çin'idir, Türkiye'sidir, Rusya'sıdır, her ne kadar karşı kutupta duruyor gibi olsa da Hindistan'ıdır, Pakistan, bu ülkeler en azından bundan sonra ki şeyde, statüde, küresel statüde karşılarında çok da artık güçlü bir Batı, çok da bir Amerika olmadığı algısını kafalarına yer ettiler. Bunların içerisinde İran'la düşman olan ülkeler de bile olsa sonuçta böyle aynı ekonomik yapının içerisinde yer alıyorlar. Aynı şeylerden muzdaripler onlar da. Bu onlara bence bir ilham oldu. O yüzden ben onun işte her şey bittisine kesinlikle katılmıyorum. Aslında tam tersine, yani belki bir şeyler yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hep beraber göreceğiz tabii. Her şey, hiçbir şey yerinde durmuyor tabii. Ama daha adil bir düzen nasıl olabiliyor? İç çelişkisi var vesaire. Çok karmaşık bir konu elbette, böyle kabaca şey değil. Ama en azından devlet yapıları üzerinden yürüyor bunlar. Ve biz de takip ediyoruz. Çok teşekkürler Ali Bey. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Evet, Sayın Doktor Ali Koçakoğlu'yla konuştuk biraz. Trump'ın ziyareti sonrasındaki tartışmaları, herkesin hemen hemen fikri benzer diyebiliriz. Birkaç notu yetiştirememiştim. Son birkaç dakikada da pazartesi çok yoğun oluyor gündem. Onları da eklemek istiyorum size. Ukrayna'dan notlarım var çünkü. Ukrayna'da tabii büyük bir yolsuzluk skandalı, daha doğrusu tamamen siyasi olarak da görebiliriz. Siyasi ve Ukrayna'nın yolsuz bir ülke olduğunu öteden beri, yeni de değil bu tabii ki. Ama Zelenski yönetiminde Batılıların vergi mükelleflerinin paralarını alıp çalıp çırptıklarını bilmeyen kalmadı. Kaldım artık, emin değilim doğrusu. Devlet Başkanlığı ofisinin başındaki Andriy Yermak geçen sene sonbaharda görevden alınmıştı. NABU fonlayan Amerikalılar, Avrupalılar tabii. Bence Amerikalılar burada, siyasi sayıklar da var. Yermak'ı yargılıyorlar kara para aklamaktan. Perşembe aktarmıştım size, mahkemeye çıkarıldı ve kefaleti ödeyecek parayı biraz hafta sonuna denk geldiği için ödeyememişler. Hafta sonu buldular. 140 milyon grivine, yaklaşık 3 milyon dolar sanıyorum. Sonunda ödemişler. Gözaltı merkezinde hafta sonu kaldıktan sonra bırakmışlar. Tabii işin ucu bir de Zelenski'nin eşine uzanıyor. Ukrayna medyasında da haberler var. Elena Zelenskaya. Onun hakkında da soruşturmanın sonuçlandırılmak üzere olduğu haberleri görüyorum. Tabii Zelenski bütün bunları Ruslar beni hedef alıyorlar, karar merkezlerini vuracaklar anlatısıyla süsleyerek hafta sonu karar alma merkezlerinin vurulacağını iddia etti. Tabii kendisinin büyük olasılıkla bulunduğu yerler Sovyetler Birliği döneminde yapılmış sığınaklar. Tabii Ukrayna Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Ayrı bir devlet olarak hiçbir zaman tarihte var olmamıştı. Yerin 95-100 metre derinlerinde ataları tarafından inşa edilmiş sığınaklarda nasıl olacak bilmiyorum. Tabii ki başka yerler söz konusu olabilir mi? Bana sorarsanız yolsuzluk skandalı yüzünden bu işleri çarpıtmak istiyorlar. Bir de tabii Rus diplomasi Zelenski gibi bir komedyenin çok da işlerine geldiği tespiti yapmıştı. Ama eşine uzanırsa neler olur hep beraber göreceğiz. En son Mihail Podolyak, Zelenski'nin elemanlarından, yine Tayvan'ı savunmaya soyundu. Ne alaka diyeceksiniz. Körfez'i savunmaktan Tayvan'ı savunmaya. Tabii bu arada toprak kayıpları özel harekatta devam ediyor. Şimdi Avrupalılar çelik ithalatını vuracak Ukrayna'nın kısıtlamalar koymaya hazırlanıyorlarmış. Financial Times gazetesinin haberi. Hafta sonu Ukrayna İHA'ları bütün bir bölgeyi birbirine kattı efendim. Bizim Samsun şehrinde bir İHA, iki evin anladığım kadarıyla çatısı hasar görmüş, camlar kırılmış. Maya tipi yemleme drone'u Ukrayna'dan fırlatılan, ama sadece Türkiye değil, Finlandiya, Helsinki alt üst oldu, otoyollar, Helsinki havaalanı. Letonya'da yine NATO uçakları havalanmış, Ukrayna'nın fırlattığı İHA'lar her yeri terörize ediyor. Hatta Yunanistan'ın Lefkada adasında Ukrayna deniz drone'u Libya'dan atıldığı iddiaları var bunun. Tabii Moskova'da da ve sınır bölgelerinde de sivilleri öldürüyor Ukrayna ordusunun fırlattığı İHA'lar. Dolayısıyla Maria Zaharova'dan terörizm saldırısı tespitleri geldi. Sert bir biçimde Avrupa'nın mali desteğiyle gerçekleştirdiği terör saldırısı. Avrupalılar Rusya ile savaşta falan değiller ama drone endüstrisiyle sivil avlanmasını Avrupa siyasi elitleri teşvik ediyorlar ve ortaklık yapıyorlar. Bunu kastediyor Zaharova. Bir takım takaslar da yapıldı ama durum bu. Çok parlak değil yani İHA savaşında. Ve son olarak Küba ile ilgili bir notla bitireceğim. CIA Başkanı Ratcliffe Havana'yı ziyaret etti. Küba'ya işte insani yardım, Raul Castro hakkında dava açılması, tehditleri karşılığında sık boğaza son verme önerisi taşıdığı konuşulurken istihbarat ajansı haline gelen Axios'ta Küba'nın 300'den fazla askeri İHA satın aldığı ve Amerika'yı vurmak, Guantanamo üssü dahil vuracağı iddiaları ortaya atıldı. Aslına bakarsanız tabii Küba'ya operasyon için Amerikan kamuoyunu hazırlayan bir komplo. Bu da Axios üzerinden paylaşılarak yapılıyor diyebiliriz rahatlıkla. Efendim Florida'nın güneyindeki Key West'le Guantanamo'yu Kübalılar vuracaklarmış. Bugüne kadar saldırıya uğrayan hep Kübalılar oldu. Ne zaman Amerika'yı gitmişler, vurmuşlar diyeceğim var. Gerçekten gizli istihbarata dayandırılan tam bir Amerikan tipi haber. Ama bize şunu söylüyor, Küba'ya müdahale söylenti olmaktan ya da Trump'ın açıklamalarıyla sınırlı kalmaktan çıkabilir, böyle bir risk olduğunu anlıyoruz bu tarz haberlerden. Evet, haftaya böyle başladık. Yarın 19 Mayıs resmi tatil ama çarşamba günü yine dünyadan gelişmelerle buradayız. Görüşmek üzere.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Yoldan geçen birini görürsünüz, üstü başı gayet düzgün, kıyafetleri özenli. Şöyle bir bakar, iki dirhem bir çekirdek dersiniz. Peki hiç düşündünüz mü bu deyim nereden geliyor? Bugün hem zarif bir sözün hem de altının izini sürüyoruz. Eskiden ölçüler bugünkü gibi gramla, kiloyla değil, okka, dirhem ve çekirdek gibi terimlerle ifade edilirdi. Bir okka tam 1283 gram gelir, onun 1/400 kadarı ise dirhem adını alırdı. Ama hassas ölçümler gerektiğinde, mesela kuyumculukta, sarraflar dirhem bile yetmezler, çekirdek dedikleri daha ince bir ölçü birimine geçerlerdi. Çekirdek yalnızca 5 santigramlık minicik bir ağırlık birimidir. Peki buraya kadar tamam. Gelelim işin zarif kısmına. Eski devirlerin en kıymetli parası olan bir Osmanlı altının tam ağırlığı neydi biliyor musunuz? 2 dirhem 1 çekirdek. Yani biri süslenip püslendiğinde, giyinip kuşandığında ona bu deyimi söyleyenler aslında ne der? Sen altın gibisin. Sözün zarif olanı da vardır, nükteyle söyleneni de. günümüzde biri için iki dirhem bir çekirdek dendiğinde bilin ki laf olsun diye değil, o kişiye altın gibi değer verilmiş, üstü kapalı bir iltifat edilmiştir. Başka atasözleri ve deyimlerde görüşmek dileğiyle yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fingers cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Bir belgesel izledim Netflix'te. Leicester City'nin şampiyon oluşu ve Vardy'nin peri masalı gibi öyküsünü. 8. alt kademeden birinciliğe taşınış öyküsü. Ben Türkiye'de futbol sahada oynanmıyor dediğimde çok kızıyorlar. Ama öyle. Kasımpaşa, Eyüp, Başakşehir öyküleri benziyor mu Leicester City ile? Şimdi de Erok Spor destanı yazıyorlar. Hepsi konjonktürel. Bütün öyküsü bu. Sadece konjonktürel olması. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Ve diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
5: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Kampanyamızı sürdürdükçe duyarlılık da artıyor. O duyarlılıkla önce Emin Pazarlı çakarlı araç ayrıcalığını kaybeden ilk isim oldu. Diğerleri de gazeteciler açısından şöyle, Ali Mahir Başarır geçen sene isim isim saymıştı. Ahmet Hakan, Ferhat Murat, Candaş Dolga Işık, Hadi Özışık ile hukukçu avukat Serkan Toper'in çakarlı araç kullandığını söylemişti. Bu zamana kadar bunlardan çakarlı araç sahibi oldukları ya da olmadıkları yönünde bir haber gelmedi. Ama trafikte çakarlı araçların sayısı her geçen gün daha fazla fark edilir oldu. Bu açıdan da önemli. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: İsrail ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Küresel Sumut filosu kriz masası, İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı filoda 23 tekneyle irtibatlarının koptuğunu açıkladı. İsrail basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarılarak aktivistlerin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceği ve oradan da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledilecekleri belirtildi. Rasim Ozan Kütahyalı isimli televizyon yorumcusu, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş'ta başkan Serdar Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki kritik görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Siyah beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Çorlu'da polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un şehit olduğu olayda polislere ateş açan saldırgan Orhan Altın'ın psikolojik tedavi gördüğü ve olay öncesinde tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı ortaya çıktı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Bugünlerde en çok sorulan, yanıtı da en çok merak edilen soru. Vergilerimiz nereye gidiyor? İnan Mutlu, ekonomist, vergiler nereye gidiyorun tablosunu çıkardı. O tabloda ilk 4 ayda toplanan her 100 liralık verginin 26 lirası faize gitti. İktisatçı Aziz Çelik de diyor ki 4 ayda 1 trilyon 133 milyar lira, günde 9,4 milyar lira, saatte 393 milyon lira faize ödenen para. Şimdi hani her şey faize gidiyor, para oraya gidiyor, bu kesin. Çünkü 4 ayda 1 trilyon 133 milyar lira. Peki bir taraftan da enflasyon belası var. Bu enflasyonda hep küresel olan bir sürü olay bahane olarak sunuluyor. İşte soğuklar arttı, küresel ısınma dendi, şimdi savaş dendi. Yine inan mutlu, Eylül 2021'den beri dünya fiyatlarıyla Türkiye'nin fiyatlarını TÜİK rakamıyla kıyaslamış. Şimdi Eylül 2021'den beri dünyada gıda fiyatları %1,2 artıyor. Türkiye'de TÜİK rakamı gıda fiyatlarındaki artış 2021'den beri %733. Peki Türkiye'de yüksek gıda enflasyonunun bir tarihsel dönemi var mı? Hani bu %733 gibi inanılmaz devasa bir rakam çıkıyor ya. Bunun bir tarihsel dönümü var mı? O da var. 2018'de kadar dünya fiyatları ile Türkiye'deki gıda fiyatları bir paralellik var. Ama ne zaman ki Haziran 2018'den sonra her şey rayından çıkıyor. Peki 2018'den sonra ne oluyor? İşte o NAS politikasına geçiş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ondan sonra dünyada %1,2, Türkiye'de %733 fiyat değişikliği. 2018'den sonrası yaşadığımız tüm gerçeklik bu. Kemal, sıra sende.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Hüseyin Altınsoy. Kendisini geçen hafta çok konuştuk. Mahkemeye tapu harcı ödememek için fakirlik kağıdı alan kişiydi Hüseyin Altınsoy. Önce sessiz kaldı ama artık hani bir şey de söyle denildiği için konuşmuş. Diyor ki, eşimin hatası, önceden haberim olsa izin vermezdim. Boşayacak halimiz yok. Neresi? Hani her tarafından yalan akıyor bir kere. Hani kendisinden habersiz öyle bir işlem yapacak evdeki birisi. Sadece değil, çevresindeki birisi. Hani mümkün mü öyle bir şey? Yok. Ama kendini böyle savunmayı gerekçe olarak sunmuş. Fakirlik belgesi alan Aksaray milletvekili Hüseyin Altınsoy. O da haftanın yalanı oldu. Devam edelim.

0: böyle gündem her gün değişiyor. O kadar çok paralar havalarda uçuşuyor. Bir olay birbirini takip etmiyor. Ama ya öyle bir şey oldu ki kocaman bir sessizlik var. Mesela 3 yıl içerisinde Toprak Mahsulleri ofisinin kiraladığı depolardan buğday çalındı. Yani bir de bunun için kampanya başlatmamız lazım. Buğdaylarımız ne oldu? Kim çaldı buğdayları diye. Saadet Partisi Antalya Milletvekili meclis kürsüsünden de dile getirdi. Önce bir dinleyelim.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı depolar Türkiye genelinde ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşamaktadır. Son 3 yıl içerisinde bu depolardan Konya'da 7500 ton buğday, Mardin'de 137 bin ton buğday, Gaziantep'te 6600 ton buğday kayıp tespit edilmiştir. Bu miktardaki ürünlerin ortadan kaybolması münferit birer hadise olarak değerlendirilemez. Bunlar ciddi bir ihmalin veya organize bir hırsızlığın işaretidir. Bu ürünlerde 86 milyon vatandaşın emeği ve alın teri vardır. Kamunun malını, emeğini korumak iktidarın en baştaki mesuliyetidir. Görünen o ki bu en temel vazife dahi yapılamıyor. İktidara sesleniyorum. Gerekli yasal süreci şeffaflıkla yürütün. Bu kayıpları en kısa sürede açığa çıkarın.
0: Kayıplar neredeyse bulunsun diyor. Konya'da 7500 ton, Mardin'de 137 bin ton, Gaziantep'te 6600 ton buğday kayıp değil çalındı. Buğdayları kim çaldı? Soru bu kadar basit. Buğdayları kim çaldı? Devam edelim Kemal. Yeşil.

Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltısı, tutuklanması sonrası hani herkes şunu sordu. Acaba ne oluyor? Bir şeyler mi oluyor? Derinlerde bir şeyler mi oluyor? Öyle ya, kendisi derinlik yorumcusuydu. Oradan bilgi geldiğini, haber aldığını söylerdi Rasim Ozan denen kişi. Ama mesele derinlik meselesi değil. Hani önümüzde bir seçim var ve bu seçim dönemiyle ilgili herkesin bir planı var. İktidarın da bir planı var. Muhalefetin de vardı. O İstanbul Büyükşehir operasyonlarıyla bir kesintiye uğradı. Ama iktidarın planı şu artık. Adalet ve Kalkınma Partisi hikayesini kaybetmiş bir parti. Artık bir hikaye kuramıyor. Hikaye yok. O hikaye yerine kötünün iyisi stratejisi uygulanmaya başladı. Bu kötünün iyisi de her ne olursa olsun işte sosyal, siyasal, ekonomi, ya tamam biz kötüyüz ama bizden daha kötü. Cumhuriyet Halk Partisi için bunun üzerine kurulu olan bir sistem oldu. Ama bu bir taraftan da bu meşruiyet kavramının en önemli şeyi hukuk devleti. O yüzden sürekli diyor, burası hukuk devletidir, Türkiye hukuk devletidir diye. Bu hukuk devleti meselesinde artık öyle bir şey oluştu ki hep tek taraflı bir hukuk. Yani imtiyazlı insanlar o imtiyazın verdiği pervasızlıkta her şeyi söyleyebilen ama başına hiçbir iş gelmeyen insanlar artık o iyice ayyuka çıkınca da şimdi yeni dönem için ibretlik seçilmişler dönemi başlayacak. İşte onun ilk halkası Rasim Ozan oldu. Hatta buna o çakarlı arabasıyla caka satan Emin Pazarcı'yı da ekleyebiliriz. Hani şimdi bu kavram ibretlik seçilmişler önemli. Önümüzdeki dönemde de çok şeyi belirleyecek bu ibretlik seçilmişler. Bunu başka alanlarda da mutlaka göreceğiz. Mesela şimdi siyasi anlamda bu belediye operasyonları bu kadar çok tartışılırken hep ya neden hiç AKP'li yok? En çok tartışılan bu. Şimdi birkaç tane soruşturma oldu. Hatta bir tane eski belediye başkanı kayyum olan tutuklandı ama yetmiyor. Yani şimdi o zaman ibretlik seçilmişler stratejisi devreye girecek ve o isimlerden bir tanesi, en bilinen bir isim belki de yine aynı şekilde Rasim Ozan gibi bir sona doğru gidecek. Ya kim olabilir diyor. Bu hep konuşuluyor, hep tartışılıyor. Ama ilk akla gelen isimler, sembol isimler. İşte Rasim Ozan bu paramiliter ve propagandistler açısından hep ilk akla gelen isimdi. E belediye deyince de bir isim ilk akla geliyor. Melih Gökçek. Olur mu? Göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ya da başka isimler. Bülent Arınç. Olur mu önümüzdeki dönemde? Göreceğiz. Yine Hüseyin Çelik ismi. Yani en çok konuşulanlardan bir tanesi. Yine Rasim Ozan gibi olan Cem Küçük olabilir mi? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu ibretlik seçilmişler önümüzdeki dönemin stratejisi açısından, siyasi strateji açısından en çok karşılaşacağımız bir taktik olacak. Onu da aktarmış olayım. Devam edelim Kemal.

0: Şimdi sıcak bir gelişmeyi aktaracağım size. İsrail zorbalığına devam ediyor. Bu uluslararası sulardaki küresel Sumut filosuna yine müdahale başlattı. 23 tekneyle irtibat koptu. En az 29 Türk vatandaşı da var. Şimdi bir koordinasyon merkezine gideceğiz. Orada Ayçin Kantoğlu canlı yayınımızda olacak. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhabalar. Kriz merkezindeyim. Ayçin Kantoğlu isim. Global Sumut Filosu Yönetim Kurulu üyesiyim. Geçen sene de Denizli olan aktivistlerden biriydim.
0: Evet, hatırlıyorum isminizi.
1: Sizi duydum. Şu anda 27 teknedeyiz. O bilgiyi güncelleyelim. Maalesef 27 teknemiz...
0: 23 ile 27 mi oldu?
1: Evet.
0: Peki nedir orada? Bir irtibat hiçbir şekilde sağlanamıyor mu şimdi?
1: Şöyle oluyor. Bizim teknelerimiz özel kameralarla donatılmış durumda. Ve o şekilde denize açıldılar. Ama İsrail askeri tekneye çıktıktan sonra ilk iş o kameraları kırmaya ve o bağlantıyı koparmaya başlıyor. Bazı teknelerimizde İsrail askerinin tekneye çıktığı görüntüler elimizde. Bunları kamuoyuyla, medyayla, sosyal medyayla kendi sayfalarımızdan paylaşıyoruz. Medyaya bu görüntüleri servis ediyoruz. Ama ağırlıklı olarak da teknelerin internet bağlantılarını, radyo sinyallerini bloke ediyor hukuksuz bir şekilde. Daha sonra da askerleriyle tekneyi zapt ediyor. Maalesef aktivistleri de hapishane gemisi denilen ve Yunanistan'da kullandıkları o gemiye transfer ediyorlar. Bizdeki bilgi Aşdod Limanı'na götürecekleri yönünde ama hala müdahale devam ediyor. Toplamda 54 teknemiz vardı. Geri kalan tekneler yoluna devam ediyor. Dolayısıyla bitmiş değil.
0: O yoluna devam eden teknelerde Türkiye'den isimler de var mı? Yoksa Türkiye'den olan isimler alıkonuldu mu?
1: Yok. Bu her teknede aşağı yukarı...
0: Artık karışık mı öyle bir orada teknelerde bulunan? Yani
1: tek başına bir milletten...
0: Bir ülkeye ait değil.
1: Tekne yok. Hayır. Hepsinde karışık olarak aktivistlerimiz biniyor. Orada bir çalışılmış bir kombinasyon uygulamaya çalışıyoruz. Doğudan ve batıdan pasaportları bir arada tutuyoruz. Teknenin güvenliği açısından da bu önemli.
0: Anladım. Çünkü daha önce tek tipti ve orada müdahaleler ülkelere göre daha farklı olabiliyordu. Daha sert sonuçları olabiliyordu. Evet. O açıdan da önemli söylediğiniz. Peki şimdi o İsrail... Daha önce de Sumut filosuna saldırmıştı. Siz de oradaydınız. Bu yeni olanla eskisi arasında bir şiddet ya da davranış ya da şey bir farkı var mı? Aynı zorbalık devam mı ediyor? Zorba zorbadır zaten de.
1: Yani barbarlıklarının sınırlarını bilemiyoruz. 7 Ekim sonrası gördüğümüz şeyler bizi dehşete düşürdü.
0: Şu açıdan sordum. İran'da olan savaştan sonraki tavırlarında bir değişiklik var mı? Daha mı barbarlaştılar, daha mı başka bir yöntem izliyorlar diye.
1: Yunanistan'da gerçekleşen müdahale ağır bir müdahaleydi. Orada bacağından vurulan, burun kemiği kırılan, kaburgaları kırılan, kolları kırılan arkadaşlar oldu, aktivistler oldu. Bu müdahalenin nasıl geçeceğini sürecin yaşayarak biraz göreceğiz. Maalesef biraz daha sert gözüküyor. Benim geçen sene karşılaştığım muameleden biraz daha farklı. Artık İsrail kendi egemenliğini Akdeniz'de neredeyse ilan etmiş durumda. Avrupa kıyılarında yaptığı operasyonlar bunu gösteriyor. Bugün onun bir benzerini Gazze'ye 250 mil kala yine gerçekleştirdi Kıbrıs'ın güneyinde. Biz de takip ediyoruz. Alıkoydukları arkadaşlarımızla herhangi bir itibatımız yok. Orada bir diplomasi devreye girdi.
0: Devletler mi onu yürütüyor aşamadan sonra?
1: Tabii.
0: Türkiye ile ilgili nasıl bir çalışma yürütülüyor Türkiye'den?
1: Dışişleri Bakanlığımız son derece proaktif bir biçimde sürece müdahil.
0: İrtibat halindesiniz yani.
1: Tabii. İstişare kanallarımız hep açıktı. Şu anda da öyle. Türkiye Global Sumut Filosu'nu dünyada destekleyen ülkelerden biri. Bundan önceki misyonda da önemli bir destek görmüştük. Burada tabii Türkiye'den teknelerin de hazırlanmış olması, filonun Yunanistan'daki baskından sonra Türkiye'ye gelip teknelerin teknik ihtiyaçlarını gidermiş olması, bu noktada Türk devletinin sağladığı imkanlar, bunların hepsi bu desteğin bir ifadesi. Dediğim gibi çok proaktif yönetiyorlar süreci. Ama orada vatandaşı bulunan her devlet aynı diplomatik süreci iyi ya da kötü, belki birbirinden farklı seviyelerde yürütmeye başlıyor müdahale anından sonra. Yakınları aktivistlerin, onlar da kendi ülkelerindeki diplomatları, İsrail'deki elçilikleri harekete geçirmek için arıyorlar. Oradaki kamuoyu da o devletlerin hareket etmesi için bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Biz Türkiye'de bu manada şanslıyız.
0: Son olarak şunu da sorayım. Bu gemi dediğiniz ya, hapishaneye dönüştürülen, metaforik biçimi gerçekten hapishane gibi bir gemi mi oluşturuldu? Yani o donanımı ona göre mi yapıldı?
1: Metaforik değil. Bir hapishane gemisi oluşturmuşlar.
0: Bu daha önce var mıydı? Ben dikkatimden mi kaçtı acaba?
1: Yunanistan açıklarında yapılan baskında kullanıldı.
0: Daha önce kullanılmış mıydı?
1: Kullanıldı. Bu sene Yunanistan kıyılarında kullanıldı maalesef. 180 aktivisti kaçırdıkları Seyf ve Tiago'ya onlar da

0: ile irtibat koptu. Türkiye'den de 29 Türk vatandaşı o teknelerde İsrailler tarafından esir alındı ve onların hepsi bütün bu Sumut filosuna yapılan müdahaleden sonra da Yunanistan açıklarındaki cezaevine dönüştürülen bir gemiye götürüldüğünü bize aktardı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta yeni bir ateşkes süreci oluşmuştu. Bu ateşkes sürecinde bütün gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyaretiyle beklenti oluşmuştu. O ziyaret tamamlandı ama yankıları hala sürüyor. Trump Trump'lığına devam ediyor. Çünkü yine dün gece bir kendi hesabından sonra da Beyaz Saray hesabından bir paylaşım yapıldı. İran için saat işliyor ve harekete geçmeleri gerekiyor. Çok hızlı. Yoksa geriye onlardan bir şey kalmayacak. Zaman çok önemli. Mesajıyla birlikte Trump'ın kendi mesajı paylaşıldı. Şimdi bu o kadar çok olmaya başladı ki artık sosyal medyada bir anlamda alay konusu oldu. Sosyal medyada diyor ki aman tanrım. Hayır, Trump tam da az önce bir uyarı yayınladı. Bunu bir son uyarı takip edecek. Sonra süper son uyarı, ardından resmi noter onaylı son uyarı, sonra tüm uyarılarının anası, ardından geri dönülemez son uyarı. Bunu geri dönme takip edecek. Yıkan, panikle, tekrarla diye dalga geçiyor. Döneceğiz. Tekrar bu Trump'ın Çin ziyaretinin yankılarına. Ama şimdi şu söyleniyor ya, burası hukuk devleti diye, birazdan da hukuk devletindeki içeride olan insanları tek tek size hatırlatacağım. Şimdi o hukuk devleti demişken sizi Aydın'a götüreyim. Aydın'da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğlunun okula silahla geldiği iddiası vardı. Bu iddiayı gazeteciler haberleştirdi. Bu haber sonrası gazeteci Yeliz Ayaz tutuklandı. Emin Aydın ise gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Şimdi gazeteci Emin Aydın canlı yayınımızda. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba Emin Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani bu kadar bu gözaltı, tutuklama, şimdi orada tam olarak ne oldu?
1: Siz okudunuz az önce
0: özeti bu mu? Yani bir haber yapıldı peşine.
1: Şöyle, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamlarından sonra bu konu Aydın'da konuşulmaya başlandı. Böyle imalı bir şekilde yazılıp çizilmeye başladı değişik mecralarda, sosyal medyada falan, milletvekilinden ve oğlundan bahsedilmeden. Burada bir en prestijli özel okullardan birinde yaşandı bu olay. İddia şu, milletvekilinin oğlu okula bıçakla gidiyor. Bunu böyle gösteriyor falan, hani atarım keserim gibi bir
0: bıçak mı silah mı, silah diye geçiyor da çünkü
1: bıçakla gidiyor önce. Bıçak. Sonra aynı çocuk yine milletvekilinin oğlu olduğu iddia ediliyor. Bu sefer iddiaya göre silahla gidiyor okula. Hatta bir arkadaşı da var, bunun çok yakın arkadaşı, silahı o mu getirdi ama o mu getirdi bilinmiyor ama silah milletvekilinin oğlunun eline de geçiyor. Başka arkadaşların
0: kaç yaşındaki bu çocuk?
1: Bir lise son sınıfında bunlar. 2024-25 eğitim yılının güz döneminde oluyor bildiğim kadarıyla. Pardon, 2020, yani bu dönemin güz döneminde oluyor. Ekim'de oluyor iddiaya göre.
0: Bu iddialar konuşuldu.
1: Bunlar konuşuluyor.
0: Orada birçok insan da yazdı.
1: Bunlar konuşulurken Aydın Post Habersesi

0: Gazetesi'nin sahibi Yeni Sayaz bunun haberini yapıyor. Yeni Sayaz haberini yaptığı için kendisine dava açılıyor. Dava dosyasına öğrenci velilerinin konuya ilişkin şikayet dilekçeleri, CİMER'e yaptıkları şikayet dilekçeleri fotoğrafla beraber düşüyor.
1: Fotoğrafla derken silahlı fotoğrafı mı okuldaki,
0: evet,
1: kamerada?
0: Evet, okulda fotoğraf çekilmiş, evet. Ve Yeliz Hanım'ın bugün köşe yazısında bahsettiği konu da öyle. Diyor ki, ben diyor çocuğun fotoğrafını buldum diyor, milletvekilinin oğlunun diyor. Oradaki dosyadaki fotoğraflara baktım, ben de çocuk olduğunu gördüm diyor. Benim tespitim çocuk diyor. Ama savcılık da diyor ki o çocuk değil, başka çocuk diyor. Tabanca diyor, boncuk tabancası diyor. Şimdi bu haberi Yeliz Ayaz bir daha yapıyor. Diyor ki işte bu sefer milletvekilinin adını yazarak, fotoğrafını kullanarak milletvekilinin oğlu okula silahla götürdü. İşte fotoğraflar CİMER şikayetiyle mahkeme dosyasına girdi minvalinde bir haber yapıyor. Yeliz Ayaz'ın gazetesinde haber akşam çıkıyor. Sabah da bizim haber sitemizde çalışan muhabir arkadaşlar o haberi iktibaslıyorlar. İşte Yeliz Ayaz'ın, Aydın Post'tan Yeliz Ayaz'ın haberine göre durum bu diye haberini yapıyorlar. Aynı gün biz ifadeye çağrıldık emniyete. Yeliz Hanım da oradaydı. Orada karşılaştık. Hemen ikimize de gözaltı işlemi yaptılar. Yeliz Hanım beraber çıktık savcılığa. Savcılıkta Yeliz Hanım ifadesinden sonra o tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beni de yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk ettiler.
1: Yurt dışı yasağıyla adli kontrol de aldınız yani.
0: Evet, ama şöyle, benim konuyla uzaktan bir alakam yok. Çünkü ben bizim yayın sahibiyim. Yani imtiyaz sahibiyim. Ve müteselsilde bir sorumluluğum yok konuyla ilgili. Ben bunu hatırlattım savcı beye. Dedim ki benim böyle bir sorumluluğum yok. Ben de bilemem. Benim orada dedim, muhabirlerim var. Yazı işleri müdürüm var. Redaktörüm var. Editörüm var. Onların süzgecinden geçiyor ve bu da onların da sorumluluğu. Çünkü zaten biz bir yerde yayınlanmış haberini yapmışız. Yani dedi sorumlu kim savcı bey? Ben de dedim ki mevkute beyannamemiz var savcılıkta. Biz korsan bir yayın değiliz. Mevkute beyannamemiz, savcılıktaki beyannamemizde sorumluların kim olduğu yazıyor. Ben de açıkçası çok vakıf değilim. Çünkü uzun süredir dedim şirkete çok gelip gitmiyorum. Başka işlerim var, onlarla uğraşıyorum. Tabii beni serbest bıraktılar ama Yeliz Hanım'ı tutukladılar. Süreç böyle gelişti. Yani haberin yayınlandığı günü ani hızlı bir şekilde bu işlemlerin olması tabii düşündürücü. Normal şartlarda soruşturma başlatılır. Savcı iddianamesini yazar, dava açılır falan. Hani tutuklama gerektirecek bir durum değildir netice. Ama şu da olabilir mi diye düşünüyorum. Bazen tutuklamalar koruma amaçlı oluyor. Acaba Yeliz Hanım'ı korumak için mi? Yani bazen trafik kazasında taksiyle ölmeye sebebiyet veren biri birkaç ay içeride tutulur ilk mahkemeye kadar. Yani zarar gören kişiler ona hasımla yaklaşmasın, acıyla ona zarar vermesin diye düşündü. Bilmiyorum hangi amaçla tutuklanmış.
1: Burada öyle bir şey nasıl olabilir ki?
0: Yeliz Hanım'ın tutuklanmasını gerektirecek bir durum açıkçası, ben 30 yıllık gazeteciyim, yok. Ama tabii savcının takdiri, mahkemenin takdiri, nöbetçi sulh ceza mahkemesi tutukladı. Yani olay böyle bir olay. Yani tabii biraz böyle devlet imkanlarının hor kullanıldığını düşünüyorum ben şahsen bu tür zamanlarda. Şikayetçi kişinin kimliğine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Kim, normal bir vatandaş böyle bir şikayetle gitse eminim oradan yok kararı çıkar. Yani kavuşturma yer olmadığına dair karar. Böyle bir durum.
1: Alo, peki. Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Geçmiş olsun. Gazeteci Emin Aydın'la Aydın'da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin oğlunun okula silahla geldiği iddiasını haberleştirenlerden birisiydi. Emin Aydın o gözaltına alındı, sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama Aydın Post imtiyaz sahibi Yeliz Ayaz tutuklandı. Şimdi bu tutuklanmanın yani tam olarak gerekçesi, çünkü CİMER'e şikayet var, veliler tarafından bir fotoğraftan söz ediliyor. O CİMER şikayeti ve fotoğrafı görüldüğünde zaten orada bir durum tespiti de yapılmış ama gerekçe, halkı yanıltıcı bilgi gerekçe gösterilerek Yeliz Ayaz tutuklandı. Şimdi Yeliz Ayaz'ın avukatıyla konuşacaktık. ama sanırım şu anda müsait değil. Sonra tekrar deneriz kendisiyle konuşmayı. Şu kaldığımız yerden devam edelim Trump'ın Çin ziyaretinin yankılarına. Şimdi Trump Pekin'e gittiği zaman aslında şöyle, Türkiye'de de bu yorumda haberler çıkmıştı. O haber şöyle, Çin İran'ı bırakacak, Trump da Tayvan'ı, böyle bir anlaşma yapıldı diye. Ya bunun video olarak gerçekleşme imkanı şu konjonktürde mümkün değilken bu tip haberler vardı. Peki ne oldu şimdi? Trump Pekin dönüşü Tayvan'ı sattı haberleri var tek taraflı olarak. Çin, Trump diyor ki dönüşte kendi yaptığı açıklama, Çin çok büyük çok güçlü bir ülke, Tayvan ise çok küçük bir ada. Düşünün, orası Çin'e sadece 59 mil uzaklıkta, biz ise 9500 mil uzaktayız. Bu biraz zor bir problem. Çinliler bu yerin artık buraya yer diyelim, çünkü kimsenin nasıl tanımlayacağını bilmediği bir yer. Bağımsız olmasını istemiyor. Tayvan bizim çip endüstrimizi çaldı. Çünkü geçmişte ne yaptığını bilmeyen başkanlarımız vardı diyor. 9500 mil ötede savaş istemiyoruz diyor Trump. İran kaç kilometre Amerika'dan? O da ayrı bir şey. Şimdi Çin'de de bir Trump'ın ziyaretiyle ilgili yorumlar var. O yorumlardan bir tanesi de şöyle. Trump nihayet ABD'nin herkesle karşı karşıya gelemeyeceğini fark etti. Çin'in baskı altında boyun eğmeyeceğini, tam tersine mevcut durumu istikrara kavuşturmak için Çin'in yardımına ihtiyaç duyduğunu kavradı. Fakat artık çok genç, çok geç deniyor. Sıkışmış Batı toplumları için Çin artık yalnızca soyut bir tehdit değildir, kaçınılmaz bir karşılaştırma noktasına dönüşmüştür. Son birkaç yılda ABD'nin Çin'e yönelik stratejik değerlendirmesi temel bir yanlış hesap üzerine kurulmuştu. Trump gibi bir siyasi figür bile yeni bir çağın gerçeklerini kabul etmeye başlamak zorunda kaldı deniyor Trump'ın Çin ziyareti sonrası yapılan yorumlarda. Yine Çinlilere soruyorlar, Trump nasıl, biliyorsunuz nedir Trump'la ilgili düşünceniz diyor. Deniyor ki Çinliler, Trump bir devlet adamı, ulusal lider gibi davranmıyor. Daha çok sürekli dikkat çekmeye çalışan bir internet fenomeni gibi görünüyor. Eylemleri sadece kendisine odaklanmış diye söz ediliyor Trump'tan. Devam edelim Özgür.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye İnsan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 39. gündü. Bu 39. günde en öne çıkan İş insanı Murat Kapki'nin ifadeleri oldu. Murat Kapki'ye soru sormak üzere Murat Ongun söz aldı. Murat Ongun diyor ki, bu zamana kadar vermiş olduğunuz beyanlarında sizi bilginiz dışında suç isnadı oluşturacak şekilde yönlendirme ile eklenmiş ifadeler bulunmakta mıdır diyor Murat Kapki'ye. O da yanıt veriyor. Zaten savunmamda da belirttiğim gibi sadece Murat Ongun için değil, Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş hakkında konuşmam yönlendirildi. En sonunda da İnan Güney'e yönlendirildi. Bununla ilgili bana konuşmazsam herhangi bir şey olmayacağı ima edildi. Ben de o yüzden konuştum. Yani yönlendirilmiş beyanlar verdim diyor. Bütün bunları niye verdiği sorusuna ise, karımı kurtarmak için yalan söyledim diyor Kapki. Sonra da İnan Güney'e dönüp, sizle ilgili hiçbir şeyim olmamıştı. Ya bir tanışıklığım, irtibatım olmadığı halde sizle ilgili ifade verdim, hakkınızı helal edin diye söylüyor İnan Güney'e. Bugünkü Kapki'nin duruşmada söyledikleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası açısından, geldiği nokta açısından önemliydi. O hukuk devletinde Merdan Yanardağ 204. günü tamamladı. Çiğdem Mater 1487. Selçuk Kozağaç'ta 3116, Selahattin Demirtaş 3484, Tayfun Kahraman 1487, Murat Çalık 425, İnan Güney 274 gündür içeride. O Murat Kapkin'in ifadesi de dahil olan soruşturmalar nedeniyle Kapkin de diyor ki hakkınızı helal edin, siz de ben bu yönlendirmeyle verdim bu ifadeyi. Aykut Erdoğdu 350, Ramazan Gülten 421, Osman Kavala 3120, Resul Emrah Şahan 425, Tunç Soyer 326, Oya Tekin 348, Ekrem İmamoğlu 431, Oya Tekin 348, Ömer Günel 66, Mine Özer'den 1487, Gürkan Akgün 432, İpek Elif Atayman 423, Hakan Bahçetepe 351, gazeteci Alican Uludağ 88. günü tamamladı. Alican Uludağ 21 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Alican'ın arkadaşları adıyla açılan sosyal medya hesabında şu mesaj paylaşıldı. Arkadaşımızın Ankara'daki duruşmaya İstanbul Silivri'den Segbis ile katılması isteniyor. Yani yüz yüze savunma yapma hakkı dahi hala tanınmış değil. Segbis'te ısrar niye? Alican neden Ankara'ya sevk edilmedi sorusu soruluyor Alican'ın arkadaşları tarafından. Yine gazeteci İsmail Arı 58 gündür içeride. Iraz Bayrak 189. günü tamamladı. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gelsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen 1487 gündür hapiste. Burası hukuk devleti, biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi az önce konuştuk. Aydın'da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin oğlu okula silahla geldi haberi yüzünden. Aydın'da neredeyse olağanüstü hal ilan edildi. Haberi yazan Yeliz Ayaz, Aydın Post imtiyaz sahibi Yeliz Ayaz tutuklandı. Haberden alıntı yapan gazeteci Emin Aydın gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Şimdi telefon hattımızda canlı yayında Yeliz Ayaz'ın avukatı Akın Yakan var. Alo.
9: Alo.
1: Akın Bey merhaba.
9: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Emin Aydın'la konuştuk, o gözaltına alınıp serbest bırakılan. Meseleyi anlattı olduğu gibi. Şimdi Yeliz Ayaz tutuklandı ama gerekçe tam olarak ne? Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak mı? Başka
9: aynen,
1: bir şey var mı?
9: 210 Türk Ceza Kanunu'nun 217A maddesi uyarınca halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu.
1: Şimdi bu suçun işlendiği varsayılıyor ama Yeliz Ayaz da haberi yazarken bir CİMER de velilerin şikayetini, CİMER'e yaptıkları şikayeti belge olarak koyuyor ve orada da bir fotoğraf, eli silahlı olan bir şahıs fotoğrafı sunuyor savcılığa da mahkemeye de, buna rağmen tutuklanıyor. Tam olarak ne oldu orada?
9: Şimdi aslında bu olayı doğru bir şekilde anlayabilmek için bir tık geriye gitmek gerekiyor. Yani 20-21 Nisan'a gitmek gerekiyor. 20-21 Nisan günü Yeliz Hanım yazdığı, hiçbir isim ifade etmeden, zikretmeden yazdığı yazı nedeniyle gözaltına alındı. O yazının konusu şöyleydi. Aydın'da bir siyasetçinin oğlu okula silah ve işte bıçak getirdip bunu orada sergilediğine ilişkin bir duyum alıyoruz. İnşallah bu doğru değildir minvalinde hiçbir isim belirtmeden paylaşılan yazıydı bu. Tabii bunun üstüne Yeliz Hanım o tarihte gözaltına alındı. O süreçte ifadesine katıldık. Savcılık aşamasında orada serbest bırakıldı. Burası önemli. Bu serbest bırakıldıktan sonra Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2026'ya 404 esas sayılı dosyasıyla dava açıldı. Buraya kadar süreç normal ilerledi. Fakat bu dosyanın içine Yani 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dosyasının içine hem Milli Eğitim'den hem de Emniyet Müdürlüğü'nden bununla ilgili bir şikayet olup olmadığına ilişkin müzekkereler yazılmıştı mahkemeden. Bu müzekkere cevabında Milli Eğitim İl Müdürlüğü ilk başta bizde herhangi bir şikayet yok diye bildirim yaptı. Fakat 14 Mayıs günü akşam üstüne dosyaya bir evrak girdi. Ve burada 6 tane CİMER başvurusu olduğu ortaya çıktı. Bu 6 tane CİMER başvurusundan 4-5 tanesi öğrenciye ait, bir tanesi o okulda okuyan öğrencinin velisine ait. Ve az önce ifade ettiğiniz fotoğraf da o CİMER şikayetlerinin ekinde çıkan fotoğraf.
1: Ha, sonradan edinilmiş bir şeydi. Dava dosyasındaki fotoğraftan söz ediyorum.
9: Evet, aynen onu söylüyorum. Dava mahkeme dosyasına, Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne giren resmi kayıtlardan bahsediyoruz. Bunun üstüne 14 Mayıs akşamı müvekkilimiz bir yazı daha, bir haber daha paylaşıyor. Bu sefer söz konusu siyasetçinin adını anarak bu haberi paylaşıyor. Ertesi sabah da hemen apar topar gözaltına alınıyor çok hızlı bir şekilde ve o gün tutuklama da gerçekleşiyor.
1: Şimdi bu tutuklamayla birlikte şöyle bir şey oluştu, hani hem kamuoyunda da, ya bu şikayetçi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olmasaydı bu tutuklama olmayacaktı.
9: Şimdi burada başka bir ilginç bir şey söyleyeyim, bu da bir yanılgı aslında. Aslında burada söz konusu siyasetçinin kendi şikayetiyle bu soruşturma başlamıyor. İşin en ilginç noktası burada. Kolluk, açık kaynak araştırması denen bir kavram var. Bu çerçevede yaptığı araştırma sırasında kolluk resen bu tahkikatı göya başlatıyor.
1: Anlatabiliyor muyum? Resmi bir şikayet yok milletvekili tarafından.
9: Yani bu tutuklamanın olduğu gün itibariyle söz konusu siyasetçinin bir talebi yok. Talep daha bugün girdi dosyaya.
1: Bugün şimdi tutuklandıktan dosyası. Sonra mı milletvekili Seda Sarıbaş suç duyurusunda bulunuyor?
9: Suç duyurusunda değil, bir takım taleplerde, avukatı aracılığıyla bir takım taleplerde bulunuyor. Ama tutuklamanın yapıldığı gün tamamıyla resen yürütülen bir soruşturma. Burası çok ilginç.
1: Yani enteresanmış. Yani baştan beri ismi geçiyor ve kendisi yok. Sonradan tutuklandıktan sonra oraya dahil olma hali. Peki Yeliz Hanım'la görüştünüz mü? Ne söylüyor?
9: Tabii. Hem cumartesi günü hem bugün görüştük. Yeliz Hanım son derece morali iyi. Ve aynı duruşunu, dik duruşunu koruyor. Ben adaletin sağlanacağına inanıyorum. Ben sadece gazetecilik görevimi yaptım diyor. İzin verirseniz bir iki hususu açıklayayım.
1: Buyurun.
9: Hem daha bir takım kavramlar netleşsin. Bakın bu yazının yazıldığı gün bu CİMER şikayetlerini bizim müvekkilimiz okuduktan sonra bu yazıyı kaleme alıyor. Yani o güne kadar 20-21 Nisan'daki ilk olayda sadece aslında bu bizim müvekkilimizin duyumu değil, Aydın'daki birçok gazeteci, 6-7 tane yayın organı bu haberi paylaşıyor. İçin ilginç noktalarından biri de bu. Ama bu 14 Mayıs günü gelen bu CİMER şikayetleriyle birlikte her şey biraz daha eti kemiğe bürünüyor. Bir de ilk olaydan sonra müvekkilimizin bu duyarlılığına karşı vatandaşlar da bir karşılık veriyor ve birçok kişi müvekkilimize bunların doğru olduğunu ifade ediyor. Ama bunun tabii belgesi yok. Bir tane sadece Instagram üzerinden bir kullanıcı, ben o okulda okuyan bir öğrencinin velisiyim, Yeliz Hanım bu anlattıklarınızın hepsi doğru, bunlar hepsi yaşandı, sizin bu soruşturmaya uğramanızdan dolayı son derece üzgünüz diye dileklerini iletti. Biz bu mesajı da savcılık dosyasına müvekkilimizin talebiyle girmiş durumda. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 5 tane aktif CİMER şikayeti var, bu yaşandı diyor. Bir vatandaşın müvekkilimize gönderdiği kayıt altına alınmış bir mesaj var. O gün tutuklandığı gün savcılığın önündeki bilgiler bunlar. Normal hukuk tekniğiyle baktığımız zaman hazırlık soruşturmasında sanığın, şüphelinin tüm delillerini, lehine olan delillerini sürme hakkı vardır ceza muhakemesi usulü kanununda. Bu savunma hakkının temelini teşkil eder. Düşünün, burada yapılması gereken kolluk ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından CİMER kayıtları her ne kadar gizli olsa da devlet bunlara ulaşıp bu soruşturmayı genişletebilir, ilgililerin ifadesini alabilir. Arkadaş, sen bunu neden, neye dayanarak söyledin diyebilir. Biz o gün orada bir kimliği belli bir kişiyi mesajını paylaştık. Müvekkilimiz tarafından paylaşıldı. Bu kişiyi çağırıp arkadaş sen bunu doğru dedin, bunu neye dayanarak söylüyorsun, dayanakların ne diye sorması lazım.
1: Okulda bir soruşturma yapılmış mı?
9: Efendim?
1: Okulda bir soruşturma yapılmış mı? Yapılması lazım CİMER şikayeti de olduğuna göre okulda da.
9: Onu isterseniz bir tık sonra anlatayım. Bu soruşturmayı yapmadan, bu tanıkları dinlemeden müvekkilimize bu hak tanınmadan o gün suç ceza mahkemesine sevk edildi ve tutuklandı. Şimdi okulda bununla yapıldı mı? Bakın burası da çok ilginç. Bu anlatacağım şey. Savcılık aşamasında müvekkilimiz kolluktaki ifadeden sonra savcılık aşamasına getirildi. Bu aşamada biz dosyayı incelemek istedik. Dosyayı incelediğimizde sadece kolluktaki ifade mevcuttu. O sırada savcılık görevlileri bizim önümüze bir evrak getirdiler. Dediler ki bu son dakika gelen bir evrak, savcı bey bunu incelemenizi istiyor. Bir baktık bu okul Aydın'ın İncirlova ilçesi sınırları içinde. İncirlova'daki kolluk tarafından bir inceleme yapılmış, araştırma yapılmış. İlgili okulda, okulun adını zikretmiyorum, söylemiyorum. Bu okulda neyi beklersiniz kolluğun yaptığı araştırmada? Bir o fotoğrafı, çünkü o fotoğrafın o okulda çekildiği belli. Yani onda hiçbir tartışma yok. İdareyi, oradaki yöneticilerin ifadesini alarak burada soruşturma yapılması gerekmez mi? Olması gereken bu.
1: Evet, olması gereken.
9: Burada hiçbir idarecinin beyanı yok. Okuldan bir öğretmenin beyanı alınıyor ve deniyor ki bu CİMER şikayetlerinin ekindeki çocuğun elinde silah tuttuğuna ilişkin fotoğrafın 2025 yılında değil 2024 yılındaki bir olaya aittir. Bu herhangi bir buna ilişkin de bu söz konusu siyasetçinin oğlunun kimliğiyle bu uyuşmamaktadır. Bu fotoğraf ona ait değildir diye bir belge sunuyorlar.
1: Sadece o.
9: Okulun idarecilerinden hiçbirinin imzası yok, beyanı yok. Ona atıyorum oradaki müdürün, müdür yardımcısının bir sormak gerekmiyor mu burada? Sizin buna ilişkin ne yaptınız?
1: Hayır, ayrıca da şunun olması lazım. Okulun idaresi demek, diyelim ki 2024'te bunun için bir soruşturma yapmış olması lazım. Silahlı bir öğrenci var ve hiçbir şekilde bunun soruşturması yapılmadıysa kendileri de suça iştirak eder.
9: Bir tane okul disiplin kurulu kararı koymuşlar sadece. Sadece bir tek disiplin kurulu göya o silahı, oyuncak silah olduğu iddia ediliyor. Getiren hakkında da birkaç gün uzaklaştırma kararı vesaire. Onu diyorlar.
1: Ne zaman alınmış o karar?
9: Efendim?
1: Ne zaman alınmış o karar?
9: 2024 yılında.
1: Hayır, o disiplin kararı.
9: 2024 yılında.
1: Ha, onun tarihi var üstünde yani.
9: Tabii, o var. Ama burada sadece bu düzenlenen, bu şekilde düzenlenen belgeyle o fotoğrafın başkasına ait olduğunu, 2024 yılındaki başka bir olay olduğunu sonucuna varıp müvekkilimizin gerçeğe aykırı haber yaptığı iddiasına yoğunlaşıyor savcılık. Peki bu durumda o fotoğrafa yoğunlaştığı kadar Sayın Cumhuriyet Savcısının 5 tane CİMER şikayetine yönelmesi gerekmiyor mu? O fotoğrafları paylaşan arkadaşların beyanlarını alıp dosyaya koyması gerekmiyor mu?
1: Tamamen öyle gerekiyor. Bir de o CİMER'deki tarihler hangisi? O CİMER'deki
9: efendim?
1: CİMER'deki şikayetin tarihi hangisi?
9: 2025 yılı efendim.
1: 2024 değil, 2025. O önemli çünkü.
9: Çok net. Hepsi 2025 diyor, özellikle söylüyor.
1: Ha, gün ve tarih de veriyorlar.
9: Yıl olarak bir 2025 yılı diyor net. Yani burada yapılması gereken bu fotoğrafın fotoğrafı çürütene kadar bu ilgilileri, bunu paylaşan insanları tanık olarak dinleyip tahkikatı oraya yöneltseniz, Instagram'dan bu görüşün doğru olduğunu, bu yaşananları doğrulayan insanı dinleseniz, bizim müvekkilimizin tutuklanmasının ihtimali olmayacak zaten.
1: Doğru. Peki. Geçmiş olsun.
9: Çok teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız için teşekkür ederim.
9: İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, iyi akşamlar.
1: Şimdi Aydın'da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğluyla ilgili haberler konuşuluyordu. Oğlunun okula silahla geldiği, daha önce de bıçakla geldiği ve bununla ilgili CİMER'de de şikayetler var. Dava dosyasında da yer alıyor. Bunu haber yapan Aydın Post imtiyaz sahibi Yeliz Ayaz tutuklandı. Biz de avukatı Akın Yakan'la bu tutuklanma sürecini ve orada tam olarak ne yaşandığını mahkeme sürecinde ve tutuklanma aşamasında onları öğrendik. Yolculuğumuza devam edelim.
10: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
11: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Yasa dışı bahisten elde edilen paraları aklamakla suçlanan isimlerden bir tanesi de Rasim Ozan Kütahyalı denen kişiydi. Şimdi onunla ilgili dava, onun ifadesi, neler yaptığı, neler söylediği üzerinde gidiyor ama bu sonuçta bir kara para soruşturması. Rasim Ozan'ın ilk operasyon olmadan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Adalet Bakanı Akın Gürley'i etiketleyerek yaptığı paylaşımla birlikte aslında bu operasyonun nasıl olacağını ve nereye kadar gidebileceğine dair bir ipucu da oldu. Çünkü Rasim Ozan hani kara parayla sonuna kadar savaşan bu operasyon yapılacak ve bu operasyonu yapan Akın Gürley'i destekliyorum paylaşımıyla birlikte aslında kendi operasyonunda haber vermiş olacak. Ha, bu zamana kadar yaptığı bütün yorumlarda ve o kendini sanki derin devletin içerisinden bilgi alabilecek kadar bir güç gösterisi içerisinde yaptığı bütün açıklamalar içerisinde tek doğru kendi operasyonunu haber vermiş olması. Şimdi Rasim Ozan gözaltına alındı. O emniyetteki ifadeleri de var. Ama oradaki tavır önemli. Bir şifreyi vermiyor. Şifreyi vermemek zaten başlı başına bir durumdur. Diğeri de o gözaltında olduğu, kendisiyle birlikte tutuklananlar aynı suçu işlemekle suçlanan isimleri o koğuşta onları dinleyip onları gammazlaması mahkemeye. Bu açıdan önemli. Nasıl bir davranışla, nasıl bir kişiyle karşı karşıya olunduğunu anlaması açısından bu önemliydi. Para hareketlerine ilişkin iddiaları var. Yani hesapta 50 milyon özellikle 2022-2024 arası 50 milyonluk bir para giriş çıkış trafiği var ama genel itibariyle bir serveti var. Bunu avukatı söylüyor. Herhalde avukatı söylediğine göre kendi beyanıdır. 300 milyon liralık bir servet sahibi olduğu, mal, mülk, araba neyse işte hepsiyle birlikte 300 milyonluk. Avukatı da söylüyor ki bu parayla oynamayı seviyordu. O yüzden bu işlere girdi. Başka bir amacı yok. Kara para aklamadı diye söylüyor. Evet doğru, parayla oynamayı sevdiğini görüyoruz zaten o işlemlerde ama insan hayatıyla oynamayı da severdi dışarıdayken. Şimdi 2017-2020 yılları arasında işsizdim, ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti diye kendini savunuyor. Bir yakınım sen neden bu kadar faiz ödüyorsun, git Perpa'ya kartından para çektir, düşük faizli öde, bu şekilde kredi kartlarını döndür dedi. Perpa'da araştırma yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı. Ben de bu iş yerlerinden birisine gittim ve bir o şahıslarla tanıştım. Bu şahıslarla güven oluştu. Ben de kredi kartımın bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi, benim hesabıma aktarıldı diyor. Aslında bunu, bu işlemlerin kara para aklamak amacıyla yapılmadığını iddia ediyor. Kendince kendini kurtarabilecek her türlü manevrayı ve davranışı tutuklanmadan o attığı tweetle birlikte planlı bir şekilde kendince yürütmeye çalışıyor Rasim Ozan denen kişi. Hürriyet'teki haber ilginçti. Bahis sitelerine yapılan para girişlerini kamufle etmek için ürün bedeli, oyun kodu, dijital hizmet gibi açıklamalarla işlem yapıldı deniyor bu organizasyon için. Rasim Ozan'ın da dahil olduğu bu organizasyon için bahis siteleri dijital ürün satışı yapan paravan şirketler üzerinden sanal POS ile para tahsilatı yapıldı diyor. Yapılan ödemeler sanal POS'lardan paravan şirket hesaplarına alındıktan sonra başka hesaplar arasında gezdirilerek izinin kaybedilmesine çalışıldı. Son aşamada da kripto, altın, döviz ya da taşınmaz alımı yapıldı. Bu sistemde yalnızca yasa dışı bahis paraları değil, ayrıca dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen paralar da sisteme aktarılıp aklanmaya çalışıldı. Rasim'in hesaplarının bu sistemde yasa dışı bahis parasını aklanmaya çalışırken izini kaybettirmek için dolaştırıldığı hesaplardan biri olduğu iddia ediliyor denildi. Hürriyet'teki haber olduğu için. Şimdi Rasim Ozan meselesinde şöyle bir durum var. Öyle bir karakter kritik ki başlangıçta yolculuğumuzun bugünkü başlangıcında şeyi söylemiştim. Bu ibretlik seçilmişler açısından öyle bir ürün ki, yani savunacak tek bir kişi bile neredeyse bulmak zor olacak bir kişiydi. Çünkü hani o savunma meselesinde uzun süredir birlikte yayın yaptıkları bile neredeyse onu terk etti. Ya da aynı kulvarda paramiliter ve propagandist olarak yorumculuk yapanlar dahi Rasim Ozan'la ilgili bir şeyler söyledi. Onlardan bir tanesi de Ferhat Murat'tı. Dinleyelim bakalım ne diyor.
12: Rasim Ozan Kütahyalı'nın AK Partili olduğunu falan düşünmüyor. Liberal bir düşünceye sahip bir insandır. Biliyorsun hani o liberal...
13: Sürekli AK Parti'ye destek verdi, onu söyleyelim.
12: Bence en fazla zarar AK Parti'ye verdi.
13: O neyse, o senin bak, kişisel
12: değerlendirme. Hani AK Parti'yi yani destekleyen birisi kendi partisine bu kadar zarar verir mi? Vermez. Mesela ben sana söyleyeyim. Bir, terörist Türkiye sürecinde yaptığı çıkışlar. Sanki devletin derinliklerinden bilgi alıyor gibi... Abdullah Öcalan'ın Gölbaşı'ndaki evinin koltuk rengi bile belli gibi... Evet. Teyide... muhtaç bile diyemeyeceğimiz, kesinlikle gerçek olmayan bu bilgiyi ortaya koydu mu? Koydu. Ankara'da Etimesgut ve diğer belediyelere operasyon geliyor diyerek emniyet izinleri iptal etti dediğini de şahit olduk. Ertesi gün narkotik operasyonu oldu. Sonra zaten o gün de gözaltına alınmıştı hatırlarsan. Yine geçmişte
13: evet, boşnaklarla bir
12: ilgili
13: vardı, bir...
12: Tabii canım. Evet, boşnaklarla evet, ilgili skandal bir ifadesi vardı. Boşnak karki benim babaanne tarafım boşnaktır. Çok büyük bir hassasiyet gösterilmişti. O zaman kamuoyu ayağa kalkmıştı. Tarzını da ben beğenmem şahsen. Ama tabii burada AK Parti'ye yakın, şuraya yakın, buraya yakın dediğimiz zaman ben Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'de de çok yakın arkadaşları olduğunu biliyorum. Şu anda aktif görevdeler.
1: İşte hayat böyle, neredeyse işte CHP'li ilan edilecek. Çünkü tek bir savunanı bile neredeyse çıkmayacak. Yine birlikte yıllardır program yaptığı Ertem Şener var. O da konuşmuş, dinliyoruz.
14: Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili söylenecek bir şey yok. Şu anda kendisi... adliyede yapılacak bir şey yok. Bilmem, etmem. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani ben de sizin gibi seyrediyorum. Ama bu akşam programda yok. Bugün de zaten program son. Ha, bundan sonra ne olur? Bundan sonra da bakılır. Bilmiyorum. Yani benim ilgi, alaka alanımın dışında. Bilmiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilsem size bilgi vereyim. İşte şu gün gelir, bugün gelir, gelmez, tutuklanır, tutuklanmaz bilmiyorum. Ama ben olayları bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sizin gibiyim yani.
1: İşte bilmiyorum aşamasına doğru gelir her şey. Yine o Adalet ve Kalkınma Partisi propagandistlerinden bir başka isim Cem Küçük. O da diyor ki Rasim'in parayla ilgili bir sorunu var. Onunla oturduğunda konuyu bir şekilde paraya getirirdi. Ben de onun yüzünden sıkıntı çektim. Gitmiş bir iş adamından para istemiş. Benim de adımı vermiş. Cem'e senin hakkında yazdırırım falan demiş. Adli kaynaklara sordum. Yasa dışı bahis oynamamış ama parayı akladığını söylediler. Rasim'le ilgili mesele netliğe kavuştuğunda bizden kimse onu savunmaz. İlkesel bakış budur diye. Seni de kimse savunmaz öyle bir şey durumda olduğunda. Yani burada şimdi daha önce böyle bir konudan hiç bahsettiğini hatırlamıyorum ben. Hani bir iş adamından benim adımı kullanılarak para istedi meselesini. Şimdi niye söyleniyor? İşte yani bir cisim yaklaştığında o cismin ateşini hissettiğinde kendini kurtarma manevralarını en yakındakini satarsın. Yani ben başından beri hep şunu söylüyorum. Bir ideolojik etrafında toplanmış insanlar değil bu bunlar. Çıkar ortaklığı. Çıkar bozulunca da çıkar çatışması başlar hemen. Daha bu halde böyle. İleride başka bir şey olduğunda ne olabileceğini artık siz tahmin edin. Öyle böyle satış olmayacak bir anlamda. Yani bütün bu para trafiği, bütün bu söylenenler, avukatının söylediği 300 milyona yakın serveti var, kendisi parayla oynamayı sever sözleri. Ha, Nagihan Alçı da konuştu. Ha, bir taraftan da o var. Hani o bu işten şimdi sıyrılmış gibi görünüyor ama o MASAK raporlarında para trafiğinde kendi hesapları da var. Ama onu da şöyle söylüyor. Bak o bile sattı. Diyor ki para benim elime hiç geçmedi. Ortak hesaptan kendi borçlarını kapattı diyor. Para benim elime hiç geçmedi diyor. Eski eşi bile hemen anında satabiliyor. Ama o da biliyor ki bu ilişkiler tam olarak ortaya çıktığında kendisi de o geçmişte yaptığı her şeyin bir şekliyle hesabını verecek. Yani bir taraftan da ilk defa bu kadar korkuyu en sıcak şekilde hissediyorlar. Onu da belirteyim. Bakalım önümüzdeki günlerden olacak ama şunu da söyleyeyim. Hani bütün bu ilişkilerde zaten bu Rasim Ozan denen kişinin o boşluklarla yaptığı şeyden sonra insanlık suçu işlemiştir. O insanlık suçuyla yüzleştirilmemesi, hala yorum yaptırılması, ekranlara çıkması, yine o derin ilişkiler varmış gibi konuşturulması da bu ülkenin en büyük ayıplarından biridir. Tıpkı Fethullahçı dönemde yaptıkları gibi darmadağın ettikleri hayatta yaptıklarından sonra hala o hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmesi gibi. Ama bir tarafta da bütün bu ilişkiler ağına bakıldığında edildiğinde sanki şöyle bir durumda var. Hani içeride fazla kalmayacak bir böyle incelemeler, suçlamalar varmış gibi de bu da bir tarafta aklımızın bir tarafında kalsın. Devam edelim Miko.

0: Kürt. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den bugün yine bir önemli açıklama geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni bir hamleye ihtiyaç olduğunu belirtti ve şunu söylüyor. Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir diye söylüyor Devlet Bahçeli. Devam edelim Miko.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Şimdi kırmızı bültende aranan bir kişi İstanbul'da yakalanıyor. Ancak bu yakalanışı ilk değilmiş. Gazeteci Murat Arel yazdı. Vilmus Ledekers adlı kişi. Bunu daha önce Timur Soykan yazıyor ilk olarak. 2023 yılında Hollandalı uyuşturucu baronu Tombul Jose denilen kişi için bunun liderliğindeki suç örgütüne yönelik Türkiye'de bir operasyon yapılıyor. 34 kişi gözaltına alınıyor. 2023 ve 24 boyunca devam eden soruşturmalarda örgüte ait yaklaşık 1,1 milyar liralık mal varlığına el konuyor. Bu baronun oluşturduğu kartelin önemli isimlerinden Karamamba lakaplı kişiyle yakalananlar arasında var. 2024 yılında yürütülen yargılama sürecinde bu aralarında Vilmus Ledekers'ın da bulunduğu bazı şüpheliler tahliye ediliyor. Savcılığın itirazı üzerine 16. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklama kararı veriyor. Kararda Abdullah Alp Üstün, Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur gibi isimler ve bu Vilmus Ledekers'ın da tekrar tutuklanması isteniyor. Daha sonra şöyle bir kritik gerçek ortaya çıkıyor. Haklarında yeniden tutuklama kararı verilen isimlerin tamamı firar etmiş. O dönem 82 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan 15 organize suç örgütü üyesine tahliye eden İstanbul'daki mahkemeler HSK kararıyla da açığa alınmıştı. Şimdi sorulması gereken soru şu diyor Murat Arel. Ledekers gerçekten firar edip Türkiye'ye geri mi döndü yoksa hiç gitmedi mi? Eğer hiç gitmediyse kırmızı bültenle aranan uluslararası bir uyuşturucu baronu kimlerin koruması altında İstanbul'da yaşamayı sürdürdü diye soruyor Murat Arel. Yani kırmızı bültende aranan bu Ledekers denilen bu baron, Hollandalı baron İstanbul'da yakalandı haberi vardı ama bir haberin, yakalandı haberinin art planında da bütün bu az önce anlattıklarım var. Enteresan, burası Türkiye. Devam edelim.
2: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
3: Bozulmasın annem.
0: Milli takım için Türkler Geliyor şarkısını hazırlayan Sinan Akçıl Marsa'ya yönelik tepkiler üzerine konuşuyor, dinliyoruz.
4: Aslında birbirinden bağımsız değildi. Çünkü o coşkuyu veren o duygu. Ben bugün en muhalif arkadaşıma bile dinlettiğimde tüylerini gösteriyor böyle. Onlar da diyor ki tamam abi sizi de aldım. Ondan sonra ve hani o yüzden.
0: Abi ne bu mu yani açıklama? Tüylerini göstermiş. Mesele tüy değil ki. Marşı kimse beğenmedi ya. Hani beğenmediğinden mi tüyleri kalkmış ya? Bir de ne biçim şeydir bu ya, en muhalif arkadaşıma bile dinlettiğimde kim ki o arkadaşı, en muhalifi nedir yani, hani muhalif, bir de bunun katmanları var, az muhalif, ılımlı muhalif, en muhalif. Saçma. Devam edelim.
5: hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
0: Yarın 19 Mayıs önemli gün, Türkiye için önemli gün. O 19 Mayıs'ın coşkusunu, o 19 Mayıs'ın hissettiklerini, duygusunu uzun bir süredir ülkenin yaşayamadığını, yaşatılmadığını ya da bununla ilgili tartışmaları biliyoruz. Ama gerçekten dünyaya örnek olmuş o anti-emperyalist savaşın ilk ayağı 1919 yılında Samsun'da olmuştur. Atatürk şöyle anlatıyor o günü. Nutuk'ta 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi 1. Dünya Savaşı'na sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakta tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile itilaf dolanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Gaziantep İngilizler tarafından işgal edilmiş, Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyette. Nihayet konuşmamıza başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da İtilal Devletleri'nin uygun bulması ile Yunan ordusu da İzmir'e çıkartılıyor. İşte 1919 öncesi durum Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından böyle anlatılıyordu. Atatürk sonra şunu da söylüyor. Ben Samsun'da doğdum. Milli mücadele burada başladı. Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün hayallerimin, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve tavırlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik, fedakarlık ve ümit hayallerimi müsbet bir inanca götürmeye yeter olmuştu. İşte o hayallerimi müsbet bir inanca götürmeye yeter olan o gözlerden okunan vatanseverlik daha sonra bu ülkenin ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcı ve devamındaki en önemli gündü 19 Mayıs 1919. Yarın 19 Mayıs programımız yok. 19 Mayıs'ın coşkusuna bulduğum, gördüğüm yerde ben de katılacağım. Çarşamba günü yine aynı saatlerde yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. Çarşamba gününe kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere.
9: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz.
10: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya, Batman'dan Afyonkarahisar'a kadar birçok şehirde gençler meydanlarda, sahillerde ve festival alanlarında bir araya gelecek. Ücretsiz konserler, gençlik yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri gün boyu sürecek. Türkiye'nin birçok şehrinde gençler konser alanlarında buluşacak, yürüyüşlere katılacak, sahillerde ve meydanlarda bayram coşkusunu birlikte yaşayacak. İstanbul'da kutlamaların en yoğun yaşanacağı noktalardan biri Dolmabahçe Beşiktaş hattı olacak. Gençler öğle saatlerinden itibaren Dolmabahçe Caddesi ve sahil çevresinde toplanacak. Beşiktaş Meydanı'nda yürüyüşler ve çeşitli organizasyonlar düzenlenecek. Kadıköy İskele çevresi, Moda sahili, Caddebostan ve Maltepe etkinlik alanı da gençlerin buluşma noktaları arasında yer alacak. Özellikle Maltepe sahilinde düzenlenecek konserler ve etkinlikler için gençlerin saatler öncesinden alanda toplanması bekleniyor. Maltepe etkinlik alanında Zeynep Bastık, Bedük ve Baran Mengüç sahne alacak. Küçükçekmece Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenecek kutlamalarda APO sahne alacak. Gençlik konserleri ve çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu meydanlara taşınacak. Çekmeköy'de 19 Mayıs kutlamaları Kent Park'ta düzenlenecek etkinliklerle gerçekleştirilecek. Program kapsamında Ayna grubu sahne alacak. Konser ve çeşitli gençlik etkinlikleriyle bayram coşkusu yaşanacak. Etkinliklere özellikle gençlerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Sarıyer'de sahil hattı ve etkinlik alanlarında gençlik konserleri gerçekleştirilecek. Bazı ilçelerde fener alayları ve kortej yürüyüşleri organize edilecek. Özellikle akşam saatlerinde gençlerin bayraklarla yürüyüşlere katılması bekleniyor. Ankara'da Anıtkabir ziyareti sonrası Valilik Meydanı ve çeşitli caddelerde gençlik yürüyüşleri organize edilecek. Başkentte gün boyunca gençlik yürüyüşleri, üniversite topluluklarının etkinlikleri düzenlenecek. İzmir'de ise kutlamaların merkezi büyük ölçüde Kordon, Alsancak ve Gündoğdu Meydanı olacak. Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Batman Gençlik Merkezi tarafından bir gençlik konseri düzenlenmesi planlanıyor. Afyonkarahisar'da ise gençlik konserleri, spor etkinlikleri ve açık hava organizasyonlarıyla gün boyu sürecek bir program gerçekleştirilecek. Son yıllarda 19 Mayıs etkinlikleri gençlerin kamusal alanda daha görünür olduğu büyük sosyal buluşmalara dönüşüyor. Meydanlar, sahil hatları ve konser alanları yalnızca kutlamaların yapıldığı noktalar değil, aynı zamanda gençlerin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve ortak bayram coşkusunu paylaştığı alanlar haline geliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinde düzenlenecek konserler, yürüyüşler ve açık hava etkinlikleriyle gençler meydanlarda buluşacak. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Batman ve Afyonkarahisar'a kadar pek çok noktada bayram coşkusu yaşanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta.

0: milleti çalışkandır. Türk milleti şekildir.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Radyo Sputnik.
0: Bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanın gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Ankara'dan haber var programında sizlerle birlikteyim. Programımızda duyurumuzda da belirttiğimiz gibi Türkiye'nin gündemindeki sıcak ekonomik gelişmeleri, ihtimalleri ve öngörüleri ele alıyoruz. Değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bir takım tespitlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin de programımızla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Bu çerçevede WhatsApp numaramıza görüşlerinizi yazabilirsiniz. Numaramız 0505 171 66 56. Evet, Türkiye'nin gündemi dedik. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Türkiye'de sık sık yapılan araştırmalarda, istatistiklerde gençlerin umutsuz olduğu, gelecekten ümitlerini kaybettikleri, Türkiye'de gençlerin çok ciddi sıkıntılar içerisinde bulundukları, barınmadan eğitime, maddi yetersizliklerden işsizliğe kadar çok ciddi sıkıntılarının olduğu bir gerçek. Dolayısıyla Türkiye'de gençlerimizin özellikle Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde şöyle bir tablosuna bakalım dedik. Çünkü son dönemde sıkça vurgulanan bir gerçek var. İktidarı, muhalefeti, üniversiteleri, sosyal uzmanları, sendikaları, herkes bu konunun üzerinde ısrarla duruyor. Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor, genç nüfus azalıyor, doğumlar geriliyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin mutlaka bu sorunlara çözüm üretmesi gerekiyor diye tespitler var. Resmi rakamlar da bu tabloyu doğruluyor yapılan açıklamaların yanı sıra. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hafta sonu Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlemiş olduğu toplantıda, Kocaeli Stadyumu'nda gençlerle bir araya geldi. Onlara yine geleceğe yönelik bir takım vaatlerde bulundu ve özellikle de terörsüz Türkiye programı sonrasında Türkiye'nin milyarlarca dolarlık terör harcamalarının artık bilime, eğitime, teknolojiye kalkınmaya akacağını vurguladı ve gençlere umutlarını yitirmemeleri çağrısında bulundu. Diğer yandan resmi olmasa da Cumhur İttifakı'nın ve koalisyonun diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi de yarın Ankara'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Türk Gençliği Kurultayı'nı düzenliyor. Ülke Ocakları'nın öncülüğünde gerçekleştirilecek Türk Gençliği Kurultayı'nda muhtemelen Milliyetçi Hareket Parti lideri de yine gençlere özellikle siyasetten ekonomiye, ülkenin geleceğindeki rollerinden diğer konulara kadar pek çok başlıkta hitap edecek. Ancak bir taraftan da az önce sözlerimin başında vurguladığım gibi Türkiye'de gençliğin reel tablosu, gerçek tablosu var. Bu konuda da çeşitli araştırmalar var, ancak bunların en günceli Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Gençlik 2025 araştırması geçen hafta yayınlandı bu araştırma ve oldukça çarpıcı içerikler var, başlıklar var. Bunun yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin de İstanbul özelinde ve özellikle de üniversite gençliği içerisinde yapmış olduğu bir araştırma var. Bu araştırmaların sonuçlarını sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Fazla rakamlara ve yüzdelere boğmadan konuyu kısaca özetleyecek olursak, aslında Türk gençliğinin, Türkiye gençliğinin, ülkemizdeki genç nüfusun içinde bulunduğu tablo maalesef pek iç açıcı değil. 86 milyon 92 bin olan Türkiye nüfusu içerisinde 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun payı 12,7 milyon, yani yaklaşık 13 milyon gencimiz var. Genç nüfusun toplam nüfustaki payı %15'e yaklaşıyor. Bunların da %50'sinden fazlası erkek gençlerden, %48'i de kadınlardan oluşuyor. Ancak az önce vurguladığım gibi Türkiye'nin nüfus projeksiyonları yaşlanmayı işaret ediyor ve genç nüfusun hızla gerilediğini gösteriyor. Nitekim TÜİK'in geçen hafta açıkladığı bu araştırmada da 2040 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının %12'ye ineceği yönünde bir tespit var. Tabii burada genç nüfus neden artmıyor? Çünkü çocuk nüfus da artmıyor. Doğurganlık oranı geriliyor. Gençlerdeki evlilik oranlarına baktığımızda da bu tablo bir anlamda doğrulanmış oluyor. Gençlerde evlilik, kadınlarda %10,7 oranında, erkeklerde ise %3,1. Yani kadınlarda evlilik oranı erkeklerin 3,5 katı. Yüksek öğretimde de benzer bir tablo söz konusu. Burada biraz daha farklı. Yüksek öğrenime devam eden kadınlar, gençler %46,3 olurken erkekler %39'da, yani arada 7 puanlık bir fark var. Kadınlar üniversiteye gitmeye daha eğilimli. Ancak üniversite sonrası sosyal ve ekonomik yaşamda yer alma açısından kadınlar erkeklerin çok gerisinde. Kadın genç nüfus bu konuda pek fazla istekli görünmüyor. Kısaca ne eğitimde ne işte olarak adlandırılan gençlerin genç nüfus içerisindeki payı ürkütücü boyutlarda diyebiliriz. %23,3'e yükselmiş durumda. Çünkü ne eğitimde ne işte olan genç nüfusun bu düzeyde olması bir anlamda gençlerin umutsuzluğunu, geleceğe yönelik endişelerini ve kaygılarını da ifade ediyor. Üniversite mezunu gençlerin yaklaşık %60'ı hizmet sektöründe çalışıyor. Yani bilim, teknoloji, mühendislik, özellikle dünyadaki güncel gündem olan yapay zeka, dijitalleşme gibi unsurların dışında %60'a varan genç nüfusun hizmet sektöründe yer alması kanımca oldukça dikkat çekici. Burada da daha çok işte büro işleri, ofis işleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra işsizliğin de yaygın olduğunu düşünecek olursak, işte garsonluktan barmenliğe kadar pek çok hizmet sektöründeki alanlarda gençler ancak kendilerine iş bulabiliyorlar. Bu da ekonomik anlamda onların umutlarını gerçekleştirmelerini yeterli kılmıyor. Tabii bir başka boyut, özellikle genç nüfus içerisindeki şiddet unsurları, özellikle genç kadınlara yönelik şiddet Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansımış durumda. Giderek de artan bir şiddet düzeyi söz konusu. Gençlerin %54'ü mutlu, %12'si mutsuz olduğunu ifade ederken, kadına yönelik şiddette son 12 aydaki gelişmeler resmi istatistiklerde oldukça ürkütücü boyutlarda. 15-24 yaş arasındaki kadın nüfusta %15,2'si psikolojik şiddete maruz kaldığını söylüyor. %7,3'ü dijital şiddete, yani sosyal medya üzerinden, internetten, cep telefonları üzerinden, ısrarlı rahatsız edilmeler üzerinden şiddet mağduru olduğunu ifade ediyor ve %3,8, genç kadın nüfusun %3,8'i de fiziksel şiddete maruz kalıyor. Özellikle son dönemde yüksek binalardan atlayarak intihar ettiği öne sürülen genç kadınlar, genç kızlar, evli eşler veya sevgilisinden ayrılan kadınlarla ilgili bu tür intihar vakalarına yönelik iddiaların önemli boyutta cinayetten kaynaklandığı da bir başka unsur, buna da dikkat çekmek gerekiyor. TÜİK'in rakamları böyle ama diğer taraftan Bahçeşehir Üniversitesi'nin de özellikle üniversite gençliği içerisinde, İstanbul'daki üniversiteli gençler arasında üniversite mezunu gençleri kapsayan bir araştırma yaptığını sizlere ifade etmiştim. Burada üniversite diplomasına sahip 3000 genç üniversite mezunu üzerinde yapılmış bu araştırma. Tabii şöyle bakmak lazım. Türkiye'de 1980'lerde devlet üniversiteleri ağırlıklı bir yapı vardı. 2000'li yıllara geldiğimizde 70 dolayında devlet üniversitesi söz konusuydu. AK Parti iktidarıyla birlikte hemen hemen her ilde, ilçede bir üniversite açıldı. Vakıf üniversiteleri, özel üniversitelerin sayıları oldukça arttı. İlçelere kadar yayıldı meslek okulları, yüksek okullar, ancak eğitimin niteliği ve içeriği ciddi anlamda irtifa kaybetti. O yüzden de bir dönem Türkiye'de üniversiteler dünya sıralamasında ilk yüzlerde, 500'lerde yer alırken bu oranlar giderek gerilemeye başladı. Nitekim Bahçeşehir Üniversitesi'nin araştırmasında da 1980'lerin sonlarında İstanbul'da 7 olan üniversite sayısının şimdi 57'ye ulaştığı ve İstanbul'daki üniversiteli öğrenci sayısının 2,5-3 milyona üniversite mezunu araştırmasına dahil olan denek olarak da 3000 kişinin yer aldığı gençlerin ise 1,5-2 milyona ulaştığı vurgulanıyor. Bu tabii oldukça önemli bir rakam. Geçmişte hatırlayacaksınız, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sayın Cumhurbaşkanı bir araya geldiklerinde Merkel Türkiye'de 8,5 milyon üniversite öğrencisi olduğunu öğrendiğinde şaşkınlık yaşamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu sayının pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan yüksek olduğunu söylemişti. Ancak 8,5 milyon üniversite öğrencisine sahip bir ülkede üniversite mezuniyeti, verilen diplomalar gençler açısından fazla bir şey ifade etmiyor. Tam aksine ne eğitimde ne işte olan gençlerin %25'e dayanması, üniversiteli genç işsizlerin milyonlarla ifade edilir bir noktaya gelmesi, pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla üniversite öğrencisine sahip olmalı pek de anlamlı kılmıyor. Her 4 diplomalıdan İstanbul'da, bu araştırma Bahçeşehir'in araştırması dediğim gibi, her 4 diplomalıdan 3'ü istihdamda. Yani %25'i, İstanbul'daki üniversite mezunlarının %25'i işsiz durumda ve istihdamda olanlar açısından bakıldığında da kadın üniversite mezunları %66 oranında istihdamda yer alırken erkeklerde bu oran %86, arada 20 puanlık bir fark var. Özellikle ülke nüfusunun %50'sini oluşturan kadınların istihdamın, ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalması ülkenin refahı ve ilerlemesi açısından da çok ciddi bir kayıp. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %60'larda, 70'lerde, hatta bazılarında 80'lere kadar çıkıyor. Kadınlar ekonomik ve sosyal hayatın içerisindeler. Tabii bir başka önemli boyut da, diyeceksiniz tamam, üniversite mezunu gençler diplomalarını alıyorlar, iş hayatına atılıyorlar, ancak elde ettikleri ücretler acaba kendi yaşamlarını sürdürmelerine imkan sağlıyor mu? Burada da İstanbul'daki üniversite mezunu gençler arasında yapılan bu araştırma oldukça çarpıcı bir sonucu bizlere gösteriyor. Çalışan üniversite mezunu gençlerin önemli bir bölümü ebeveynleriyle birlikte oturuyorlar, aileleriyle birlikte yaşıyorlar. Çünkü çalıştıkları işlerden elde ettikleri gelirler mevcut ekonomik koşullarda kendi başlarına hayatlarını sürdürmelerini, kendilerine ait bir evlerinin ve yaşantılarının olmasını mümkün kılmıyor. Bu da Türkiye'deki gençlik tablosunu hem akademik araştırma çerçevesinde hem de Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları çerçevesinde fazla iç açıcı olmadığını bizlere gösteren somut bir bulgu.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Bu noktada dünya gençleri içerisinde genç bir İspanyol sanatçı Rosalia son dönemde ünlendi ve dünya listelerine giren parçalar yapmaya başladı. Eğitim altyapısının, müzik altyapısının, sanat ve kültür altyapısının bir ülkenin gençleri için ne kadar önemli olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek Rosalia. Genç yaşında 18 dilde şarkı söyleme kapasitesine sahip ve yaptığı albümler milyonlara, yüz milyonlara ulaşıyor. Ve son albümü Bergain bunlardan bir tanesi. Pop müziği, İspanyolların geleneksel müziği flamenkoyu ve operayı bir arada bağdaştıran ve Almanca, İspanyolca, İngilizce olarak üç ayrı bölüm halinde söylediği bir şarkı Rosalia ile sizi baş başa bırakıyorum.

0: you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Rosalia parçalanan bir kalbin öyküsünü anlattı bize bu şarkısında. Kalbimde çok şey tutuyorum ve o yüzden kalbim çok ağır dedi. Türkiye'nin de en ağır ekonomik sorunlarının başında enflasyon geliyor. Az önce 19 Mayıs kutlamaları öncesinde gençlerimizin içinde bulunduğu tabloyu sizlere sundum. Ama bu tablonun bu noktada olmasının ana nedenlerinden bir tanesi Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon ortamı, ekonomik kırılganlıklar ve ekonomik göstergelerdeki negatif gelişmeler. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Bizim programımız çarşamba günü olduğu için perşembe günü açıklanan bu raporu sizlerle ayrıntılı olarak tartışamadık, değerlendiremedik. O nedenle enflasyon raporunun içeriğini, ana unsurlarını sizlere yorumlamak istiyorum. Şubat ayındaki birinci enflasyon raporunda Merkez Bankası enflasyon hedefini değiştirmemişti. Yıl sonu için %16 olarak muhafaza etmişti. Fakat ikinci raporda, yani aradan iki ay geçtikten sonra açıklanan ikinci raporda bu sefer yıl sonu enflasyon hedefi %16'dan 26'ya yükseldi. Ara hedef ise %24 olarak açıklandı. Şöyle baktığımızda geçtiğimiz yılın 2025'in sonunda yıllık enflasyon %30,6 idi. Şimdi 26'ya getirildi. Bir anda 10 puan birden yıl sonu enflasyon hedefinde artışa gidildi. Bu yılın sonu için öngörülen hedefle geçen yılın sonunda gerçekleşen enflasyon arasında 4,9 puanlık bir fark var. Yani koca bir yıl boyunca enflasyonla mücadele programı yürütülecek, ancak amaçlanan topu topu sadece yaklaşık 5 puanlık bir enflasyonda düşüş sağlanması. Şimdi şöyle bir baktığımızda enflasyon raporunun 2026'nın ikinci enflasyon raporunun revize rakamlarına, 2026'da yıl sonu hedefi %26'ya yükseltildi dedik, 10 puan arttırıldı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda Ocak ayında %16 ve buna göre hedef enflasyonun öngördüğü şekilde maaş zamları yapılmıştı. %12 ile 17 arasındaydı memur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine yapılan zamlar. Memurların maaşlarında da benzer düzeylerde artış yapılmıştı. Oysa bir anda 10 puanlık bir ilave artış geldi enflasyona. O zaman aradaki bu fark bir anda çalışanlar, ücretliler, dar gelirliler aleyhine oldukça ciddi düzeyde negatife dönüştü. Bir başka önemli unsur, Sayın Fatih Karahan'ın açıkladığı 2026 yılının ikinci enflasyon raporunda 2027 yılı için enflasyon hedefi %15'e yükseltildi. 2028'de de %8 olarak öngörülmüştü. Bu da %9'a yükseltildi. Dolayısıyla da bütün hedefler revize edilmiş oldu. Bu da önümüzdeki dönem için her ne kadar Merkez Bankası her türlü tedbiri alacağız, dezenflasyon programı ve enflasyonla mücadele tavizsiz bir şekilde sürecek dese de bu hedeflerin kendileri tarafından da fazla inandırıcı bulunmadığını söyleyebiliriz. Kaldı ki hedef revizyonu demek yani bir takım tahminlerde, hedeflerde 3 puanlık, 4 puanlık sapmalar olabilir. İstatistikte, ekonomik tahminlerde bu olağan karşılanabilir. Ancak eğer siz 2 ay önce %16 olarak öngördüğünüz enflasyon hedefinizi 2 ay sonra %26'ya çıkartarak neredeyse %50'ye varan bir sapmayı kamuoyuyla paylaşıyorsanız, burada artık bir tahminden, bir hedeften söz edilemez diye düşünüyorum. Tam aksine artık tahmin yapılmasına da gerek yok diyebiliriz. Çünkü Merkez Bankası'nın kendi yapmış olduğu ankette, bu ay Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ortaya çıkan sonuçlar bu tahminlerin de tutmayacağını daha baştan peşinen gösteriyor. Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu için öngörülen TÜFE beklentisi, yani tüketici fiyatlarındaki artış beklentisi %28,94, yani %29, yuvarlak hesap %30 diyebiliriz. Merkez Bankası'nın kendi anketindeki sonuç yıl sonu enflasyonunun %30 dolayında beklendiğini gösteriyor. Ama ilan edilen yeni hedef, 10 puan arttırılan hedef %26. 5 yıl sonrası için öngörülen enflasyon hedefi ise, enflasyon beklentisi ise, bu araştırmanın sonucunda, Merkez Bankası'nın kendi araştırması bu, %11,8. Hatırlayacaksınız, Merkez Bankası faiz kararlarını alırken para politikaları kurulu toplantılarından sonra bir metin yayınlıyor ve bu metinde işte enflasyonla ilgili tespitler, değerlendirmeler, gidişatın nereye olduğuna ilişkin bir takım analizlere yer veriliyor. Ancak her kurul toplantısından sonra yinelenen, adeta sabitleşmiş bir cümle var: orta vadede enflasyonu %5'e indirme hedefimizden vazgeçmedik deniliyor. Şimdi orta vadede enflasyonun %5'e düşürülmesi hedefinden vazgeçilmediği sürekli yinelenmesine karşılık, söylediğim gibi piyasa katılımcıları anketinde, Merkez Bankası'nın kendi anketinde 5 yıl sonrası için enflasyon beklentisi bile %11,8. Yani insanlar tek haneli enflasyonun önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleşmesini olanaksız görüyor. Buna inanmıyor, bunu inandırıcı bulmuyor. Şimdi tablo böyle olunca da Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin en temel sorununun güven ve inandırıcılık olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü artık enflasyon ne kadar düşecek, fiyatlar ne kadar gerileyecek beklentisi yerini enflasyon ne kadar artacağı bırakmış durumda. Yani %30'larda bu yıl sonu için bir enflasyon beklenirken 5 yıl sonrası için ancak bunun %12 düzeyine gerileyeceği beklentisi söz konusu ise Merkez Bankası'nın kendi anketinde, bu programa inandırıcılık ve güvenilirlik konusunda toplumsal açıdan ciddi bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz ve bir süre sonra artık enflasyon kanıksanmış ve kronikleşmiş olacak, ki şu anki tablo da bunu gösteriyor. Artık kimse enflasyonun düşeceğine inanmadığı gibi fiyatlarda da bir gerileme olacağına inanmıyor. Aksine eğer fiyatlar biraz daha yavaş artarsa, biraz daha az artarsa, neredeyse toplum bundan mutlu olan bir noktaya gelmiş durumda. Ve açıklanan bu tabloya baktığımızda, eğer yıl sonunda enflasyon %26 olarak öngörülüyorsa, bu demektir ki Mayıs ayında yine %3'ler civarında bir enflasyon söz konusu olacak ve Haziran ayında da %1,5-2 civarında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Bunlar iyimser beklentiler. Buna bağlı olarak da Temmuz ayında memur ve emekli aylıklarında %19-20 civarında bir artış söz konusu olacak. Tabii bunun üzerinde gerçekleşme ihtimali de var. Çünkü dediğim gibi yanı başımızda bir İran savaşı var ve bu savaşın her an şiddetlenmesi, yeniden alevlenmesi ihtimali yüksek. Bunun da başta petrol ve enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye enflasyon olarak yansıması söz konusu. Ama hep şunu söylüyorum, enflasyon arttığı için sanki bir nimetmiş gibi maaşlarda yapılacak zam oranının yükselmesinden mutluluk duyuluyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Enflasyonun kanıksanması ve içselleştirilmesi anlamına geliyor. Oysa enflasyon yükseldikçe maaş zamlarının yükselmesi, aksine alım gücünü arttırmadığı gibi fiyatların yükselmesine ve daha çok parayla daha az ürün veya hizmet satın alınabilme imkanını beraberinde getiriyor. Bu da sevinilecek değil, aksine üzülmesi gereken bir durum. Ve son bir nokta, Merkez Bankası ikinci enflasyon raporunda bu yıl sonuna kadar ortalama petrol varil fiyatını 89 dolara yükseltti. Daha önceki raporda 60 dolar olarak öngörülmüştü bu. 20 dolarlık varil başına bir artış yapıldı. Ancak şu anda, bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarından sonra petrolün varil fiyatının 111 ile 114 dolar arasına yükselmiş olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 89 dolarlık petrol fiyatı tahmininin ve hedefinin de tutmayacağını ve bunun da enflasyona yansımalarının yine negatif olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Bu noktada yine bir kısa bir ara vermek istiyorum. Bu kez sizleri Portekizli sanatçı Dulce Pontes'le tanıştırmak istiyorum. Canção de Mar, deniz şarkısı, bir fado bu. Portekiz'in kendi halk şarkıları içerisinde ağıt, üzüntülü ve hüzünlü şarkıları içeren bir tür. Portekiz'i 40 yıldan fazla yöneten diktatör Salazar, ben Portekiz'i ve halkın isyan etmesini 4F ile yönettim demişti. Fado, yani bu hüzünlü ancak kadere inanan, kaderin acılarını içselleştiren halk şarkıları, Fiesta ve Fatima, yani karnaval, eğlence ve din, inanç ve bir de futbol, toplumun enerjisini devasa sahalarda, arenalarda, stadyumlarda boşaltan futbol oyunuyla toplumun isyan etmesini, diktatörlüğe karşı çıkmasını 40 yıl boyunca engelledim ve bunda başarılı oldum demişti. İşte bu fadolardan bir tanesi Canção de Mar, deniz şarkısı Dulce Pontes'ten.

0: Kayığımda dans ederek zalim denize açıldım. Kükreyen deniz senin güzel gözlerinin eşsiz ışığını çalmaya çalıştığımı söyledi. Gel gör ki deniz haklıymış. Gel ve kalbimin dansını izle zalim denize karşı. Dulce Pontes'in söylediği bu fado, denize açılıp geri dönmeyen balıkçıların arkasından yakılan bir ağıttı. Sizlerle bu şarkıyı paylaştık. Portekiz'in diktatörü Salazar yıllarca ben bu şarkılarla, festivallerle, futbolla, fiestayla ve din ile bu ülkeyi diktatörlükle yönettim demişti. Enflasyon raporunun arkasından bazı kritik makro göstergeler de açıklandı. Bunlardan bir tanesi tarımdaki üretici fiyatları. Önceki programlarımızda hatırlayacaksınız, gıda fiyatlarındaki enflasyonun olağanüstü boyutlara ulaştığını ve buna ilişkin verileri sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu açıklanan son veri, tarım üretici fiyatları endeksi, önümüzdeki dönem içinde gerçekten gıda fiyatlarında düşüş beklenemeyeceğini bizlere gösteriyor. Şöyle ki Nisan ayında %4,26 oldu tarım üfedeki, tarım üretici fiyatlarındaki artış oranı ve yıllık %42,53'e yükseldi. Yani %32'lik enflasyonun üzerinde, yoğun puan üzerinde bir üretici fiyat endeks artışı söz konusu. Bunun yanı sıra sebze ve meyve grubundaki yıllık enflasyon endeksi artışı ise %102,48 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun tarım üfe verilerine göre bu da önümüzdeki dönemde sebze ve meyvede yine olağanüstü fiyat artışlarının süreceğini gösteriyor ki hepimiz zaten pazarda, markette, seyyar satıcılardaki meyve sebze fiyatlarında bu gerçekliği yaşıyoruz. Diğer taraftan bir başka kritik gösterge özellikle İran Savaşı ile birlikte enerji ithalatında artan maliyetler, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişlerin yansıması ve buna bağlı olarak da savaş nedeniyle Türkiye'nin ihracatındaki gerileme döviz açıklarını büyütmeye başladı. Bu da cari açığı olağanüstü düzeyde ve hızlı bir şekilde arttırdı. Son açıklanan Mart rakamında cari açık, aylık cari açık 10 milyar dolara yaklaştı ki bu geçen yılın aynı ayına göre 2 kat artış anlamına geliyor. Yine yıllık cari açıkta da %127,3'lük bir artış var. Yaklaşık 40 milyar dolara ulaştı yıllık cari açık. Bu da hedefin oldukça üzerinde, yıl sonu hedefinin. Burada tabii dış ticaretteki gerileme, ihracattaki düşüş, Merkez Bankası rezervlerinin savaş nedeniyle son bir ayda 40 milyar doların üzerinde erimesi ve bunun yanı sıra yerli sermaye çıkışlarının hızlanması, yani Türkiye'deki yatırım sermayesinin yurt dışına çıkışının hızlanması ve yabancı portföy yatırımlarındaki çıkışlarında 15 milyar dolar düzeyine ulaşması cari açığın büyümesinde önemli etkenler. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman önümüzdeki süreçte cari açıktaki bu büyümenin kurlar üzerinde bir baskı yaratmasının kaçınılmaz olacağını söylemek mümkün. Nitekim Merkez Bankası'nın anketinde, az önce sizlere bahsettiğim anketinde enflasyonla ilgili %30'a varan beklentinin yanı sıra Türk lirası dolar kurunun da %40'ın üzerinde artarak 51 lira civarına yükselmesi bekleniyor. Beklenti anketindeki tablo bu. Dolayısıyla cari açıktaki bu rakamlar da önümüzdeki dönemde kurlarda da bir baskının ortaya çıkacağını, dolarda, euroda, sterlinde Türk lirasına karşı yeni değer artışlarının yaşanabileceğini bize gösteriyor. Tarım üretici fiyatları ve cari açıktaki verilerin yanı sıra Nisan ayı bütçe rakamları da ekonomideki gelişmelerin fazla pozitif olmadığını gösteren bir başka unsur. Nisan ayında gelir ve gider arasındaki açık 338 milyar liraya ulaştı. Aylık bütçe açığı ve Ocak-Nisan dönemi 4 aylık bütçe açığı tutarı da 759 milyar liraya yaklaştı. Yıl sonu için 2026 bütçesinde 2,7 trilyon lira açık öngörülmüştü. Hemen hemen 4 ayda bunun neredeyse üçte birinin gerçekleştiği görülüyor. Bu da önümüzdeki dönemde açıkların özellikle enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle mazota, benzine, eşel mobil sistemi çerçevesinde yapılan vergi indirimleri sonrası bütçe açıklarının daha da büyüyebileceğini işaret ediyor. Açıkların büyümesi, bütçe açığının büyümesi de bir başka önemli enflasyon nedeni. Tabloyu bu şekilde okuduğumuz zaman önümüzdeki aylarda ve belki önümüzdeki 2027 yılında da bütün bu sorunların yine kronik bir şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunu şimdiden öngörmekte büyük bir kehanet olmaz. Tablo bu şekilde, Türkiye'nin içerideki ekonomik tablosu bu şekilde, göstergeler fazla olumlu bir seyir işaret etmiyor bize. Ama diğer taraftan bunun dışarıdan gelen yansımaları da söz konusu. Geçtiğimiz haftanın en önemli olaylarından bir tanesi, hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yapmış olduğu ziyaretti. İkinci görev döneminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve 8,5 yıl aradan sonra Pekin'e ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Bu ziyaretin hemen arkasından Rusya Devlet Başkanı Putin yarın ve öbür gün, yani 19-20 Mayıs tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek. Çin bir anlamda küresel ekonomik ve ticaretin, siyasi sorunların ve stratejik sorunların görüşüldüğü ana merkezlerden birisi haline geldi. Oysa Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlatılan süreçte, Şubat sonunda başlatılan süreçte en büyük kaybı yaşayacak olan ülkenin Çin olacağı varsayılıyordu. Yorumlar, değerlendirmeler ağırlıkla bu yöndeydi. Ama gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'in kapısını çalmak zorunda kaldı diyebiliriz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapmış oldukları görüşmelerden sonra yayınlanan bildirilere baktığımızda, bu bildirilerin satır aralarında özellikle küresel ekonomiye ilişkin ve bu küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımalarına ilişkin bazı ipuçlarını görmek mümkün. Öncelikle enerji alanında sorunların ağırlaşarak süreceği anlaşılıyor. Çünkü Çin her ne kadar İran'dan en büyük petrol tedarikçilerinden birisi olsa da rezervlerindeki stoklar ve yeterlilik nedeniyle bu gelişmelerden, enerji krizinden, küresel enerji krizinden en az etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'e giderken çok büyük ekonomik vaatlerde bulunmuştu Amerikan toplumuna. Çünkü İran Savaşı nedeniyle kamuoyu desteğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. İran'da İsrail'i arkasında, İsrail'in adeta kuyruğuna takılarak İran'a açılan bu savaşın Amerikan ekonomisine maliyeti her geçen gün artıyor. Yüzlerce gemi, binlerce asker, uçaklar, helikopterler ve her gün artan savaş harcamaları Amerikan ekonomisinde ciddi bir sarsıntı yaratmaya aday gibi görünüyor. Bunların etkisi ise Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde görülecek. Trump şimdiden bu faturayı azaltabilmek için Çin gezisine çok önem veriyordu. Çin'de yapacağı görüşmelerde özellikle 500 adet Boeing yolcu uçağı satışının yanı sıra Çin'in tarım ihracatı ile ilgili de milyarlarca dolarlık anlaşmalar ümit ederek gitmişti bu ziyarete. Ancak ortaya çıkan tabloda 500 adet Boeing satışı 200'de kaldı. Diğer taraftan Tayvan konusu, ki Çin'in en önem verdiği konuların başında geliyor. Uzun yıllar milliyetçi Çin olarak tanınan bu ülke, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı kullandığı kozlardan birisiydi. Çin ise o bölgenin kendi hegemonya alanında olduğunu ve Tayvan'a yönelik müdahalelere izin vermeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Dolayısıyla bilişim teknolojisinin, yapay zeka ve dijital teknolojisinin ana tedarikçilerinden birisi Tayvan, çip üretiminde önemli ülkelerden bir tanesi ve Amerika açısından da oldukça önemli. Ancak Çin kendi kırmızı çizgisini koydu ve siz buraya müdahale edemezsiniz dedi. Daha sonra Trump'ın yaptığı açıklamadan da anlıyoruz ki Çin'in bu çıkışı bir anlamda kabul görmüş durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dedi ki, ya işte 15 bin kilometre ötedeki Tayvan'ın güvenliğinden bana ne, ben Tayvan'a asker mi göndereceğim, Tayvan için savaşa mı gireceğim, hiç boşuna beklemesinler. Tayvan bizim açımızdan pek de o kadar kayda değer değil anlamına gelecek ifadeler kullandı. Bu da Çin'in bir anlamda bu ikili görüşmeden, ikili zirveden daha muzaffer çıktığını gösteriyor. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın pek çok Avrupa Birliği ülkesi liderine karşı kullandığı ifadeler, çeşitli dünya ülkelerinin liderleriyle yaptığı ikili görüşmelerde sergilediği tavırlar dikkate alındığında Çin'de Pekin'deki ziyaret sırasında daha diplomatik, daha resmi ve daha kurallara uyum sağlayan bir tavır sergilemesi de Çin'in bir anlamda artık tek kutuplu dünyadan çift kutuplu Çin ve Amerika arasında eşitlere dayalı bir küresel düzenin varlığı konusunda ağırlığını koyduğunu, Amerika'nın da buna ikna olduğunu bir anlamda söylemek olanaklı. Ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı'nın da hemen Trump'ın arkasından Çin'i ziyaret edecek olması, özellikle Çin ve Rusya arasındaki stratejik işbirlikleri, enerjiden askeri ve siyasi işbirliği alanlarına kadar yayılan geniş birliktelik olanakları dikkate alındığında önümüzdeki süreçte Çin ve Rusya ekseninin yeniden küresel ekonomide, ticarette ve siyasette ağırlığını hissettirmeye başlayacağını, Trump'ın Pekin ziyaretiyle de bunun daha somut bir noktaya geldiğini söylemek mümkün. Evet, bunun tabii ki Türkiye ekonomisine de yansımaları olacak önümüzdeki dönemde. Söyledik bunu. Çünkü Türkiye enerji tedarikçisi, enerji ithalatçısı bir ülke konumunda. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar bir sefer Türkiye ekonomisini otomatik olarak etkiliyor. Artık akaryakıta yapılan zamlar neredeyse günlük hale gelmiş vaziyette. Bir gün indirim yapılıyor. Ertesi gün onun çok daha üzerinde bir artış mecburen devreye sokuluyor. Çünkü piyasalar çok inişli çıkışlı durumda. Özellikle Trump'ın hafta sonu yapmış olduğu açıklama, İran'a 5 maddelik bir uzlaşı planı sunması, ki bunların çoğunu İran hükümeti kabul etmeyeceğini açıkladı. Çünkü uranyum, zenginleştirilmiş uranyum üretiminin durdurulması, nükleer araştırmalara son verilmesi, mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilmesi, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Amerika Birleşik Devletleri'ne ve müttefiklerine bırakılması gibi egemenlik haklarını ihlal eden İran tarafından kabul edilmesi, mümkün görünmeyen koşullar vardı bunlar arasında. İran da zaten bunları kabul etmeyeceğini açıkladı ve bir anda tansiyon yeniden yükseldi. Savaşın yeniden şiddetlenmesi ihtimali arttı. Bu da petrol piyasalarını etkiledi ve yayınımızdan hemen önce baktığım zaman rakamlara çok ciddi bir artış söz konusu. Küresel petrol piyasalarındaki fiyatlarda $114 varan artışlar söz konusu. Hatta $180'lık petrol varil fiyatları konuşulmaya başlandı piyasalarda. Bunun tedirginliği yaşanıyor. Diğer taraftan da binlerce geminin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalması nedeniyle petrol nakliyesinde, enerji tedarikinde ciddi bir sıkıntı var ve ülkeler stoklarından yemeye başladılar. Petrol stoklarından, doğalgaz stoklarından yemeye başladılar ve stoklarında nereye kadar durumu idare edebileceği belirsiz. Dolayısıyla önümüzdeki kısa dönemde çok ciddi bir küresel enerji kriziyle karşı karşıya kalınması söz konusu. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Küresel ekonomide ve dünya piyasalarındaki bu gelişmeleri sizlere aktardıktan sonra programın sonlarına yaklaşırken bir kez daha kendi içimize, kendi ekonomik tablomuza dönelim. Türkiye'de tabii özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekonomiyi ilgilendiren torba yasanın görüşmeleri bu haftada devam edecek. hatırlayacaksınız bu torba yasayla ilgili ayrıntıları daha önce sizlerle zaman zaman paylaşmıştım. Özellikle yabancı sermayeye tanınan teşvikler açısından %100'e varan vergi muafiyetleri bu torba yasanın ana unsurlarından bir tanesini oluşturuyordu. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyete geçecek küresel sermaye ve finans şirketlerine 20 yıl süreyle 2047'ye kadar vergi muafiyeti getiriliyor. Bunun yanı sıra ihracatçı, imalatçı şirketler için ciddi kurumsal vergisi indirimleri söz konusu. Ama burada paketin önemli bir boyutu kamu borçlarındaki yapılandırma. Kamu borçlarında Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağkur, vergi daireleri gibi kurumlara borçları olanların bu borçları 72 aya kadar yapılandırılıyor. Daha önce bu süre 36 aydı, 2'ye katlandı. 72 aylık bir yapılandırma ve borç tecili imkanı sunuluyor. Borçların tecil edilecek tutarı da 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkartılıyor. Ancak burada Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin ve Oda ve Borsa Başkanları'nın eleştirilerine neden olan bir unsur var. Kamuya olan borçlar, trafik cezaları ve diğer kamu alacakları 72 ay, 6 yıla varan süreyle yapılandırılıyor. Ancak burada oldukça ciddi bir tecil faizi, yani erteleme yapılandırma faizi söz konusu. Bu da yıllık %39. Yani borcu olan bir mükellef borcunu yapılandırdığı zaman %39'luk bir tecil faiziyle yapılandırmış olacak ki katlanarak ana para üzerine ilave edilecek bu faiz nedeniyle en fazla 3-5 ay sonra, belki 1 yıl sonra yapılandırılan bu borçların ödenmesinde yeniden bir takım sıkıntılar baş gösterecek ve yeni bir yapılandırma ihtiyacı ortaya çıkacak. Aslında denenmiş olanı tekrar denemenin fazla anlamlı olmadığı bilinen bir şey. Bugüne kadar 11 kez bu tür yapılandırma yasaları çıkartıldı vergi borçları için. Hükümet ve ekonomi yönetimi bunlara vergi affı demek istemiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündemimizde vergi affı yok dedi. Ancak bu yapılandırma düzenlemeleriyle tahsil edilemeyen kamu alacaklarının miktarı her seferinde daha da artıyor. Çünkü ilk birkaç ay taksitler düzenli ödendikten sonra ekonomik koşullar düzelmediği için, yüksek enflasyonda herhangi bir olumlu gelişme olmadığı için, ekonomi daraldığı ve küçüldüğü için borçlar yine ödenemez hale geliyor. Taksitler iki tanesi ödenmediği zaman da otomatik olarak yapılandırma iptal ediliyor. Bütün bunlar sorunların daha radikal, daha köklü bir şekilde çözülmesi gerektiğini ortaya çıkartıyor. Nitekim TESK Başkanı Bendevi Palandöken bir açıklama yaptı. Dedi ki tamam, yapılandırmalar güzel ama esnaf bu faiz yüküyle bu yapılandırma taksitlerini ödeyemez. İkincisi, Türkiye'deki milyonlarca kredi kartı mükellefinin her ikisinden birisi borçlu. Yani kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Ve niye ödeyemiyor? Burada da yine yüksek faiz nedeniyle borcun katlanması, kabarması, adeta bir kar topu gibi büyümesi söz konusu. Eğer siz gerçekten bir iyileştirme, bir yapılandırma, bu borçların tahsil edilmesi ve kamunun yüz milyarlarca liralık alacağını tahsil edebilmesi için bir düzenleme yapmak istiyorsanız finans kurumlarını ikna edin ve bu faizleri silin. İnsanlar ana para borçlarını ödesin ya da çok cüzi bir faiz ödesin veya sıfır faiz, nasıl ki yabancı sermaye için sıfır vergi imkanı getiriliyorsa yasayla. Bir dinleyicim bu konuda sağ olsun görüşünü benimle paylaşmıştı. WhatsApp hattından bize gönderdiği mesajda diyordu ki, madem yabancı sermayeye %100'e varan bir vergi muafiyeti sağlanıyor, biz geçen programımızda bir emek barışı önermiştik. Hep vergi afları, servet afları yapılıyor ama çalışanlar, emekçiler açısından bir düzenleme yapılabilir mi? Bu konuda bazı teşvikler, destekler sağlanabilir mi diye. Dinleyicimiz de diyor ki, benim önerim, madem Sayın Cumhurbaşkanı en az 3 çocuğu da teşvik ediyor, 3 çocuklu aileler için tıpkı yabancı sermaye mensuplarına, şirketlerine olduğu gibi 20 yıl süreyle 3 çocuklu ailelere gelir vergisi muafiyeti tanınsın. Onların gelir vergileri sıfırlansın. Böyle bir imkan sunulsun. Dolayısıyla eşlerin çalışması durumunda da gerçekten şayet böyle bir imkan sağlanırsa çok ciddi bir gelir vergisinden muafiyet katkısı söz konusu olacak. Kaldı ki çalışanların ücretlerinin tutarları dikkate alındığında milyarlarca dolarlık yabancı sermayeli finans kurumlarına sağlanacak %100'lük vergi muafiyetlerinin yanında düşük ücretli, dar gelirli bir çalışana sağlanacak 20 yıllık vergi istisnası adeta devede kulak kalacaktır diyebiliriz. O yüzden ben sayın dinleyicimin bu görüşünü de sizlerle paylaşmış olayım ve bizi dinleyen kamu yöneticileri de gündemlerine böyle bir değerlendirmeyi, öneriyi alabilirler ise pek çok kişi rahatlamış olur. Madem vergiden vazgeçiliyor, o zaman dar gelirlerinde vergisinden vazgeçilsin deniliyor. Böyle bir de talep var. Bunu da sizlere iletmiş olayım. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Türkiye ekonomi gündeminin sıcak gelişmelerini ve olabilecekleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ben Zülfikar Doğan. Çarşamba günü saat 15'te Ankara'dan haber var programıyla tekrar karşınızda olacağım. Görüş ve değerlendirmelerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın.

0: ben, Türk milleti çalışkandır.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Radyo Sputnik.
0: Bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanın gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler

0: Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyiz efendim Radyo Sputnik'te. Evet, bugün neler konuşacağız? Bugün çok enteresan konularımız var tabii. Hemen konuklarımızı bekletmeden kendilerine merhaba demeye başlayalım. Daha önce de burada ağırlamaktan büyük keyif duyduğumuz avukat Özlem Kurt ilk konuğumuz. Merhabalar Özlem Hanım.
2: Serhat Beyciğim merhabalar, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizinle olmak her zamanki gibi çok keyifli.
1: Harikasınız. Özlem Hanım, şimdi biz daha önce sizinle konuştuğumuzda genellikle yapay zeka ile ilgili hukuki soruları ve sorunları konuşmuştuk ve hani bu dünya nasıl döner, nasıl bir yerden bir yere gider diye. Ama geçtiğimiz günlerde sizin bir konferans çağrınız elime geçti. Beni çağırdılar ama ben yurt dışındaydım, gelemedim. Bu konferansta çok enteresan bir noktaya değinmişsiniz. Yapay zeka hukuk firmalarını, yani buradaki hukuki varlıkları nasıl temsil eder, nasıl onlara yardımcı olur gibi bir bakış açısı olmuş. Ben bunu çok beğendim açıkçası. Çünkü her sektöre yapay zekanın nasıl dokunduğunu konuşurken evet hukuk firmalarını konuşmamak biraz tuhaf olacaktı. Öncelikle bu toplantı için sizi çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok ilginç bir fikir olmuş, iyi bir fikir olmuş. Hani buradan biraz girelim istiyorum izninizle.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, yani her sektörün artık diline pelesenk olmuş durumda yapay zeka. Bütün konferansların konu ne olursa olsun başına bir yapay zeka ekleniyor biliyorsunuz. Hukuk da tabii ki bundan nasibini aldı. Global olarak da aslında hukuk sektöründe AI uygulamaları, biz ona kısaca dünya jargonunda legal tech diyoruz. Yani hukuk teknolojileri çok büyüyen bir trend ve çok ciddi büyük bütçelerle yatırımlar almaya da başladı tabii ki. O yüzden hukuk hem kendisi de nasibini alıyor AI uygulamalarında, aynı zamanda kendi ekosisteminde yeni bir ticari alan da üretiyor tabii ki.
1: Kesinlikle ve çok güzel bir şey bu. Peki şunu merak ediyorum ben. Şimdi hukuk firmaları deyince hani çok fazla avukat ofisine girip çıkmadım ben. Genelde haber için girip çıktım ama şöyle bir şey vardı. Hep gözümün önüne gelen şey bir sürü yazılı belge, arkada ansiklopedik kitaplar vesaireler falan. Şimdi bunların arasına yapay zeka girince o işi değiştiriyor mu, hızlandırıyor mu, dönüştürüyor mu? Bunu çok merak ettim mesela.
2: Hiç şüpheniz olmasın. Yani yapay zekanın girdiği her işte biz bir kere belli birkaç tane kelime var, onu kullanmadan çıkmıyoruz o konudan. O da nedir? Zaman yönetimi, çok ciddi zaman kazandırıyor. Verimlilik ve tabii ki ölçekleyebilmek. Yani yaptığınız işi tek seferde çok büyük ölçeğe sığdırabilmek gibi faydaları var. Evet. Ama hukuk tarafında bu üçünün haricinde yapay zekanın bizim en önem verdiğimiz katma değeri kurumsal hafıza yönetimi olacak. Ve biz de yatırımımızı ona yapıyoruz açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki örneğin bir şirketin sözleşmesi iki taraf arasında, bazen daha çok taraf arasında, bir de hukukçular da işin içine girdiğinde çok versiyonda gidiyor geliyor, üzerinde değişiklikler yapılıyor, imza aşamasına gelene kadar çok tartışıyoruz, çok konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, ama bunlar genelde e-mail üzerinden döner ve bunların kurumsal hafızada saklanması, belki metin versiyonları saklanır ama aslında sözleşmenin geri döndüğünüzde o hikayesi neydi, o maddeler niye, ne tartışıldı da o şekilde değişti gibi aslında detayları biz genelde bilmeyiz. Hele o süreci yürüten kişiler şirketlerden işten ayrıldılarsa onu zaten bilme yardım imkan kalmaz.
1: Evet.
2: O nedenle hani bir sözleşme örneği dedim ama bunu her çalışma unsuruna şey yapabiliriz, örnekleyebiliriz. Dolayısıyla hız, verimlilik, ölçeklenebilirliğin haricinde kurumsal hafızayı, yani hukukta da aslında veriye dayalı bir altyapı oluşturma noktasında AI tabii bizim elimizi çok kolaylaştırıyor. Ama bu tabii biraz daha hukuk işlerinin yönetimi kısmı. Yani hukukun bir kendisinin icrası da AI'dan faydalanma imkanımız var. Bir de hukuk operasyonlarının yönetilmesi tarafında AI'dan faydalanılması gibi bir durum söz konusu.
1: Peki şu kapsamda, bu son söylediğiniz kapsamında yapay zeka burada hani olsa da iyi olur aslında ya. Yani olmayınca ideal ediyorduk ama olması daha iyi midir? Yoksa artık yani bundan kaçılmaz, biz bunun içinden çıkmamalıyız gibi zorunlu bir bakış açısı mı vardır yapay zekaya karşı?
2: Yapay zekanın şimdi çok her yerde anlattığım için yapay zeka projelerinin aslında %10'dan daha azı şirketlerde realize edilip de uygulamaya gerçekten geçilebiliyor. Çok çok daha azı da kurulduktan sonra da çıkan veriyi kullanabilir şekilde etkin işletilebiliyor. Ama yine de herkes bir yapay zeka uygulama zorunda hissediyor kendini. Hukukta ise daha o aşamada değiliz Serhat Beyciğim. Yani şirketler biz bir dakika hukukta da dijitalleşelim kaygısını daha yeni yeni konuşmaya başladılar. Türkiye için söylüyorum bunu. Orada biraz şey de var. Engel olarak da hani veri güvenliği, yani şirketin çünkü çok mahremi ya hukuk bilgileri.
1: Tabii ki.
2: Bir finans, bir o, yani hani çok ciddi mahrem bilgiler olduğu için bunu dijitalleştirme konusunda biraz kültürel bir kaygı da var. Ama bütün bunlara rağmen şu an daha biz hukuk süreçlerini de dijitalleştirelim zorunluluğu hissetmiyorlar şirketler. Ama çok yakın zamanda bu onlar için de kaçınılmaz olacak. Çünkü rekabet etmede maliyet yönetimi, zaman yönetimi en önemli unsur olduğu göz önünde bulundurulunca hukukta da, hukukta şirketler için çok büyük bir maliyet zira. Öyle olunca onlar da bence kaçınılmaz olarak bir dakika burada da bir dijitalleşme ve yapay zeka desteği alma kaçınılmaz diyecekler. Türkiye'de daha o noktada değiliz. Avrupa, Amerika biraz daha o konuda liderliği çekiyor yapay zekaya dayalı hukuk süreçlerinin yönetimi teknolojilerinde. Ama orada da bir pazarın yapısal farkı var. O da şu, yani Türkiye'deki en kalabalık hukuk bürosu, o da icra ve dava işleri yapıyor olmaları ihtimalinde sayıları yüzleri buluyor, yani yüzleri geçiyor. Ama onun haricinde bizim ülkemizdeki hukuk bürolarının ölçekleri genel olarak 100 kişinin altında. Ama Avrupa ve Amerika'da binlerce hukukçudan bahsediyoruz. Onlar daha şirket gibi yönettikleri için hukuk bürolarını global olarak çok fazla sayıda şubeyle ve binlerce avukatla yönettikleri için onlar bu alanda dijitalleşmeye bizden erken başladılar. Dolayısıyla yapay zekayı da erken kullanmaya başlıyorlar. O da o legal tech pazarını çok ilerletiyor tabii Avrupa ve Amerika'da. Türkiye biraz o anlamda geriden geliyor ama kaçınılmaz tabii ki herkes için.
1: Peki yani şimdi yapay zeka her konuşmaya başladığımızda öncelikle insanlar onun kötücül taraflarından başlıyorlar konuşmaya ya da böyle korkmamız gereken şeyleri ön plana çıkartıyorlar. Siz şimdi gayet pozitif düşünen ve pozitif bilimler ışığında giden birisiniz. Şimdi az önce siz de bahsettiniz, şirketler bu verilerin dışarıya açılmasında, mahreminin dışarıya açılmasından korkuyor diye. Şimdi sizin bakış açınızda hem yapay zekayı biliyorsunuz hem hukuku biliyorsunuz. Böyle bir keyfim var sizinle konuşurken. İkisini sorabilme şeyim var. Burada sizce gerçekten de korkacak bir şey var mı verilerin dışarıya açılması gibi?
2: Sadece yapay zekayla ilintili olarak söylemiyorum bunu. Ama dijitalleşmeyle beraber artık hepimizin hem bireyler olarak hem de şirketler olarak duymamız gereken önemli bir kaygı veri güvenliği. Çünkü internete bağlı olduğumuz her ortamda verilerimize başkalarının erişmesi, artık gerekli güvenlik önlemlerini almadıysak çok mümkün. Yani Yani bu cep telefonundan şahsi verilerimiz de olabilir. Şirketlerimizde ticari sırlarımız da olabilir. Dolayısıyla veri güvenliği bence bu zamanın en önemli konularından biri. Evet, bundan kaygı duymalıyız. Kaygı duymamak bizi çok büyük bir gaflete düşürür. Yani biz şifrelerimizi bir yerlerle paylaşırken, bir yerlere yazarken, mesaj atarken nasıl kaygı duymalıysak şirketler için de aynı şey geçerli. Ama yapay zeka ile bu, biraz önce de söylediğim gibi, yapay zekanın temel itici tarafı her şeyi hem daha hızlı hem de ölçeklenebilir şekilde yapıyor olması. Yani dijitaldeki riskin yapay zeka da ölçeği birden çok büyüyebiliyor. O nedenle yapay zekayla da aynı güvenlik kaygılarını biraz daha geniş kapsamda kesinlikle duymamız lazım. Ama bu, ben hep bunu söylüyorum bana soranlara da. Peki yapay zekayı kullanmayacak mıyız? Böyle bir gerçek yok artık Serhat Beyciğim. Ya ben nasıl bundan
1: o bir seçenek olmaktan çıktı hayatımızdan.
2: Tabii yani şunu soruyorum ben bana söyleyenlere. İnterneti kullanmayı bir opsiyon olarak düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
2: Yani yapay zeka da bunun gibi bir şey olacak. Yani artık internete bağlı olmadığımızda yoksunluk yaşar haldeyiz. O nedenle yapay zeka da artık bence internetten çok da farklı olmayan bir teknoloji olacak bizim için. Yapalım yapmayalım değil, nasıl yapalım ve nasıl güvenli yapalım. Çünkü interneti de şirketlerimizde kullanıyoruz ama gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bununla ilgili farkındalığımızı arttırıyoruz. Yapay zekada da kesinlikle bu böyle olmak zorunda. Şirketlerin artık yapay zeka kullanım politikalarını yazıyoruz, prosedürlerini oluşturuyoruz. Bir yandan da siber güvenlik önlemlerini alıyoruz. Tabii burada internetten farklı olarak biraz daha uluslararası ölçeklenebilir bir risk var. Onu gözetmek lazım siber güvenlikte.
1: Muhakkak. Peki şunu sorayım size. Şimdi çok enteresan bir noktaya parmak bastınız aslında. Mesela birisi geldi ve size dedi ki ya benim bir yapay zeka uygulamam var. Bunu size satmak, kiralamak, hizmet olarak vermek istiyorum. Atıyorum. Bunun hani siz ölçeklenebilirlikten bahsettiniz ya. Burada bu fiyatı neye göre belirlemek lazım? Yani mesela sizden aldığı adam saat, sağladığı adam saat ücretine mi? Aldığı eleman ücretine mi? Ne bileyim, verdiği gün ücretine mi? Neye göre bunu ölçümlemek lazım? Bunu belki diğer hukuk firmaları da şu anda sizi dikkatle dinliyorlardır. Bu sorunun cevabı çünkü herkesi ilgilendiriyor.
2: Herkesi ilgilendiriyor ve bizim de daha çok böyle standartize edemediğimiz bir konu bu. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'deki hukuk pazarında bizler gibi hukuk, yani çok sayıda hukukçudan oluşan hukuk büroları var. Bir de daha az sayıda ya da münferit, yani bireysel çalışan meslektaşlar var. Evet. Hukuk ürünleri de bunlara göre şekilleniyor aslında. Yani bireysel kullanıcının hukuk icrasında kullandığı işte içtihat arama ya da sözleşme yazma gibi kullandığı daha böyle tek tek bazı temel ihtiyaçları çözen yapay zeka ürünlerinin sayısı çok artıyor artık.
1: Türkiye'de ama bunlar fazla mesainizin çok ciddi bir bölümünü alıyor değil mi efendim?
2: Evet, kesinlikle. Tabii çok ciddi zaman kazandırıyor bize ama bunlar münferit dertlere çare buldukları için fiyatlama noktasında adam saatten ziyade böyle herhangi bir lisanslı ürün fiyatlamak gibi ayda belirli bir işte $10, $15 sadece kullanıcı başına bir fiyatlamayla gidiliyor aslında. Ama artık AI tabanlı hukuk teknolojileri artık böyle münferit kullanımdan ziyade biraz daha AI native dediğimiz daha kapsayıcı tek bir ürünle birden fazla sürecin beraber yönetildiği bir yere doğru da evriliyor. Biz de ürünümüzü o perspektiften yönetmeye çalışıyoruz. Orada fiyatlamak biraz zor. Orada hem kullanıcı sayısını, bir de bu tip ürünlerde en temel fiyatlama unsuru da nedir biliyor musunuz? Diğer ürünlerde depolamadığımız için sadece kullanıyor kullanıcı. O yüzden sadece lisanslama kullanım bedeli alıyoruz. Evet, ama bizim bahsettiğimiz daha kapsamlı ürünlerde fiyatı belirleyen temel unsur depolama. Çünkü günün sonunda eğer on-prem olarak şirketinizin database'inde kendi deponuzda tutuyorsanız veriyi ne âlâ. Ama bu ürünlerin cloud temelli depolarında tutuyorsanız, bulut depolarında tutuyorsanız artık verinin aslında depolanması şirketten şirkete de ölçek olarak değiştiği için bu tip ürünlerde fiyatlama biraz da sizin ürün ya da depolama alanınıza bağlı olarak değişiyor. Örneğin ben tekliflendirme çalışması yaptığım POC süreçlerindeki şirketlerimde bazılarında 5000 tane sözleşme inceliyoruz ve onu depolayıp onu yönetiyoruz söz konusu ürünle AI üzerinden. Ama gittiğim başka bir kurumda her yıl yenilenen 3000 tane sözleşmenin haricinde Türkiye çapında dağınık 15 bin farklı sözleşmeden bahsediyoruz. Şimdi bunların hazırlığı da başka bir süreç ve fiyatlama gerektiriyor. Depolama da. Yoksa AI bunları işlemekten fiili olarak işlemekte ayrıca bir bütçeleme yapmıyor kendine. Ama depolama çok ciddi bir bütçe haline geliyor. Bir o var, bütçelemede kritik olarak dikkat edilmesi gereken. Ama diğer taraftan da şirketler bunu kaça satın almalı noktasında onlar buna çok bakmak istemiyorlar. Onlar diyorlar ki bana kaç adam saat kazandıracaksın? Biz orada belirli hesaplamalar kendi tecrübelerimize dayanarak yapmaya gayret ediyoruz. Yılda ortalama 250 ila 300 saat arasında bir avukatın zamanından tasarruf edebildiğimizi tespit ettik biz.
1: Yani bir avukatın 2 aylık 3 aylık çalışması mıdır efendim? Adam aynen saat öyle deyince yani onu bir yere oturtmaya çalıştım.
2: Aynen öyle. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Örneğin şirket birleşme devralmalarında bizler şirketin ölçeğine bağlı olarak haftalarla bazen aylarla ölçebildiğimiz incelemeler yani due diligence dediğimiz incelemeler yaparız. Evet. Ama şimdi artık data room'a veriler yüklendikten sonra 3 saatte yapıyor onu AI. O yüzden bir de işin niteliğine bağlı olarak tabii adam saat anlamında çok ciddi bir tasarruf yapma imkanı var. Bazı işlerde bu kadar dramatik etki etmiyor ama örneğin yüzlerce davanız var. Bu davaların her ayın sonunda müvekkiller için raporlanması çok ciddi bir vakit bizim için. Yani paralegallerin ya da junior bir avukatın birkaç günlük mesaisi demek bu.
1: Yani ama esas bu aslında sizin beyin gücünüzü beyin gerektiren yerlerde kullanmak yerine raporlamayla falan kullanınca ben çok üzülüyorum açıkçası. Açıkça söylemek gerekirse ben hep buna üzülüyorum. Yazı yazarken de ben bunu hissediyorum. Bu arada şimdi yeni gelmişken son olarak size bunu da sormayı çok istiyorum. Buyurun. Yani mesela şey vardır. Çalışmanıza, iş yerinize birini alırsınız ve onun başarı kriteri şeydir bence. Ona bir iş verdiğinizde arkanızı dönüp tekrar onu kontrol etmek zorunda kalmamak. Bu müthiş bir lükstür. Yani ve aldığınız elemanın çok iyi olduğunu gösterir. Yapay zekada bu seviyede misiniz efendim? Yani tamam ya bu kesin doğru yapmıştır. Artık bunu kontrol etmeme gerek yok. Seviyesine getirebildiler mi sizi?
2: Yok hayır değil. Gelmeyecek de değil, uzunca değil bir müddet. Anladım. Belirli işlerde çok ilerleme kaydedecek. Ona hiç şüpheniz olmasın. İşte raporlamalarda filan hata oranı sıfıra yakın. Ama bizim hukuk işi için yani bir sözleşme yazmak, dilekçe yazmak ya da nihai olarak bir hukuki görüş hazırlama noktasında biz oraya emanet edemeyiz daha ki kendi geliştirdiğimiz ürün olmasına rağmen bir final check yapmak, bir final kontrol yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Açıkçası o bazen sadece yapay zeka halüsinasyon görür, hata yapardan değil. Bazen ona verdiğiniz veride bile siz insan olarak da hata yapıyor olabilir.
1: Muhakkak tabii ki. Yani hata bir yerden çıkmaz, sadece aletten çıkmaz yani.
2: Çıkmaz evet, o yüzden bir final kontrol yapmak lazım. Zaten biz şu aşamada yapay zeka da çok hızlı kendini de tabii geliştiren bir teknoloji olduğu için. Şu aşamada sizin tam söylediğiniz gibi aslında keşke biz onu operasyonel süreçlerde, kağıt kürek işlerinde bizim zamanımızı en çok alan ama katma değeri az olan yerlerde çok etkin kullansak da biz gerçekten işte ilk incelemesi yapılan sözleşmeyi nihai hale getirebilsek. Yani bize katma değer yaratacak, strateji yapabilecek taraflarda zaman kazandırsa bence maliyetini ziyadesiyle karşılar diye düşünüyorum. Evet. Ama bir yandan da geliştikçe de inanın o sözleşmeyi inceleme ya da hukuki görüş vermede doğruluk oranı her geçen gün artıyor. Meslektaşlar, özellikle genç meslektaşların yakın bir gelecek için bunu da gözetmesi lazım bence.
1: Vallahi süpersiniz. Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum. Yine bizi çok fazlasıyla aydınlattınız. Sorduğum her sorunun içinden geçip bize yeni kapılar açtınız. Biz sizinle tekrar bir araya gelelim. Daha konuşacak İnşallah. Çok şeyimiz var.
2: Kesinlikle. Her zaman ben de çok keyif alıyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkürler.
2: Çok sevgiler. Hoşçakalın.
1: Evet, avukat Özlem Kurt'la konuştuk efendim. Gerçekten bizi çok başka yerlere götürdü. Daha da götürecek gibi duruyor. Özlem Hanım'ı böyle bir saat bütün konularını bitirebilmek çok zor gözüküyor. Efendim şimdi hemen bir diğer konumuza geçelim isterseniz. Hattımızda yine çok önemli bir bilgi konuşacağımız birisi var. Bilgiden Sparkap Tekmer Müdürü Betül Bayır hattımızda. Merhabalar Betül Hanım.
3: Merhaba.
1: Merhabalar. Efendim çok teşekkür ediyorum öncelikle programımıza katıldığınız için. Biraz bu Sparkap'ı ve Tekmer'i tanıyarak başlayalım ki konumuza ışık tutsun. Çok önemli şeyler konuşacağız çünkü.
3: Ben öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin girişimcilik ekosistemini geliştirmek için kurduğu bir kuruluşka merkezi aslında Tekmer. Ama aslında süper. Bir yandan da COSGAP tarafından destekleniyor. Yani Türkiye'de 40'tan fazla Tekmer mevcut. Bunlar teknoparkları biraz alternatif olarak aslında ARGE merkezi gibi konumlanan kuşka merkezlere girişimcilerin daha ziyade ARGE süreçlerindeki vergi avantajlarından faydalanması için bir takım ARGE personelinin işte SGK personel stopajı gibi indirimlerinden faydalanabilmeleri ve bunların amacı da aslında işte girişimci birazcık maliyet avantajı sunup daha hızlı büyümelerine destek olmak. Tekmerler bu amaçla.
1: Çok önemli bir ayrım.
3: Evet.
1: Evet evet. Peki şimdi yine biz konuşurken mesela globalleşmekten hep bahsediyoruz. Girişimlerimizin globalleşmesinden bahsediyoruz ama globalleşme deyince dünyanın hep direkt batı tarafı göz önüne geliyor. Ya da insanların aklına geliyor. Yani biz global bir şirket olmak istiyorsak işte Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika, Silikon Vadisi falan düşünmeye meylettik yıllar boyunca. Siz biraz bu rotaya farklılıklar kazandırdınız. Biraz burayı açmak istiyorum sizinle beraber.
3: Evet. Aslında bunun sebebi biraz Silikon Vadisi neden büyüdü? Yani orada çok başarılı startuplar önce büyüdü. Sonra onlar yeni startuplara evet. yatırım yapabilecek büyüklüğe ulaştı. Fonlar kurdu. Böyle aslında Silikon Vadisi büyüdü. Oraya giden yeni girişimciler de kendilerini kolaylıkla fon edinebildiler. Ama öyle bir noktaya ulaştık ki artık Silikon Vadisi birazcık doymuş bir pazar diyebiliriz. Üstelik Kesinlikle. Özellikle Türk girişimciler için maliyetler çok yüksek, rekabet çok sert. Öyle olunca yeni alternatif pazarlar arayışına mutlaka giriyor girişimci. Şimdi bu yani IMF gibi büyük otoritelerin de yayınladığı finansal raporlarda hep görüyoruz Asya Pasifik bölgesinin ne kadar hızlı büyüdüğünü, hatta büyümenin evet. yaklaşık %50'sinden fazla yani yarısından fazlası Serhat Bey Asya Pasifik evet. bölgesinden geliyor. Öyle olunca bu büyüme oranlarında oraları hedeflemek girişimci için hızlı büyümeyi destekleyen bir şey oluyor. Genç nüfus var Asya'da, dijital okuryazarlık çok yüksek. Ondan sonra bir de Türkiye'de o artık kaybettiğimiz orta sınıf Asya'da var, mevcut özellikle Çin'de.
1: Kesinlikle.
3: Öyle olunca özellikle yani yeni müşteri arayan, yeni pazar arayan girişimciler için bulunmaz bir Hint kumaşı oluyor aslında.
1: Peki hani şey vardı eskiden mesela Amerika'ya gitmek bir rüya bir şeydi yani of be Amerika'ya gittim ne isterim ben Amerika'da yaşarım falan diye ama oraya giden arkadaşlarım orada yaşadıklarından çok memnun dönmediler hatta oradan evet. buraya niye geri döner ki insan falan diye konuşurken ben baktım ki çok mantıklı sebepleri var orada yaşamamayı seçmek için. Aynı şey Hong Kong'da biraz farklı yaşanıyor gibi geldi bana. Yani eskiden o rüya pazarı sanki biraz Hong Kong olmuş olmakta ya da gibi geliyor. Ne dersiniz?
3: Katılırım. Amerika'dan, Avrupa'dan hızlı dönüşler var şu anda aslında Türkiye'ye.
1: Evet, evet. Yani bana şaşırtıcı geliyordu başta ama hikayelerini duyunca dedim ben de kalmazdım orada yani.
3: Evet, evet. Şimdi Asya'ya doğru bir kayış var, doğru. Çünkü yani orada Asya'da, pardon, Amerika'da, Avrupa'da regülatif düzenlemeler çok çok fazla. Bir girişimci için de aslında bir fikri hayata geçirmek için bariyer ne kadar azsa, evet, pazarda o kadar iyi. Yani o yüzden bu işte atıyorum Almanya'daki ya da Avrupa genel olarak söyleyecek olursak İngiltere'deki bu bariyerlere çarpmaktan ve yıpranmaktansa Asya'da hali hazırda yeni şeyler denemeye çok açık olan bir yatırımcı iştahı var. O yatırımcı, evet, iştahıyla buluşmak tabii ki girişimci için çok avantajlı oluyor. Ya kültür olarak da biraz daha hani orası gelişmekte olan yerler olduğu için belki ortaklıklar bulunuyor. Hani yaşam tarafını çok bilmediğim için belki yorum yapamayacağım ama öyle düşünüyorum ki hani oradaki o teknolojiye olan daha az bariyerli giriş imkanı birçok şeyin de aslında yani kapısının kolay açılmasını sağlıyor.
1: Anladım. Peki bir de tabii şu da var değil mi? Buna ekleyebiliriz herhalde. Biz Amerika'ya ya da Avrupa'ya baktığımızda hani orada bir şeyler geliştiriyorsunuz ama o geliştirilen şeyler üretim için yine Asya'ya gidiyor. Dolayısıyla direkt Asya'ya giderseniz siz orada üretimin de içinde oluyorsunuz bir şekilde değil mi efendim?
3: Tabii yani doğrudan üretilme ve daha doğrudan tüketiciye ulaşmak hem maliyeti düşürüyor. Evet. Karlılığı yükselten bir şey oluyor. Tercih ediliyor mutlaka.
1: Peki buradan şuna da geçmek istiyorum izninizle. Şimdi yatırımcılardan bahsettik. Amerika'daki yatırımcılar ve doymuş olma şeylerine ben çok katılıyorum. Gerçekten de artık eskisi gibi her giden orada girişimini anlatamaz hale geldi. Şimdi Amerika'daki o yatırımcılarla Asya'daki yatırımcılar arasındaki farkı nasıl görüyorsunuz efendim?
3: Yani orada Amerika'da her şey çok hızlı. Bir kere en basitinden hani orada öyle bir mantık farkı var. Yani Amerika'daki yatırımcı çok az paralarla hızlı büyümek istiyor. Birkaç X'ten sonra zaten hemen exit çıkış dediğimiz şeye, evet, odaklanıyor. Evet. Asya, evet, biraz daha derin teknolojilere odaklı, daha uzun vadede, yani tabii ki hızlı büyüyen ama bizim işte deep tech dediğimiz biraz daha ileri teknolojilere daha odaklı. Bu teknolojiler, evet, doğası gereği biraz daha sabır isteyen teknolojiler. Öyle, evet, olunca, evet, belki hani böyle bir ayırım yapabiliriz. Yani ABD'li yatırımcı biraz daha Asya'dan daha agresif o anlamda.
1: Yani 3 ay içinde kansere çare bulmamalısınız efendim değil mi?
3: Öyle öyle zaten.
1: Yani oradaki sabır faktörü de öne çıkıyor diyorsunuz Asya için. Ben böyle anladım söylediklerinizden.
3: Evet, kesinlikle daha yani uzun vadede kar getirecek Ar-Ge süreçleri daha yoğun da olsa, daha maliyetli de olsa bu tarz girişimlere daha yatırım yapmaya daha meyilliler. Bu da daha derin teknolojilerin özellikle böyle patent tabanlı, işte biz şimdi üniversite olduğumuz için tabii evet, daha çok, evet, böyle şeyler, ne denir, girişimler, fikirler görüyoruz. Yani sadece fikrin doğrulanması bile aylar yıllar alıyor. Dolayısıyla böyle yani böyle fikirlerin pazarı biraz daha Asya diyebiliriz.
1: Valla o tam yerine geldi, bu soruyu benim size sormam lazım. Şimdi fikri mülkiyet deyince girişimcilerin en önemli korkularından bir tanesi, ya benim böyle bir fikrim var, fikrimden başka hiçbir şey yok, fikrim kopyalırsa ben ne yaparım modu var ama Asya'da bu biraz daha güvence altına alınmış gibi geliyor bana.
3: Evet, özellikle ya bu aslında bir kere en başta şunu söyleyeyim, girişimcinin çok böyle bir korkusu da olmamalı. Tabii ki fikrini sağlama alması
1: aslında,
3: lazım.
1: Aslında evet, evet.
3: ama fikir aslında tabii ki kopyalanabilir, her türlü kopyalanıyor ve en kolay kopyalanan şey. Ama bunu güvenceye almanın pek çok yolu var. Hong Kong'da en azından bizim işbirliği yaptığımız City University örneğin ciddi bir patent listesi var ve bu patentlerden girişimci kendine uygun olan ticari şeyi çözümü entegre edip fikrini aslında uluslararası patentleştirmiş oluyor. Yani girişimini, fikrini. Evet. Ve bir kere uluslararası bir hukuk sistemi var zaten Çin'de de. Öyle olunca hani tamamen uluslararası bir hukuktan faydalanıyorsunuz aslında. Evet. Yani ne denir? Bunu küresel çapta korumak için o fikri lisanslamış oluyor ve bu anlamda bir güvence zaten almış oluyor. Ama yine de hani not düşeyim, hani girişimci fikrim çalınır diye korkmadan girişen kişi olmalı mutlaka. Tabii ki.